0: Hala çekmiyor.
1: Amaç zaten buydu. Bu hafta sonu konuşabilmeyi gerçekten de umuyordum Ricky.
0: Konuşulacak ne var ki? Onunla evlendin, kızlar ve ben de onunla yaşamak zorundayız.
1: Bilirsin, ona bir şans verecek olursanız sizin için iyi olacağını düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Yarın balık tutalım mı?
0: Olur baba.
1: İyi geceler Ricky.
0: İyi geceler baba.

0: 20 saniye. Kesinlikle Kuzey Alaska.
1: ISS'ten bir video görüntüsü geldi.
2: Büyük ekrana ver.
0: 10, 9, 8...
1: USGS'nin sismik ağına girdim.
0: 5, 4, 3, 2, 1...

işine geçin. Bir saniye içinde bitecek.

0: Yardım edin.
1: Kesi, Kesi ben buradayım. Sen iyi misin?
0: Kaylee.
1: Buraya gel, elini ver. Elini ver bana.
0: Çok büyüktü öyle değil mi?
1: Bilmiyorum. Joanna. Joanna. Joanna.
0: Evet. Ben buradayım. Bekleyin. Kanaman var.
1: Nerede?
0: Dur bakayım. Bir şey yok, bir şey yok. Sakin ol, sadece bir yara. Olduklarından daha kötü görünürler. Yapman gereken şey kolunu kaldırıp oraya bası uygulamak. Bir şey yok. Bir keresinde bisikletimden düşmüştüm ve bundan daha kötü kanaman vardı. Ama birkaç dakika sonra durdu. Kolunda temiz bir yer bulup yaraya baskı yapabilir misin? Üzerinde ne var senin?
1: Ben...
0: Elini indirme. Kes. Kesi sen iyi misin? Yaralandın mı?
2: Bilmiyorum.
0: El ve ayak parmaklarını oynat.
2: Ne?
0: El ve ayak parmaklarını oynat. Hepsini oynatabiliyor musun? Acıyor mu?
2: Hayır, acımıyor.
0: Tamam. Senden şimdi onu çıkarmanı ve sonrasında da parmağını emip kanı tükürmeni istiyorum. Hadi bunu yapabilirsin.
1: Hadi Kesi. Hadi.
0: Oh, aferin kızım. Şimdi baş parmağını koy ve baş parmağınla basınç uygula, tamam mı? Pekala, bu olmaya devam edecek.
1: Buradan çıkmamız gerekiyor.
0: Evet, çıkmalıyız. Sizi buradan çıkaracağım kızlar ve gidip babanızı alacağız.
1: Merdivenlerden mi ineceğiz?
0: Bakın, başımız biraz dertte. Ama bir şey olmayacak. Sadece sakin olun ve söylediklerimi yapın.

0: geldik. Buraya geldik. Derik, elini ver bana.
1: Gelemiyorum.
0: Hadi, elini ver bana.
1: Çıkamıyorum. Baba, sıkıştım.

0: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Kalk. Rick, tırman, tırman.
1: Yapamıyorum. Tırman,
0: hadi. Evet, yapabilirsin. Hadi, hadi. Tırman, hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
1: Yardım et baba, hadi, yardım hadi. Et.
0: Hadi. Hadi, yukarıda bir çıkıntı var. Oraya yetişebilirsek dinlenebiliriz. Ama tırmanmalısın, tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi. Tırmanmaya devam etmeliyiz.
1: Yapamam. Bir gelecektir.
0: Hayır, hadi tırmanmaya devam etmeliyiz. Bizi kimse kurtarmayacak, tamam mı? Devam etmeliyiz.
1: Bu yolculuğa asla gelmemeliydim.
0: Bunun olacağını nereden bilebilirdim ki?
1: Eskiden senin bir aksiyon kahramanı olduğunu düşünürdüm. Her şeyi yapabileceğini sanırdım. Seninle olduğumda güvende olacağımı düşünürdüm. Ama şu anda tam bir orta yaş bunalımı klişesi içindesin. Ve bu her ikimizi de öldürecek.
0: Bak, ne yaptığımın hiçbir önemi yok, tamam mı? Neye benzediğinin bir önemi yok. Ben her zaman sahip olduğum karakterdeyim. Tamam mı? Ben hala sana davrandığım gibi bir babayım, tamam mı? Ve sana bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Dikkat et. Rick. Rick, tamam, tut. Tamam.

0: Ne yapacağız? Telefonum. Babamı dene.
1: Muhtemelen bazı kuleleri yıkılmıştır. Büyük bir depremdi.
0: Yardım için tekrar aramayı deneyebiliriz.
1: Kızlar başlarınızı koruyun. Pekala. Üç deyince. Bir, iki, üç. Yardım edin! Tekrar.
2: Yardım edin!
1: Ribarı alsana.
3: Neyi?
1: Şu metal parçasını.
0: Manivela mı?
1: Kesinlikle. Manivelayı betonun altına geçir. Bana batırma.
3: Bunu yapamayız. Yardım bulmalıyız.
1: Bunun için zamanımız yok. Bina yıkılabilir. Bakın kızlar, her şey düzelecek. Tüm yapmamız gereken bacağımı kurtarmak. Sonra merdivenlerden ineceğiz ve dışarı çıkacağız. Hepsi bu, tamam mı? Senden kardeşin için sakin olmanı istiyorum. Kızlar, önemli bir şey yok. Nepal'de dağa tırmanırken arkadaşım çığ altında kalmıştı ve kolu kopmuştu. Onu dağdan aşağı taşımak zorunda kaldım. Ama sonrasında hastaneye gittik. Kolunu diktiler ve iyileşti. Orası bir dağdı. Şimdi ise sadece birkaç merdiven inmek zorundayız.
0: Kadının kolunu da taşıdın mı?
1: Hayır. Diğer eliyle kendisi taşıdı.
0: Çok iyiymiş.
1: Hadi. Durun. Taşı kaldırdığınızda daha fazla kan olabilir. Bir bandaja ihtiyacım var.
3: Bandajımız yok ki.
1: Kaylee, bluzunun kolunu yırtmanı istiyorum.
3: Hayır, olmaz. Bunu yeni aldım. Neden onunki olmuyor? Özür dilerim. Olmuyor.
1: Bluzunu çıkarıp iki kolunu birden kullanmalısın.
3: Altında hiçbir şey yok ki.
1: Kaylee, bak, sana doğru bakmayacağız. Değil mi Cassie?
3: Işığı bana doğru tutabilir misin?

Al. Teşekkürler Kelly. Pekala. Üç deyince. Bir, iki, üç.

Hadi çıkalım buradan.

0: Tanrım. Herkes iyi mi?
1: Sanırım kolum kırıldı. Ya da belki de kırılmadı.
0: Sistemi

0: Neden başlatıp ne olduğunu görmeliyiz. Sistem şu an veri aktarımı yapıyor.
1: Uzay istasyonunun bilgileri direkt antene geliyor. Çalışabilir.
0: Aman Tanrım.

TGS2 Haber Radyosu 11.38'den Richard Moore. Bu şehir melekleri için oldukça karanlık bir gün. Ve anladığımız kadarıyla bütün dünya için de öyle. Sabah 6.23'te dünyaya uzaydan gelen bir cisim çarpmış bulunmakta. Los Angeles Richter ölçeğine göre en az 9 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Acil durum servislere ulaşılabiliyor fakat ambalaj olmuş durumdalar. Şehrin tamamında binalar yıkıldı. Yangınlar kontrolden çıktı ve büyük çapta bir yağma rapor edildi. Söylentilere göre Beyaz Saray, Capitol ve Washington anıtı imha edildi. Fakat başkan felaket yaşandığı esnada Camp David'deydi. Jeneratörümüz çalıştığı sürece yayın yapmaya devam edeceğiz.

0: Biliyorum tatlım, bizimki de kesildi. Ama devam etmeliyiz. Tamam mı? Dışarı çıktığımızda bakarız.
1: Sen iyi misin?
0: Evet, orada kalın. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok.
2: Adam ölmüş mü?
0: Evet. Sakın bakma. Tamam mı? Muhtemelen merdivenlerden düşmüş.
2: Ki ya dışarı çıkamazsak? Ölebiliriz. Keşke babam burada olsaydı.
0: Biz ölmeyeceğiz. Merdivenlerden inmeye devam edeceğiz ve gidip babanı alacağız.
2: Peki ya ölen daha çok insan varsa?
0: Cassie, bana bak. Senden beni takip etmeni istiyorum ve takip et. Yürümeye devam et. Buradan çıkacağız ve babanı getireceğiz. Tamam mı? Hadi. İşte oldu.

Hadi. Sanırım komşular.

0: Tamam. Pekala Ricky.
1: Tamam.
0: Ricky sakin olursun. Tuttum seni. Tamam, tuttum.
2: İyi misiniz?
0: Evet.
2: Tamam. O zaman sizi oradan çıkaralım.
3: Hey! Merhaba, orada kimse var mı? Kim var orada?
4: Aurora ve May?
5: Cassie, Tanrı'ya şükür iyisin. Kardeşin yanında mı?
4: Merhaba May.
5: Merhaba tatlım. Kesilmişsin.
4: Hayır, bir şey yok, iyiyim. Buradan çıkabilir miyiz?
6: İçeri girmeye çalışıyoruz. İnmenin tek yolu bu.
4: Hadi kızlar, şunu itmeme yardım edin.
5: Hadi.
4: Tamam.
5: Hadi.
4: Buraya gel Kesi.
5: Yaralanmışsın.
6: Ben Aurora.
5: Ben May.
6: Tuttuk seni.
5: Hadi bakalım.
6: Hadi.

0: Hadi yavaş.
1: Hadi. Ah dostum.
2: Ricky çok üzgünüm. Gerçekten sen iyi misin?
3: Evet sanırım.
2: Bir bakayım. Bu kaç?
3: Bir.
2: Tamam parmağımı takip et.
3: Ben iyiyim baba. İyiyim.
2: Tamam öyle gerçekten. Mi? Peki tamam. Hey teşekkür ederim.
1: Hayır. Önemli değil.
2: Büyük bir deprem ha?
1: Sanırım 9 şiddetindeydi. Daha önce hiç böyle bir şey hissetmedim.
2: Şehri buldu mu merak ediyorum.
1: Güzel bir soruydu. Bakın çantamda pantolon var. Sanırım bunları giyebilirsiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Tanrım.
4: Merhaba.
5: Siz iyi misiniz bayım?
4: Bayım mı? Adım Roberto Gianelli. Bayım yaşlı adamlara denir. Size yaşlı görünmüyorum değil mi? Hı? Yaşlanmak için 90 yaşında olmak gerek. Sorun değil bayan. Daha gidilecek yol var ha? Buranın gözlemleniyor olması gerekmiyor muydu? Cennetten gelen 5 melek. Evet.
5: Burada ne yapıyorsunuz Bay Gianelli? Binadan çıkıyor olmanız lazım.
4: Evet, haklısın. Dairemden çıktım tamam. Merdiven boşluğuna geldim. Ve size tüm söyleyebileceğim... merdivenlerden inemediğim. Ve o yüzden burada dinlenmeye karar verdiğim.
6: Hadi Bay Gianelli. Bina tamamen yıkılmadan buradan çıkmak zorundayız.
4: Küçük radyomun pilleri bitmeden önce haberleri dinledim. Bunun önce deprem olabileceğini söylüyorlardı. Bütün şehrin yıkılabileceğini. Hatta tsunami dalgalarından söz ediyorlardı.
5: Bir şey yok. Bir şey yok Kesi. En alt kata geldik.
4: Hey. Endişelenme küçük bayan. Kısa sürede çıkmış olacağız tamam. Seni temin ederim. Hadi gidelim.

0: Harika. Şimdi ne yapacağız?
1: Telefonu tekrar dene.
0: Durun. El fenerlerini kapatın.
1: Neler oluyor?
2: Bakın, geldik.
0: Tüm yapmamız gereken bunu buradan çekmek.

0: Hiç savaş sanatıyla uğraştın mı?
1: Bir kere Maga'ya giriş dersine katılmıştım. Hepsi bu.
0: Farklı bir şey denemek istersen ben Jiu-Jitsu dersi veriyorum.
2: Dünyanın sonuna geldik ve sen kendini mi pazarlıyorsun?
1: Geçiyorum. O kadar uzak değil. Hadi, neredeyse ulaştık.
3: Pekala. Bundan daha dar bir siperin içinde bulunmuştum. Tabii bu 60 yıl önceydi.
0: Seni oradan geçireceğiz. Ben çekeceğim, siz iteceksiniz. Hadi. Çabuk.
3: Pekala işte geliyorum.
0: Sıra sende hadi. Hadi.
1: Hayır, sıra sende.

0: Jackson. Matt. Matt Mason. Bu da oğlum Ricky.
1: Evet. Hayatımızı kurtardın.
0: Yok yok hayır. Senin hayatını baban kurtardı. Ben sadece el uzattım.
2: Oğlum haklı, sana borçluyuz.
0: Pekala. Arabayla mı geldiniz? Arabamın üzerine ağaç düştü. Sesinizi duyduğumda arabadan iniyordum.
2: Evet var, ihtiyacın olacak her şey var.
0: Pekala, size minnettarım. Yollar mahvoldu. Dört tekerlekli bir aracınız var mı?
1: Evet var.
2: Evet.
0: Öyle mi? Dört tekerlekli aracınız var mı? Pekala. Lanet olsun. Hadi. Hadi binin.

0: Gitmeliyiz. Siz gidin, ben yetişirim. May, hemen geleceğim.
1: Bırakın dursun bayan. Sadece bir dakikaya ihtiyacı var.
0: Hadi Joanna.

0: Acele edin. Yani karanlık madde gezegenden geçti, bir delik bıraktı ama patlama olmadı mı?
1: Bu gerçekten de hiç mantıklı değil.
2: Şu anda değil. Ama uzaktan ölçüm yaptığımızda anlayabiliriz. Yer çekimi ve evren hakkında pek çok şey öğrenebiliriz.
0: Bu jölenin içinden geçen bir kurşun gibi.
2: Dünyanın eriyen bir merkezi olması dışında.
1: Kremalı yumurta gibi mi?
2: Abi artık krema deliği dolduruyor.
0: Bu iyi değil mi? Ha?
2: Beni endişelendiren şey çekirdekteki magma.
0: Şuna bakın.
2: Dalganın yüksekliği nedir? Ben Arecibo'dan Doktor Picciotto. Kuzey kutbunun güneyinden Pasifik'e doğru ilerleyen devasa bir tsunami'yi takip ediyoruz.
1: 100 feet'in üzerinde.
2: Tahmini dalga yüksekliği en az 100 feet kadar.
0: Ah tanrım. Bütün Pasifik kıyısını yerinden sökebilir.
3: Artık arkadaşıyla birlikte.
4: Arkadaşı mı? Karısı demek istedin değil mi?
3: Sanırım.
4: Sizi güvenli bir yere götürmeliyiz. Ne hayır, babam herhangi bir acil durumda ayrı kalırsak evde buluşmamızı söyledi.
5: Matt burada değil ve evimizde gitti.
4: Olduğumuz yerde durursak binayı ve eve geldiğine babamı görebiliriz.
6: Sence dağlarda da deprem olmuş mudur?
5: Bilmiyorum. Ama belki de şehirden çıkmalıyız. Polisler bunun üstesinden gelemeyecek.
3: Akılları başına geldiğinde insanlar bir şeylerle kaçabilir.
5: Yiyecek ve su bile az gelecek.
4: Hayır, hayır. Biz burada kalıyoruz.
5: Oh. Yapma, hadi gidelim.
4: Hayır. Burada kalmak zorundayız. Babamın aldığı o aptal telsizin yanımda olmasını isterdim.
5: Doğru. Metin Hamvi'de eski bir kısa dalgası vardı. Bir hem telsizi bulabilirsek...
4: Caddenin yukarısında bir elektronik mağazası var.
5: Öyle mi? Bana gösterir misiniz?
4: Pekala. Pekala. Tamam.
5: Gidelim, hadi. Hadi.
7: Hey, hemen Johanna'yı ara.
1: Telefonum çadırdaydı.

0: olsun benimki de.
1: Al bakalım.
0: Numarasını bilmiyorum ki. Ne, telefonda kayıtlıydı.
1: 310226.
0: Önemi yok, şebeke yok zaten.
1: Pekala, acil durum bandını dene.
2: Richter ölçeğiyle 9.2 şiddetinde bir deprem Los Angeles'ı vurdu. Diğer ülkelerden gelen raporlar bunun global bir felaket olabileceğini vurguluyor. Los Angeles bölgesindeki kararmalar ve geniş çaplı bir hareketle ilgili onaylanmamış raporlar alıyoruz. Yetkililer insanları bir yere sığınmaları ve büyük şehirlerden uzak durmaları konusunda uyarıyor. Yetkililer Alaska'ya bir meteor düşmüş olabileceği raporunu veriyor. Ama bununla ilgili resmi bir
0: olay yok. Belki de burada kalmalıyız.
1: Hayır, bu dağın güvenli olduğunu sanmıyorum.
3: Bakın, bunun bir önemi yok. Kızlara dönmeliyiz, tamam mı?
1: Bu kısa dalgayı dene. Kısa dalga bandını.
2: Ve işte yıllardır söylediğim şey buydu. Bu türde bir şey olacaktı ve medeniyet bu şekilde yok olacaktı.
0: Alo, alo, duyabiliyor musunuz? Orada ne olduğunu bilen var mı?
2: Ve şimdi sadece bekleyin. Hükümet Marshall Kanunu'nu deklare edecek ve bizleri toplayacak. Göreceksiniz.
1: 2160'ı dene.
0: Gel.
1: Al. W9GFO. W9GFO. Burası W7THX. Beni duyuyor musunuz?
0: Çağrı işaretini hatırlamaz ki.
1: Kaylee Mason. Ben baban. Duyuyor musun beni?
4: Belki ormandan çıktığımızda duyar.

0: Sanki tüm şehir bir seferde tahliye edilmiş gibi.
1: Ah tanrım. W9GFO, Joanna, Kaylee, benim Matt, beni duyuyor musunuz? Evet, bu yolda asla ulaşamayız.
2: Ah, hayır hayır. Aşağı gitmeliyiz. Bu dağda çalışıyordum. Ben Caltech'te jeoloğum. Sallanmaya devam ederse başımız büyük derde girebilir.
3: Belki bir arka yol vardır.
1: Aferin oğlum, hangi yol?
3: Orası.

0: Sizi buradan kurtarmalıyım kızlar.
1: Yardım edin. Geçin hadi.
0: Hadi. Bu bizi de birer yağmacı yapmaz mı? Yarın geri gelip parasını ödeyeceğiz.
2: Hadi.
0: Hadi hadi gitmeliyiz. Hadi. İşte orada. Şimdi ne yapacağız?
2: Hiçbirinizde ataç ya da saç tokası yok mu ya da o tür bir şey. Evet. Tamam işte oldu. Pekala pekala dikkat edin. Geri çekilin. Pekala. Tamam. Evet. Her zaman ihtiyar bir adam değildim. Yürüyün, arkanızdayım. Pekala.
3: Beyler, içimde bununla ilgili çok kötü bir his var. Daha hızlı sür.

0: lisans gerektiği yazıyor.
1: Evet, burada benim var. Burası V9GFO, V7THX'i arıyorum. Tamam.
2: Çok etkilendim.
1: Evet, pekala. Bu en son annemle yaptığım en aptalca şeydi. V7THX duyuyor musun? Baba?
2: Belki yukarıdan deneyebiliriz.
3: Her şey yoluna girecek.
4: Ben V7THX V9GFO Met Bey'sini arıyorum.
3: Tanrım, olamaz. Kaylee, sen misin? Baba!
5: Aracınız gerçekten çok güzelmiş. Ona ihtiyacımız olacak.
3: Pekala, arabada kalın. Ne olursa olsun.
5: Siz ikiniz dışarı çıkın.
3: Hey, ben Matt. O oğlum Rick ve o da Rodney.
5: Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Size araçtan hemen inin dedim.
3: Hey bak, araçta bir vincimiz var. Belki size yardım edebiliriz. Kamyonetinizi çukurdan çıkarırsak mutlu oluruz.
6: Radyatörüm mahvoldu. Yanınızda...
5: Hayır, o kamyonet hiçbir yere gitmiyor. Sizinkini alacağız. Olduğun yerde kal. Dur. Siz ikiniz araçtan hemen inin.
6: Baban ne yaptığını biliyor.
7: Peki, öyle görünmüyor ama.
3: Yapma dostum, ben sadece oğlumu şehre geri götürmeye çalışıyorum. Annesine ve kız kardeşlerine. Sizi de götürebiliriz.
5: Hayır, yeterince yer yok. Ayrıca şehre geri gideceksen aptalsın demektir.
8: Belki bizimle gelebilirler.
5: Kapa çeneni!
6: Tek ihtiyacımız onlarla randevu...
5: Kapa çeneni Oliver!
3: Yapma lütfen.

0: yapıyorsun? Baba? Baba hayır.
1: Yapılması gereken şey bu.
2: Hadi gidelim.
0: Bu da aynı onun gibi. Önce çocuklarını düşünmelisin, biliyor musun?

0: Atın silahları. Hadi binin, sadece silahları bırakın.
1: Teşekkür ederim. Adım Oliver. Hadi, hadi.
0: Acele edin.

0: Kaylee, orada mısın? Pekala, diğer kamyonetiniz nerede?
1: Baba, orada mısın? Ben V7 THX V9 GFO. Duyuyor musun beni?
2: İşte bu harika. Neredeyse oldu. Harika gidiyorsunuz. Ulaşabildin mi?
1: Henüz değil.
2: Sorun yok tatlım. Gözlem hattındasın. Doğru frekansta olduğundan emin misin?
3: Kaylee, beni duyuyor musun? Orada her şey yolunda mı?
1: Ben Kaylee baba. Tamam.
4: Zumba derslerini asla bırakmamam gerekiyordu.
2: Ne zaman isterseniz sizinle zumba yaparım.
4: Kızlarının yanına gitmelisin de ben iyiyim. Hadi git.
2: Aslında onlar benim kızlarım değil.
1: Ben V7 THX V9 GFO. Duyuyor musunuz?
4: Ha? Hadi.
1: Kimse var mı?
2: Otel rezervasyonu yapabiliyor musunuz? Bence bundan sonra hepimizin tatile ihtiyacı var.
5: 5. bölgedeyiz. Disney World'da ne dersiniz?
1: Aptal. Etrafa baksana. Çöktü.
2: Kaylee.
1: Ne? İnsanlar bunun hakkında konuşuyor. Dünyanın her yerinde oluyor. Dünyaya meteor falan gibi bir şey çarptı.
5: Her yerde mi?
2: Her yer değil Kesi. Babanın iyi olduğunu biliyoruz. Seslerini duyduk. Tekrar dene.
3: W9GPO. Ben W7TX. Kaylee, beni duyuyor musun?
5: Bu babam.
1: Baba? Baba iyi misin? Ricky nasıl?
3: Endişelenme. Biz iyiyiz. Kardeşine beraber misin? Joanna sizinle mi?
1: Evet evet, hep birlikteyiz ama bina yıkıldı.
0: Bina yıkıldı mı dedin sen? Herkes iyi mi? Yaralanan var mı?
2: Matt, hep birlikteyiz, iyiyiz. Siz neredesiniz?
3: Size doğru gelmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapıyoruz.
2: Matt, şehir güvenli değil. Her yer yağmalanıyor. İnsanlar kontrolden çıktı. Kızları güvenli bir yere götürmeliyim.
3: Tekrar söyle. Neresi güvenli?
2: Matt, neredesiniz? Matt, orada mısın?
1: V7THX, ben Kaylee. Tamam.
2: Nerede olduğunu biliyoruz. 38 güzergahından inmeliyiz. O tarafa doğru gitmeliyiz. Hadi.
1: Hayır. Hayır, babam evde buluşmalıyız dedi.
2: Babanın dediğini duyamadık.
5: Joanna, araba milyonlarca ton enkaz altında değil mi? Buradan başka yere nasıl gidebiliriz ki?
2: Belki bisiklet falan buluruz.

0: Yapabileceğimiz daha fazla şey olsaydı.
1: Tsunami uyarıları aktif hale getirildi. USGS sismik depremleri gözlemliyor. Amerikan ordusu yardım harekatı başlatmak için harekete geçti. Biz sadece rasathanedeyiz. Gözlemliyoruz.
0: Biliyorum, keşke daha fazlasını yapabilseydik dedim. Bugün çok fazla insan ölüyor olmalı.
1: Anlatsana, bir insanın adı nasıl Rashej Vasquez olabilir? Annen Hint, baban Meksikalı mıydı yoksa?
0: Evet. Shangun bölgesinin civarından geldiğini düşündüğüm bir Çinli'nin adı nasıl oluyor da Noah Smith oluyor peki, söylesene.
1: Noah Smith son derece geleneksel bir Çinli adı. Evlat edinildim ve Jiangsu bölgesindeyim.
0: Aa, tamam. Tamam.
1: Evet.
0: Açıklığa kavuşturduğumuza sevindim.
1: Açıklığa kavuşturduğumuza sevindim. Oo.
2: Neler oluyor?
1: Meteoroloji uyduları çıldırdı.
0: Görünüşe göre magma tarafından oluşturulan aşırı ısıtılmış hava deliğe dolarken negatifle yükleniyor. Dönüşü ısı kürede statik boşalmaya neden oluyor.
1: Peki bu ne demek?
2: Tüm gök gürültülü sağanakların anası. Pentagon'a gönderin. Aynı şey dünyanın diğer ucunda pozitif yük olarak meydana geliyor.

0: Grupla randevumuz yaklaşık 2 kilometre ileride.
1: Pekala, bu adamla önemli bir sorun yaşamayacağım değil mi?
0: Sen hiçbir nedenin yokken hayatımızı kurtardın. Ne yaptığını biliyor gibisin ve bu araç bence her şeyi yapabilir. Memnuniyetle bize katılabilirsiniz. Üçünüz de. Çölde bir depomuz var. Eskiden bir mermi silosu olarak kullanılıyormuş. Yıllarca yetecek kadar silah, su ve yiyeceğimiz var.
1: Hayır, aileme dönmem gerek. Teşekkür ederim.
0: Pekala, teklifim geçerli. Aileni de getir.
2: Ben sizinle geleceğim. Olduğunu duyduğumuz şeyler gerçekten oldu. Olaylar düzelmek yerine çok daha kötüye gidecek. Dünyanın her yerinde deprem ve yanardağlar var. Bu gökyüzünde bir sürü kül ve toz demek. Bu da nükleer kışa neden olabilir. Ayrıca enerji nakil şebekeleri de kapalı. Ve bazı aptalların bizi savaş başlatmak için kullanacağını biliyoruz. Bence bir depo. Çölde bir depo kulağa iyi bir fikir gibi geliyor. Sonrasında ne olacağını söyleyemeyiz.
1: Ya olsun, bu da ne? Bu iyi bir şey olamaz.

0: Yeryüzünü sadece volkanik olaylarla vuruyor.
1: Kabuktan geçen bir tür akım debisi mi var? Telemetriyi kaybettim.
0: Uydularımızı mahvediyor, lanet olsun.
2: Bu babamın olduğu dağ mı yoksa?
0: Tabii ki değil tatlım. Babanın için endişelenme. O ne yaptığını biliyor. Hemen çatıdan inmeliyiz.
2: Ama buradan binamızın olduğu yeri görebiliyoruz. Buradan babamın geldiğini görebiliriz.
0: En azından sizi bir yere saklamalıyız. Hadi. Kızlar, burada kalamayız. Felakette durulması en kötü yer şehirlerdir. Çok fazla insan var. İnsanlar ümitsiz. Tamam mı? İnsanlar kontrollerini kaybettiklerinde neler olacağını biliyorsun.
3: Evet, neden söz ettiğini biliyorum. Ama babamla buluşmamız gerekiyor.
0: Ve buluşacağız. Tüm yapmamız gereken telsiz alıcısına yakınlaşmak. Oraya doğru ilerlemek zorundayız. Ona yakınlaşmalıyız. Matt! Matt Mason! Orada mısın?
4: V7! Yapamam baba! Ben Kaylee, tamam.

0: Kamyoneteniz nerede?
1: Uzun hikaye. Bu Matt, oğlu Rick ve bu da Rodney. Bizi lavdan kurtardılar.
0: Lavdan mı?
2: Gitmek zorundayız.
1: Rodney bize katılıyor. Matt ve ailesini de davet ettim.
0: Tamam. Herkes arkaya geçsin. Lanet olsun. Ona ne oldu?
2: Aynı uzun hikaye.
1: Aileni bulacak olursan biz 3.8 MHz'i gözlemliyor olacağız.
2: Sağ ol.
1: Hayır. Biz teşekkür ederiz. Gidelim.
3: İyi şanslar. Kendinize dikkat edin.
2: Tamam, siz de öyle.
0: Hayatımızı kurtardığın için sağ ol.
3: Her zaman. Hadi.
4: W9GF'ye orada mısın?
0: Nasıl ulaşacağız?
4: Sana acil durum için yapmanı söylediğim şeyi hatırlıyor musun?
0: Evde buluşalım.
4: Eminim onlar da hatırlıyordur.
0: Peki.
4: Onları kimse Joanna'nın koruduğu gibi koruyamaz.
0: Bu iyi mi yani?
4: Vahşilik iyidir.

0: yok Jesse. Bir şey yok. Baban uzun süre önce dağdan inmiştir. O iyi.
1: Onun babamın dağ olmadığını söylemişti.
2: Elbette dağ. Oraya sen de gittin.
0: Kelly, o sadece seni korumaya çalışıyor. Her zaman seni korumaya çalışıyor. Neden daima onu koruyorsun ki, söylesene. Hayatımıza girdiğin andan itibaren her zaman onu korudun.
3: Sana yetişkin gibi davranıyordum. İstediğinin bu olduğunu sanıyordum.
0: Dün gece dışarıda olduğumu biliyordun. Ve umursamadın bile. Hiçbir şey söylemedin.
3: Ben...
0: Keşke babam seninle hiç evlenmeseydi.
3: Ben sandım ki ben... Senin arkadaşın olmaya çalışıyordum Kelly. Yargılamak değil. Bak, asla senin annen olamayacağımı biliyordum. O yüzden sadece arkadaşın olmaya çalıştım.
0: Hayır, anlamıyorsun. Benim anneye ihtiyacım var. Özellikle de şimdi. Bir babam bile yok.

acil durum uyarısı sistemi. Bu bir test değil. Kuzey Alaska'da gökyüzünden gelen bir darbe sonucu Birleşik Devletler'in batı kıyısının tamamı için yıkıcı tsunami uyarısı yapılıyor. 100 fit yüksekliğinde olabileceği söylenen dalganın 30 mil kadar içerilerde su baskınına neden olacağı bildirildi. Kuzeybatı Pasifik'te beklenen bir toprak kayması söz konusu. Los Angeles'ta dahil olmak üzere dalganın Güney Kaliforniya'ya 30 dakika içinde ulaşması bekleniyor. Orada yaşayanların derhal yüksek ve güvenli yerler bulmaları gerekiyor. Bu acil durum uyarı sistemi. Bu bir deneme değil.

0: Yani arabamız olsa bile otoyollar tıkanmıştır.
1: Her yer tıkanacak.
2: Gidersek babamı nasıl bulacağız?
1: Bunun için zamanımız yok Cassie. Burada kalırsak ölürüz. Havaalanına ulaşıp helikopter falan bulabiliriz. Bilemiyorum.
3: Bayanlar.
0: Sen de uçabiliyor musun?
1: Hayır.
3: Bayanlar. Belki de çözümünüz budur. He?
1: Evet. Pekala kızlar, aşağı inmeliyiz. Matt, ben Joanna. Sesimi duyabiliyor musun? Beni duyabiliyor musun? Matt, Los Angeles'a doğru gelen bir tsunami var. Hemen kaçıyoruz. Bizimle üçüncü buluşmamızda gittiğimiz tepelerde buluşun. Tekrar ediyorum. İlk piknik yaptığımız tepelerde buluşalım. Bay Cinelli, hadi.
3: Bekle. Başlamadan önce ben böyle bir kaosun ortasında şehirde motosiklet kullanamam. Sadece araba yolunda yavaşça gidebilirim. Ve kesinlikle o merdivenlerden aşağıda inemem.
1: Size yardım edeceğim.
3: Sizi yavaşlatırım.
1: Ama...
3: Dinle. Senin bakman gereken iki kız var. Benim için endişelenme.
1: Öleceksiniz.
0: Hey, neler oluyor?
3: Beni dinle. Ben iyi olacağım, tamam mı? Beni o karanlık merdivenlerden çıkardığın için çok teşekkür ederim. Yüzüme güneşin değmesi daha iyi, ha?
0: Hadi!
3: Gidin. Bence kesinlikle buna değdi.
0: Peki o?

0: Kesi benimle gel. Kaylee, bu motocross gibi olacak. Kaykayından hiçbir farkı yok,
1: evet,
0: tamam mı?
1: Evet, endişelenme, biliyorum.
2: Çok geç kaldınız.
0: Motorlar senin mi?
2: Artık benimler. Bunu unut tatlım. Onu da arkadaşıma götüreceğim.
0: Belki bir şeyler yapabiliriz. Seninle geliriz. Arkadaşlık ederiz.
2: Sadece sen. Beni yavaşlatan çocuklara ihtiyacım yok. Ve sen iyi bir arkadaş olabilirsin.

0: Hadi. Neredeyse geldik. Hadi. Hadi. Ah. Ah, çok üzgünüm. Çok üzgünüm.
1: Hadi. Ah.
2: Telsizi bir daha deneyelim.
0: Ah. Tanrım, yolda düşmüş olmalı.

0: Baba! Baba!
1: İyi misiniz? Onları kurtardın.
2: Birbirimizi kurtardık. Tamam.

0: Bunu başka gören var mı? Kuzey Los Angeles'taki bütün meteoroloji istasyonları çıldırıyor. Ve sonrasında haber alınamıyor.
1: Aman tanrım. Delikteki magma girişi patlamış olmalı. Atmosferin içine emen bir girdap yaratmış.
2: Hey, şuna bakın, katlanarak yayılıyor.
1: Ekvatora kadar yayıldığında Coriolis etkisi yok olabilir.
0: Tamam.
1: Ama önce Kuzey Amerika yeryüzündeki tüm yaşamları silecek.
3: Hadi, hadi gidelim, hadi. Hadi, hadi, binin, binin, hadi. Kesin. Hadi, hadi, çabuk, çabuk, çabuk.
1: Hadi.
3: Hadi. Hadi.
4: Nereye gidiyoruz?
3: Çöle.
4: Bu şeyi uzun süre kullanamayız.
3: Merak etme. Fazla ihtiyacımız olmayacak.

0: biliyorum, biliyorum.
1: Emin misin?
0: Biliyorum.
1: Peki orası neresi?
0: Biraz daha ilerlersek güvende oluruz.
1: Hadi.
0: Hadi.
1: Hadi, hadi.
0: Hadi.
1: Hadi.
0: Hadi.
2: Orada ne yapacağız?
1: Ne arıyoruz ki?
3: Bir şey yok.
1: Matt, biz ne arıyoruz?
3: Her şey düzelecek.
1: Matt!
0: Sadece bekleyin kızlar, iyi olacağız, tamam mı?
4: İşte burası, burada bir yerde olmalı.
3: Her şey iyi olacak.
0: İşte orada, bence orası. Neredeyse geldik.
1: Hadi. Çok ciddiyim.
0: Neredeyse geldik. Geldik sayılır.
1: Nereye geldik?
0: Rick.
4: Tapınak, tapınak. Masonlar sınıra girdi.
1: Nereye götürüyorsun bizi? Nereye?
0: Söylesem de inanmazsın.

0: Bitti.
1: Geçti.
0: Geçti.
2: Sizi seviyorum.
0: Bitti artık.
1: Kurtuldum.
0: Sizi özledim çocuklar.
2: İyi işte Reki.
1: Aferin oğlum.
3: Seni seviyorum baba.

0: Beyler, raporlar nasıl gidiyor?
1: O günle ilgili pek çok bilgi var ve hala topluyoruz.
0: Bir yıldan beri uğraştığımız karanlık maddeyle ilgili ne söyleyebilirsiniz?
2: Gerçekten çok kötü. Evet.
0: Çalışmaya devam edin.

0: Son sismograflar hataların sabitlendiğini gösteriyor. Önümüzdeki 100 yıl boyunca deprem görmeyeceğiz.
1: 100 yıl. Haberler güzel.
2: Eğer evinizi kontrol etmek istiyorsanız şehri araştırma ekipleri göndermeye başladık.
1: Sağ ol, sana söyleyeceğiz. Pekala.

0: Ne düşünüyorsunuz? Eve gitmek istiyor musunuz çocuklar?
1: Bildiğimiz her şey gitti.
2: Evet. Yani bir yıl önce olduğunu biliyorum ama sanki tamamen başka bir dünyadayız.
3: Kendimi şehirli bir kız gibi hissediyorum.
0: Sen ne düşünüyorsun Joe? Şehre geri dönmek ister misin?
4: Nereye gittiğimizin hiçbir önemi yok. Ailece gittiğimiz sürece.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

Gitti hepsi. Anneciğimin bütün kıyafetleri saçıldığı yerlere hepsini attı. Hepsi gitti.

0: İyi misin? Aa, ne oldu ellerine?
1: Hiçbir şey.
0: Bir dakika bekle. Hiçbir yere gitme, hemen geliyorum. Bekle.

0: Bunu her gün sür. Bütün vücudunda sürebilirsin. Bende de var aynı sorun.
1: Yoktur. Sen bizim gibi değilsin ki.
0: Vallahi var. Almayacak mısın? Ben süreyim mi?
1: Yok. Hayır, hayır. Ben kendim sürerim.

0: gün sür, tamam mı? Sağ ol. İyi, tamam. Yazık, bak bu kadar güzel cildin var. İyi bak ona.
1: Güzel mi? Sağ ol.

0: Gülben. Bak sana ne getirdim. Hepsinin aynısından buldum. Zor oldu ama becerdim.
1: Uğraşmasaydın keşke.
0: Olur mu? Onlar senin kitapların. Gülben. Ne oldu? Neden böyle oldu?
1: Ne olacaktı ki? Ne bekliyordun? Hiçbir şey bizim istediğimiz gibi olmadı ki bugüne kadar. Şimdi niye olsun? Aptalım ben. Aptal. Unuttun mu onu? Sen unutma ama. Biz hiçbirimiz mutlu olamayacağız bu evde. Lanetliyiz hepimiz. Onun istediği gibi olacak. Yalnız öleceğiz.

0: Aranızda ne yaşandı? Neden bu hale geldiniz bilmiyorum ama... ikinizin de halini hiç iyi görmüyorum.
1: Ne yaptı bana gördün değil mi? Öldürse daha iyiydi.
0: O elbiselerin senin için ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Ama belki artık zamanı gelmiştir. Belki yeni bir şeyler denemen gerekiyordur. Yaşına daha uygun. Sana daha çok yakışacak. Ha? Bak şuna.
1: Beni düşündün demek ha?
0: Evet.
1: Gittin bana yeni yeni elbiseler aldın.
0: Evet. Seni düşündüm, bunları aldım. Beğenmedin mi?
1: Güzel. Ama boşuna para harcamışsın.

0: Ben kendime dikerim elbiselerimi. Annemin kumaşları.
1: Peki. Nasıl istersen.

sen bu işi unut kardeşim. Ben yaşadığım müddetçe o kıza nikah kıyamazsın. Gücüm yettiğince buna müsaade etmeyeceğim. Mani olacağım ben.

0: Niye çağırdın beni?
1: Gel benimle.
0: Bunlar ne? Ne yapıyorsun?
1: Soru sorma. Anlayacaksın birazdan.

Bana gerçekte kim olduğumu soruyorsun. Gizlenme, anlat diyorsun ya. Belki anlatamam ama gösterebilirim.

ne biliyor musun hiç? Bu benim hayatım işte.

0: burası.
1: Hayır. Olamaz. Allah'ım olamaz bu yarabbim. Nasıl yaparsın bunu getirmiş, o kadını buraya getirmiş Allah'ım. Nasıl yaparsın bunu sen? Yazıklar olsun sana. Getirmiş o kadını buraya Allah'ım. Buraya getirmiş onu. O kadını buraya getirmiş Allah'ım. Olamaz bu. Göstermiş o kadını. Allah'ım olamaz, göstermiş o kadını yarabbim. Nasıl yaparsın bunu bize? Nasıl yaparsın sen? Nasıl gösterirsin o kadına? Nasıl yaparsın bunu sen? Nasıl yaparsın? Nasıl getirirsin o kadını bu eve? Çabuk götür onu buradan.
2: Abla.
1: Gelme. Girme içeri, götür onu buradan.
2: Tamam. Aç şu kapıyı lütfen, bir konuşalım.
1: Defol, ne oldu? Git dedim.
0: Yok, böyle olmayacak, ben gideyim.
2: İnci.
0: Sen ablanla ilgilen. Sonra konuşuruz.
1: Mahremimizdi burası. Getirip gösterdi. Kimseye göstermeyecekti. Biliyordu. İhanet etti. İhanet etti.

0: Abla. Bak gitti İnci. Aç bir konuşalım lütfen. Geliyorum içeri. Bak yalnızım.
1: Artık bunu da yaptın ya bize. Sırtımızdan vurdun. Her şeyi beklerim ben senden. Yazıklar olsun.
0: Abla.
2: Defol git, hainsin sen. Hain.
0: Abla dur bir konuşalım.
2: Hainsin sen. Hain.
0: Abla dur bir dakika konuşalım. Abla.

0: Tamam, kızmakta haklısın ama benim de bir bildiğim var.
1: Sen hala benim yüzüme nasıl bakabiliyorsun? Ha? Ben görmesem bütün mahribimizi o kadının gözlerinin önüne seriyordun.
0: O bizim düşmanımız değil.
1: Senin niyetin neydi? Bir, senin niyetin neydi? Ha? Kendini falan mı acındırmak istedin? Hayırdır? Ha? Bak ben burada neler çekiyorum falan mı demek istedin?
0: Hayır tabii ki, neler söylüyorsun sen ya?
1: Aileni sattın, aileni. Üç, aileni sattın sen, anladın mı? O kadının eline koz verdin. Dört.
0: Abla ne kozu, garip garip şeyler uydurma kafandan.
1: Niye yaptın o zaman böyle bir şey? Niye gidip gösterdin o zaman? Ha? Hayırdır? Ne düşünüyordun? Yok ben normalim, ailem böyle ama benim bir şeyim yok falan, onu mu kanıtlamaya çalışıyordun? Konuşsana, niye cevap vermiyorsun? Konuş.
0: Bir izin versen konuşacağım ama.
1: Ben senin niyetini anladım. Ben anladım. Sen deden seni vermese de ben bir güzel seni alacağım, o da ailede de yaşayacağız dedin değil mi? Ha?
0: Tamam bak, belki hatalıyım ama niyetim bunlardan hiçbiri değildi.
1: Sen sadece o daireyi göstermedin. Bana da gözündeki değerimizi gösterdin.

0: Özür falan dilemeyeceğim. Onun için geldiysen eğer.
1: Sen beni kendine düşman bellemeye devam et. Ben az önce kendimi siper ettim senin için.
0: Neye siper ettin?
1: O senin çok sevdiğin kardeşin Han var ya Han. Az önce seni rezil etmeye kalktı.
0: Ne diyorsun sen? Ne yaptı?
1: Çişli çarşaflarını gösterdi.
0: Ne?
1: O sarı çiyan kantoron var ya, onu üst kata çıkardı, o kıza göstermeye kalktı. Yıllardır sakladığın, gizlediğin mahremini ortaya çıkarmaya kalktı.
0: Hayır, yalan söylüyorsun.
1: Yalan falan söylemiyorum. İnanmıyorsan git kendisine sor. Ben yüzleşmeye hazırım. Suratlarına kapattım kapıyı. İkisini de kovdum. Senin o beğenmediğin ablan yaptı bütün bunları.
0: Yok. Han yapmaz bana bunu. Yapmaz.
1: Ah Gülben ah. Sen daha çok hayal kırıklığı yaşarsın. Bundan sonra kime güveneceğini iyi seç. Evet Han ikimizi de çiğnedi, ikimizi de sattı ama en çok seni harcadı kardeşim. Vallahi en çok seni harcadı.

0: yalan söylüyor değil mi? Sırf ben üzüleyim, utancımdan öleyim diye öyle söylüyor. Sen bana böyle bir kötülük yapmazsın. Kıyamazsın bana.
1: Ne dedi sana?
0: İşte güya yukarıyı göstermişsin o kıza.
1: Gösterdim evet. Ama seni utandıracak şekilde yapmadım.
0: Orası benim kendimden iğrenme sebebim. Her gece dua ettim ben yansın kül olsun da bu utançtan kurtulayım diye. Ben senin kardeşinim ya. Sen ne ara bu kadar zalim oldun?
1: Çöplerin içinde ne olduğunu bilmiyor. Hiçbir şey söylemedi.
0: Kokusunu biliyor ama. Söyledi sırrımızı. Sen sırrımızı söyledin.
1: Gülben, durumundan bahsetmedim diyorum.
0: Durumum mu? Durumum mu? Acıdı mı benim durumuma? Yerimde olmadığı için Allah şükürler mi etti? Herkese söyleyecek şimdi. Rezil olacağım. Tiksinerek bakacaklar bana. Zavallı diyecekler.
1: Gülben. Gülben bir bak bana. Bir duy beni lütfen bir dakika ya. Kimse hiçbir şey bilmeyecek. Çünkü sırrını söylemedim. Söylemem de.
0: Ben senin sırrını sakladım. Ama sen beni sırtımdan vurdun.

Demek ki neymiş? Yalan söylemiyormuşum. Nankörlük ettiğin ablan yıllardır senin ayıplarını örtmeye çalışırken o gitmiş sana ihanet etmiş, ha? Hem de bir kız uğruna. Gülben, bak gör şimdi herkese söyleyecek. O kız durmayacak, ben sana söyleyeyim. Dedesine, kardeşine, Sırı'a.

Yapmayacağım. Yapmayacağım bir daha. Yapmayacağım bir daha.

yapmayacağım bir daha. Yapmayacağım. Sütüklü diyemeyeceksiniz bana artık. Yapmayacağım.

Bak gör şimdi herkese söyleyecek. Dedesine, kardeşine, Sırık'a, hatta Uğur'una beni yıkıp geçtiğin Esatçığına bile söyleyecek. Herkes bilecek şimdi.

0: içeride.
1: Dolu dedim ya. Sen öbürüne git, işim var benim.
0: Gidemeyeceğimi biliyorsun, o yüzden yapıyorsun değil mi?
2: Ne yapıyorsun sen?
1: Hiçbir şey. Çıkar mısın? Kapıyı kapa.
2: Ne yapıyorsun sen? Çişli çarşaflarını mı yıkıyorsun sen? Delirdin mi sen ya?
1: Hayır. Normal olan bu. Asıl delilik öbürküsü, sen de biliyorsun.
2: Cesedimi çiğnersin. Hayırdır? Ha? Esat için mi bütün bu değişiklikler? Güya sen değişince her şey olacak, o da seni sevecek. Yüzüne söyledi, yüzüne. İstemiyorum seni dedi. Sevmiyorum dedi. Daha neyi zorluyorsun sen? Şuraya bak ya, pislik içinde. Çabuk at onu poşete. Temizle şu banyoyu hadi.
1: Hayır.
2: Ne dedin sen?
1: Hayır dedim. Hayır. Ben bu çamaşırları yıkayacağım. Ben kirlettim. Şimdi de yıkayacağım.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris. Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Normal olmak mı istiyorsun sen? Herkes gibi mi olmak istiyorsun?
2: Evet.
1: Tamam. At makineyi yıka hadi. At hepsini yıka. At makineyi yıka hadi, ne bakıyorsun? Ne duruyorsun? At makineyi yıka dedim. Hadi. Hadi. Durmasana, yıka.

0: Ne yaparsan yap değişemeyeceksin Gülben. İstediğin kadar debelen. Sen değişmeyeceksin. Şükret ki ben varım. Yoksa daha da sersefil olursun.
1: Benim sana ihtiyacım yok. Kendimi düzelteceğim ben. Sana rağmen düzelteceğim. Duydun mu beni?
0: Temizle çabuk orayı.

0: Bana doğruyu söyle. Gördüğün şey seni korkuttu mu?
1: Kaç yıldır o halde orası?
0: Kaç yıl oldu ben de unuttum. Uzun zamandır öyle.
1: O koku. O yüzden de demek değil mi?

0: Ne var o poşetlerde? Ne saklıyorlar?
1: O poşetlerde hem hiçbir şey yok hem de her şey var. Yani ablamlara göre her şey, bize göre önemsiz şeyler.
0: Tam anlayamadım. Nasıl?
1: Bizim evde hiçbir şey atılmaz hiç. Yani sebze, yemek artıkları dışında her şey bir gün lazım olur diye yukarıya kaldırılır. Ve o gün asla gelmez. Daha önce onları anlatmaya çalıştım. Siz kendi ellerinizle bunları poşete koyuyorsunuz. Lazım olacak bir şey olsa bilirdiniz derdim. Ama sonra gördüm ki asla anlamayacaklar. O yüzden ben de bıraktım.
0: Ama bir gün dolacak orası. Yer kalmayacak. Yani şimdiden epey bir...
1: Diğer daireleri neden kiraya veriyorum biliyor musun? Orası dolduğunda diğerlerine de yayılmasınlar diye.
0: Bu bayağı bildiğimiz, hani haberlerde gördüğümüz çöp ev falan gibi öyle bir durum. Bunun normal olmadığını hiç bilmiyorlar mı peki? Farkında değiller mi?
1: Biliyorlar. Hem de çok iyi biliyorlar. Zaten o yüzden herkesten saklamaya çalışıyorlar. Biri görecek diye ötleri kopuyor.

0: Yani yanlış olduğunu bilseler de vazgeçmiyorlar, öyle mi?
1: Bilmeleri yetmiyor. Duramıyorlar. Orası onların utanç duvarı gibi. Her yeni gün yeni bir tuğla koyuyorlar ona.

0: Anlayamıyorum. Ya insan bile bile nasıl böyle bir şey devam eder?
1: Babandan düşün. Bağımlılık gibi. Kendinden utansa da, nefret de etse günün sonunda gene aynı şeyi yapıyor. İnsana mahsus bir şey bu. Göz göre göre mahvolma.
0: Denemeyi bıraktın mı peki? Vazgeçirmeye çalışmıyor musun artık?
1: Onların inandığı yanlışlar bizim doğrularımızdan çok daha güçlü İnci. Benim gücüm yetmedi. Onlar kendi kurallarıyla kurdukları bir düzende yaşıyor. Doğru ya da yanlış. Eğer bu kuralların aksi bir şey olursa bütün düzen çöker ve onlar o çöküntünün altında kalır.

İyi de hep böyle değillerdi herhalde. Yani bir şey olmuş olmalı. Bir şey tetiklemiştir onları. Nasıl, ne zaman başladı bu?

0: Han. Nasıl başladı bu durum?
1: Çok uzun zaman oldu. Ben de tam hatırlayamıyorum.
0: Bir şey soracağım ama kızma ne olur. Hiç psikoloğa götürmeyi denedin mi?
1: Sence bunu düşünmemiş olabilir miyim? Tabii ki denedim. Her defasında kaçmaya çalıştılar. İstemedikleri sürece onlara kimse yardım edemez.
0: Neden bunu bana daha önce anlatmadın?
1: Sen olsan o kadar kolay anlatabilir miydin böyle bir şeyi? Kaybetmekten deli gibi korktuğun, gözünde mükemmel olmak istediğin birine.
0: Sen nasıl bu kadar farklı oldun onlardan?
1: Ben sana aslında söylemiştim. Babam küçükken beni yatılı okula gönderdi. Uzun süre uzak kaldım onlardan. 2 sene öncesine kadar. Belki yanlarında olsaydın.
0: Han, sen sevdiğin kimseyi korumasız bırakmazsın. Elinden geleni yaparsın. Hatta elinden gelenin fazlasını yaparsın. Ben gördüm, ben yaşadım ki daha 1 aydır varım hayatında.
1: Bilmiyorsun İnci.

0: Ben onlar için hiçbir şey yapamadım.
1: Ben buna inanmıyorum. Ben görüyorum ne kadar yorgun olduğunu. Ne kadar güçlü durmaya çalıştığını. Baban için, kardeşlerin için ne kadar sabırla çabaladığını. Kimseye derdini anlatmadan. Artık bunlarla tek başına savaşmayacaksın. Ben varım.

0: Adın ne senin?
1: Benim mi?
0: Ya Han'a bakmaya gelmiştim. Annesi kapıyı açmadı. Tanıyor musun sen onu?
1: Kardeşiz biz.
0: Bir haftadır yok. Çok merak ettim. Hasta mı?
1: Cezalı.
0: Neden?
1: Annem bekliyor.
0: Bir dakika. Bunları ona verir misin? Esat verdi de. Tamam mı?
1: Bu arada benim adım Gülben.

0: Ya işte böyle gelirsiniz kapıma. Müsait değilim.
1: Benim Safiye, açar mısın lütfen?
0: Baba. Ne oldu, bir şey mi oldu sana, iyi misin?
1: Kızım, sen de Gül, ben de odanıza çekildiniz, sesiniz çıkmıyor. Yapmazdınız böyle, merak ettim.
0: Gülben Hanım'ı bilmem ama ben yorgunum. Dinleniyorum.
1: Yapma böyle Safiye. Sen odandan çıkmazsan biz ne yer ne içeriz? Sen büyüksün. Hadi git barışın kardeşinle. Her zamanki gibi girin mutfağa.
0: Hasan, ondan geldim baba. Ben de bir anda sandım ki beni merak ettin.
1: Yok kızım, ben küs kalmayın diye.
0: Yemek memek yapmayacağım artık ben. Bunca zamandır her şeyi yaptım. Kıymetimi kimse bilmedi zaten. Öyle boşu boşuna. Gülben Hanım nerede? Ha? Odasında mı yine? Kitap okuyordur. Anca kitap okusun zaten. Hayaller kursun. Başka ne işe yarar?
2: Laftan da anlamıyor. Yüzüne söylenenleri de anlamıyor.
1: Yapma böyle. Daha fazla canını acıtma Safiye.
0: Ben doğruları söylüyorum. Ne yapıyor başka? Elinde kitaplar hayallere dalıyor. Bir de her sabah poşet taşıyor yukarılara.
1: Deme öyle. Yazık, günah çocuğa.
0: Çocuk mu? Yok artık, bebek. Doğru. Ondan taşıyor poşetleri.
1: Yapma böyle Safiye, gözünü seveyim. Daha fazla kırma kardeşini. O seni seviyor bak. Gözünün içine bakıyor.
0: Eskiden de o. Nankörlük genetik bu ailede.
1: Ah, Gülben iyi misin? Merak ettim seni. Gel bak sana ne diyeceğim.
3: Baba, açsın sen değil mi? Merak etme, aç bırakmayacağım seni. Ben hazırlayacağım yemeğini.
0: Hazırlayacakmış. Bensiz çorbaya tuz koyamazsın be sen.
1: Yapmayın böyle, üzmeyin birbirinizi.
0: O beni üzdü ama anacığımın emanetlerini milletin ayaklarının altına paspas etti be.
3: Sen başlattın her şeyi. Kitaplarımı attın beni.
0: İyi yaptım. En azından o saçma sapan hayalleri bırakırsın da belki gerçek dünyaya dönersin. Şimdi babanın yanında konuşturma beni.
3: Konuş konuş. Konuş, dök zehrini. Utanmıyorum ben. Çünkü baba çok iyi biliyor. Kitap okuyanların değil, okumayanların utanması gerektiğini. Değil mi baba? Söylesene ona. Geçen gün bana aşk romanı vermek...

0: istediğini söylesene.
1: Baba, gerçek mi bu? Verdin mi gerçekten ona kitap? Nasıl yaparsın yangına körükle gider gibi? Zaten aşktan meşkten kafayı yemiş.
2: Yeter artık Safiye.
0: Seni hiç sevmedi diye kızıp duruyorsun ya babaya. Önce sen kendine kız. Çünkü o zamanında sevmiş oğlunu, karısını. Sense hiç kimseyi sevemedin. Hiçbir zaman. Sadece baktın bize. Hiç sevmedin. Ben belki senin gözünde aptalım. Ama hiç değilse sevmeyi biliyorum ben. Senin gibi kömür değil benim kalbim.

0: bilmiyormuşum. Asıl siz bilmiyorsunuz be.
1: Günaydın.
2: Günaydın. Bana mı bunlar? Ama eve götüremem ki.
1: Annen yüzünden mi? O zaman onu almış gibi yaparsın sen de.
2: Ama çiçek sevmez ki o. Sokmaz eve.
1: Nasıl bir insan çiçek sevmez ki?
2: Şükürler.
1: Zaten birlikte yürüyemiyoruz artık. Bir şey mi oldu o gün? Bizi gördüğü gün hani.
2: Olmadı. Hem okulda görüyoruz ya birbirimizi.
1: Ama bana yetmiyor. Seni görmeye doyamıyorum Safiye.

0: Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı'nın savaştığı ülke hangisiydi? Hadi seçenekleri de veriyorum. Fransa, İngiltere, İtalya.
1: Amma kolay sordunuz hocam ya. İtalya tabii ki.
0: Aferin. Bak çalışınca oluyor demek ki.
1: Demek ki. Eyvallah. Nero sağlam kızsın ha.
0: Çocuklar, biliyorsunuz ki edebiyat öğretmeniniz sağlık sorunları yüzünden izne ayrıldı. Yarından itibaren yeni öğretmeniniz gelecek.
1: Müjdemi isterim. Sonraki ders boş.
0: Susun. Boş değil. Etüt yapacaksınız.
2: Hocam kim gelecek? Genç biri mi bari? Yani kafa mı?
0: Şanslısınız. Bayağı enteresan biri. Müzisyenmiş aynı zamanda. Klarneti var. Şiiri, sanatı seviyor. Belki bir mucize olur da size kitap okumayı sevdirir.
1: Klarnet olduğuna göre önemli biri herhalde. Ne yapsak ya? Ha?

0: Bulaşıcı mı bu?
1: Ne?
0: İşte bu gizemli haller falan handan mı geçti?
1: Yok ya, bir gizem falan yok artık. Konuştuk. Anlattı her şeyi bana.
0: Nasıl? Her şeyi konuştunuz mu? Ne konuştu, ne anlattı peki?
1: Yani evet, gizlediği bir şeyler varmış.
0: Uygar'la ilgili.
1: Yok ya, ne alakası var? Ailevi meseleler. Ezra, hani kusura bakma. Özel şeyler bunlar. Anlatamam. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Endişelenmene gerek yok. Biz çözdük her şeyi. Anladık birbirimizi.
0: Yani ben sana ajanlık yaparken her şey iyi ama sen anlatmaya gelince aniden vın turizm, öyle mi?
1: Ya haklısın ama gerçekten özel işte.
0: Tamam.
1: Anlıyorsun
0: tamam,
1: değil mi?
0: Tamam. Ama yani her şeyi anlattı. Eminsin.
1: Evet. Ne oldu ya? Niye, bir şüphem mi var?
0: Yok ya, merak ettim sadece.
1: Bundan sonra sürekli sorgulamak yerine biraz sakince yanında duracağım. Her şeyle kendi uğraşmış. Bilsen, o kadar yalnız ki. Bana o kadar ihtiyacı var ki.
0: Bu o kadar tanıdık ki. Uygar'ın da sana ihtiyacı vardı. Ve sen sırf bu sebepten 2 seneni ona harcadın. Eminsin değil mi? Ayşe olmayacak.
1: Yok artık ya Hanlı, Uygar'ı aynı kefeye koymayacaksın herhalde.

0: Esat. Öğle yemeklerini artık benle yemiyor musun? Biri mi var hayatında, doğru söyle.
1: Yok. Senden kaçıyordum. Yüzüne bakamıyorum ki.
0: Ne diyorsun oğlum, sen dalga mı geçiyorsun?
1: Abi ben çok mahcubum ya. Ama yani bak, inan çok şaşkınım da. Beklemiyordum da böyle bir şey olmasını.
0: Sen ciddisin. Ne oldu?
1: Yani nasıl anlatsam, nereden başlasam?
0: Oğlum korkutuyorsun beni. Geç otur şöyle. Sakin sakin bir konuşalım.
1: Tamam.

0: Ne oldu?
1: Şimdi... Şöyle yani, hiç beklemediğim bir şey geldi benim başıma. Bu biraz tabii seni de ilgilendiren bir konu.
0: Yani?
1: Ablan. Benimle ilgili olmayacak fikirlere kapılmış.
0: Ne gibi?
1: Evleneceğimizi falan düşünüyor.
0: Ne?
1: Evet. Ben de çok şaşırdım ama yani sonra öyle bir halt yedim ki sorma ya.
0: Ne yaptın?
1: Bir anda bir sürü mesaj atmaya başladı. Toplantıdaydık yani. Ben de panikledim. Geri zekalı gibi kalktım, kalp emojisi yolladım. Yani yanlışlıkla yani, kazayla oldu. Ama o da iyice büyütmüş bunu. Öyle olunca ben de dayanamadım. Yanına gittim gerçeği söylemeye. Ama işte... biraz sert olmuş olabilir. Abi iki gözüm önüme aksın. Yemin ederim ne yapacağımı bilemedim. İnan elim ayağım birbirine girdi ya. Yani vicdan...

0: Azabından sabaha kadar uyuyamadım, yemin ederim sana. O iyi mi?
1: İyi.
0: Kötü değil mi? Allah benim belamı versin ya. Of.
1: Tamam Esat, hadi. Kapatalım bu konuyu.
0: Sana yemin ederim bak, inan bana, ben ona asla umut vermedim. Zaten olay bu noktalara kadar nasıl geldi, inan anlamadım abi ya.
1: Esat, tamam. Kapatalım dedim ya.
0: Han. Kızdın mı bana?
1: Senin suçun değil, biliyorum. Sıkma canını.

0: kahretsin ya. Hayvansın lan sen, hayvansın.
1: İyi nöbetler kardeşim.
2: Ne yapıyorsun?
1: Amma kastın ya, ders boş zaten.
2: Ama etüte kalmamız gerekiyordu.
1: Kim demiş?
2: Ya evdekileri ararlarsa?
1: Möylemeye başlamandan korkuyorum Neriman.
2: Yani tamam, aramayacaklar. Eminsin değil mi?
1: Ya ilk defa okula asmıyoruz herhalde. Şaka yapıyorsun. İlk defa mı? O zaman sana unutamayacağım bir gün yaşatacağım. Hadi gel.

0: Efendim?
1: Esat ben. Müsait misin acaba? Rahatsız ettim ama.
0: Ne vardı Esat Bey?
1: Şey, dün olanlar...
2: Aklıma takıldı da benim çok.
1: Şey, şöyle yapsak... bir yüz yüze görüşebilir miyiz?
2: Rica etsem. Ben geldim, apartmandayım.
0: Ne?
1: Bir aşağı inebilir misiniz?
0: Madem öyle bekle. Bekleyin.

0: Merhaba.
1: Ne oldu? Ne takıldı kafana?
0: Dün söylediklerim işte. Biraz kırıcı oldu galiba. Yani sonradan düşününce öyle birden pat diye. Aslında ben tam doğru ifade edemedim sanırım kendimi.
2: Aramızda büyük bir uçurum var. O uçurumu aş-

0: konuşmak hem çok zor hem de imkansız.
1: Öyle söyleme Ayhan. Bence önemli bir mesafe değil bu. Ve aşmak çok kolay. Sen istedikten, arzu ettikten sonra.
0: Ben mi?
1: Evet sen. Ama sen bana karşı hiçbir his ve alaka duymuyorsun Ayhan.
0: Nereden biliyorsunuz? Belki ben de sizi seviyorum. Belki sizi ilk gördüğüm andan beri arzuluyorum sizi.
1: Bir inanabilsen.
2: Yani yanlış değildi tabii söylediklerim. Ama hani sevmiyorum derken... Yani sen sevilmeyecek birisin gibi değil hani. Bence sen çok hak ediyorsun sevilmeyi. Bir kere her şeyden önce iyi birisin belli ki. Güzelsin. Sonra kibarsın da. Ama işte... Ben seni o gözle görmüyorum. Göremem de zaten. Her şeyden önce yakışık almaz. Sonuçta sen en yakın arkadaşımın ablasısın.
0: Senin bir milyoner kızı, benimse bir şoför olduğumu hatırladıkça... ümitlerim bir anda soluyor, hayallerim kırılıyor Filiz.
1: Hayır Ayhan, boş ve mesnetsiz bir tereddüt bu. Başka bir şey değil.
0: Yani?
1: Evet. Ben de seni seviyorum. Senin varlığını hissettiğim andan itibaren hem de.
2: Neyse işte ya. Dün bir ayılık ettim. Hiç içime sinmedi. Geleyim telafi edeyim istedim. İnşallah becerebilmişimdir bu kez. Kırmadan, dökmeden.
3: Becerdin, becerdin. Her şey o kadar iyi oturdu ki kafamda. Anladım ben. Sen hiç merak etme.
2: Gerçekten mi? Yani bir sorun, bir kırgınlık yok değil mi aramızda? İyiyiz yani.
3: İyiyiz. Çok iyiyiz.
2: Çok teşekkür ederim ya. Yani fırsat verip dinlediğin için bile çok teşekkür ederim. Çok sevindim. O zaman ben gideyim. Hoşça kal. Görüşürüz.
3: Hoşça kal.
0: Büyük bir aşkın başlangıcıydı bu Filiz.
1: Sen benim kalbime giren ilk erkeksin Ayhan. Seni seveceğim, daima seveceğim.

0: Sen benim en yakın arkadaşımın ablasısın. Bahanın arkasından falan da hoş olmuyor böyle. Yani rahatsız oluyorum.
1: Han'dan çekindiği içinmiş. O yüzden ayrılmak istemiş benden. Kafasız Gülben. Yok yere çocuğa inanmadın, hep şüphe ettin. Aşkınıza gölge düşürdün. Biliyorum herkes karşı bize. Ama aşacağız hepsini. Han, ablam. Güçleri yetmeyecek bizi ayırmaya. Merak etme ben senden vazgeçmeyeceğim.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris. Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: Baba, açsın sen değil mi? Çok özür dilerim, seninle doğru düzgün ilgilenemedim. Bazı işlerim vardı da. Ama şimdi canın ne istiyorsa söyle, hemen yapıp geleyim.
1: Kızım, ablan onsuz mutfağa girdin diye kızmasın.
0: Niye kızacakmış ki? Biz kendi derdimize düşüp seni unutacak halimiz yok herhalde baba.

0: Dem zaten demiyor muydu Gülben Hanım yapsın yemeği diye? Yapacağım işte, hem de en alasını yapacağım. Sen söyle baba, hiç çekinme. Ne istiyorsun?
1: Fark etmez kızım. Zahmet etme fazla.
0: Bir tanecik baba var. Zahmetin lafı mı olur? Sana öyle bir yemek yapacağım ki parmaklarını yiyeceksin. Bekle beni.
2: Nasıl olsa yapamayacaksın. Debelen dur oradan.

Hiç de bile. Ondan bile iyi yapacağım. Görecek. Tam ortasından çatlayacak. Hadi bakalım.

0: Otursana. Otur. Al.
1: Eyvallah abi, sağ ol. Ne bakıyorsun ya, yesene.
2: Temiz olup olmadığını nereden bileceğim?
0: Şuradan bileceksin. Ben buraya 10 yıldır geliyorum. Daha önce ne bir ishal oldum, ne kustum, ne zehir...
2: Tamam, tamam. Sus.
0: Hayır, soğan da koydurmadın zaten. Hadi daha profiterol yiyeceğiz, hadi.
2: Güzel mi o?
0: Nasıl, hiç yemedin mi? Kızım sen takıl bana.
1: Ben senin dünya mutfağının seçme lezzetleriyle tanıştım da damak tadın gelişsin biraz.
0: Hadi yesene şunu ya, ne duruyorsun? Şundan da bir fırt çek. Çek çek çek çek çek çek. İyice iyice. İyice. Ya bakayım. Şöyle. Ha. Bak yüzüne renk geldi, gördün mü?
2: Güzelmiş. Ablam da bize köfte yapmıştı iki hafta önce ilk defa. Onunki daha güzeldi.
0: Nasıl ilk defa? Vejetaryen misiniz siz? Evde köfte sevmeyen biri mi var?
2: Yok. Sen hiç tiyatroya gittin mi?
0: Gittim de ne alaka ki şimdi?
2: Anlatsana, nasıldı?
0: Bana bak. Yoksa sen tiyatrocu falan mı olmak istiyorsun?
2: Olur mu hiç? Çok komiksin.
0: Niye olmasın ya? Şu üstündeki utangaçlığı da attık mı belki çıkar babalar gibi oynarsın sen de.
2: Benim hiçbir yeteneğim yok ki.
0: Nereden biliyorsun? Bisiklete binmeyi biliyorsundur ama. Yok artık ya. Ne yapalım, onu da öğreteceğiz artık. Yaşam koçun oldum resmen ya. Hayır, babasız büyüyen benim kızım. Sana ne oluyorsa hiçbir şey öğretmemişler. Bana bak, bisikletten düşersen ama ağlamak falan yok ha.
2: Tamam.
0: Bekle. Selamlar.
2: Merhaba.
0: Merhaba. Bisiklet size mi ait?
2: Evet.
0: Bir 15 dakika binebilir miyiz? Hemen gözünüzün önünde olacağız.
2: İlk buluşmanız mı?
0: Evet. Ya kızı etkilemem lazım da.
3: Tamam, o zaman şu mavi olan benim. Onu al. Daha rahat edersin.
0: Eyvallah abi, sağ.
3: Rica ederim.
0: Kalk kalk kalk kalk kalk.
2: Bunları ne yapacağız?
0: Kalk hadi, onları sonra yeriz. Ver onu bana.
2: Dikkat et.
0: Bu işin püf noktası Nero, korkmamak. Korkarsan düşersin.
2: Ya tamam tamam.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

İlk buluşmada asla yapılmaması gerekenler nelerdir? İlk buluşmada hangi davranışlar karşı tarafta olumlu etki bırakıyor? İlk buluşma bazıları için kabus, bazıları içinse mutlu bir evliliğin başlangıcı olabiliyor. Peki nedir ilk buluşmanın sırrı? İnsanlara ilk buluşmada sizi pozitif etkileyecek 3 şey nedir diye sorulduğunda %50'si gülümseme, bakımlı olma ve konuşma tarzı cevabını veriyor. %10'u yine telefonuyla ilgilenmemesi, samimiyet ve sohbet yeteneği derken %20'si bakışların, ahlaklı ve kendinden emin duruşunun önemli olduğunu vurguluyor. %20'si ise bakışların yanı sıra giyim tarzı ve iyi kokması dedi. Peki ilk buluşmada asla giyilmemesi gereken şeyler nelerdir? Daha doğrusu yapılan araştırmalarda karşı tarafta olumsuz izlenim bırakan şeyler neler? Kırışık olan her şey, açık ayakkabı ve çorap ikilisi, aşırı bol giysiler, ekstra çok kısa şort ya da uzun pantolon, beli veya ağ düşük pantolonlar, ekstra dar giysiler. Kahvaltı günün en önemli öğünü mü? Kahvaltıya dair tüm ezberler bozuluyor mu? Bugüne kadar yapılan araştırmalarda kahvaltı etmemenin obeziteyi tetikleyip metabolizmayı bozduğu yönündeydi. Oysa ABD ve İngiltere kaynaklı son araştırmalar kahvaltı hakkındaki yaygın kanıyı değiştirecek nitelikte. Buna göre kahvaltıyı atlamak obeziteyi tetiklemiyor, metabolizmayı etkilemiyor ve ciddi fiziksel bir soruna yol açmıyor. Alabama Üniversitesi'nde bilim insanları kilo vermek isteyen 300 gönüllüyü iki gruba ayırdı. İlk gruptakiler düzenli kahvaltı yaptı. Diğer gruptakiler ise kahvaltıyı atladı. 4 ay sonra gönüllülerden hiçbirinin kilo vermediği belirlendi. Başka bir araştırmada da 6 hafta boyunca kahvaltı yapan ve ilk öğünü atlayan iki gruptaki katılımcıların kilosu, kolesterol ve kan şekeri düzeyi incelendi. Bilim insanları kahvaltı yapanların sabah daha enerjik olması dışında iki grup arasında farka rastlamadı. Sanılanın aksine kahvaltıyı atlayan katılımcıların öğle ve akşam aşırı derecede yemediği de vurgulandı. Dünyanın en zeki insanı olarak bilinen adamın ilginç hikayesi. IQ'su 250'nin üzerinde olan dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı William James Sidis, 9 ayda ilkokulu bitirip 11 yaşında Harvard Üniversitesi'ne girmiştir. Aslen Rus olan William James Sidis, dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı olarak biliniyor. Ancak Sidis'in çok farklı bir hikayesi var. 1 Nisan 1909 tarihinde doğan William James Sidis, 6 aylıkken alfabeyi öğrenir. 18 aylıkken New York Times gazetesini okumaya başlar ve 9 ayda ilkokulu bitirir. 2 yaşındayken Latince ve 3 yaşında Yunanca öğrenen Sidis, 4 yaşındayken ise anatomi üzerine çeşitli denemeler yazmaya başlar. 8 dil bilen, babası Harvard Üniversitesi'nde akademisyen, annesi ise doktor olan Sidis, 8 yaşına gelmeden Rusça, Fransızca, İbranice, Türkçe, Ermenice ve Almanca ile birlikte toplamda 8 dil öğrenir. Sidis ayrıca Wintergut adını verdiği bir dil de geliştirir. 11 yaşında Harvard tecrübesi ilkokulu bitirdikten sonra Harvard Üniversitesi'nin bir öğrencisi olmak için başvuruda bulunup yazılı sınavları başarıyla geçmiştir. Duygusal olarak yeterli olmadığından Harvard'a kabul edilmeyen Sidis yılmayıp 11 yaşında kendini Harvard Üniversitesi'ne kabul ettirmeyi başarmıştır. 16 yaşında Hukuk Fakültesi Harvard Üniversitesi'ne girdiği yıl okuldaki profesörlere ders verdiği söylenen Deha, 16 yaşında Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlar. Tüm bunları yaşadıktan sonra bıkkınlık psikolojisine düşen Sidis, her şeyden uzaklaşmış ve sıradan bir insan gibi hayatını sürdürmüştür. 1944 yılında 35 yaşındayken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiştir. Picasso'nun en ünlü

tablosu Guernica'nın öyküsü. Bu tabloyu Picasso için bile özel kılan neydi? Pablo Picasso, Fransa'da yaşamış İspanyol ressam, heykeltıraş, şair ve oyun yazarı. Kısacası 20. yüzyılda sanata dair ne varsa iz bırakmış en iyi bilinen isimlerdendir. Yaptığı birçok olağanüstü resmin yanında Guernica tablosunun ise ayrı bir hikayesi vardır. İspanya İç Savaşı'nın anlatıldığı bu tablo, politikanın ve savaşın resimle aktarılmasının en şahane örneğidir. Savaşın kaosunu, dehşetini, hüznünü tüm çıplaklığıyla yansıtırken her bakışta farklı bir şekilde insanı derinden vurmayı başarır. Ve ilk bakışta şiddeti çağrıştıran figürler olsa da Guernica tablosunun özelliği tüm dünyada barışın simgesi olmasıdır. Bu tabloyla alakalı birçok anekdot anlatılır. Örneğin bir gün bir Alman askeri Picasso'ya sorar. "Bunu siz mi yaptınız?" sorusuna Picasso'nun cevabı "Hayır, siz yaptınız" olmuştur. "Şu tabloya siz de dikkatlice bir bakın. Kabaca garip yaratıklar görüyorsunuz değil mi? Bu resimden ya da sanattan anlamadığınızı göstermez." Picasso da şöyle der zaten: "Beni yalnızca resimlerimdeki şeylerin ne oldukları ilgilendiriyor, ne anlama geldikleri değil. Eğer benim tablolarımdaki belirli şeylerden belirli bir anlam çıkarılırsa bu tamamıyla rastlantıdır. Yoksa benim bu anlamı iletmek gibi bir çabam olmadı. Ne anladıysanız odur yani. Siz ne anlam çıkartıyorsanız."

0: Koruyabilir. Doğruluk, dürüstlük timsaliydi. O bir kuzunun saflığını taşırdı. General Guan adildi. Cesur ve mertti. Son derece merhametliydi.
1: Öyle birine çok yazık oldu. Guan bir kurttu aslında. Bir kuzunun ruhunu taşıyan bir kurt. Kurtların hüküm sürdüğü, onların yaşadığı dünyada o gözü kara yiğit bir kurttu. 20 yıl önce Han savaş mağlubu harap bir ülkeyi yönetiyordu. Ben sağ küçük bir birliğin başı olarak imparatorluğu korumaya çalışıyor ve bunu da başarıyordum. Derken Yuan Shuo ayaklanma çıkardı. Orduma saldırdı. Hainlik etti. Shuo'nun komutanı Yan Liang muazzam ordusuyla Baymay'a hücum etti. Biz kendimizden güçlü orduları bile yenmişizdir. Bunu her defasında başarmışızdır. Ancak yaşadığımız hezimet, harabeye dönmüş şehirler generallerimize büyük bir acı yaşatmıştı. Toprak kaybedebilirdim ama adamlarımın morallerini kaybetmesine izin veremezdim. Guan Yunchang o zamanlar benim esirimdi. Tam bir savaş uzmanıydı. Ona yenilmeyen adam derlerdi. Onu ikna edip satranç taşım olmasını sağlarsam bir sonraki hamleyi gerçekleştirebilirdim.
2: Adam kan kaybediyor.
1: Zafer ya da hezimet sadece buna bağlıydı. Ancak bu satranç taşı Liu Bei'ye aitti. Şimdi nasıl başka biri adına oynardı? Bu mümkün olabilir miydi? Çok yoruldum. Gel, birlikte yiyelim.
2: Her zamanki gibi yiyin. Nasılsın?
1: Yardımına ihtiyacım var. Bana yardım eder misin?
2: Ben burada esirim. Ne istediğimin önemi var mı?
1: Doğru. Benim için birini öldürür müsün?
2: Öldürürsem bu savaş bitecek mi?
1: Bitecek.
2: Kimi?
1: Acele etme. Önce yemeğini ye.
2: Acele etmeyeyim mi? Yemeği sonra da yerim.
3: Kapıyı zorluyorlar, geri püskürtün.
4: Emredersiniz.

0: Fakat Yun Chang düşman ordusundan, bizim için nasıl savaşır?
1: Buradaki herkes düşman ordusundan değil miydi?
0: Kaplan'ı salarsan yine kendi inine döner.
1: General Guan, civardaki 500 adam seni zapt edebilir mi? Ne dersin?
2: Bana 30 süvari lazım. Kimler geliyor?
3: Daha önce farklı taraflara hizmet ettik. Hiçbir zaman kardeş olmadık. Ama bugünkü savaşta geçmişi unutacak ve birlikte savaşacağız. Şu andan itibaren kardeşiz. Buna itirazı olan yoksa

0: Ben komutan Zhang Liao, seninleyim. Başka kimler geliyor?
1: Kardeşlerim! Hücum!
2: Hücum!
1: Hücum!
2: Hücum!
1: Hücum!
2: Hücum!

0: Senin mi?
1: Hayır, onun.

0: Majesteleri İmparator!
1: Buyurun. Saygıdeğer majesteleri, huzurlarınızda ordumuzun komutanı Markiguan Yunchang. Kendisini takdim ederim.
2: Ben bu unvanları hak etmiyorum. Ben değersiz bir kulunuzum.
1: Komutan Yunchang, sen sadık ve cesur birisin. Bunlar yeterli değil mi?
2: Majesteleri tehlikede ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Bu mudur sadakat?
1: Sahi böyle mi düşünüyorsun? Sence sayın majesteleri burada tehlikede mi?
2: Evet, bence tehlikede. Sarayda silah taşımak yasak değil mi? Ama burada bütün görevlilerin silahı var. Her an bir ayaklanma çıkabilir. Bu tehlike sayılmaz mı?
1: Ama şu an savaştayız. Tahtı korumak zorundayız. İsyan çıktı diyelim. Silahın olmadan bu isyanı nasıl bastıracaksın?
2: Peki sen Sao Sao, neden tahtın önünde diz çökmüyorsun?
3: Rahatsız olduysan sen de kalkabilirsin.
2: Protokolü çiğneyemem.
3: Tören yapmıyoruz ki. Protokole hiç gerek yok. Pekala. Kimse diz çökmesin. Herkes kalksın. Size söylüyorum. Kalkın. Kalksanız hadi.
1: Kalkabilirsiniz. Sayın Marki, majesteleriniz siz de duydunuz. Kalkabilirsiniz. Buyurun.

0: Ekselansları.
1: Hayır hayır, kalk lütfen. Formaliteye gerek yok.
0: Siz benim hayatımı kurtardınız efendim. Size ne yapsam azdır.
1: Hayatını sen kendin kurtardın. Bunu sakın unutma.
0: Komutan Guan, siz bir kahramansınız. Ne derseniz deyin, beni siz kurtardınız. Marki olduğunuzu duydum, tebrik ederim.
1: Hayır, o Sao ile aramızda olan küçük bir yanlış anlamaydı.
2: Marki Guan, haklısınız, bir yanlış anlama olduğu çok belli.
0: İşime dönsem iyi olacak.
1: Tamam git. Bu yanlış anlamayı nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz merak ettim.
2: Ah, biraz su iç. Biliyor musun? Bütün buraları kurak çorak bir arazi parçasıydı. Ama sonra biz geldik ve hayat verdik. Luyang'dan buraya onlarca insan getirdik. 6 yıldır da burada açlıktan ölen hiç kimse yok. Kabul et, iyi iş başarmışım değil mi? İhtiyarlığı uyu tanırsın. Zavallı. Evi harap haldeydi. Onarmasına yardım ettim. Ama bazıları tam tersi evi tamamen yıktığımı söyledi. Peki bu durumda beni kim yargılayacak?
1: Konuşmada üstünüze yok. Bu sözlerle bir yolunu bulurdunuz.
2: Sözlerimle ne ilgisi var? Anlattıklarım gerçek değil mi?
1: Bence tek gerçek var. O da mahkeme sizin kontrolünüzde.
2: Sence mahkeme benim kontrolümde öyle mi? İşte şimdi saçmaladın Guan. Bu görevi üstlenmem için imparator ısrar etti. Senin dediğin gibi düşünen çok, biliyorum. Düşünceleri de değişmeyecek ama yine de saçma. Ancak iki tip insan bu dediğine inanır. Sen de bunlardan birisin Guan. Buna aptallar ve kötü kalpliler inanır. Liu Bei kötü kalpli. Sense sadece aptalsın. Liu Bei seni kullanıyor. Aptallığından faydalanıyor ama maalesef bunu bile fark edemiyorsun. Yine de seni takdir ediyorum. Cesursun, tutkulusun, dürüstsün, mertsin. Burada kal, benimle çalış. Birlikte iyi işler yaparız.
1: Liu Bei'nin ailesi elinizde olmasaydı yine de bunu ister miydiniz?
2: Marki Guan, öldürmeyeceğin insana silah çekme derler. Hiç duymadın.
0: Hadi. Nereye bakıyorsunuz? Eşinizin başına. Buyurun. Ne oldu? Böyle zor işlerde çalışmak saray halkına yakışmaz diye mi düşünüyorsunuz? Öyle zamanlar, öyle durumlar olur ki protokolü kimse düşünmez.
1: Söylesene. Majeste hiç vazgeçmedi mi?
0: Şu son 10 senedir nasıl yaşadığım hakkında bir fikriniz var mı? 3 gün orada kaldım, 5 gün burada. Yıkık dökük harabelerin arasında. Arpa buğday yiyip pis suları içerek. Saray erkanı kendi ölülerinin etini yiyip kanını içti. Hainlik etti. Bir imparator kendine bir sığınak bulamazsa o nasıl bir imparatorluktur ki? Cao Cao'yu ilk gördüğümde bana ne vermişti söyleyeyim mi? Bir somon ekmek, bir tas çorba ve sıcak bir yatak.
1: Bu kadarcık şey hanın sarayını satın almaya yeter mi diyorsun yani?
0: Cao Cao imparator falan olmak istemiyor. Bir imparatorun dünyayı değiştirebileceğini düşünmüyorum.
1: Düşünmüyor mu dedin? İmparator Tanrı'nın buyruğunu taşıyan insandır.
0: Kabiliyet. Önemli olan yapabilme gücüdür. Bugün kraliyet Cao Cao'nun elinde. Çünkü en güçlümüz o. Ama bir gün ben ondan bile daha güçlü olacağım. Ve o gün elindeki her şeyi bana teslim edecek. Tanrı bana yazdıysa bu kraliyet benim olacak.

0: Hoş
1: Merhaba.
0: Geldin.
1: Kuan gelmiş.
2: Merhaba.
1: Kuan gelmiş.
2: Gel bakalım. Nasılsın? Baban nasıl? İyileşti mi? Ha?
1: Daha iyi.
2: Güzel.
1: Ama ilaçları bitti. Yeni ilaç lazım.
3: Hoş geldiniz.
2: Merhaba. Yemek hazır değil mi? Ben gidip bir bakayım.
3: Kusura bakmayın. Söylerim şimdi hazırlarlar. Siz biraz dinlenin.
4: Şirin şey.
2: Önemli değil. Özür dileriz. Üzülmeyin. Biz erken geldik.
4: Merhaba.
3: Hadi herkes işinin başına.
4: Bunlar kim?
2: Bir aydan fazladır burada yaşıyorlar.
4: Nasıl?
2: Hiçbirinin işi yok. Perişan haldeler. Bunlar bizim insanlarımız. Yardım edebilir misiniz?
4: İçin rahat olsun. Merak etme. Dönünce hallederim.
1: Bu adama güvenme. O çok kötü biri.
2: Aa, çok ayıp böyle şeyler
4: çok
2: söylemez.
4: Ayıp,
2: Lord Sao bizim veli nimetimiz. Al bununla babana ilaç alırsın. Hadi git. Lord Sao.
4: General Yunchang.
2: Güle güle.
4: Hoşça kal.

0: Hanımlar, Sao Sao'nun hediyelerini kendisine iade ettim.
1: Liu Bey'inin hanımlarına selam olsun.
2: Kilan, neden Guan'ı yok sayıyorsun?
0: O adam saygımı hak etmiyor. Tek nedeni bu.
3: Kilan, onu neden sevmiyorsun? Sao Sao ona unvan verdi. Ayrıca Liu Bey de kendisine sonsuz güvenir. Liu Bey'in müstakbel cariyesi olarak sen de güvenmelisin. Efendimizin yargılarından şüphen mi var?
0: Erkekleri kim anlayabilmiş ki? Sao'nun adamlarına bak. Hepsi de iltica etmiş. General Guan cesur bir askerdir. İsteseydi onu kimse durduramazdı. Keşke dönseydi, Liu Bei ile olsaydı. Sao Yuan Shuo ile savaşırken o da Kuzchang'a saldırsaydı. O zaman iyi bir şey yapmış olurdu.
2: Aslında doğru söylüyor. General, Kilan'ı duydunuz. Sizce de söyledikleri mantıklı değil mi?
0: General, rica ediyorum. Lütfen Liu Bei'ye geri dönün.
3: Kilan, generalin bir bildiği vardır. İkiniz de Hedonglusunuz. Onun neler hissettiğini biliyor olman lazım.
1: Sizi üzdüysem çok özür dilerim. İzninizle gidiyorum.
0: Kalmanız için bir neden yok zaten.

0: Yoruldun mu?
1: Yo, hayır.
0: Gel dinlen biraz.
1: Peki.
0: Bunları bugün yaptım, nasıl?
1: Çok güzel.
2: Bak, gördün mü?
1: Dur, yardım edeyim.
3: Hoş geldin kızım. Çok yoruldun mu?

0: Bana arabasını taşıyan geç.
1: Şimdi ne? Sabah erkenden gelmiş diyor.
2: Yeter, dağılın artık. Göreceğinizi gördünüz.
3: General Ali Yu geldi.
4: Kaan'ın arabasını sürmüyor muydu bu?
5: Dikkatli konuş. Guan Yuncheong artık büyük bir general oldu.
6: Geldiniz ya. Artık başımızı yastığa rahat koyabiliriz.
7: Ah, burada mısın canım? Bu da bizim kızımız.
6: Evet, biricik kızımız. Buyurun için lütfen. Afiyet olsun. Afiyet olsun.

0: Hadi çabuk.
1: Anne! Baba!
2: Yani senin dediğine göre Liu Bei'nin müstakbel cariyesi hemşerisi Guan Yunchang'ı doğru dürüst tanımıyor, öyle mi?
3: Evet efendim.
2: Liu Bei'den bir haber var mı peki?
3: Guan Yunchang Baymada General Liang'ı öldürünce Yuan Shao da Liu Bei'yi öldürmeye karar verdi.
2: Öldürebildi mi peki?
3: Henüz bir haber yok.
2: Daha güçlü, daha güçlü. Kalkın, kalkın. Hadi.
1: Hadi baba, hadi baba, bir daha, bir daha.
2: Bu sefer daha sıkı çekin. Baksana, sen Hedonglu muydun?
3: Evet.
2: Hedong yemeği yapabilir misin?
3: Pek sayılmaz.
2: Hı?
1: İstersen yapabilirsin.
2: Çok doğru, onu duydun. Yap bakalım. Madem Hedong usulü yemek yiyeceğiz, yanına iyi gider. Bu da tamam.
3: Ev yapımı. Alkolü azdır.
4: İçki içkidir. Askerlerin alkol alması doğru mu? Ya sarhoş olurlarsa?
2: Korkma. Savaş olduğu zamanlar her şey kısıtlı. Ayrıca içki yapmaları yasak.
3: Evde içki yapmanın cezası çok ağırdır.
4: İçenler de suçlu sayılıyor mu peki?
2: Evet tabii.
4: Yani şiddete başvurursanız sebebi... Ben korkayım ki. Güzelmiş.
2: Bu durum değer yargılarına ters mi düşer?
4: Madem yasak koymuşsunuz uyuyayım dedim.
2: Israr etmeyeceğim. Sen bilirsin. Savaş dönemlerinde baharat çok nadir bulunur. Sana hedonk yemeği yaptık. Al tadına bak. Yoksa sana evini mi hatırlattı?
4: Benim evim yok ki.
2: Liu Bei'nin köyüne 50 muhafız eşliğinde yiyecek, yakacak, ilaç ve para gönderdim.
4: Bu nazik davranışınıza içiyorum.
2: General Guan bana nazik dedi. Bunu duydum ya, artık ölsem de gam yemem.
4: Ben size nazik demedim. Davranışınıza nazik dedim.
2: Doğru. Ne yaparsam yapayım hamurum kötü. İçkini tazeleyeyim. Bu değersiz adama eşlik et.
4: Ben basit halktan biriyim. Bu saygının, bu ikramın anlamı nedir?
2: Barışı sağlamak bundan geçiyorsa hayatımı sonuna kadar saygıda da ikramda da kusur etmem, merak etme.
4: Ben öyle büyük bir savaşçı değilim. Barışı nasıl sağlayacağım? Kampınızda yetenekli askerler var. Benim burada olmam sorun çıkarır.
2: Söylesene Liu Bei, Zhang Fei ile senin için neler yapabilir?
4: Onun metodlarını asla anlayamazsınız.
2: Sizde intikam duygusu yok değil mi?
4: Ona tutku diyelim.
2: Teklifim basit. Gel bana katıl. Ben de sana ne istersen vereyim. Ne diyorsun?
4: Öncelikle ailesini serbest bırakmanızı isterim. Bunun bedelini öderim de. Ama biz onunla kardeşlik yemini etmiştik. Ondan haber almalıyım. Durumunu bilmeliyim. Ama ben bir kaplanı salamam, korkarım dersen beni şimdi öldür.
2: Anlamıyorum. Neden böyle? Neden Liu Bei'ye bu kadar sadıksın? Bunun sebebi ne?
4: Sadakatim satın alınabilseydi şayet size sadece sorun ve bela getirirdim.
2: Bak bu mantıklı.
4: Yalnızca dertleri unutturur.
2: İçmene eğlenmene bak. Ne de olsa hayat çok kısa. Heh. Dediklerini düşüneceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Tek içen biz değiliz. İçen başkaları da var.
4: Kim mesela?
2: Confucius'un soyundan gelenler.
4: Lord Rong'u mu diyorsunuz?
2: Evet, nasıl lordsa artık. Bütün malını bağışla de bağışlar. Ama verdi. Bu seni ikna etmekten bile zordur. İçelim.
4: İçelim.

0: Tamam, geldik. Tamam.
1: Bana evim yok demiştin. Sana bir ev verirsem bizimle kalır mısın?
0: Nasıl, burada mı?
1: Evet, burada.
0: Teşekkür ederim.

0: Her zaman buradayım. Her zaman kalbinin içindeyim.
1: Kalbim uzun bir yolculuğa çıktı. Neden hiç rüyalarıma gelmiyorsun?
0: Kalbin boşsa nasıl rüya göreceksin ki?
2: Efendim, Guan'ın yemeğine uyuşturucu koydum. Kızı da akupunkturla felç ettik.
3: Unutma.

0: Hayır dur. Kendine saygın yok mu?
1: Bu sadece bir rüya. O kadar da ciddiye alma.
0: Rüya olması ihaneti affettirmez.
1: Rüyada bile olsa beni sevmeye cesaretin yok mu? Benim için adam öldürmüştün ama.
0: Ben bunu seni kurtarmak için yaptım.
1: Ama konuşmazsak kalbimi nereden bileceksin? Konuşmazsak, susarsak kalbimdekileri nasıl bileceksin? Söyle. Konuşmazsak kalbimdekileri nereden bileceksin? Nasıl bileceksin? Nasıl bileceksin? Konuşmaz, susarsak.
0: Yeter, sus! Sen Liu Bei'ye aitsin. İn aşağı! Gel buraya. Kimsin söyle.
2: Beni buraya Liu Bei gönderdi. Şu an Ruyang'da Yuan Shao'nun kampında. General Guan, benim şimdi ölmem gerekiyor. General Guan. General Guan.
3: Açın kapıyı. Açın kapıyı.
0: Beni Lord Zhao'ya götürün.

0: Lord Zhao şehirden ayrıldı. Ne zaman gelir bilmiyoruz.
1: Ben buradan gidiyorum. Ona veda edecektim.

0: Madem öyle istiyor, madem gidecek, bırakın gitsin o zaman.
1: Fakat bu kaplanı serbest bırakmak demek.
0: Onunla aramızda bir anlaşma yaptık.
1: Savaşta anlaşmalar çabuk bozulur.
0: Öyle bir durumda da artık bir çaresini bulup Yuanşu ile anlaşmaya çalışırız.
1: Liu Bei Yuanşu'nun kampında. Şimdi Guan Yunchang da yanında. Yani kaplan bir de kanat taktı.
2: Danışmanınız haklı. Yunchang yemeğine ne koyduğumu anladı. Bu bile bizden nefret etmesine yeter.
0: Ben size daha az önce o kadar gitmek istiyorsa bırakın gitsin demedim mi? Beni dinlemiyor musunuz? Demin bana ne diyordunuz? Yuanshuo'nun adamı Zhang'ın sığınmak istediğini söylediniz galiba.
1: General Zhang zeki ve cesur biridir ama kıymeti bilinmedi. Bu yüzden de gelmek istiyor.
0: Bu yüzden de başkasının sofrasında yemeğe razı diyorsunuz ha? Böyle bir adama ne yapılabilir ki? Adamı siz tanıyorsunuz. İster öldürün ister tutun. Karar sizin.
1: Teşekkür ederim lordum.
0: Yuanshuo hücuma geçmek üzere. Sun'un kalesi de sonunda bu kavgaya karışacak. Bundan kaçış yok artık.
3: Planınız nedir? Ne yapacaksınız?
4: Bir an önce Sun'a saldıralım. Generalleri için de tetikçiler gönderelim.
0: Olabilir. Dediğiniz gibi yapalım.
5: Günaydın. Nasılsınız? Artık gidebiliriz.
4: Çok cömertsiniz Guan. Teşekkür ederiz.
6: Teşekkür ederiz Guan. Yardım için sağ ol. Çok cömertsin Guan.
7: Kalkın. Kalkın lütfen. Kalkın. Ayağa kalkın.
8: Teşekkür ederiz.
7: Kalkın.
8: Teşekkür ederiz.
7: Kalkın diyorum.

0: Lütfen.
1: Bu iyiliğinizi unutmayacağız.
0: Herkes kalksın. Siz de. Bütün bunları size Lord Sao yolladı. Birine teşekkür edecekseniz kendisine edin.
2: Senin sayende Lord Sao bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı Guan.
0: Sevindim.
3: Senin veli nimet dediğin adam bunu da masraflar için verdi, al.
0: Hayır, sende kalsın. Bununla eve iyice kalırsın. Anneni üzme ama, tamam mı? Hoşça kalın kardeşlerim.
4: Her şey için teşekkür ederiz. Her şey için size minnettarız. Dikkatli ol.
0: Hazırsanız gidebiliriz. De.
4: Teşekkürler Doğan. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler. Dikkatli ol.

0: Dur bekle. Tamam geç. Siz de geçin.
1: Buyurun çok taze.
2: Hayır teşekkür
1: ederim. Alın hadi çekinmeyin. Şunlara da bakın.
0: İn aşağı.
2: Geçiş belgeniz.
3: Adım Guan Yunchang.
2: Belgeniz yok mu? Kim olduğunuzu nereden bileceğim?
4: Buyurun.

Ben Kong Siyu. Sen Guan Yuchang'ı öldürmek için emin aldın.

0: Sağ olsa onun bana sözü vardı. Gitmek istersem bana izin verecekti.
1: O konu ikinizin arasında. Bense emirleri uyguluyorum.
0: Beni öldürmeni sana kim emretti? Sağ mı başka biri mi?
1: Kim mi emretti? İmparator emretti.

0: Güneye giden yol güvenli değil. Yarın kuzeye doğru gideriz. Kan dökmek istemiyorum.
1: Guan, bugün olanlarda senin bir suçun yoktu.
0: Bir asker sadece savaş meydanında adam öldürür.
1: Ama canına kastettiler. Başka çaren yoktu ki. Ne kadar merhametli olduğunu biliyorum. Dövüş konusunda da senden yetenekli biri yoktur. Adeta bir orduya bedelsindir. Bugün de gördük.
0: Ben aptalın tekiyim. Başkalarının hayatını tehlikeye atan bir aptal. Bu arada alın şunu. Ne olur ne olmaz.
1: Ama pek çok da hayat kurtardın.
0: Öldürdüklerim daha fazla.

0: Hanfu. Beni hatırladın mı?
1: General Guan, nasılsın?
0: İyiyim. Ah, bu hanım Liu Bey'in yeni eşi.
1: Sen neler yaptın? Biraz belini doğrultabildin mi?
0: Ne yazık ki senin kadar doğrultamadım. Luyang'da hangi inşaata baksam hepsinin işçilerini görüyorum.
1: Bunu Dong Zuo denen borçluyum. Her yeri yaktı, taş üstünde taş bırakmadı.
0: Söylesene, hala dövüş çalışıyor musun?
1: Hayır, epeydir o taraklarda bezim yok.
0: Aa, çok yazık. Oysa sen kılıçların, mızrakların, gizli silahların ustası olarak bilinirdin.
1: Haklısın. Tuhaf bir karışımdım. Ama ne oldu? Evimi, ailemi kaybettim. General Guan olmasaydı tek kolumdan çok daha fazlasını kaybederdim.
0: Öyle bir durumda kim olsa aynı şeyi yapardı emin. Ben Liu Bei'ye dönüyorum. Hadi sen de bir...
1: Tam 10 yıl boyunca ikinizin peşinden geldim.
0: Seni buna zorlayamam. Şimdi bana acilen bir tekne lazım, bulabilir misin? Liu Bei'nin yanına başka türlü gidemeyiz.
1: Kardeşim, neden savaşmayı sürdürüyorsun? Bunca yıldır yeterince kan dökülmedi mi?

0: Evet, geçmişte savaştık. Amacımız barışı sağlamaktı. Ve Lord Sao'nun himayesinde küllerimizden doğduk. Evet, zor oldu. Ama şimdi rahatımız yerinde.
1: Şimdi Sao'nun adamı mı?

0: sakin, güzel bir hayat yaşamam.
1: Yani gitmemize izin vermeyecek misin?
0: Kardeşim, benim için çok değerlisin. Ama imparatoru da çiğneyemem.

0: Söylesene. Neden? Neden yana çekilmedin? İğnenin zehirli olduğunu biliyordun.
1: Çünkü biz kan kardeşiz. Düşman değiliz. Bunu yapmana izin verdim. Ama buraya kadar. Artık kardeşliğimiz bitti. Sen neden çekilmedin?
0: Çünkü biz kan kardeşiz. Kan kardeşimi öldürebilmem mümkün mü? Menton!
2: Hanfu! Seni kendi ellerimle öldüreceğim.
3: Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin!

Yakalayın.

acele edin.

0: Gilan. Merak etmeyin. Ben iyiyim.
1: Seni bu kılıçla öldüreceğim. Hanfu'nun intikamını ancak böyle alabilirim.
0: Peki istiyorsan öldür. Ama kızı bırak gitsin.

0: misin sen? Neden her gün gelip beni izliyorsun?
1: General, uyanın.
0: Kimsin sen?

0: Nihayet uyandınız. Bendeniz buranın başrahibi Puijing.
1: Hayatımı size borçluyum.
0: Buyurun, oturun lütfen. Benim tek yaptığım ilaç sürmekti. Son 10 gündür Bayan Kilan bir an bile başınızdan ayrılmadı. Sizin kurtulmanız için gece gündüz hiç durmadan dua etti ve duası kabul oldu. Kanınızdaki zehir kemiklerinize kadar geçmişti. Pek yetenekli sayılmam. Tam olarak temizleyemedim. Bu yüzden hayatınız boyunca soğuk ve rutubetli havalarda kemikleriniz ağrıyabilir.
1: Ağrısın.

0: Yaşıyorum ya, ona bakın.
1: Yaşamak, mutlu ve sağlıklıysan güzeldir. Acı çekiyorsan neye yarar?
0: Ben sizin kadar bilge değilim. Ben başımı derde sokmayı bilirim.
1: Ya yapmayın. Bazen de dert gelip insanı bulur. Ne yapabilirsiniz ki? Kendinizi suçlamayın.

0: General gitti. Ama gitmeden önce benden sizi derhal Liu Bei'ye götürmemi rica etti.
1: Nereye gittiğini söyledi mi?
0: Hayır, bir şey söylemedi. Bana kuzeye giden yolu sordu. Büyük ihtimalle Ruihang'a sağ salim gitmeniz için kötü niyetli insanları peşine takıp bizim yolumuzu temizlemeyi düşünüyor.

0: Demek Yun Chang sensin.
1: Sen de Bing Zhou'da 50.000 insanı katleden Bing'sisin.
0: 40.000 sefil insan. Hepsi isyancıydı. Kayıp sayılmaz.
1: Sen de bir zamanlar isyancıydın. Galiba bunu unutmuşsun.
0: O zaman açlıktan ölüyordum. Ama isyan karnımı doyurmadı. Şimdi ise nasıl doyduğumu görüyorsun. Hatamı anladım ve döndüm. Sanki sen farklı mısın?
1: Evet, farklıyım. Ben asla yemek için öldürmem.
0: Sövsinler. Benden hiç farkın yok.
2: Salın!
0: Çık!

0: Yuan Shuo'nun 100 bin kişilik ordusu Guandu'da. Hetao'da da 100 tane savaş gemisi var. Ordusu hazır bekliyor. Tavşan avlamaya çıkan aslan gibi her an saldırabilir.
1: Anladığım kadarıyla aslan Yuan Shuo oluyor. Biz de ikiye ayrılırız ve gerilla usulü saldırırız. Sonuçta aslanın 3 tane başı, 6 tane bacağı yok.
0: Sadece 10 bin adamı var.
2: O zaman Guan neden kuzeye doğru gidiyor anlamadım.
0: İhaneti önleyebilmek için verilen emri uyguladılar.
2: Emir mi dediniz? Kimin emriymiş bu? Ben bir tek emir verdim. Bırakın gitsin dedim. Burada bir yanlış anlama mı oldu? Bu emri kim verdi dedim.
1: Ben. Emri ben verdim.
3: Ben verdim.
4: Hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır,
3: ben verdim.
4: Ben verdim.
3: Ben verdim.
4: Ben verdim.
3: Ben verdim. Ben verdim.
4: Hayır, ben verdim.
3: Ben verdim.
2: Neler oluyor? Neden herkes diz çöktü? Yoksa isyan mı ediyorlar? Nedendir bilinmez ama ben öyle hissettim.
0: Hayır. Amacımız isyan değil. Sadece Guan çok güçlü ve serbest kalması çok sakıncalı.
2: Siz neden diz çekiyorsunuz? Siz de mi isyan ediyorsunuz?
0: Savaşta güven olmaz. Bir suçlu arıyorsanız buyurun beni öldürün.
2: Bu yeterli mi sanıyorsunuz? Hayır değil.
5: Efendim, Sayın Bakan ölümü hak etmiyor. Mağdur olmaktansa hatamı kabul ederim. Bu sizin sözünüzdü efendim.
2: Ne söylemişim tekrar et.
5: Mağdur olmaktansa hata yaptığımı kabul ederim demiştiniz.

0: Doğru. Böyle demiştim. Siz de kalkın. Haklıydınız. Ben hata yaptım. Guan Yunchang kalpsiz olduğumu söylemişti. Sonuna kadar da haklıydı. Bana elini ver. Adamlarımı idare edemezken koca ülkeyi nasıl idare edeceğim ben?
1: Edersiniz. Çünkü sizin iyi bir kalbiniz var.

0: Valilik binası nerede biliyor musun?
1: Biliyorum ama orası kapalı.
0: Valinin kötü işlere bulaştığını duydum. Yanlış yapıyormuş. İnsanlara haksızlık ediyormuş. Anlaşılan vali herkesi korkutup kaçırmış ha?
1: Vali kaçırmadı. Onları kaçıran yoksulluk. Hepsi bir yere göç etti.
0: Benim derdim valiyle. Seninle değil.
1: Aynı şey sayılır.
0: Neden? Onunla bağlantın mı var?
1: Ben valinin yardımcısıydım. Geçen ay onu öldürdüm. Saygıdeğer imparatorumuz Ben Wang Zi'yi onun yerine tayin etti.
0: Şehri sen mi böyle tahliye ettin?
1: General Guan'ın kuzeye geldiğini duydum. Önüne gelen herkesi kılıçtan geçiriyormuş. Ben de halkımı gönderdim. Onların korkmasını istemedim. Ben onu tek başıma durdurmaya çalışacak kadar cesurum.
0: Sen mert bir adamsın. Hoşça kal.

0: Yeter artık. Yoruldun.
1: Hiç de bile.

0: Yeter. Bunun için ölmeye değer mi?
1: Seni yolundan alıkoyabiliyorsam... değer.
0: Ben insanlara zarar verecek birine benziyor muyum?
1: Bu zamanda... kimseye güven olmaz.
0: Sağa sola gitmeme izin verdi. Ama sen başka emir aldın. Şimdi söylesene kim güvenilmezmiş?
1: İmparatorluğun kararları her zaman doğrudur.
0: Yasaları çiğneseydim seve seve cezamı çekerdim. Wang Zi, bütün bunlar bitince Xinyang'a geri döneceğim. O zaman beni yargılarsın.
1: Hiç zahmet etme. Çünkü bu kavga bitmeyecek. İki gün önce bir rahip ve genç bir kadın Ruyang'a gidiyordu. Ben de adamlarımı oraya yolladım. Onları Xinyang'a getirmeleri için.
0: Şimdi neredeler?
1: Adamlarım onları takip etti. Sudu'da gizlendiklerini duydum. Hemen yanlarına dön. Yoksa çok geç olabilir. Acele et. Aksi takdirde açlıktan her an ölebilirler.
0: Tam olarak neredeler?

0: Genç bir kadını arıyorum. Yanında bir rahip var. Onları gören var mı?
1: Bu adam Vali Wang Zi'yi öldürdü. Vali Wang Zi'yi öldürdü.
2: Bırak oğlumu pis aygıt. Bırak oğlumu dedim sana.
3: Sen de öleceksin.
4: Sen de öleceksin.
1: Öldürün!
4: Öldürün!
1: Öldürün!
4: Öldürün!
1: Öldürün!
4: Öldürün!
1: Öldürün!
4: Öldürün! Öldürün! Öldürün! Öldürün! Öldürün!

Wang Zi adam öldürecek tipte biri değildi. Bayan Kilan iyi, merak etme. Şehir dışında bir handa bulduk. Serbest gidebilirsin.

0: Açın kapıyı. Açın. Açın dedim. Durun. Durun dedim. Kimse öldürülmeyecek.
1: Bunların hepsi Vali Wang'ın adamı. Ne yapsam işe yaramayacaktı. Asla cevap vermeyeceklerdi. Kilanın yerini söylemeyeceklerdi. Bu yüzden de hepsinin ölmesi gerekiyor.
2: General Guan, bu insanları öldürmezsek söylentiler gitgide yayılır. Ve adın lekelenir. Biliyorsun, bu lekede ömür boyu silinmez.
0: Bunu yaparsanız sizi öldürürüm.
2: Kahraman olmayı unut. Adın kötüye çıkacak, rezil olacaksın.
0: Herhangi birine dokunursanız sizi öldürürüm dedim.
2: Duydunuz? General Guan kimsenin ölmesini istemiyor. O halde bırakın gitsinler. Ama önce bir şartım var. Beni iyi dinleyin. Olanlar hakkında bir kelime duyarsam hepinizi hiç acımadan öldürürüm. Teşekkür ederim. General Guan, mutlu musun? Kahramanlık rolünü sen kaptın. Bense yine kötü adamım.
1: Luyang cehennem gibiydi. Ama ertesi gün her şey değişti. Bunu da siz Lord Cao'ya borçluyuz.
2: Ama maalesef Luyang'ın etrafı hala korkunç durumda.
1: Cennet de cehennem de aslında bakış açısına bağlıdır. Her ikisi de insanın gözlerindedir efendim. Bu bakan insana bağlı.
2: Ben her an her yerde cenneti görmek istiyorum. Anlaşılan yanlış çağda doğmuşum.
1: Şayet bir şeyi çok fazla isterseniz kendi cehenneminizi yaratırsınız.
2: Hiçbir şey istememektense bence böylesi çok daha iyi, daha kolay.
1: Cehennemin içinde cennet saklıdır ve cennetin içinde de cehennem. Bunu sizin içinizdeki ihtiras ve istek belirler.
2: Madem öyle, kendimi dizginleyeceğim.
1: Atlarımız hazır. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz. İzninizle ben gideyim.
2: Ben de bu sohbet için teşekkür ederim. Güle güle.
1: Hoşça kalın.
2: Otur.
3: Sizin gözünüzde ben cennet miyim yoksa cehennem mi?
2: Her ikisi de beynimizde. Hayal dünyamızda her ikisi de var.
3: Kalmamı ilk istediğinizde bana kan dökmemi

0: emretmiştiniz? Daha kaç insanın ölmesi gerekiyor?
1: Guan Yunchang, sen bir kahramansın. Böyle bir zamanda bir kahraman öldürmekten kaçar mı?
0: Tam olarak kaç insan?
1: Yuan Shou'nun ordusunda tam 200 bin kişi var. 20 bini ölecek. Onları büyük bir hezimete uğratacağım.
0: Peki daha sonra ne olacak? Barış nasıl sağlanacak?
1: Wesu'nun kalesini ele geçireceğiz. Böylece batı sınırımız tam bir istikrara kavuşacak.
0: Peki sonra?
1: Daha sonra da birlik sağlanacak. Ülkede yönetimde tek ve sağlam olacak. Ve barış hüküm sürecek.
0: Garanti verebilir misiniz?
1: Veremem. İnsanlara asla güven olmaz. Asıl olan yalnız kanunlar ve disiplindir.
0: İnsanlar güvenilmezse, yanlış yaparsa kanunlar ne yapabilir?
1: Bunca husumet varken onlardan nasıl dürüstlük beklenebilir ki?
0: 20 bin adamın ölmesi husumeti arttırmaz mı? Durum daha da kötü olmaz mı?
1: Her şeyin bir bedeli vardır. Bu da zaferin bedeli.
0: Peki ya ben Yuan Shou'yu öldürürsem?
1: O zaman başka tabii. Shou'yu öldürürsen 20 bin adamın hayatını kurtarmış olursun.
0: Yuan Shou nerede şimdi?
1: Kabul ediyor musun?
0: Hiçbir şey kabul etmedim. Shou'yu öldürdükten sonra normal sakin bir hayatım olacak.
1: Hiç sanmıyorum. Bir kahramanın normal sakin bir hayatı olamaz. Hem unutma, Liu Bei'yi kızdırmış olacaksın. Benimle birlikte Sudu'ya gel. Yoksa peşini asla bırakmayacak.
0: Liu Bei müşrik bir insandır. Aynı zamanda da bir bilgedir. Beni anlayacağından eminim. Durumu kabul edecektir. Bu arada yanınızda kalırsam sizden hiçbir şey istemeyeceğim. Evime, çiftliğime dönmeyi her şeye tercih ederim. Anlaştık mı?
1: Anlaştık. Anlaştık.
2: Efendim, Guan Yunchang gerçekten bizimle mi?
1: İyi bir at eski otlanda beslenmez derler. Neden?
2: Orada otlar taze olmadığı için.
1: Aferin. Liu Bei dönemi artık sona erdi. Ben Sa Sao. Ondan çok daha tazeyim.

0: Kilan, siz dere boyunu takip edin. Ben burada ayrılıyorum.
1: Guan! Guan!
0: Kilan.
1: Guan.
0: Birlikte çok yol kat ettik, hoşça kalın.
1: Sao Sao o gün seni sarhoş etti, beni değil. Dediklerini duydum. Gerçek hislerini... Her şeyi biliyorum artık. Ruyang'a gittiğimde Liu Bei'yi iyi de anlatacağım. Beni sana vermesini isteyeceğim.
0: Hayır, sakın. Sen artık onun eşisin. Bunu nasıl söylersin?
1: Ama benim asıl istediğim sensin. Benim için hayatını kaç kez tehlikeye attın. Yıllardan beri aklımdan çıkaramıyorum. Neden bana söylemedin? Yıllar önce neden söylemedin? Dürüst ol. Beni hiç sevmedin mi?

0: Haklıysam sen de beni seviyorsan Liu Bei bize saygı gösterecektir. Hadi benimle
1: Şimdi
0: gel.
1: Şimdi seninle gelmezsem beni yine de sevecek misin? Elveda.
0: Sao Sao ile işbirliği yapamazsın.
1: Bırak o bıçağı.
0: Eğer sevmeseydim yine de Liu Bei'ye düşman olur muydun?
1: Bununla bir ilgisi yok.
0: Ülkeye barış gelecekse ancak Liu Bei'yi getirebilir. Sao Sao gibi adamlarsa her şeyi daha berbat yapar.
1: Öldürmekten başka çarem var mı? Söyle.

0: Hayır, anlaşılan yok. Liu Bei'ye Guan Yuchang'ın öldüğünü söyle. General Yuchang öldü. Bunu git kendisine de söyle.
1: Çok üzgünüm.
0: Hayır, lütfen üzülme. Endişen olmasın. Liu Bei'yi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. Dikkatli ol.
2: Efendim, neler olduğuna bakalım mı?
3: Bir kahraman bile bir gün aşka teslim olabilir. Acele etme.
4: Lord'u koruyun!

0: Bu emri sen mi verdin? Cevap ver. Öldür onu.
1: Hayır, emri ben verdim.

0: dünyamız asla barış yüzü görmez.
1: Peki. Onu öldüreceğim, merak etme.
2: Efendim, geri çekilelim.
0: Hayır, asla.

0: Beni ille de öldürecek misin?
1: İmparatora karşı gelemem.
0: İmparatora karşı gelemez misin? Ona karşı gelemezsin. Hayatın pahasına olsa bile mi?
1: Hayatım benim elimde değil general. Seninki de değil.

0: Guan, işi daha fazla zorlaştırma.
1: Çekilin yolumdan. Önüme çıkarı öldürürüm.
2: Ona dokunanı yakarım. Guan'ı rahat bırakın. Yeter Yunchang. Sen de vazgeç şundan.
1: Seni iblis doğumu. Bunların hepsini sen yaptırdın. Seni kendi ellerimle geberteceğim.
2: Dur.
3: Beni öldüremezsin. Tanrı'nın buyruğu bende.
1: Buyruk sende ama kılıç da bende.
2: Guan Yunchang dur. Bir kadın için. Seni sevmeyen bir kadın için. Ülkeni kana mı bulacaksın? Sana erkek sözü veriyorum. İmparatoru kendi ellerimle öldüreceğim. Sana söz veriyorum dedim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi.

0: konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
3: Dene, sana da çıkar.
2: Denemesi bedava.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
5: Kadın için. Seni sevmeyen bir kadın için ülkeni kana mı bulacaksın? Sana erkek sözü veriyorum. İmparatoru kendi ellerimle öldüreceğim. Sana söz veriyorum dedim.

0: Az kaldı. Yakında oradayız.
1: Guan Yuncheong ondan sonraki 7 yıl boyunca Liu Bei'nin yanında savaştı. Wei Wu krallığına karşı savaş açtılar. Çin cehennem yerine dönmüştü. 20 yıl sonra Wei Wu Guan'ın ordusuna saldırdı. Guan'ın ordusu takviye kuvvet beklerken son adamı da ölene kadar çarpıştı. Guan yakalanıp öldürüldü ve kellesi Cao Cao'ya gönderildi.

0: Hepinizin bilmesini istediğim bir şey var. Guan Yunchang'ı kuzu postuna bürünmüş hain kurtlar öldürdü. Onu tuzağa düşürdü.
1: Kimi kastediyorsunuz? Bu kuralı Sun Quan mı?
0: Quan sadece hain kurtlardan bir tanesi. Liu Bei de aralarında. Kong Ming de öyle. Bu gerçeği bugün herkes bilsin istiyorum. Guan Yunchang'ı öldürenler onlar.
1: Bundan sonra savaş kaçınılmaz oldu.
0: Evet, haklısınız. Savaş kaçınılmaz. Üstelik bundan böyle Yunchang da olmadığına göre zafer kimin olur bilemeyiz.
1: Yunchang'ı siz de kullandınız. Ölsem bile bu aklıma gelmezdi.
0: Ben hiçbir zaman kuzu olduğumu söylemedim.

Cao Cao Guan'ın başını törenle gömdü. Bir yandan da Shu ve Wu krallıkları arasında savaş çıkmasını umuyordu. Wu, Guan'ın cesedini kraliyet töreniyle gömdü ve onun adına bir tapınak yaptırdı. Ancak müttefikler harap olmuştu. Liu, Guan Yunchang'ın onuruna Wu'ya bir kez daha saldırdı.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Öztürk İnşaat sunar.

0: Herkese merhabalar. Bircan Bayır ve Beyrut Öztürk'le yeni adresin yepyeni bölümündesiniz. Merhabalar hocam.
1: Merhabalar Bircan Hanım.
0: Çok kıymetli bir konuğumuz var.
1: Evet, bugün İbrahim Bey bize mimari alanla ilgili detaylı bilgiler verecek.
2: Vallahi ben de böyle kıymetli bir programa davet edildiğim için çok teşekkür ederim. İnşallah hayırlı bereketli olsun.
0: Ama size çok sorularımız var. Birazdan soracağız. Sizi sosyetenin mimarı diye tanıyorlarmış. Ben biraz heyecanlandım öyle olunca.
2: Vallahi mimarın işi hep soru yanıtlamak. Genellikle hep bir ikna sürecimiz olduğu için hiç problem yok. Terlersek suyumuzu önümüze koyduk.
0: Tamam, sizden gelen soruları bekliyoruz. Bütün sorularımızı hazırlıklı olun diye bak hemen suyunu da içti başlayacağım. Evet. Hocam ne diyorsunuz? Ben merak ettiğim bir soruyla başlayayım mı?
1: Tabii, buyurun Bircan.
0: Şimdi kentsel dönüşüm bugün neden artık sadece eski binaları yenilemek değil de şehirlerin geleceğini yeniden düzenlemek gibi oldu?
2: Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi kentsel dönüşümde bina dönüşümü olarak nitelendirdiğimiz zaman veya öyle düşündüğümüz zaman şehrin bir kaderiyle alakalı bir değişiklik söz konusu olmuyor. Bugün 10 tane binanın olduğu bir yerde bir tane değişsen olur, değişmesen olur. Güvenlik açısından diğerleri yine riskli sayılacak veya estetik açısından yine diğerleri riskli sayılacak veya göze hoş gelmeyecek. Burada bizim yaptığımız genellikle yani bu kentsel dönüşüm süreçlerinde hani bir araba var, tamam kaportası çok güzel olabilir ama arabayı ilerlemesini sağlayan şey motoru. Motor çöktükten sonra çok güzel bir arabanız olsa da zaten ilerlemeyecek ve size hizmet etmeyecek. Bugün kentsel dönüşüme ihtiyacı olan binalar da böyle. Veya tam tersi, freni patlamış bir araba trafikte gidiyor. Tamam, diğer binalarla bir alakası yok, diğer araçlarla bir alakası yok ama bir arabacı araca çarpıp da tekrardan bir kazaya da sebep olabilir. Hani bundan dolayı bütüncül düşünmemiz gerekiyor. Öyle tek bina üzerinde veya tek yapı üzerinde düşünmemiz çok iyi bir şey
0: yani
2: değil.
0: Doğru mu anladım? Bir bina yıkılırsa diğerine sirayet eder gibi bir algım.
1: Tabii şöyle düşünün. Bir mahalle değerlendirelim. Bu mahallede

0: ortalama bir adet verelim. 20 parselin olduğunu düşünelim. Bunun 17 parseli yenilenmiş lakin 3 tane yıkılma riski olan bir yapı var.
1: Hele ki bitişik nizamsa.
0: Tabii sağındaki solundaki bütün sağlam sağlıklı yapı diye nitelendirdiğimiz yerlere zarar verme durumu ne yazık ki söz konusu.
2: Bizim yenilediğimiz bina da böylelikle onlar yüzünden tekrar zarar görebilir.
1: Tabii ki zaten önerdiğimiz şey şu ada bazlı kentsel dönüşümler.
2: Nasıl?
1: Örneğin sizin bina yani üçümüzün ayrı ayrı binalarda yaşadığını düşünün
2: Komşuyuz.
1: mesela. Komşuyuz. Beraber yaparsak sosyal donat alanlarını daha da genişletebiliriz. Vizite mantığına geçebiliriz. Çocuklarınız daha geniş alanlarda daha güzel bir şekilde
2: Aa,
1: büyüyebilir.
2: öyle şeyler de oldu. Birkaç
1: Tabii
2: bina
1: ki.
2: birleşip site mantığına
1: Aynen öyle.
2: geçtiler.
1: Zaten yapılması gereken bu. Çünkü şehir özelinde düşündüğümüz zaman zaten hani bugün İstanbul özelinde düşünelim, Ortaköy'ü düşünelim mesela. Çoğu
2: Tamam.
1: bitişik nizam mesela.
2: Aynen öyle.
1: Yapıyorsunuz yanında 100 yıllık veya 50 yıllık bir bina. Siz yaptınız, çok güzel bir bina. Bir kere estetik açısından veya
2: Kötü.
1: müteahhit
0: Maalesef.
1: açısından düşünürsek hani 10 TL'ye satılması gereken bir ürün 5 liraya gidecek bir hal alıyor. Neden? Çünkü o bina insana hizmet etmiyor. Çocuğu olan bir insan orayı tercih etmiyor. Aracı çok fazla, 2'den 3'ten fazla aracı olan insanlar da var. Yani sonuçta bir evde minimum artık 2 araç
2: En az.
1: ihtiyacı da oldu
2: Öyle.
1: yani. Bunlardan dolayı yani otopark ihtiyacı olsun, sosyal donat alanlarının genişlemesi için ve estetik kaygısından dolayı bunların beraber yapılması daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
0: Tabii. Bir binanın kentsel dönüşme girmesi gerektiğinde vatandaşın önündeki ilk aşama nedir İbrahim Bey?
1: Ya ilk aşama aslında hep şey gibi düşünüyoruz. Böyle evrak işleri, benzeri şeyler. Bir kere niyet çok önemli. Zaten hani bu hissiyatla yapılan bir şey değil. Test yaptırıyoruz binalarımıza. Yetkili kurullar, kişiler geliyorlar. Karot işlemleri var. Bunları alıyorlar. Bunları aldıktan sonra binanız güvenli mi değil mi? Zaten bundan sonra ortaya çıkıyor. Ondan sonraki aşamada zaten biz problemler yaşamaya başlıyoruz. Hem vatandaş açısından hem de binayı yapan müteahhit açısından veya mimarlar açısından. Çünkü neden? İnsan sayısının çok olduğu yerde zaten anlaşmazlıklar doğar. Yani bu
0: Maalesef.
1: doğanın kanunu. Ama belli başlı şeylerin artık net olarak görülmesi lazım. İlk örnekte verdiğim gibi yani freni patlamış bir araba her türlü şey teşkil ediyor, tehlike teşkil
2: Tehlike.
1: ediyor. Hem kendisi açısından hem de diğerleri açısından. Biraz burada insanlarımızın hoşgörülü olması lazım ve artık bunu ya işte bana 2 tane versinler, 3 tane versinler, şu kadar metrekarem büyüsün gibi hani böyle
2: Ticari bir şey.
1: duygusal,
2: Evet.
1: aslında ticari de değil, duygusal tamamen. Neden? Çünkü komşusu onu
2: Tamamen
1: yapmış.
2: duygusal. Evet.
1: Tabii, aynen öyle.
0: Evet.
1: Komşu bunu yapmış, bu bunu yapmış gibi hani bu sebeplerden dolayı veya ikili ilişkilerin, komşuluk ilişkileri bazen bozuk olabiliyor.
2: Doğru.
1: Günün sonunda Allah korusun bir depremle karşılaştığımız zaman komşuna küs diye sormayacaklar. Bina sağlam mı diye yani başımıza gelen
2: Çok
1: yerde
2: doğru.
1: bizim için bu önemli olacak. Geri kalanları tamamen teferruat yani.
2: Ama öyle bir durum oluyor ki o testlerde mesela sağlam da çıksa bahsettiğiniz testlerde
1: Evet.
2: fakat belediye o mahallenin ya da o sokağın komple yıkılmasına karar vermiş olabiliyor, değil mi? O testlerden sağlam çıkmak mı önemli yoksa belediyenin kararları mı?
0: Şimdi aslında şöyle değerlendirmek gerekir. Bu yapısal tespitler yapılabiliyor. Bir binadan karot dediğimiz numuneler alınmadığı sürece o binanın riskli olup olmadığı ortaya çıkmıyor.
2: Çıkmıyor.
1: Aynen.
0: Şimdi
1: Araç ekspertizi gibi düşünelim.
2: Peki istediğimiz sonuç olumlu gelirse kentsel dönüşümü erteleyebilirler mi?
0: Tabii.
1: Ya
0: Veya güçlendirmeye gidebilirler.
1: erteleyebilirler ama şimdi şöyle söyleyeyim. Zamanında çok iyi şekilde mesela bir betonarme yapının ömrü 50 sene. Şimdi ne yaparsanız yapın o da iyi şartlarda yapılmış. Nervürlü demirlerle.
2: Tabii
1: Yani bu
2: doğru. Deprem görmemiş bir
1: 2000'li
2: ülke
1: yılların
2: lazım.
1: başında belli başlı şeyler hani zorunlu hale gelmeye başladı. Bugün depremden sonra insanlar hani biraz da böyle yönetmeliklere veya birçok şeye dem vurdu ama yıkılan binaların tamam yeniler de çok oldu ama yüzdesel anlamda hep eski binalardı. Neden? İşte bugün birçok yerde yetkinlik arıyoruz mesela. Ama bir müteahhitlikte mesela direkt hani iş bitirme benzeri şeylere bakıyoruz. Ama bakıldığı zaman bir müteahhitin de aslında bir mimar mühendis kadar bilgiye sahip olması veya bir yetkinliğinin de olması gerekiyor. Veya bu yetkin insanlarla beraber koordineli çalışması için hem müteahhite bir bağlayıcılık hem vatandaşa bir bağlayıcılık olmalı ki herkes koordineli bir şekilde yürüsün. Neden? Ben müteahhit olsam benzeri şeyler yaşasam ve insanlar müteahhitlerin adını kötüye çıkarsa üzülürüm.
2: Tabii.
1: Ben iyi çalışan bir müteahhitim.
2: Çok doğru.
1: Veya kötüyüm ama iyi çalışanların adını batırıyorum.
2: Çok
1: Ne
2: doğru.
1: gerek var? Yani burada birçok insan da zan altında kalıyor. Hani bu yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor bizim. Ama zemin kötüyse sıkıntı. Sorunuza geliyorum,
2: Zemin
1: özür
2: önemli.
1: dilerim. Yıllar önce yapılmıştır mesela. Karot aldınız, bina sağlam.
2: Sağ ol.
1: Veya sağlam demeyeyim de zaten %100 hiçbir zaman çıkamaz. Zaman içerisinde eski değil için. Ama nedir? Atıyorum %60-70 oranında bir şey yakaladınız mesela beton değerine göre. Ama zamanında zemin etütleri veya

0: benzeri şeyler zorunlu olmadığı için oranın zeminin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yani imkan varsa, fırsat varsa ben her zaman kentsel dönüşümden yanayım.
1: Yani aslında burada şunu demek istedi İbrahim Bey. Bir yapı düşünelim. Yapı sağlam. Ama bulunduğu bölgede inşa edilen yer alüvyon bir bölgede
2: Zemin.
1: Yapılmış.
0: Tabii. Zeminde kayma var mesela.
2: Sizin önerdiğiniz en iyi zemin nedir? Kayalıklar falan mı?
1: Genelde kayalıklar da
2: Gerçekten
1: aslında.
2: mi?
1: Tabii. Sınıflara

0: Niye önemli?
1: Burj Al Khalifa mesela.
2: Zeminin,
0: evet.
2: Zeminin bozukluğuna göre mesela bu jet kurak dediğimiz olay, kazık dediğimiz işlemler. Tabii. Hani zemine göre aslında projelendirme, statik dediğimiz alanla ilgili projelendirme yaptığımız zaman bir sıkıntı, bir problem yaşamayız
0: zaten
2: aslında.
0: Zaten 50 yıl gibi bir ömürden bahsedince o zamanki teknolojiyle karşılaştırdığımız zaman böyle şeylerin düşünüldüğünü hiç düşünmüyorum ben 50 yıl önce.
2: Maalesef. Şimdiki...
1: Ama geçmişte sevgi katıyorlardı. Deniz kabuklara da bir sevgi örneği zaten.
0: Çok romantik bir
1: şey. Yani aynen öyle. Okulun içerisinden mesela deniz kabukları çıkıyor. O kadar sağlam binalarda oturuyoruz.
0: Gerçekten mükemmel.
1: Komşuyla kötüyüz diye benzeri şeylerden kaçıyoruz.
0: Ya bunlar tabii şimdi gülüyoruz ama gerçekten trajik durumlar. Çünkü bir gün deprem kapımızı çaldı da Allah korusun hiç böyle romantik olmuyor.
1: Ya yine aynı kanalda biz depremden sonra hani yine yayın yapmıştık. Yine kısmet olmuştu ama keşke olmasaydı. Keşke bunlar yaşanmasa veya benzeri şeyler hiç konuşulmasa. Bugün biz yanlış kişilere yanlış şeyleri danışıyoruz. Örneğin bir ev alacağız, emlakçıya danışıyoruz. Tamam, ona fiyatını danışabiliriz.
0: Belki
1: veya işte bir müteahhit bir şey biriyle çalışacak mesela. Mühendise değil de gidip başka bir mimara danışıyor. Örneğin ben bir inşaat mühendisiyle çalışacağım. Hani biz yanlış kişilere yanlış şeyleri nasıl anlatayım? Danışıyoruz.
0: Danışıyoruz tabii.
1: İşte doğru soruyu doğru kişiye sormadığımız müddetçe biz belli başlı konularda maalesef bunları yaşamak zorundayız.
2: Şöyle diyebilir miyiz İbrahim Bey? Elmayla elmayı kıyaslayalım. Biz elmayla muz armutu kıyaslamayalım.
1: Kesinlikle
2: ya.
1: Öyle.
0: O zaman doğru bir soru sorayım size. Tam da size.
1: Hiç yanlış sormadınız. Bekliyorum.
0: Şimdi kentsel dönüşüm sürecinde mimarlar ne yapar? Vatandaşın bilmediği ama mimarın özellikle üstlendiği görevler neler olur?
1: Ya şimdi mimar her zaman böyle bembeyaz bir sayfa ister. Hı-hı. Yani boş bir arazide. Çünkü benim hani tasarımın bir sınırı yoktur. Yeter ki müteahhitin duygusal desteği olsun. Hı-hı. Geri kalanın hiçbir önemi yok. Şimdi bu gibi durumlarda şimdi kentsel dönüşümde vatandaşla biz aslında müteahhit arasında bir köprüyüz. Çünkü neden? Kullanıcı ilk başta bize geliyor ve hani gelmiyor ama belki taleplerini bize iletiyor. Hı-hı. Neden? Benim geniş bir salonum vardı. Ben işte veya geçmişte şunları şunları yaşıyorduk. Veya mahalle kültürünün devam ettiği bir yerde diyelim ki işte çocuklar için daha geniş alanlar, daha farklı sosyal donatıların olduğu yapılar da var. Yani kentsel dönüşüm deyince 3 katlı apartmanlar her zaman aklımıza gelmesin. Hı-hı. Bugün AVM'sinden tutun da birçok yerde kentsel dönüşüme girebiliyor. Tabii ki hani böyle 3 katlı, 5 katlı
0: AVM
1: minicik yapılar.
0: AVM kentsel dönüşüm ilk kez duydum.
1: Ya her şey oluyor. Bugün mesela gördüğümüz mesela televizyonda ciddi reklamların olduğu 500 veya 1000 dairelik konutların, hı-hı, %80'i zaten kentsel dönüşümden yapılıyor. İstanbul'da toprak mı var da böyle bir alan çıksın mesela. Biz mimarlar ne yapıyoruz? Sizin ihtiyacınıza göre vatandaşla köprü kurmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Nasıl olabilir mesela? Sizin geçmişte sizin atıyorum işte binanız çok iyi ışık almıyordur mesela. Mimarın işi güvenlik bir, tasarım iki, onun haricinde de orayı yaşanılabilir bir hale getirmek. Örneğin yatak odası çok ışık alıyorsa rahatsız eder. Hiç ışık almıyorsa yine keza sıkıntı. Tabii. Veya 100 metrekare bir yapı düşünelim mesela. Şimdi kurguya bağlı. Öyle 80 metrekareler vardır çok şık ve tamamen size hitap eder. Öyle 100-150 metrekareler vardır. Saçma sapan şekillere sahiptir. Bunda dış cephenin de önemi var, kütlenin de önemi var, belli başlı şeylerin de önemi var. Ama şimdi bitişik nizamsa benim elim yani daralır. Hmm. Neden? Ben ya dikdörtgen ya da kare formda bir kütle oturtmak zorunda, hı-hı, kalıyorum. Veya benzeri yuvarlak yapı olabilir, köşe başı olabilir, arsanın durumuna göre olabilir. Velhasıl vatandaşta biz köprüyüz. Biz onlar için iyi bir şey yapmaya çalışırız. Ama yine de hani kentsel dönüşümde biraz ortadayız, öyle söyleyeyim.
2: Yani İbrahim Bey aslında şöyle düşünebiliriz. Vatandaşın kentsel dönüşümden önce 120 metrekare bir yapısı vardı. Kentsel dönüşüm sonrası 80 metrekareye düştü. Hı. Aslında İbrahim Bey, tabii, daha böyle kullanışlı bu vatandaş için metrajı düşmüş olabilir. Lakin kullanım amacıyla ilgili o vatandaşı ikna edebilmek ve de aktif hayatında daha sürdürülebilir bir yapıya sahip olabilmesi
1: kesinlikle
2: için
1: öyle
2: ortaya çıkıyor diyebiliriz.
1: Ya belli başlı şeyler de görüp duyuyoruz mesela. Hani ben bir müteahhit değilim ama, hı hı, şimdi vatandaşımız maalesef belki bu eleştiri için bana kızacaklar, tırnak içinde söyleyeyim. Yani biri neden sıcak yatağından çıksın? Neden oraya para bağlasın? Neden aylarca o soğuğu çeksin? Yani bugün bir şantiyede iki gün vakit geçiremeyecek insanlarımız maalesef metrekarem düşmesin. Hı. Çok çok hani evinden söktüğümüz atıyorum bu peçete ise bunun çoklu bir versiyonunun en üst şeyini, markasını, modelini talep edin. Çok bir fırsatçılık söz konusu. Ben size öyle söyleyeyim yani. Belli başlı yerlerde. Bunların talep ettikten sonra ya bu bir meslek grubu. Bu insan kar edecek. Hı hı. Ben kar etmediğim bir işi niye yapayım?
0: Neden yapayım?
1: Niye sıcak yatağımdan çıkayım mesela? Ama beklenti bu. Benim evim çok iyi. Ya en iyi evde yıkılıyor, en kötü evde yıkılıyor. Fark etmiyor. Önemli olan burada güvenlik. Bugün deprem olduktan sonra yani kişinin ismini hatırlayan son kişi

0: Ve öldüğünde siz hiç var olmamış oluyorsunuz.
1: Çok doğru.
0: Kim hatırlayacak sizi? Önemli olan orada güvenli bir şekilde kalabilmek.
1: Bana katılacak mısınız bilmiyorum. Öyle kar falan konuşuyorlar. Çok öyle karlar da yok. Gördüğünüz gibi maliyetler
0: tabii
1: ortada zaten.
0: Hani
1: zaten bu taşın altına elini sokmak var.
2: Şöyle son zamanlarda şöyle bir şeyler gündeme gelmeye başladı. Kentsel dönüşüme girecek yapılardan artık insanlarımız bunu bir ticaret haline çevirdi. Hani yer alıp kentsel dönüşüme girdikten sonra iki katı rakamla satma ile ilgili tabii. Mesela orada müteahhitin önüne engel olarak girerek.
1: İşte, daha da piyasayı kızıştırıyor.
2: Tabii. Ha. Vatandaş mesela
1: anlaşmış.
2: Farazi konuşalım. 10 birime değere sahipken işte bu yapı yenilendikten sonra 20 birim değerde olmasıyla ilgili geliyor. Oradan bir malı satın alıyor.
1: Kışkırtıyor.
2: Hani ticarete çeviriyor. Tabii.
1: Aslında kışkırtmasa ticaretçi daha zekice.
2: Lakin
1: zaman.
2: Bu ticarete çevireceğimiz bir alan değil.
0: Değil. Tıkıyor. Hani, yani ticarete tıkıyor
2: bu,
0: tamamen.
2: Bizim işimiz bu. Lakin bunu şu bardağı imalatını yapan kişi de yapıyor. Bu kalemi üreten kişi de yapıyor. Bu işi yapan kişi yapsın.
0: Aynen
2: bu
0: öyle.
2: Dönüşümü de ihtiyacı olan malik sağlasın aslında.
0: Kesinlikle öyle. Ya birçok yerde maalesef bunları görüyoruz ve işin kötü yanı da şu. Maalesef yani bencilce ve bireysel düşündüğümüz noktada bu süreçleri tıkıyoruz. Bu süreçleri genel anlamda ele alırsak. Bir de genel olarak da bizim şehirlerimizi yaşanabilir hale getirmemiz gerekiyor. Yani sadece tekrar ediyorum. Yani bir binanın dönüşümü, yıkılması, yeniden yapılması olarak görmeyin. Bugün Tiran örneği var mesela Arnavutluk'ta. Bir tane ressam belediye başkanı oldu yıllar önce. Adamın 78 tane sadece sokağında yanan ışık var şehirde. Şehir çok kötü, kasvetli. Adam ressam zaten. Boyaya boyaya elindeki kısıtlı imkanlarla bunu o hale getiriyor. Bunu yaptığı zaman %9 vergi toplama durumu var. Sonrasında 2 yıl içerisinde ortalama işte geometrik şekiller, binalar rengarenk hani keyifli bir hale getiriyor. Kendi güçleri nispetinde %90'a çıkıyor vergi verme oranı. Oradaki böyle daha yüksek korkuluklar benzeri şeyler. Çünkü insanlar ait olduğu, ait hissettiği yerlerde yaşamak ister. Dönüşüm noktalarında bazı insanların ayrılmak istememesini, benzeri eski mistik şeylerinin kalmasını beklemeleri dünyanın en normal şeyi.
1: Normal bu yani.
0: Zaten bizim işimiz o. Bizim işimizi bize bırakmaları gerekiyor. Ama diğer noktada onlara düşen kısımlara ilgilenmeleri gerekiyor.
1: Ama her birinin o mistik duygularına nasıl cevap vereceksiniz?
0: Ya şöyle, şimdi geniş salonlarda atıyorum mesela bir aile binasıdır. Kalabalık insan grubu yaşar. Yani burada talebi işte geniş salonlar olsun. Ne bileyim işte veya çok çocuğun olduğu yeni daha böyle taze anne baba.
1: Bunları?
0: Tabii ki soruyorsunuz.
1: Ay bu
0: yani.
1: Çok güzel bir şey. Çok duygusal bir yani şey.
0: Sonuçta birine göre bir şey. Yani birilerine göre bir şey yapıyorsunuz. Örneğin sizin bir villanız var. Ben tabii ki size göre yapacağım.
1: Evet ama villada evet anlarım.
0: Müteahhit olarak yap sat yaptığım bir işte bambaşka. Onlar bana uymalı.
1: Ha,
0: benim ürünüm
1: bambaşka.
0: Bu. İster alın ister almayın oluyor. Ama diğer türlü dönüşümde ister istemez o insanların da geçmişlerine veya hani bundan sonraki yaşamlarına da bir şey yapmanız lazım, hikaye uydurmanız lazım.
2: Şimdi bununla ilgili aslında Bircan Hanım, bizim şöyle uygulamalarımız da var. Ne dedik? Ada bazında dönüşümler bizim işimize geliyor. Neden işimize geliyor? Otopark açısından olsun, sosyal donat alanının açısından olsun. Ama İbrahim Bey'in dediği gibi bazı kat maliklerin duygusal bağları olabiliyor. Şimdi bir aile binası olan bir vatandaş toplu yapılaşmada bulunamaz mı? Bulunabilir. Şimdi bu şekilde bir uygulamamız da oldu. Şimdi ada bazında bir dönüşüm içerisinde vatandaş aynı çatı altında, aynı temelde bulunurken AB blok girişiyle vatandaşın binasını ayırdık. Hem dönüşümü sağlayabildiler, hem binalara bireysel kaldı aslında. Yani bu süreçlerde de İbrahim Bey
1: çok
2: gibi mimarlar...
1: Çok tatlı bir çözüm olmuş.
2: Tabii. Mimarlar tarafından da farklı çözümlere de ulaşabiliyoruz açıkçası.
1: Peki.
0: Gönlü geçinmeyi olan herkese geçiniyoruz, öyle söyleyeyim.
2: Evet.
1: Doğru.
2: Çok doğru bir kelam oldu bu.
1: Aslında böyle bir yerde de evlilik gibi ya.
0: Tabii ki
1: gerçekten öyle. Çok önemli bir şey. Yola çıktığımız bütün bu ev, yaşayacağımız eve sizi teslim ediyoruz.
0: Ya. Yani tamamen anahtar teslim yaptığımız uygulamalarda gerçekten öyle oldu. Yani
1: çok
0: bir
1: doğru.
0: Kapı kulbuna kadar bir tasarım söz konusu oluyor ve binlerce kalem var. Bugün bir inşaattan bahsedersek işte normal kaba yapıda bile onlarca yüzlerce kalem var. Yani bunlarla uğraşıp da hani nasıl insana hitap etmesin? Nasıl bunlara göz ardı edin? Çünkü çok komplike ve organizasyon gerektiren işler bunlar.
2: Ya şöyle düşünün. Şu an aktif hayatta yaklaşık 250-300'e yakın kat malikim var. Şimdi bunlar sadece karı koca olarak değerlendirdiğiniz zaman 500 kişiye çıkıyor.
1: Eyvallah.
2: Çocukları koyduğunuz zaman 1000 kişi oluyor. Yakınları koyduğunuz zaman 2000 kişi oluyor.
1: Büyük bir sülale.
2: Maalesef hani herkesin her an ihtiyaçlarını karşılayamayabiliyoruz ama hani elimizden geldiği kadar hani dokunmaya çalışıyoruz.
1: Mümkün değil ki aynı evden bile farklı sesler çıkıyor.

0: Tabii ki.
1: Ama aslında şöyle değerlendirirsek bence daha iyi olur. Bizim kentsel dönüşümdeki asıl amacımız şu. Biz bu yapının sağlam ve sağlıklı olması için bu dönüşüm sürecine giriyoruz. Yani bizim betonarme kalitemiz nasıl? Bizim parkemiz, fayansımız, kapımız,
0: Doğru kişiye doğru
1: penceremiz.
0: sorular dediğim kısım
1: Tabii.
0: tamamen buydu.
1: Bunların hepsi değişebilir.
0: Bana göre şimdi mesela şuna da değineyim. Mesela şimdi birçok büyük projeler olsun benzeri şeylerde işte yapıyoruz yani. Örnek daireler olsun benzeri işte satış ofisleri vesaire. Ben hiçbir firmada görmedim. Buradan da açık çağrım olsun. O benim hayalimdi. Belki bir gün proje yaparsam bana görmem gerekenleri göstermiyor. Orada güzel bir tasarım gösteriyor. Tasarım için İbrahim var, Ahmet var, Mehmet var. Zaten mimarlar var veya başka türlü. Önemli olan senin orada kullandığın ürünlerin kesitleri. Örneğin işte tesisatta ne kullanılmış, izolasyonda hangi marka kullanılmış. Bunların hepsinin teker teker kesit şeklinde böyle atıyorum şu duvarda görebileceğin bir şekilde göstermesi lazım. Neden? Ben bugün mimarım, evet. Sabahleyin kafamın üzerinden sular akıyordu mesela. Kendi ofisinde üst katta bir şeyler patlamış, çatlamış. Önemli olan şu yani. Bir binadaki izolasyon problemleri, benzeri şeyler, orada kullanılan bu ürünlerin kalitesi. Örneğin çatı katlarında insanlar oturmak istemiyor. Neden? En güzel
2: Hepsini
0: katlar aslında oralar.
2: evet.
0: Doğru mu? Manzara açısından, ferahlık, ışık açısından. Ama doğru izolasyon yapılmıyor. Çatı izolasyon doğru yapılmıyor. Benzeri şeylerde dediğim gibi banyo yapıyorsunuz mesela. Çok basit, cüzi miktarlarda mesela minik izolasyon malzemelerinden rakam bile değil. Mesela o koca şeylerin içerisinde yapılmıyor. Bana bunları yaptığını göster. Ben doğru duvar kağıdını sen yapmana gerek yok. Ben yaparım. Hadi ben mimarım. Arkadaşlarım da şanslı. Ama olmayanlar da bir şekilde bir yerlerden bunları yapabilirler. Çünkü deneme yanılma yine yapılabilir. Ama bunlar deneme yanılmayla yapılamaz. Ve düşünün ciddi bir para harcıyorsunuz. Su bastı evinizi geçmiş olsun.
2: Tabii.
1: Aslında ben şunu bu konuyu şöyle değerlendiriyorum. Kat maliklerimiz olsun, gelen müşterilerimiz olsun. Ya benim mutfağımı görmek ister misiniz diyorum. Hani biten yapı değil de şimdi o yapının inşa halindeki olan şantiyelerimizde gördükleri zaman insanlar ekstra bir rahatlıyor.
2: Mutfağım derken yapılış aşamasından
1: Tabii
2: bahsediyorsun.
1: tabii
2: Ha,
1: tabii
2: tamam.
1: tabii.
2: Ben bayağı sizin evinizin mutfağını gösteriyorsun
1: Yok yok yok yok yok.
2: sanırım.
1: Şimdi şöyle
2: Tamam. Bakın ben
1: düşünün.
2: böyle evdeyim.
1: Şimdi anahtar teslim yapılmış bir daire aslında sizin önünüze servis edilmiş bir yemek gibi benim için.
2: Gerçekten öyle. Boyası moyası mis
0: Tabii
2: gibi
0: tabii
2: bitmiş hali
0: aynen.
2: değil mi?
1: Ama onun yapıldığı bir mutfağı görmek gerekir bence. Hani nasıl bir
2: Çok güzel.
1: ortamda yapıldı,
2: Çok
1: ne
2: daha
1: şekilde
2: güvenli evimiz.
1: yapıldı. Şimdi betonarme ile ilgili ömrünü uzatma ile ilgili neler yapabiliriz? Şimdi izolasyona da dem vurduğunuz için özellikle söylemek istedim. Şimdi günümüzün teknolojisiyle betonlarımız da artık izolasyonlu betonlar kullanabiliyoruz.
0: Tabii.
1: Şimdi bizim su basman kotu dediğimiz alanlara çıkana kadar ben izolasyonlu beton kullanmayı tercih ediyorum, tavsiye de ediyorum. Diyeceksiniz ki neden? Şimdi bu bizim demir dediğimiz materyal, madde ne diye nitelendirirseniz artık suyu gördükçe oksitle yıllar içerisinde
0: Düşüyor.
1: mukavemetini kaybediyor.
0: Korozyona uğruyor.
1: Evet.
0: Paspayı dediğimiz bir şey var. Demirlerin kenarında bulunmalı. Şiştiği zaman, bir de o da olmadığı zaman kolon veya şey patlıyor.
1: Maalesef.
0: Patlıyor. Tabii geçmiş
1: Peki
0: olsun bina
1: bu
0: çürümeye
1: 1-2 santim kalınlığında olan marka vermiş gibi olmasın
0: başlıyor.
1: diye ismini dillendirmek istemedim. Ya bu bizim aslında izolasyonumuzu bana göre sağlamıyor.
0: Tabii aynen.
1: Şimdi bir temel düşünün. 1 metre kalınlığında bir temel. Bu temel kalınlığından sonra bir de bunun bodrum perdeleri var. Sen orayı da izolasyonlu beton kullandın. Temelini de izolasyonlu beton kullandın. Bitmedi. Daha yol kotunun üzerine çıkmadın mesela. Onun üstündeki katı da izolasyonlu beton kullandın. Şimdi tekrar yapılsın dış etkenlere karşı bu izolasyon olayı. Ama şimdi bu durumda ben ne yapmış oluyorum? Yeni betonarmemin ömrü 50 yıl mı? Ben bir artı 10 yıl, 15 yıl ekstradan uzatmış
0: İşte doğru
1: oluyordum.
0: bir şey söylüyorsunuz aslında. Diyorsunuz ki vatandaş sorması gereken doğru soruları sorsun ama şimdi birçok insan da bunları bilmiyor haklı olarak. İşte yaşından, mesleğinden veya siz bilmiyorsunuzdur muhtemelen. Niye
2: Nereden
0: bilesiniz
2: bileceğim
0: ki?
2: ben
0: Ne gerek var?
2: paspayını ilk kez duydum ya. Ben şimdi
0: İşte
2: paspayını
0: bu
2: öğrendim.
0: yüzden derler ya işi ehline veriniz. Bugün bir televizyon binasındayız, doğru mu? Ben arkadaşım gibi kamera kullanamam. Ama böyle bir iddiam da yok. Bizim toplumda maalesef müteahhitten iyi müteahhit.
2: Tabii.
0: İşte kameramandan daha iyi tabii ki. Telefonum var ya. Ben bunu yapabiliyorum.
2: Tabii tabii
0: Bu da
2: ya.
0: kamera, o da kamera, bu da kamera. Hani bu bakış açısını aslında
2: Bazı
0: değiştirmemiz lazım.
2: sektörlerde yiyor da inşaatta
0: İşte
2: hiç
0: yani
2: risk.
0: Mevlüt Bey'in bahsettiği çok
1: Maalesef.
0: değerli bir bilgi mesela.
2: Tabii.
0: Hani temelin çürümesin diye uğraşıyorum diyor.
1: Evet.
0: Ben
1: Ama bu
0: bunu yaparken
1: görünmüyor.
0: buna dikkat ediyorum diyor. Benim aslında anlattığım şey de ona çıkıyor. Hani doğru soruyu sor. Bana temelde ne kullandın? Hangi izolasyon malzemesini kullandın? Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Mutfağını bana göster demekti aslında. Geri kalan şeyi zaten görüyoruz. Veya biraz sabrederiz, görürüz. Sözleşme denen bir şey var. Mevlüt Bey'le mi çalışıyorum? Mevlüt Bey'e bir gelin.

0: Buyurun yapmamışsınız, düzeltin.
1: Hı.
0: Devlet var, hukuk var tabii ki
2: Tabii.
0: yani. Ama üzeri kapatılmış her şey çok tehlikeli ve
1: Çok
0: risklidir.
1: tehlikeli.
0: Herkes de mutfağını açmaz.
2: Yani gelen insanlar şimdi kapının kulbunu soruyor. Fayansın rengini soruyor. Kimse betonun hangi sınıf geldiğini mesela sormuyor. Bunların hepsi ulaşılabilir bilgiler aslında baktığımız zaman.
1: Aslında bu sizin uzun vadede işinize de gelebilir ama siz işi sağlıkla yapan, vebal almak istemeyen
2: Bravo.
1: çalışanlar olduğunuz için bu sizin söylediğiniz çok işinize gelecek bir şey. Doğru mu?
0: Aslında
1: Yap en güzel fayans
0: benim
1: rengini
0: düşüncem
1: bitsin.
0: mesela ticari. Çünkü hani müteahhit olsam 5 yıl zaten burayla tekrar uğraşma gibi böyle bir zorunluluğum var. Hani garanti süresi gibi düşünelim. Bir daha niye uğraşayım ya?
1: Ya.
0: Hani bazen de küçük hesap yapan büyük kaybeder derler ya. Hani bu biraz da vizyon meselesi. Çalıştığınız insanların vizyonuyla alakalı. O yüzden vatandaş mesela biriyle çalışırken mimar olsun, mühendis olsun genellikle bize çok muhatap olmuyorlar. Neden? Biz ikinci planda kalıyoruz. İlk başta bir müteahhit bulması gerekiyor. Ama şunu söylüyorum. Ya müteahhit oradan kar etmeli. Kar etmediği bir yeri neden kimse niye yapsın? Ya maliyetine bana yap. Aa, ben niye maliyetine neden sıcak yatağımdan çıkayım ya soruyorum size
1: Bu
0: mesela.
1: gerçekten doğru ya.
0: Şimdi bunu böyle olduğu zaman doğru kişilerle,
1: Babası oğluna yapmaz, sizden
0: aynen öyle.
1: istiyor, doğru
0: Doğru
1: mu?
0: rakamlarla
1: Maalesef.
0: çalıştığı zaman tabii ki müteahhitin arayışı da doğru bir mimar olur, doğru bir mühendis olur. Birçok kaleminde zaten bunlardan istese bile kaçamaz.
1: Çok doğru.
0: Ama piyasamız öyle bir hale gelmiş ki yetkinliği olmayan, etkinliği olmayan birçok insan zaten bu yönde devam ediyor. Diyelim.
2: İbrahim Bey'in dediği gibi aslında bunlarla ilgili yeterliliğin gelmesi gerekir diye ben de düşünüyorum. Çünkü piyasanın içerisinde çoğu meslektaşımız daha proje okumayı bilmiyor. Hani
0: Aynen.
2: yönlendirme, şimdi bilmediğiniz bir şey yönlendiremezsiniz bir kenara. Şimdi bir projeyle ilgili bir bilgiye sahip olmanız lazım ki bir yönlendirme yapabilirsiniz. Şimdi işin uzmanları vardır ayrı bir konu. Ama bu işin uzmanlarının yapmış olduğu projelere bir de aktaracak arada bir insanın olması
0: Tabii ki.
2: gerekiyor. Veya yapılanlar doğru mu yapıldı kontrol edecek bir vatandaşın olması gerekiyor. O yüzden daha bilinçlenmemizi
1: Bu
2: temenni
1: programlar
2: edelim.
1: aslında o yüzden
2: Tabii.
1: gerçekten çok kıymetli bilgiler. Herkes bilmek zorunda değil ama öğrenmek
0: Tabii ki.
1: zorunda. Çünkü
0: Aynen öyle.
1: hepimiz bir anda bilmiyoruz bunları. Sizlerden öğreneceğiz.
0: Aslında bir mimarla danışmanlık da yapılabilir. Mesela ben bir kentsel dönüşümde apartmanım var. İşte yaptırmak istiyorum. Doğru mimardır, mühendistir. Böyle firmalar da var mesela dışarıda. Onlarla çalışıp onları aracı tutup hani ben müteahhitin ne yapacağını bilemem. Ama sen benim avukatımmış gibi bir göz gezdir bak bana ne söylüyor ne söylemiyor gibi bir yoldan da ilerlenebilir mesela.
2: İbrahim Bey çok güzel bir yere değindi aslında. Şimdi avukat gibi dediniz. Şimdi hukukçularımızın alanları vardır kendi içinde ayrılan. Hani
0: Tabii.
2: hukukçularımız da aslında bir mimar gözetiminde ilerlerse daha sağlıklı olacaktır bizim için. Şimdi kendi yine aktif yaşadığım hayattan bir ufak bir örnekleme yapmak isterim. Şimdi bir projesel bir metrekare hesabı var. Vatandaşlar iddia ediyor diyor ki benim diyor şöyle bir alanım var diyor. Bana diyor bu şekilde diyor söylendi diyor avukatım tarafından. Şimdi öyle bir alanınız olması gerekiyor ama şimdi sizin iddia ettiğiniz alan şöyle rakamsal ifade edecek olursam şimdi 2000 metrekare değerlendirelim. 1000 metrekare müteahhit firmanın, 1000 metrekare mal sahibinin. Şimdi vatandaş talep ediyor. Diyor ki benim diyor burada diyor 1200 metrekarem var diyor. Şimdi 1200 metrekare olabilmesi için burada 2400 metrekarenin olması gerekiyor. Tamam diyorum hani bu eksiklik nerede?
1: O size 800 bırakmış.
2: Tabii.
1: Öyle
2: Bu eks
1: kafasında.
2: hani o zaman benim de alanım kayboldu.
0: Evet.
2: Ben kimden talep edeyim?
0: Aynen öyle.
2: Şimdi bu konuları mesela hukuka taşıyoruz. Hukuka taşıdığımız takdirde hukuk aslında boşuna meşgul etmiş oluyoruz. Ekstra diğer insanları mağdur etmiş oluyoruz. Bunlarla ilgili de aslında hani uzlaşmacı vardır ya bazı davalarda.
0: Aslında benim bir önerim var da devletimize, yüce devletimize, belki işte Çevre Şehircilik Bakanlığı'na. Bugün geçmişte bir yapı denetim olayımız var. Yani yapılarımız
1: Evet.
0: denetleniyor.
2: Evet.
0: Ve bu atama usulüyle gerçekleşiyor. Neden? Öyle olması gerekiyor. Çünkü benim sizi tanımamam gerekiyor.
2: Tabii.
1: Tabii taraflı olmaması lazım.
0: Geçmişte ben gelip size ücretinizi ödüyordum. Sizle anlaşıyordum bir müteahhit olarak. Lütfen gelip Bilecan Hanım beni denetler misiniz?
1: Tamam.
0: Sizin ne kadar duygusal davranmayıp da
1: Bilemeyiz.
0: benim hakkımda kötü bir şey yazacağınızı böyle söz konusu olabilir mi?
1: Bilemeyiz ya da iyi tam
0: Aynen
1: tersi.
0: öyle. Bu güven yani güvenli bir şekilde bir havuz sistemi denilen bir sistemle atama usulü yapılıyor. Bugün kentsel dönüşümü yapan müteahhitler belki bir kenara ayrılıp onlar içerisinde çünkü vatandaş müteahhit bulamıyor, müteahhit iş bulamıyor. İş bulduğu zaman çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Arada bir tabii ki devlet yani devletimiz birçok konuda öncülük edip imkan sağlıyor ama vatandaşın eline maalesef bu konu ne kadar çok verilirse haklı olarak ister istemez de çok fazla ses, çok seslilik olmaya başlıyor. Müteahhitler bu şekilde atama yöntemini en azından. Çünkü sonuç olarak ben müteahhitlik yapacağım. Belki battım, belki çıktım, arkam sağlam değil. Hani
2: yeterliliğim var mı yok mu?
0: Yeterliliğim var mı yok mu? Hani bunları devletimize belgeleyip, bakanlığımıza belgeleyip
1: bir denetlemeden
0: ondan sonra
1: geçiyor.
0: Aynen bir numara aldım. 10 numara diyelim ki. Kura'dan benim ismim çıktı. Sizin binanız bana geldi. Bana geldikten sonra zaten metrekare fiyatlarını da doğru bir şekilde belirlenip onun üzerine istenilen her şeyde etap etap kodlarına göre mesela ekstra maliyet olma açısından yapılırsa aslında çözülebilir.
1: Güzel bir sistem. Tabii. Yine
0: gönlümüzün geçimliğe
1: dava atamak gibi.
0: razı olması
1: yeterli.
0: Yeterli.
1: Peki. Hani
2: yapı denetim sistemi gibi bölgeler ayrılaraktan çok tabii mantıklı bir şey
0: çünkü
2: aslında.
0: Neden Kadıköy'deki malikler Kadıköy müteahhit olsun?
2: Evet.
0: Öyle bir hani nasıl bir yapım sistemi var bilmiyorum ama müteahhittir yani Kadıköy'ü. Ne bileyim Bağdat Caddesi etileri yok yani. Doğru müteahhit.
1: Ne bileyim sağdaki soldaki esnafı tanıyorsa falan böyle inşaat şantiye zamanında yardımcı olmazlar mı ya?
2: Tabii anlaşması daha kolay oluyor
0: i̇şte
2: ama
0: bizim
2: İbrahim de
0: maalesef
2: demek istediği denetlenmeyle ilgili aslında. İkinci
0: konu da şu.
1: Ne?
0: Mesela biri benimle çalışıyor. Ya ben mimar benim işimi kolaylaştırsın diye para ödüyorum. Veya ben birinden bir hizmet alıyorum. Atıyorum ayakkabılarımı boyatacağım. Ya nasıl boyadı benim için önemli değil. Bakacağım boyamadı mı? Bir daha boyayacak, bir daha bana getirecek. Konfor. Ben insanların para dediğimiz olay birinin zamanını satın alma. Hmm. Benim zamanımı satın almışsınız. Ben onu size vermişim. Bırakın da gidin konforunu yaşayın. Beni denetledikten sonra veya tekrar ediyorum.
1: Benim artık.
0: Eğer ki beni denetleyecekseniz minimum benim kadar bilgiye sahip olmanız lazım. Hmm. Bu da çok kolay. Dışarıda danışmanlık firmaları var. Yeni bir mimarla anlaşırsınız. Gelir beni denetler. Benden çok biliyorsa.
1: Çok dert var ya sektörde.
2: Maalesef.
0: Benim sektörde böyle yani. Aynen öyle. Evet.
2: Şimdi bizim alanımız genelde insanlarla olduğu için aslında şimdi bazı insan...
1: Bir de çok sesli sizin.
2: Şöyle düşünün.
1: Her kafadan bir ses.
2: Bir elin parmakları bile birbirine benzemezken hani insanların fikrinin, düşüncesinin de birbirine benzemesi açıkçası çok zor bir
1: ihtimal. Neler görmüşsünüzdür? Aile binalarını düşünün. 8 kardeşler atıyorum. Değil mi? Asıl kardeşlerin anlaşması beklenir ya tam tersi. Onlar...
0: O konuda biz rahatız.
1: Nasıl?
0: Çünkü neden aynı dili konuştuğumuz müteahhit bize artık geldiği için... Onu onlar hallediyorlar.
1: Orada siz sıkın.
0: Orada o çok bizlik bir şey yok.
2: Hiç
0: biz kendi
2: anahtar
0: teslim çalıştığımız projelerde aynılarını yaşıyoruz. O tamamen bir ikna süreci.
2: Yani, arkadaşınız...
0: yani psikoloji bilmeniz lazım, felsefe bilmeniz lazım, kadının dilinden anlamanız lazım, çocuğun yaşına inerek ona tane tane anlatabiliyor olmanız lazım. Lazım da lazım yani.
1: Ben çok şimdi... kötü bir yere mi parmak bastım?
2: Maalesef. Şimdi vatandaşla projeyi konuşuyoruz. Vatandaş diyor ki arabamın bakımı geldi.
1: Buyur.
2: Allah Allah.
1: Hani yaptırayım konumuz... abi onu da.
2: Tam oraya geleceğim ben de. Şimdi arabasının bakımından tutun, kaynanasının dişlerini, karısının doğumundan tutun, köylerindeki affedersiniz.
0: Kesinlikle öyle.
1: Kaynana dişi deyip geçme çok önemli.
0: Huzur kaynanadan başlıyor.
1: Huzuru kaçarsa o evi başımıza yıkarlar.
2: Çok doğru ama bizim projemizle ne alakası var?
1: Bilemiyorum ama benim kaynanamın dişi önemli.
2: Hani... O yüzden o konuyla ilgili cidden hani böyle giderse zaten psikolojik destek almaya varana kadar bizi tabii sevk edecekler.
1: Ya ben eminim şu an bizi izleyip de kafa sallayan hatta kaynanasının dişini bahane eden adamların eşlerine döndüğünü şu anda duyuyor ve görüyor gibiyim yani. Bunlar yaşanıyordur.
2: Maalesef. Maalesef.
1: Var mı hocam sorular? Güzel sorular.
2: İbrahim Bey'e kentsel dönüşümde yeni binanın sadece daha güzel görünmesi için yeterli olan durumlar nelerdir? Onları da soralım.
0: Ya zaten bir estetik kaygısının her yerde olması gerekiyor. Benim mimarım bana bırakırsanız o ressam gibi yani ya boyarım ya alırım ya veririm. Yani her türlü oraya bir renk katmak zorundayım. Benim işim bu.
1: Her yıl değişiyor mu o görüntü?
0: Hayır. Örneğin Avrupa'ya gidiyoruz. Kaç yılda bir değişiyor?
1: Avrupa'da zaten
0: en son 100 sene, 150 sene önce yapılmış.
1: Evet yani.
0: Öyle devam ediyor. Yani bir şey sürekli değişmek zorunda değil. Değişmeyen tek şey tamam değişimin kendisi ama minimal oranda zaten oraya yaptığınız süslemelerle siz orayı daha kaliteli, daha yaşanılabilir bir hale getirebilirdi tabii ki. Ama ne oldu? Her dönem yeni bir malzeme çıkıyor. Maalesef bir yere bakıyorsunuz, sokağa giriyorsunuz. Yani bunu en elit, işte en güzel semtlerden bahsediyorum. Sarı, yeşil, pembe. Yani böyle bir şey yok, bir ahenk içerisinde bir tasarım yok. Hı. Normalde kent estetiği kurullarının oluşması gerekiyor. Örneğin ben nerede yapacağım? Etiler'de mi yapacağım? Şu sokakta yapacağım mesela. Bu kurulun, evet kardeşim sen bu cepheyi yapabilirsin, şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin demesi gerekiyor. Bana cephe çizmeyecek tabii ki. Hı-hı. Ama evet bizim hani sonuçta insanoğlu sabah yani genel anlamda biz göz zevkine çok önem veriyoruz ve alt psikolojimizi çok etkiliyor. Bugün dışarıda gittiğimiz zaman mesela Avrupa şehirlerinde Yürüdüğünüz zaman mesela hız ortalaması yani 5 ile 10 arasında, tam rakamı hatırlayamıyorum mesela. O yüzden oralar size daha güvenli ve keyifli geliyor. Ama bizim şehirlerimiz daha hızlı. Neden? Daha yüksek yapılar, daha geniş pencereler. Yani bu gibi şeyler bile insan psikolojisini etkiliyor.
1: Allah Allah.
0: Tabii ki öyle. Ya mimarlık bu kadar basit bir şey değil.
1: Değil tabii.
0: Atalarımız yani dünya genelinde, yani bizim ülke olarak düşünmeyelim. Atalarımız zaten bunu bilerek bugüne kadar getirmişler. Evet. Ama nedense her şey gelişmekte olup bu tarzda şeyler tam tersi dönüşüyor yani maalesef.
1: Baktığımız çünkü bakın, rengi bile psikolojimizi etkiliyor.
0: Tabii ki öyle. Yani bundan dolayı doğru şekilde doğru cepheler tasarlanmalı. Örneğin çok güneş alan bir yerde komple cam giydirme bir cephe oraya ciddi bir izolasyon sıkıntısı yaratabilir. Hı hı. Neden? Daha fazla güneş alacak, içeriye ışık girecek, soğutma problemleri, enerji sarfiyatının artması gibi gibi. Veya çok soğuk iklime sahip olabilir, hı hı, ama dönemsel iyi ışık alabiliyorsa, hani oranın karanlık, aydınlık durumları da insan psikolojisini etkiler. Size şöyle basit bir örnek vereyim. Örneğin bir çocuk odası tasarlıyoruz mesela. Şimdi bir çocuğun arkasından ışık gelirse, şöyle ders çalışırken, bu karanlık olursa gözleri daha erken yorulmaya başlar. Bir oldu, iki oldu, üç oldu. Ders çalışmaktan sıkılır. Ders çalışmaktan sıkıldıktan sonra okulu bırakanların tamamı bundan bıraktı demiyorum ama soğur yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim gözlerimde problem vardı. Uzun yıllar ben bu problemin farkında dahi değildim.
1: Işık arkadan geliyor.
0: Hayır, ışıkla alakalı değil. O örneği beslemesi açısından söylüyorum mesela. Yıllarca ben çok kitaba başladım ettim falan, okumayı çok severim. Her pazarda bir kitap bitirmeye çalışıyorum.
1: Çok güzel.
0: Aynen öyle. Bunu nasıl keşfettim? Bir göz doktoruna bir kaza geçirdim. Gözle alakalı problem yaşadım, gittim. Göz kullanmaya başladım.

0: ders çalışmaktan sıkılır. Ders çalışmaktan sıkıldıktan sonra okulu bırakanların tamamı bundan bıraktı demiyorum ama soğur yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim gözlerimde problem vardı. Uzun yıllar ben bu problemin farkında dahi değildim.
1: Işık arkadan geliyormuş.
0: Hayır, ışıkla alakalı değil. O örneği beslemesi açısından söylüyorum mesela. Yıllarca ben çok kitaba başladım ettim falan, okumayı çok severim. Her pazarda bir kitap bitirmeye çalışırım.
1: Çok güzel.
0: Aynen öyle. Bunu nasıl keşfettim? Bir göz doktoruna bir kaza geçirdim. Gözle alakalı problem yaşadım, gittim. Göz kullanmaya başladım.

0: Çocuk odası yapıyoruz. Bebek diye hani bu çocuk büyüyecek zaten zamanla.
1: Büyüyecek tabii.
0: Sürekli bu alanda ya insanların masraf yapması benzeri şeyler tamamen dekorasyonu
1: Bunu daha
0: değiştirmeli.
1: efektif kullansın.
0: Tabii aynen daha modüler, daha efektif mobilyalarla benzeri geçişlerle mesela yapabiliyoruz. Yani dediğim gibi doğru kişiyi bulduğunuz zaman zaten bunlar çok basit şeyler. Bunları neden bilesiniz? Zaten
1: Peki.
0: kaç yıl yaşayacağız? Gerek yok diye düşünüyorum.
2: Doğrudur. Şimdi İbrahim Bey, inşaat başlamadan önce mimari projenin doğru hazırlanması neden bu kadar önemli bizler için?
0: Bir kere maliyet açısından çok önemli. Çünkü bugün hani 3D programlar da dahil olmak üzere iki boyutlu tasarımları bilgisayar ortamında yapıyoruz. Geçmişte de el çizimleri yapıyorduk ki öğrencilik yılında ben de yaptım. En zoru el
2: Rapidolar,
0: çizimi. Tabii tabii
2: Aydınger'ler.
0: aynen öyle. Ama şimdi mesela yapı yapılırken benzer durumlarda bir duvarın değişmesi hem çok maliyetli hem de çok can sıkıcı durumlar bunlar. Ama bilgisayar ortamında, iki boyutlu ortamda bu bize şunu kazandırmış oluyor. Hem maliyetten tasarruf hem zamandan tasarruf. Maliyet bir yere koyarsak zaman bizim için daha değerli, daha önemli diye düşünüyorum.
1: Peki bir sorum daha var. Vatandaş yeni yapılacak binanın projesine baktı. Anlamadı.
0: Evet.
1: İlk ne sorsun?
0: Yani dediğim gibi şimdi hiçbir şey bilmiyorsa pencere, kapı yerlerine bir baksın. Kendi evinde neyi nasıl kullanıyor?
1: Komple değişebiliyor mu? Mesela
0: Nasıl?
1: asıl kapım girişim işte kuzeyken güney olabilir mi?
0: Ya yapabilirsiniz eğer bir yapı size imkan sağlıyorsa. Örneğin etrafı tamamen bomboş bir arazi ise bina girişini şuradan da şuradan her yerden
1: Çok daha
0: verebilirsiniz.
1: rahat olur.
2: Ben özür dileyerek bir
0: Belli
2: araya
0: başlı
2: gireceğim.
0: çekme
2: Buyursun abi. Yine benim bir
0: mesafelerinden
2: yaram
0: dolayı.
2: var. Ya, yine bir yaram
1: Yine
2: var ya.
1: yaralara dokunduk. Hadi bakalım.
2: Şimdi Ayşe teyzemiz geliyor.
0: Evet.
2: Oğlum diyor ben diyor 80 metrekare diyor daire arıyorum diyor. Şimdi diyor 90 metrekareden diyor çıktım diyor. Bunun diyor 80'i diyor benim için yeterli olur diyor. Ayşe teyze 60 metrekare daireye sokuyoruz. Oğlum diyor bu diyor 90 metrekareden daha büyükmüş diyor.
0: Evet aynen.
2: Bakın şu metrekare detaylarından bir uzaklaşalım.
0: Kesinlikle öyle.
1: Rakamlara
2: Tabii,
1: takılmayalım.
2: tabii,
0: Aynen.
1: Kullanım
2: tabii.
1: alanlarına
2: Tabii.
1: bakalım.
2: Fiziksel olarak yapı alanımıza gelelim bir. Bakalım hani bu salonun eni, boyu, kullanış durumu, işte doğu cephesinde var, batı cephesinde bunun penceresi
1: Hiç
2: yok.
1: kullanmadığımız o köşeler var mesela.
2: Evet,
0: Tabii ki.
1: Hiç
2: evet.
1: girmediği hiçbir şekilde eşyanın
0: Biz
1: girmediği
0: kullanıyoruz.
1: yerler
0: Siz
1: var.
0: kullanmıyorsunuz.
1: Evet, o yüzden
0: Mesela ben
1: şimdi.
0: kendi evimde kullanıyorum veya yaptığım tasarımlarda eğer ki alan ihtiyacım özellikle fazlaysa kullanmaya çalışıyorum. Ama şu var. Dediğim gibi zaten bunu bilmek zorunda değilsiniz. Bir, ikinci konu sorduğunuz soruya hani iki tarafı da toparlamak gerekirse şöyle bir şey var. 3D çizimden artık zaten hani birebir
1: Çok bilir
0: gerçeğin
1: abimiz.
0: aynısı
2: Evet,
0: olarak ortaya
2: evet.
0: çıktığından dolayı. Hani siz dediniz ya proje okumayı biliyor mu? Bilmesine gerek yok ki. Baktığı zaman zaten o işte dört bir açıdan render alındığı zaman zaten oranın bitmiş halini ve fotoğraflı bir şekilde görüyor. Ama ona bakarken ne kadar güzel olmuş demek yerine penceresine baksın, tavan yüksekliğine baksın,
2: Evet.
0: kapı girişine baksın. Boyutlarına aşağı yukarı baksın ama orada da hileler söz konusu oluyor. Kendi meslektaşlarıma biraz eleştireyim. Doğru ölçüde doğru mobilyalar kullanılmadığı zaman bunu ilk ceremesini müteahhit çekiyor, ikincisini de vatandaş çekiyor. Çünkü neden? Bu gibi durumlarda doğru çizim çok önemli. Örneğin şu bardak boyutları belli diyelim ki 8-10 santim falan. Öyle bir boyutlandırırım ki yani bizim elimizde olduğu için yani şunu masa kadar masayı da bunun kadar çizebilirim. Örneğin öyle bir tasarım görüyoruz mesela bakıyorum odaya diyelim ki 10 metrekare mesela. Ya L koltuk sığamaz. Bugün rahat bir L koltukta oturabilmek için yani 100 santim minimum bir derinlik olması 90-100 bandında
1: Çok zor.
0: olması lazım. Yani
1: Televizyonu nereye
0: minimum bir
1: koyacağım?
0: üçlü yani konforlu sayılabilecek seviyede 2.30'dur mesela minimal. Şimdi 2.30 böyle olması lazım. Yani sığması mümkün değil.
1: Mümkün değil.
0: Ama bir render mesela müteahhite veriliyor veya vatandaşa veriliyor. Yani her şey sığmış, her şey mükemmel. O yüzden hani doğru şekilde bunların kontrolünün yapılması gerekiyor.
2: Yani şöyle
0: Onlarda
2: diyebilir miyiz İbrahim Bey? Vatandaşın daha rahat anlayabilmesi için projenin iki boyutlu değil de üç boyutlu haliyle
0: 3D.
2: daha rahat hani konuyu anlayabilir. Bir de bu yapının içerisinde yerleşim alanlarıyla ilgili doğru ölçeklerde tefrişler aslında olursa
0: Kesinlikle aynen demeye çalışıyorum o zaten.
2: insanlarımızın daha rahat uygulamaya geçirmesini sağlayabilir
1: Ya
2: diyebiliriz.
1: Allah aşkına konuğuma bakar mısınız? Orada inşaat çizdi, burada proje çizdi. Ben dakikaları çiziyorum. Reklam dakikası önemli. Herkes gerçekten şok içindeyim. Orada bir çocuk odası bile var yani. Gerçi orada da şimdi iş bayağı projeye kaç size
0: Mevlüt
1: kaç
0: Bey daha dertli ama daha fazla karar
1: parseller
0: almış. Aynen.
1: parseller tabii. Ya inanılmaz ya. Ben de kaçıncı dakika gireceğiz falan böyle bir durum. Buyursunlar.
2: Şimdi nerede kalmıştık?
1: Şimdi hocam şurada kaldık. Aslında da

0: Cevabı da verdik ama yine de isterseniz bu konuyu da tekrar soralım. 10. sorudayız.
1: Yeni bir binada daire seçerken sadece kaç metrekare diye bakıyoruz. Planın iyi tasarlanıp tasarlanmadığını nasıl anlayabiliyoruz?
2: Bahsettiğim gibi doğru ölçekte tefrişler aslında hani vatandaş çoğu bilmediği için tefriş dediğimiz şey projelerde görmüş olduğunuz işte masamız, sandalyemiz, hareketli mobilyalar veya oranın duvar dışında kalan materyallere biz tefriş deriz mesela. Bir kere bunu kontrol etmesi lazım. İkinci konu hani gerçek ölçülerde bir örnek daire yapılmışsa oradaki ölçüleri kendilerinin bir alıcı gözle bakması gerekiyor. Çünkü orada kullanılan mobilya bazen orası da bir sabunlama deriz biz mimaride. Hani 9 metreyi 10'a, 10'a 11'e bazen hani öğrenciyken yapıyorduk mesela.
0: Ne yapıyorduk?
2: Büyütme sabunlama mesela. Ha. Sabunlama dediğimiz şey şu.
0: Yuvarlıyor muyuz?
2: Aslında o kadar alanım yok ama evet. Hoca yani dersten beni geçirsin diye veya işte projede olursa genellikle bazen kanlıkları doluyordu, kanmadıkları doluyordu.
0: Allah çok ilginç bir tabir sabunlama.
2: Yani bunu işte öğrenciyken yapılır anca bu. O yüzden öğrenci olarak kalırsınız ve okulu bitiremezsiniz ya da benim gibi uzatırsınız. Ama tamam. Günün sonunda yani bizim meslekte oluyor böyle şeyler. Örnek dairelerin doğru ölçüde yapılmış olmasına dikkat etmeleri lazım.
0: Peki kentsel dönüşümde bazen eski binanın yerine daha fazla bağımsız bölüm yapılması gündeme geliyor. Bu durum mimari açıdan nasıl planlanıyor?
2: Ya şöyle yani bir kere bunun ticari bir kaygı olması gerekiyor. Neden? Ben hem para vermeyeceğim hem metrekaremden vazgeçmeyeceğim. Böyle bir dünya yok. Bu gibi durumların söz konusu olabilmesi için ya para vermeyeceksem durum mu olmayabilir? Bu dünyanın en doğal şeyi.
0: Tamam.
2: Bundan dolayı yeni bağımsız bölümler eklenmesine izin veriyorum. Yani 3 artı 1 evimi 2 artı 1 olarak istiyorum. Geri kalanı müteahhit o metrekare kalıyor. Maliyetini müteahhit oradan çıkarıyor. Tamamen
0: ha,
2: bu.
0: O şekil.
2: Aynen. Ama şimdi size bir soru soruyorum. Yani 3 artı 1 evden 2 artı 1'e geçmek sizi mutlu eder mi?
0: Etmez. Etmez
2: mi? Bunun ama şeyleri var mesela. Hani etmenleri var. Nasıl olur? 3 artı 1 kullanışsız bir daire mi? 2 artı 1 kullanışlı bir daire
0: tabii
2: mi?
0: Tabii ki kullanışlı.
2: 3 artı 1 depreme dayanıksız, eski, her yeri dökülen, izolasyon problemi yaşayan, rutubetli bir yerde oturmak mı? Yeni, sıfır, doğru kurgulanmış, 2 artı 1'de oturmak mı? Bu tamamen tercih meselesi.
0: Ha, öyle anlaşmalar da oluyor yani arada.
2: Tabii ki oluyor.
1: Bir de bunun maddi boyutu var aslında baktığınız zaman. Vatandaşın eski 3 artı 1 dairesi 10 birime sahipken yeni aldığı 2 artı 1 daire 20 birime sahip oluyor.
0: En az değil mi? Tabii.
2: Tabii ki.
0: Güzel. Peki.
1: Şimdi İbrahim Bey, balkon, otopark, ortak alan, depo gibi detaylar projelerden sonra düşünülürse ne gibi sorunlar ortaya çıkar?
2: Ya şöyle diyelim ki yani ben balkonu sonradan düşündüm ama bir cephe tasarladım mesela. Benim cephem komple değişir. Ev normal olarak hani emsal ve emsal dışı alanlar vardır mesela. Bu gibi şeyler belli başlı şeyler etkiler ama hani zaten hani bir mimar varsa olayın içerisinde ki mimar imzası olmadan herhangi bir binanın yapılması söz konusu dahi olamaz.
1: Evet.
2: Böyle olduğu için, böyle kurgulandığı için hani birçok şey buna göre zaten yapılıyor. Çünkü dediğim gibi o üç boyut olayları da zaten bu yüzden çok daha mantıklı. Çünkü iki boyutta tamam yapıyoruz ama üç boyutta olarak yaptık diyelim ki büyük balkonlar kullandık. Cepheye baktık çok hoşumuza gitmedi veya balkonlar çok küçük kaldı. Metrekaremiz var veya içeriden biraz yiyebiliyorsak mesela hani o da tasarım estetik kaygısından dolayı yapılabiliyor. Çünkü sadece bir bina sağında solunda balkonlar olarak düşünmeyin. Mesela loft yapılabiliyor işte ne bileyim teras şeklinde yapılan hani birçok tasarım var mesela. Hani kentsel dönüşüm denince sanki Ayşe Fatma Hayriye teyzenin evi var. İşte sosyetik işte canların birçoğunun sanki evi yokmuş gibi. Aslında bu herkese hitap eden bir şey. Her bütçeye herkese hitap eden bir programla keza öyle. Öyle olduğu için yani bu herkesin başında. O yüzden bu gibi şeylere önceden dikkat edilmesi gerekiyor. Cepheyi önceden tasarlarsanız, benzeri şeyleri de kurgularsanız zaten çok problem yaşanmaz diye düşünüyorum.
0: Birazdan reklama geçeceğiz ama reklamdan önce bir sorum daha var. İnşaat sırasında projeden farklı uygulamalar yapılması mümkün mü? Böyle bir durumda mimarın rolü ne oluyor?
2: Ya mimar aslında müellif ama ondan önce zaten belli başlı belediye kontrolleri ve genel anlamda...
0: Mümkün mü peki?
2: Ya mümkün olabilir ama anında dener. Yani zarar eder yani bunu yapan insanlar. Çünkü neden? İskan alamaz.
1: Tadilat ruhsatı diye bir şey var.
2: Evet. Şimdi veya şanti, ona başvurulması gerekiyor.
1: Şantiye başladı. Dediniz ki ben vazgeçtim. Onu öyle değil de böyle yapmak
0: istiyorum. Kim olarak vazgeçtim? Ben evimi veren kişi olarak vazgeçtim.
1: Veren kişi olabilir, yapan müteahhit
0: yapan, tamam,
1: olabilir.
0: Tamam.
1: Bunu aslında hani... mimar mühendis hizmet aldığımız kişiler.
2: Aynen. Karar merci diğer taraf.
1: Tabii.
2: Bizim kime ulaşacak? O taraf oluyor.
1: Bu kime ulaşacak? Bir kat malikine ulaşacak. Bunu kim yapacak? Bir firma yapacak. Yani müteahhit ve mal sahibi arasında dendi ki bizim dairemiz 3 artı 1'de biz vazgeçtik. Geniş 2 artı 1 istiyoruz. O proje

0: uygulama sırasında
1: değişiklik olur.
0: Tabii tadilat projesi. Hı-hı. Proje tadilatı, işte hani bu betonarme ile ilgili bir durum varsa statiye,
2: tabii ki.
0: Mimari ile ilgili durum varsa sadece İbrahim Bey gibi mimarlarımıza veya elektrik tesisatla ilgili durumlar varsa makine elektrik mühendislerine
2: de mecburen değişiyor,
0: evet,
2: zaten.
0: Evet.
2: Çünkü çok fazla bir yoğunluğun olduğu herhangi bir yapıyla bunu, hani metrekareler büyürse aza iniyor. Zaten bir olmuyor. Mekaniği de elektriği de zaten komple değişmiş oluyor. Ya zaman ve maliyet açısından çok doğru bir durum değil açıkçası.
0: Ama keyfi olarak da bu işi yapamayız.
2: Tabii yani ihtiyaç halinde bazen olabiliyor.
0: İlla ki keyfi olarak yapabiliriz. Şu konuda yapamayız diyelim. Şimdi bazı vatandaşlarımızın talepleri oluyor. Hı hı. Ama minimum piyesler dediğimiz alanlar var. Şimdi İbrahim Bey'e yönetmelik diyor ki, İbrahim Bey diyor minimum diyor 3'e 4 diyor salon ebatı olacak diyor. 1.50'ye 3 minimum niş alanı olacak diyor. Mutfak niş alanı olacak diyor. Minimum 2.40 3 derinliğinde yatak odası şartını sağlayacak diyor. Hani bu ebatları bazen insanlarımız mesela, ya benimki salonum 2.80'e 6 metre olsun. Olmuyor.
1: Ne güzelmiş o ya.
0: Olmuyor.
1: 2.80'e 6. Olmuyorsa, olmayacaksa ne yapacağız o zaman?
2: Şimdi bu kadar yönetmeliğin arasında mimar ne yapsın?
0: Aynen
1: çok,
0: öyle.
1: Ay çok doğru ya.
2: Yani bana bir şarkı yaz diyorlar diyelim ki. Notaları onlardan, bestesi onlardan, güfte onlardan, her şey onlardan. Hatta playback şeklinde yeni rapçilerin gibi alttan çalıyor. Ben de söylüyorum, mikrofon tutuyorum. Yani bu şekilde mesela aslında bunun da kırılması gerekiyor. Mimar olarak biz çok muzdaribiz mesela. Çünkü neden? Bana beyaz sayfa vermeyebilirsin. Ama en azından A4 olduğunu söyle, A3 olduğunu söyle, gerisini bana bırak.
1: Neyle karşılaşacağımı bileyim.
2: Tabii ki.
1: Ya öyle. Sizin şey de oluyor mu, çok merak ettiğim, teslim ettiniz, hadi hayırlı olsun. İşte Ayşe teyzeciğim konuştu, hı-hı, sabahtan beri Ayşe teyzenin de kulakları çınladı. Sizi arıyorlar mı?
2: Aramayan olmaz.
1: Bizim şeyleri bulamıyoruz, prizi bulamıyoruz mesela. Değil mi, böyle çok komik şeyler oluyor mu?
2: Bizim, çok oluyor.
0: Bizim bazen telefonlarımız susmuyor bu konularla ilgili. Şimdi
1: reklama gideceğiz, evet.
0: Bir anahtar teslim yaptık. Bu bayağı bir komik oldu bizim için.
1: Tamam.
0: Şimdi gece saat 10-11 telefon çalıyor. İsim vermiş olmayayım. Telefonu açıyorum. Bizim ışıklarımız yanmıyor.
1: Buyur. Vallahi Allah iyi düşündüm Allah. Bunu ya.
0: Çok ekip yaşıyoruz. Yönlendirdik. Ekip yönlendirdik. Bir amcamızdı bu da.
1: Semtte elektrik kesik.
0: Yok, semtle alakası yok. Semtle alakası yok. Şartelini kaldırmamış. Şimdi bizim arkadaşlar gitti. Şimdi amca bozulmasın diye ben özellikle hani bir şeyde hani arıza giderildi dedirttim. Lakin hani şarteli kaldırmayı unutmuş. Şimdi o yüzden böyle ufak durumlarla karşılaşıyoruz. İnsanlarımızın elimizden geldiği kadar kalbini kırmamaya, gönüllerini etmeye çalışıyoruz.
2: Ama yani diyelim. Teknoloji de bazen şey yapmıyor. Şimdi biz genelde hep lüks malikane tarzında yerler yaptığımız için mesela akıllı ev sistemleri, orası zaten atıyorum villa ama
1: çorma.
2: 5 katlı, tamam mı? Yani mesela şimdi bir otel mantığında bir tesisat odası oluyor. Yani kişi nasıl bilsin bunu? Doğru. Bir tane personelini alıp eğitim verdiriyoruz. Geri kalanını da reklamlardan sonra Bircan Hanım'a bizzat anlatırım.
1: Bak şimdi topu bana attı. O zaman kısacık bir ara, sonrasında yeni adreste buluşacağız.
3: Öztürk İnşaat'la devam edecek.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
8: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iade ile şimdi dene. Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
11: Ben macera arabasını...

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Tam o anda bir yutku.
3: Yutku. Nasıl? Daha iyi miyiz?
4: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
9: Banka Nadis'e veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Damla bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
6: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
7: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Hoca çıkar.
8: Canlı yayınlanan Tek Yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
9: Nermin'in Enfes Mutfağı hafta içi her gün saat 11'de

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Öztürk İnşaat'la devam ediyor.
11: Efendim, kısa bir aranın ardından Bircan Bali ve Mevlüt Öztürk'te yeni adresiniz devam ediyor. Çok kıymetli bir konuğumuz var, İbrahim Tuğbay. Hocam artık değil mi, bunları söyledikten sonra?
12: Olacağım, yüksek lisans tamamlansın.
11: Öyle mi?
12: İnşallah orada yüksek mimarda yazacak. O Süper. Zaman derseniz sevinirim. İbrahim olarak sade kalmayı.
11: Peki İbrahim Beyciğim, reklam arası bütün o anılar devam etti ama sorularımız bitmedi.
13: İbrahim Bey'le bir mahallede bütün binalar yenilense bile, mahalle gerçekten dönüşmüş olabilir mi?
12: Ya dediğim gibi şehircilik anlamında bakmak lazım. Hani bu sefer tüme varım şeklinde bir olay olacağından dolayı, yani şimdi oradaki sosyal donatı alanlar yeterliyse, parkı, otopark alanları, işte ticari alanları. Şimdi biz şehirlere baktığımız zaman sadece şehirleri şehir bölge plancılar planlamaz. Bizim mesela öğrenciyken öyle derslerimiz de vardı. Mesela mimarlar planlar. Şimdi bir kişi evden çıktığı zaman, örneğin bu çocuk da olabilir, ticari alana ulaşma adım sayısı mesafesi. Örneğin parka gidiyorsa bunun adım sayı mesafesi gibi gibi araçların genel durumu ve birçok şey. Günümüzde mesela elektrikli araçlar çıktı. Bunlar için her binada özel olarak artık bir şey olması söz konusu da değil. Hani bunlarla alakalı yenilemek sadece bunun kabuğunu değiştirmekse çok doğru bir şey değil bana göre. Hani kurgunun tamamen başından yapılması lazım. Sorunuza gelirsek bence değil. Yani tamamen bütün binaların kabuğu değişmiştir yani. Özü değişmemiştir. Örneğin telefonu her dakika değiştiriyoruz. Yazılım kendini güncellemezse ne olur?
11: Sizce?
13: Bence şimdi dönüşüm süreçlerinde bu sosyal alanlar dediğimiz yerlere birazcık ekstra ilgi alaka göstermemiz gerekir. Şimdi tamam, bölgenin park ihtiyacıyla ilgili sağlamıyorsa, şimdi burada parsellerimizle ilgili benim şiddetle önerdiğim konular vardır. Reysen tevhid dediğimiz. Evet. Hani şimdi bir vatandaş var, ufak bir ada içerisinde, birleşmiyor. Hani ben ayrı diyor kalacağım diyor, ben yaptırmayacağım diyor, ben yaptırırsam tek yaptıracağım diyor. Aslında burada devletimiz konuya el atabilir diye düşünüyorum. Diyeceksiniz ki neden? Şimdi aslında bu vatandaş orada reysen tevhid edildiği takdirde oraya bir park alanı yapılabilir.
12: Tabii.
13: Şimdi otoparkla ilgili, şimdi bir arazi düşünün, 5000 metrekare değerlendirelim, 500'er metrekare 10 parsel yapıldığı takdirde...
11: Çok daha avantajlı.
13: Şimdi bu 10 parsel bireysel yapılırsa otopark alanı yeterli olmuyor. Evet. Ama 5000 metrekare tek yekpare yapıldığı zaman o bölgenin otoparkla ilgili sıkıntısı olmuyor.
11: Bütün ihtiyaç karşılanıyor.
13: Tabii, park alanı ile ilgili ihtiyacı olmuyor. Sosyal donat alanı ile ilgili bir ihtiyacı olmuyor.
11: Gel bunu anlat sabahlara
13: ya
11: kadar.
13: Ya bunu aslında bu kanayan bir yara bizim
12: ya,
13: için.
12: Hem de neden biliyor musunuz? Ben bir dipnot geçeyim mesela olması açısından. Şimdi herkesin bir hayali var. Bir hayalindeki ev, araba vesaire. Dönüşümde bir evim var mesela. Ben burayı satıp şu mahalleye, şuraya taşınacağım. Örneğin İstanbul popüler yerleri, Etiler, Bebek, işte Bağdat Caddesi benzeri. Buralar neden popüler, neden güzel? Göze niye güzel geliyor? Otopark alanı zamanında yapılmış. Yapılırken cephesinden tutun da bütün olanaklar sağlanmış. Güzel cepheler, güzel mimarlarla, güzel malzemelerle süslenmiş. Zaten sen bunu kendi toprağında veya kendi evinde yaparsan benzeri bir şey ortaya çıkacak. Onun haricinde şimdi orada otopark alanları var, sende yok. Onlar işte bunun gibi sıkıntılar yaşatmadan atıyorum mesela parka izin verilmiş, başka bir yere izin verilmiş. Zaten bu sıkıntılardan dolayı mahalle kültürü yavaş yavaş yok oluyor. Evet. Bu aslında sosyolojik olarak çok ciddi bir problem. Herkesin hayali bir siteye taşınmak. Veya ben sitede bekar bir olarak oturduğum zaman eleştiriyorum. Neden? Ya işte daha iyi yerlerde oturabilirsin. Neden? Aileler için. Ya aileler her yerdeydi zamanında. Hala çok da öyle. Tabii. Ama neden? Evden çıktığı zaman çocuğunu ne bir markete benzeri başka bir yere yollayamıyor. Aşağıda oynaması için bir alan sağlatamıyor. Bunları yaptığı zaman sizin bahsettiğiniz gibi de sıkıntılar da yarattığı zaman zaten çok ciddi problemler oluyor.
11: Peki son olarak artık noktalayacağız programımızı. Su gibi aktı gerçekten. Kentsele girecek vatandaşlarımıza bir tavsiye verecek olsanız kameranız burada sizi vatandaşla baş başa bırakalım. Bir tavsiye verin birlikte kapatalım.
12: Sevgili kullanıcılar yani iş ehline verin. Doğru insanlarla yürümeye çalışın. Bizim sektörün veya mesleklerin en güzel yanı da şudur. Yani benim size bir şey anlatmama gerek yok. Torpiliniz olmama gerek yok. Hı. Benim yaptığım iş her zaman ortada. Hani benim yaptığım şeyi beğeniyorsanız benimle çalışmaya yapmaya devam edersiniz. Hani bir avukat değilim, psikolog değilim veya birini ikna edecek bir pozisyonda değilim.
11: Aynısı iştir.
12: Müteahhitler de mimarların da böyle. Yaptığım eser burada. Beğeniyorsanız devam edin ama güvenlik ve bahsettiğimiz konuyu toparlarsak karşı taraftan taleplerimize dikkat edersek zaten çok problem yaşanmaz.
11: Peki. Bir de Instagram adresinizi hatırlatırsanız size belki ulaşmak isterler.
12: İbrahim Tuğbay.
11: Yazarsanız İbrahim Bey'e ulaşabilirsiniz. Mevlüt Hocam'a nasıl ulaşabilirler?
13: Bize Mevlüt Öztürk'ten diye zaman her yerden ulaşım
11: sağlayabilirler. Her yerden ulaşabilirsiniz. Öyle de havalıyız ya. O zaman programı hep birlikte kapatalım mı?
12: Tabii ki.
11: Bence çok verimli. Herkesin soru işaretlerini giderdiği bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyoruz.
12: Biz İyi teşekkür ederiz. Ağırladığınız için çok teşekkür ederim.
13: Ayağınıza ayrıca. Sağlık, ağzınıza sağlık İbrahim Bey. O zaman şöyle diyelim mi?
11: Siz de kapatma işi. Ben kapatmaları sevmiyorum.
13: Öyle mi? O zaman haftaya yeni konuklarımızla birlikte yepyeni konularla ilgili yeni adreslerde buluşmaya. Hoşça kalın.
11: Hoşça kalın. Bizimle kalın. Hoşça kalın.
12: Her son bir başlangıç.
11: Evet.

0: Değerli izleyenler, Balıkesir'in Havran ilçesinde şu anda Koca Seyit köyünde Koca Seyit'in anıtındayız. Değerli izleyenler, Çanakkale Savaşı'nın ölümsüz kahramanı Koca Seyit aslında Havran ilçesinin en önemli simgesi. Aslında Koca Seyit Havran ilçesinin gururu. Değerli izleyenler, Çanakkale Savaşı'nın ölümsüz kahramanı Koca Seyit ilahi bir güçle savaşta tam 276 kilo ağırlığındaki top mermisini sırtında taşıyarak vinci bozuk topa yerleştirmiş ve İngilizlerin en büyük gemilerinden birini batırarak savaşın seyrini değiştirmiş. Evet, Havran ilçesinde kahraman Koca Seyit'in anıtı en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Balıkesir'in Havran ilçesine gelirseniz anıtı mutlaka ziyaret etmenizi öneriyorum. Efendim, burası çok güzel dizayn edilmiş. Bulunduğumuz yer oldukça yüksek bir tepe ve buradan muhteşem bir manzaraya hakimiz. Evet değerli izleyenler, şu anda Balıkesir'in Havran ilçesinde Çanakkale Savaşı'nın ölümsüz kahramanı Koca Seyit'in anıtındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli izleyenler, şu anda Koca Seyit'in torunu Muhammed Bey ile birlikteyiz. Efendim, Muhammed Bey anıtı ziyaret etmeye gelenlere Çanakkale Savaşı'nın ölümsüz kahramanı Koca Seyit'i anlatıyor. Muhammed Bey merhabalar.
1: Merhaba hocam, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, Koca Seyit'in Çanakkale Savaşı'nda gösterdiği ölümsüz kahramanlığı anıtı ziyarete gelenlere anlatıyorsunuz. Koca Seyit'in torunu olmak nasıl bir duygu?
1: Güzel bir duygu hocam. Koca Seyit büyük dedem, kızı benim babaannem. Koca Seyit 9 yıl askerlik yapıyor. Sağ olarak dönüyor. Çanakkale buraya 150 kilometre. 13 günde gelmiş yayan yürüyerek.
0: Yürüyerek gelmiş 13 günde buraya.
1: Evet. Gece geldiği için direkt evine gitmemiş. Demiş ben bu köyden gideli 9 yıl oldu. Belki benim hanım başka biriyle evlidir diye sabaha kadar evine bakıyor. Sabah aydınlandığında evinden girip çıkan yok. Hanımının ismini seslenerek evine yaklaşıyor. Ninem 8 yaşında çocuk. Kapıya çıkıyor bakıyor ki yabancı biri. Ana demiş, kapıda uzun boylu saçlı sakallı biri var mı? Bizim köylü değil demiş. Ben ondan korktum. Hanımı geliyor kapıya bakıyor, kocası. 9 yıl evveli askere giden kocası. Demiş Seyit,

komşumuz. İçeri gelince çocuğu korkutma. Ninem derdi bir müddet baba deyip de kucağına bile oturamadım. Geliyor 21 yıl daha yaşıyor. 50 yaşında vefat ediyor. En son ilçede zeytinyağı fabrikasında hamballık yaparak vefat etmiş.

Değerli izleyenler, anıtın bulunduğu yerde Koca Seyit'e ait bir de müze bulunuyor. Şu anda Şehit Onbaşı Müzesi'ndeyiz. Çanakkale Savaşı sırasında Koca Seyit ermiş. Savaştan sonra kendisine onbaşı rütbesi verilmiş. Aslında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Koca Seyit'e savaştan sonra maaş bağlamak istemiş. Ancak Koca Seyit bunu kabul etmemiş. Paşam, vazifemizi yaptık demiş. Değerli izleyenler, Şehit Onbaşı Müzesi'nde Çanakkale Savaşı'na dair eşyalar ve Seyit Onbaşı'nın fotoğrafları sergileniyor. Müzenin içerisinde bir de gördüğünüz gibi Seyit Onbaşı'nın balmumundan yapılmış heykeli var. Ve sırtında tabii ki Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren 276 kilo ağırlığındaki top mermisiyle birlikte. Evet değerli izleyenler, gerçekten Seyit Onbaşı. Havra'nın gururu, en önemli simgesi, 50 yaşında vefat etmiş, çok genç yaşta hayata gözlerini yummuş. Evet, Şehit Onbaşı Müzesi'ni sizlere biraz gezdirmek istiyorum. Efendim, her yerde Şehit Onbaşı'ya ait eşyalar, savaşa dair mermiler var. Evet, Şehit Onbaşı'nın fotoğrafını göstermek istiyorum. 1889 yılında doğmuş, 1939 yılında 50 yaşında vefat etmiş. Evet değerli izleyenler, burada yine sırtında top mermisiyle bir fotoğrafı var. Aslında bir insanın 276 kilo ağırlığındaki bir top mermisini taşıması imkansız. Ancak Çanakkale Savaşı sırasında Allah tarafından kendisine bahşedilen ilahi güçle işte bu mermiyi sırtında taşımış Koca Seyit ve savaşın seyrini değiştirmiş. İngilizlerin en büyük gemilerinden birini batırmış. Efendim burada yine Çanakkale Savaşı'na dair paslanmış mermiler var, şarapnel bilyeleri var. İşte onlar da Şehit Onbaşı'nın müzesinde sergileniyor. Koca Seyit anıtına gelenler Şehit Onbaşı'nın müzesini mutlaka ziyaret ediyorlar. Efendim burası buram buram tarih kokuyor. Evet, müze bize Koca Seyit'in kahramanlığını anlatıyor ve Çanakkale Savaşı'nı anlatıyor.

Değerli izleyenler, Koca Seyit Köyü'ndeki Seyit Onbaşı Anıtı oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Şu anda Çanakkale Savaşı'nın ölümsüz kahramanı Seyit Onbaşı'nın mezarının başındayız. Hemen yanında da Seyit Onbaşı'nın kızı Ayşe Hanım'ın mezarı bulunuyor. Efendim, kabrinin başında kahraman Seyit Onbaşı'ya duamızı tabii ki yapacağız.

0: Ve şimdi de Kaz Dağları'na geliyoruz.
1: Değerli izleyenler, Havran Kaz Dağları'nın eteklerinde kurulmuş muhteşem bir ilçe. Efendim, arkamdaki manzarayı görüyorsunuz. Adeta tabloyu andırıyor. Şu anda bulunduğumuz yerde rakım bir hayli yüksek. Dolayısıyla hava bayağı serin. Ancak burada tertemiz bir hava var. Ve Kaz Dağları'ndayken, bu muhteşem ortamdayken bol bol oksijeni ciğerlerimize çekiyoruz. Değerli izleyenler, yukarıda Hanlar bölgesinde ormanın içerisinde mesire alanları var. Burası yaz kış son derece kalabalık oluyor. Kaz Dağları fotoğrafçılar, kampçılar ve sporcular için son derece ideal bir yer. Biraz da Kaz Dağları'ndan gelen Eybek suyundan bahsetmek istiyorum. Efendim, doğal kaynak suyu Kaz Dağları'ndan geliyor ve Havran'da evlerin musluklarından akıyor. İşte Havran bu doğal sağlıklı suyu içiyor. Evet değerli izleyenler, Kaz Dağları'nda ormanın içerisinde sık sık çeşme görebilirsiniz. İşte Kaz Dağları'ndan gelen doğal kaynak suyu bu çeşmelerden akıyor. Evet değerli izleyenler, tüm güzelliğiyle işte Havran, işte Kaz Dağları.

Değerli izleyenler, Kaz Dağları'nda şu anda yemyeşil ormanların içindeyiz. Her yerde bembeyaz kar örtüsü var. Kar Kaz Dağları'na çok yakışmış. Değerli izleyenler, şu anda bir çeşmenin başındayız. Aslında Kaz Dağları'nda ormanın içinde ilerlerken yol boyunca adım başı çeşme görmeniz mümkün. Efendim, önünde bulunduğumuz çeşme Alancık köyünden Ramazan Sarıoğlu adına yaptırılmış. Değerli izleyenler, çeşmelerden akan su tamamen Kaz Dağları'ndan gelen doğal kaynak suyu. Buraya gelenler bu sudan bol bol içiyorlar, ellerini yıkıyorlar ve yanlarında doldurup götürüyorlar. Değerli izleyenler, şu anda Kaz Dağları'ndayız. Keyfimiz yerinde. Efendim, zeytinin, zeytinyağının cennetindeyiz, ana vatanındayız ve zeytin toplamaktan gelen emekçilerimizle birlikteyiz. Efendim, günün yorgunluğunu, stresini atmak için gördüğünüz gibi eğleniyorlar, oynuyorlar. Evet, gerçekten çok keyifli onların yanında olmak. Ben de onlara katılayım bari.

0: Değerli izleyenler, metrelerce yükseklikteki Kaz Dağları dinlenmek, huzur bulmak ve stresten arınmak isteyenler için son derece ideal bir kaçış noktası. Efendim, buraya gelenler muhteşem Kaz Dağları manzarası eşliğinde, muhteşem orman manzarası eşliğinde, tertemiz havada çok nefis yöresel bir kahvaltı yapma, yöresel bir yemek yeme imkanına sahip oluyorlar. Gülsüm Hanım, merhabalar, kolay gelsin.
1: Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsın, iyi misin?
1: Hamdolsun bugünümüze.
0: Evet, bakalım Gülsüm Hanım bizlere Havran'a özgü nasıl bir gözleme yapacak? Ancak öncesinde sormak istiyorum. Şimdi hangi otlar var?
1: Bunun içinde radika var.
0: Evet.
1: Yani bu mevsime göre biraz ıspanak var. Biraz karindiba var.
0: Evet.
1: Ve koyun peyniri var içinde.
0: Evet. Koyun peyniri rendelenmiş.
1: Zeytin var. Vallahi pişirelim, yiyenlere afiyet olsun diyelim.
0: Pişirelim, yiyenlere afiyet olsun. Gülsüm Hanım'ın ellerine sağlık değerli izleyenler. Bu gözleme yenmez mi? Gözlememizin içinde Havra'nın birbirinden lezzetli, sağlıklı otları var. Havra'nın nefis mi nefis, ünlü zeytini var. Evet, sacımızın üzerine attık efendim gözlememize. Birazdan pişecek, afiyetle tadına bakacağız. Efendim, Havra'nın lezzetli otlarıyla ve lezzetli zeytiniyle yapılmış gözlememiz artık pişti. Gülsüm Hanım sacın üzerinden aldı. Şimdi gözlememizi yağlıyor. Evet değerli izleyenler, şöyle sen şurayı biraz daha kes Gülsüm Hanım. Şöyle alayım bir parça kenardan. Efendim sizler için şöyle.
1: Senin gibi güzel olmuştur güzelim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sen ellerinle yaparsın da olmaz mı? Gerçekten mis, bakar mısınız? Afiyet olsun bana. Değerli izleyenler, Gülsüm Hanım'ın elleriyle yaptığı, içinde Havra'nın lezzetli otlarının, nefis mi nefis ünlü zeytinin bulunduğu gözleme gerçekten efsane olmuş. Gülsüm Hanım'a ellerine emeğine sağlık.
1: Şifa olsun güzelim.

0: Değerli izleyenler, şu anda önümüzdeki masada Havran'a özgü tüm yöresel ürünler var. Gülsüm Hanım tam 20 yıldır burada misafirlerini ağırlıyor. Efendim, bu yöresel ürünleri misafirlerine ikram ediyor. İşte çeşit çeşit eriştelerimiz, tarhanamız, reçellerimiz, salçalarımız, turşularımız, marmelatlarımız, yaprağımız, otlarımız, efendim hepsi birbirinden doğal, birbirinden lezzetli. İşte doğallık bu, işte yöresel ürün bu. Gülsüm Hanım, ellerine emeğine sağlık.
1: Evet, şifa olsun diyorum her kim ne yiyorsa.
2: Hadi gelin hep birlikte Halk Oyunları ekibinin gösterisi.

0: serisini izleyelim.
1: Değerli izleyenler, Balıkesir'in güzel mi güzel ilçesi Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran'da şu anda çok güzel bir ortamdayız. Arkamızda Havran Halk Oyunları ekibi var. Birazdan bizlere muhteşem gösterilerini sergileyecekler. Ancak öncesinde Yörüklere vurgu yapmak istiyorum. Neden mi? Havran halkının çoğunluğu Yörüklerden oluşuyor. Değerli izleyenler, sol tarafımda Havran Uğuz Boyları Yörük Dernek Başkanı Cavit Bey var. Evet Cavit Bey, merhabalar, kolay gelsin.
2: Merhaba, öncelikle Havran'ımıza hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
2: Biz Havran Yörük ve Uğuz Boyları Derneği olarak, Yörükler olarak %80'ini oluşturuyoruz Havran halkı olarak.
1: Evet.
2: Burada misafirperver bir toplumuz aynı zamanda. İşte örf adetlerimizi olsun gelecek nesillerimize aktarmak adına bir derneğimizi oluşturduk ve bu dernekle gelecek nesillerimize aktarmaya çalışıyoruz.
1: Biraz kıyafetten bahsetmek istiyorum. Sanırım geleneksel Yörük kıyafeti.
3: Tam onu diyemeyiz. Niye derseniz sadece bu bölgede Yörükler çoğunlukla olmakla beraber farklı kültürlerden, evet, göçmenlerden, tahtacı Türkmenlerden değişik kişiler, evet, olduğu için bizlerin kıyafetleri tam belli bir kesime değil de bu bölgede yaşayan herkesin eskiden kullandığı günlük kıyafetler. Tabii ki bu zenginliğine göre farklı motifler de olabiliyor, farklı süslemeler olabiliyor. Efe başları mesela silah taşırken kızanlar kılıç taşır. Efe başı daha büyük börk giyerken kızanlar daha küçük zeybekler, daha küçük fesler giyer. Bu şekilde değişik kıyafetlerde eski zamandaki yaşantıyı şu an bizler giyerek yaşatmaya çalışıyoruz.
1: Evet, Ahmet Bey, sanırım üzerinizdeki kıyafet geçmiş yıllarda Havra'nın kullandığı geleneksel bir kıyafet.
3: Tabii,
1: özellikle
3: tabii.
1: Başınızdaki böyle çiçekli şapka. Şapka mı diyorsunuz, bere mi diyorsunuz? Dikkatimi çekti.
3: Fes deriz ve oyalığının
1: nedir
3: adı?
1: Nedir özelliği?
3: Karpuz oya dediğimiz bir oya çeşididir.
1: Evet, bakar mısınız değerli izleyenler? Rengarenk oyalar var. Evet değerli izleyenler, Balıkesir'in en güzel ilçelerinden Havran'dayız. Çok keyifli bir ortamdayız ve Havran Halk Oyunları ekibimiz gösterisini yapmaya hemen başlıyor. Buyurun.

0: Havran'da mis gibi kokan mandalina bahçesindeyiz.
1: Değerli izleyenler, Havran'da şu anda mandalina bahçesindeyiz. Mandalina cennetindeyiz. Efendim, mandalina toplayan Havranlı güzel kadınlarımızla birlikteyiz. Merhabalar, kolay gelsin.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, isim nedir?
2: Elmas Çetin.
1: Elmas Hanım, nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim, çok iyiyiz Allah'a şükür. Sizleri gördük, daha iyi olduk.
1: Evet, mandalina yıkılıyor dallarda, ne kadar güzel.
2: Mandalinaları hem yiyoruz hem topluyoruz, Allah razı olsun, güzel oluyor.
1: Değerli izleyenler, Havran'ın mandalinası çok ünlü, çok lezzetli. Biz de bu nefis mandalinayı, bu ünlü mandalinayı bahçe

0: sizlere göstermek istedik. Şu anda hasatta mandalina toplayan kadınlarımızla birlikteyiz. Hasat ne zaman başladı?
1: Hasat bayağı 20 gün oldu ben başlayalı buraya.
0: 20 gündür topluyorsunuz sürekli.
1: Sürekli topluyoruz.
0: Ne zaman bitiyor?
1: Hincigarı bilmiyoruz, 10 gün falan daha gider, 15 gün daha herhalde.
0: 10 gün daha toplayacaksınız.
1: Evet, toplayacağız Allah nasip ederse.
0: Elmas Hanım, havranın mandalinası niye bu kadar lezzetli?
1: Çok lezzetli.
0: Havasından mı, suyundan mı?
1: Anlamadım, havasından da olabilir. Çok tatlı kardeşlerim.
0: Evet, sizlere göstermek istiyorum. Şöyle hanımlarımız kova kova toplamışlar. Şöyle hemen soyuyorum. Efendim yemelere doyamıyorum. Evet, şu anda mandalina cennetindeyim. Adeta dallarda yıkılıyor mandalinalar. Nefis bir mandalina. Ben de çok severim. Evet, şöyle hemen bir dilim alıyorum. Afiyet olsun bana. Elmas Hanım çok lezzetli.
1: Çok lezzetli. Canımız istedim hemen yeriz. Güzel dalları bulduk mu bir tane koparıp yiyoruz.
0: Yemeye gerek yok.
1: Evet.
0: C vitamini deposu bol bol dallardan koparın koparın yiyin. Peki şöyle şarkı türkü söyler misiniz?
1: Şarkı türkü de söyleriz.
0: Hadi söyleyelim.
1: Neler söyleyeceğiz?
0: Ayva çiçek açmış.
1: Ayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Yandım anam yandım, yandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni.
0: Efendim, kadınlarımız ne yapsınlar böyle sabahtan akşama kadar bahçede mandalina topluyorlar. Sohbet, muhabbet, şarkılar, türküler işte böyle keyifli keyifli sevgilerini katarak mandalina topluyorlar. O halde hanımlar, şu anda ekranları başında bizi izleyen herkese buradan Havran'dan mandalina bahçesinden sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Şöyle bir el sağlar mısınız lütfen?
2: Türkülerimiz olmadan olmaz tabii ki.
0: Evet değerli izleyenler, Balıkesir Havran'dayız. Sırada türkülerimiz var. Efendim bağlamasıyla, güzel sesiyle Ersan Bey ile birlikteyiz. Balıkesir'in çok güzel yöresel türküleri var. Ben de çok seviyorum. Ancak bir tanesi var ki herhalde sevmeyen yoktur. Ersan Bey, ilk olarak Balıkesir yöresine özgü ne dinleyeceğiz?
3: Evet, buranın çok güzel türküsü Balıkesir'in iki kekliği söyleyeceğiz.
0: Of of of efendim, çok severim, çok dinlemekten büyük keyif alırım. Hele böyle muhteşem bir ortamda iki kekliği dinlemek daha da keyifli.

0: Havran ilçesinde zeytin hasadında artık son günler.
1: Değerli izleyenler, hepinizin bildiği gibi Balıkesir Havran'ın zeytini, zeytinyağı çok ünlü. Şu anda Havran'da Kocadağ mevkiinde zeytin bahçesindeyiz. Her yerde zeytin ağaçları var, her yerde zeytinler var ve kadınlarımız harıl harıl ağaçtan zeytin topluyorlar. Onlarla biraz sohbet edelim bakalım. Merhabalar.
2: Merhaba.
1: İsim nedir?
2: Emine Ateş.
1: Emine Hanım, hayırlı olsun.

0: sağ olun.
1: Ne zaman başladı?
0: 2 ay oldu başlayalım.
1: Artık yavaş yavaş sanırım hasat da sona gelindi.
0: Evet, geldi gari.
1: Ne kadar kaldı?
0: 1 hafta falan kaldı diye.
1: 1 hafta daha ağaçlardan zeytin toplanacak. Ondan sonra zeytinin hasadı bitecek. Evet, daha çok sofralık mı, sıkmalık mı?
0: Sıkmalık.
1: Havranın zeytini.
0: Evet, sıkma yağı.
1: Şimdi Emine Hanım, zeytin toplamanın usulü var aslında. Böyle dallardan topluyorsunuz, ancak bir de çırpma usulüyle toplanıyor.
0: Düz yerden topluyoruz dökülenleri. Tamam.
1: Daha çok nasıl toplarsınız?
0: Daha çok yerden topluyoruz biz.
1: Daha çok çırpılıyor ve yere dökülenleri topluyoruz.
0: Yere dökülenleri.
1: Ama şimdi böyle tek tek dallardan alıyorsunuz.
0: Şimdi fazla kalmadı, rüzgar vardı, onlar yere düşürmüş. Şimdi iyi yerde, çok yerden topluyoruz.
1: Ayşe Hanım, zor iş. Yorulmuyor musunuz?
2: Yoruluyoruz, hemen ne yapacaksın, mecbursun.
1: Kolay gelsin.
3: Hoş geldin, sağ ol.
1: Ne yapıyorsun, iyi misin?
3: İyiyim.
1: İsim nedir?
3: Zehra Koç.
1: Zehra Hanım, yoruldun mu?
3: Yok.
1: Zeytin bol mu?
3: Bol, Allah'a şükür.
1: Peki bu zeytin yemelik zeytin değil, değil mi?
3: Evet, bu yağlık.
1: Şu anda yenmiyor.
3: Evet.
1: Zaten dalından toplandığında zeytin asla yenmiyor bildiğim kadarıyla. Son derece acı oluyor.
3: Evet. Beyazını ıslıyoruz. Siyahını da tuzlayıp olunca yiyoruz.
1: Evet değerli izleyenler, zeytin hasadında çok bulunduk. Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde böyle dalından toplanır toplanmaz kesinlikle ağzınıza atmıyorsunuz. Ben bir kere o hatayı yapmıştım. Hatayı da çok acı oluyor. Evet, gerçekten çok güzel. Zeytin dalı da çok güzel. Evet, barışın simgesi. Her yerde zeytin ağaçları var. Her yerde zeytin var. Efendim, burası Balıkesir'in Havran ilçesi. Ve Havran'ın zeytini, zeytinyağı çok ünlü.
4: Ve şimdi de yöresel yemek zamanı.
1: Değerli izleyenler, şu anda Balıkesir Havran'da, Havran Baraj Gölü'nün hemen yanındayız. Yanımızda Funda Hanım var. Havran'a özgü nefis bir yemek yapacağız. Kuru biber dolması yapacağız, ancak bu dolma başka bir dolma. Çünkü bu dolmanın içerisinde Havran'ın nefis mi nefis sepet peyniri var. Öyle değil mi?
5: Evet Belma Hanım, çok doğru.
1: Şimdi malzemelerimiz neler?
5: Malzemelerimiz, biberimiz var. Yazdan kuruttuğumuz biberlerimizi haşladık. Pirincimiz var, soğan var. Çeşitli işte baharatlar var. O zevke göre değişir. Ben pul biber, karabiber kullanıyorum. Ve sepet peynirimizi küp küp doğruyoruz. Ondan sonra malzemelerimizi katıp dolmamızı doldurup.
1: Şimdi Fundacığım, Balıkesir adeta peynir cenneti. 50'den fazla peynir çeşidi var. Değerli izleyenler, işte Havran'ın da sepet peyniri gördüğünüz gibi çok lezzetli, çok ünlü ve dolmamızın içerisine bu peynirden koyacağız.
5: Şimdi pirincimizi, soğanımızı, pul biberimiz, karabiberimiz ve peynirimiz, birazcık da yağ ekliyorum ben buraya.
1: Evet, zeytinyağı, Balıkesir Havran'ın yani, zeytinyağı. Evet.
5: Bu zeytinyağlı bir dolmadır. Sıcak yenir, sıcak servis yapılır. Peynirli ve sıcak servis yapılan, kavrulmadan doldurulan.
1: Çiğden.
5: Çiğden tabii. Çiğden çok lezzetlidir. Çok keyiflidir yani yemesi. Ben bayılıyorum bu lezzete. Şimdi ben bu biber dolmasını, bu yukarıda Eymir köyü var. Orada ilk yediğimde ben de çok beğenmiştim. Sonra da sık sık yapar oldum. İzleyicilerinize de çok şiddetli tavsiye ediyorum. Bol bol peynirli, besleyici, pirinci az.
1: Pirinci ağız dolmamızın içinde, evet. Soğanımız var, baharatlarımız, evet, var, peynirimiz var.
5: Son derece lezzetli.
1: Şimdi bu peynir dolmamız piştiğinde sanırım eriyecek.
5: Evet, bu sıcak
1: pirinçle
5: servis.
1: Pirinçle bütünleşecek.
5: Aynen, sıcak servis yapılan bir dolma.
1: Soğunca yani.
5: Yağlı ama sıcak servis edilen dolmamız. Soğuyunca da ben seviyorum ama sıcakken daha lezzetli.
1: Sıcakken daha güzel oluyor sanırım, çünkü peynir eriyor.
5: Aynen aynen, çok keyifli bir dolma.
1: Çok değişik. Çok değişik.
5: Bu şekilde peynir dolmamızı hazırlıyoruz.
1: Efendim, dolmamız pişti. Tablo gibi önümüzde. Bakar mısınız efendim, içerisinde Havran'ın nefis mi nefis ünlü sepet peynir var. Bakalım nasıl olmuş. Fundacığım, sen bana şöyle bir tane servis yaparsan. Tabii. Ben de şöyle bir parça alayım, izleyenlere İzlenimlerimi aktarayım.

0: Değerli izleyenler, kuru biber dolması Havran'a özgü. Afiyet olsun bana Fundacığım, ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Evet değerli izleyenler, sizler için tadına bakıyorum. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Ben yöresel yemeklerin tadına her zaman sizin için bakıyorum, biliyorsunuz. Eminim yaparsın. Funda çok güzel yemek yapıyor. Çok misafirperver. Değerli izleyenler, yedirmeyi içirmeyi çok seviyor. Değerli izleyenler, Havran'da olunca, Havran'ın mandalinası bu kadar ünlü, bu kadar lezzetli olunca yapacağımız tatlı tabii ki mandalina tatlısı olacak. Efendim, müthiş bir lezzet. Evet Funda, mandalina tatlısı nasıl yapılıyor?
1: Mandalinalarımızı yıkıyoruz. Evet. Bu çekirdeksiz özel Havran mandalinası olacak. Diğer mandalinalarla olmuyor. Bu çünkü kabuğu sert. İçin lezzeti çok, aroması güzel, kokusu güzel bir mandalinadır. Bunun kabuklarını soyuyoruz küçük küçük. Ama şu sarı kabukları, yani şu dışın parlak sarı kabuklarını soyuyoruz şu şekilde.
0: İçindeki beyaz kısımlar kalıyor.
1: Tabii sarı da kalıyor hatta. Sadece şöyle üstten.
0: Böyle çok ince zar gibi alıyoruz.
1: Evet, zar gibi alıyorum. Ondan sonra tencereme diziyorum. Mandalinalarımızı işte 2 kilo kadar mandalinaya, 1,5 kilo kadar da şeker ekliyorum.
0: Evet efendim, bakar mısınız görüntünün güzelliğine? Mandalina cennetindeyiz. Mandalinanın ana vatanındayız. Havra'nın mandalinası çok ünlü ve mandalina tatlısı yapıyoruz.
1: 2 tane mandalinanın suyunu da ekliyorum. Ondan sonra pişiriyorum. Piştikten sonra biraz demlendikten ve ılıdıktan sonra servis yapıyorum.
0: Üzerine 2 tane mandalinanın suyunu ekleyeceğiz. Su ilave edeceğiz mi?
1: Su ilave etmeyeceğim. Edilebilir ama ben mandalina suyuyla daha lezzetli olduğunu düşünüyorum.
0: Kaç saat pişecek?
1: 40 dakika kadar kısık ateşte pişecek.
0: Ta ta ta tam. Değerli izleyenler, işte Havran. İşte Havran'ın nefis mi nefis mandalina tatlısı. Efendim, Havran'ın verimli topraklarında yetişen çekirdeksiz mandalinadan işte böyle mandalina tatlısı yapılıyor. Sunum muhteşem. Efendim, damak çatlatan lezzetler vardır ya, işte mandalina tatlısı onlardan biri. Ve bir parça deneyeceğim. Efendim, Havran'ın mandalinasıyla tabii ki daha bir lezzetli oluyor bu tatlı. Ancak Havran'ın mandalinasını bulamazsanız da bulduğunuz mandalinayla mutlaka deneyin. Özellikle misafiriniz geldiğinde yapabileceğiniz nefis bir tatlı. Evet vallahi, misafirin önüne böyle bir tatlı çıkarmak herhalde çok havalı olmalı.
1: Bilmiyorum.
0: Evet değerli izleyenler, mandalina tatlısı. Şöyle bir parça hemen sizler için tadına bakıyorum. Görüntü muhteşem, eminim bir o kadar da lezzetli. Yok böyle bir lezzet. Çok hafif, şekeri çok iyi ayarlanmış. Gerçekten son derece dozunda, ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: O halde yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Ben çok beğendim.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Günaydınlar, günaydınlar sevgili seyirciler. Hayırlı cumalar diliyorum. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Hayatta her şey var da bugün günlerden cuma ve güzel bir cuma sohbeti sizleri bekliyor inşallah. Çok sevgili Nur Yüzlü hocamız, Musa Bilgiç hocamızla birlikteyiz bugün de. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Elhamdülillah iyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Çok şükür. İyi diyelim, iyi olalım. Hamdolsun bugünümüze. Şükür kavuşturana, cumaya kavuşturana. Bu bir nasip meselesi. Geçen cumadan bu cumaya kim bilir kaç kişi öldü hem ülkemizde hem dünyada. Dolayısıyla bir sonraki cumaya nice cumalara kavuşturmak nasip olsun bize Allah Amin. Tarafından. Amin. Ne yazık ki dün bir acı haberle yine sarsıldı ülkemiz. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde ne yazık ki bir göçük meydana geldi. Bu göçükte de 5 işçi hayatını kaybetti. 2 işçi hastaneye kaldırıldı. Başımız sağ olsun. Evet. Yani böyle şeylerde insanın eli kolu da bağlanıyor hocam. Çok üzülüyoruz. Evet. Ama elden de şu an için bir şey gelmiyor. Allah rahmet eylesin. Yaralılara şifa diliyorum. Tüm ülkemizin başı sağ olsun.
1: Amin. Yani Rabbim rahmet eylesin. Evet. Bu kardeşlerimiz helal rızık peşinde. Yerin metrelerce altında. Havadan, sudan, güneşten uzak vaziyette. Sırf evlerine alın teriyle helal kazanç, tertemiz çocuklarına helal rızık götürmek için çalışırken vefat ettiler. Allahu alem inşallah hükmi olarak şehittirler. Çünkü hı hı. helal rızık yolunda uğraşıyorlardı. Hı hı. Evlerine helal lokma götürmek için çaba gösteriyorlardı.
0: Şehit olarak sayılıyorlar o zaman.
1: İnşallah Rabbim İnşallah. Rahmetiyle muamele eylesin. Geride kalanlara, milletimize Rabbim sabırlar ihsan eylesin. Bir daha böyle acılar yaşatmasın.
0: Amin.
1: Yaralı kardeşlerimize şifa ihsan eylesin. Rabbim tedbirleri almayı, böyle acılar yaşamamayı, işi kuralına göre yapmayı, tabii her türlü kazadan, beladan da koruyacak olan Rabbimdir. Bütün çalışanlarımızı, böyle tehlikeli işlerde çaba sarf edenleri Rabbim korusun, kollasın.

0: himaye etsin inşallah.
1: Amin inşallah hocam. Hep diyoruz ya Allah korusun, Allah bizi esirgesin. Allah esirgiyor elbette ama bizim de tedbir almamız çok önemli değil
0: tabii,
1: mi? Yani
0: tabii.
1: tedbirsiz olup da sadece duaya sığınmak da demek ki
0: Tabii.
1: yeterli olmuyor. Soma'da ilk vakada değil bu ne yazık ki.
0: Evet.
1: Daha önce de çok büyük kayıplarımız olmuştu. Allah rahmet eylesin. Bir daha
0: Amin.
1: son olsun. Onu diliyoruz.
0: Tabii,
1: Yani
0: tabii.
1: iyi tedbirler alınsın, önlemler alınsın ki. Çünkü dünyanın her yerinde maden işçileri var ama böyle şeyler duyulmuyor. Bizde duyuluyor ne yazık ki. İnşallah son olsun. Sevgili seyirciler, tüm ülkemizin başı sağ olsun.
0: Amin, amin.
1: Şimdi bugün yine dualara sığınacağız
0: Evet.
1: tabii ki. Allah tabii ki kaderiyat diye bir şey var. Yani alın yazımız, Allah yazmış. Ölüm vaktimiz de belli, doğum saatimiz de belli. Dolayısıyla biz kadere teslimiz bir yerde. Ha
0: Tabii.
1: kadere teslimiz diye de bir an gelip yatayım nasıl olsa bir gün öleceğim. O mantıkla da yaşamıyoruz. Hayatımızı kendi elimize alıp yaşamamız gerekiyor değil mi hocam?
0: Tabii.
1: Kaderin belli çerçevesi var herhalde.
0: Evet, kaderin bize bırakılan kısmı var. İki türlü kader var. Bir Cenab-ı Allah'ın mukadderat olarak belirlediği, mesela hangi anne babadan dünyaya geleceğiz, hangi ülkede, hangi şehirde, hangi köyde dünyaya geleceğiz, erkek olarak mı dünyaya geleceğiz, kadın olarak mı dünyaya geleceğiz, bunları Allah bilir. Yani bunlar Allah'ın takdirinde olan şeyler. Ama küçük iradeyi cüziye dediğimiz, Cenab-ı Allah muazzam bir akıl vermiş insana, bir direksiyon vermiş, bir fren vermiş. Akla fren olarak Arapçada yani ifade edilir. Biliyorsunuz diğer canlılarda insan kadar mükemmel bir akıl yok. Sadece görevlerini yapacak kadar, kendilerini zarardan koruyacak kadar akıl var ki bazen de koruyamıyorlar zavallılar. Ama insana Cenab-ı Allah mükellef kılacak kadar, onu sorumlu tutacak kadar muazzam bir akıl vermiş ve irade vermiş. Bu iradeyi insan kararlarıyla istişare ediyor, danışıyor, ölçüyor, biçiyor ve bir yola giriyor. Yani tabiri caizse direksiyon ve fren onun kontrolüne verilmiş. İsterse direksiyonu güzel tutar, dümdüz yolda gider. İsterse direksiyonu kırar ve yoldan çıkar, uçar. Onun için kaderi böyle anlamak lazım. Bize ait olan kısmı da var kaderin. Taşları nasıl döşersen sonuç öyle gelir. Eğri cetvellerden doğru çizgi ortaya çıkmaz. Onun için eğri yollardan gitmeyeceğiz. Bizim bir yaratıcımız olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. O yaratıcının çizdiği bir cetvel var. O da nedir? Kur'an cetveli. O cetvel, o ölçü, o terazi bizim hayat ölçümüz olacak. Biz işte şu ne der, bu ne der, falanca işte yani bir takım dünyanın evrensel hani şeyleri var. Tamam onlar da önemli ama ondan daha önemli o evreni yaratanın kuralları önemli.
1: Tabii Allah zaten bize bir kader verdi
0: Tabii.
1: ama o kaderin içerisinde biz aslında kaderi seçimlerimizle de
0: Tabii
1: şekillendiriyoruz.
0: şekillendiriyoruz.
1: Yani bize de bir
0: Tercih.
1: irade ve tercih verilmiş. Yani Allah da diyor ki sen aslında hayatını kul, ey kulum kendin bir yönde de yönetebilirsin.
0: Tabii.
1: Yolunu kendin çizeceksin
0: Tabii.
1: en nihayetinde.
0: Hatta ayette şöyle geçiyor Estağfirullah. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Dileyen iman yolunu tercih etsin. Dileyen de küfürde devam edebilir diyor Cenab-ı Allah. Özgür bırakıyor dünyada.
1: Sen bilirsin diyor.
0: Tabii ama öteki alemde özgür bırakmıyor. Öteki alemde şurası cennet, şurası da cehennem. Hangisine girmek istersin demiyor. Dünyadaki defterini çıkartıyor. Hesaplamalar yapılıyor. Eğer cennetlik eylemlerin fazlaysa buyur kulum sen bunu hak ettin. Fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Gir benim güzel kullarımın arasına. Gir bakalım hadi cennetime diyor. Buyur diyor. Ama sen ölçüler, tartılar, hesaplar yapıldı. İman zayıf. Ameller hiç yok. Ondan sonra günahlar dolu.
1: Gırla.
0: Günahlar böyle yükle. Şimdi ne olacak? Hadi bakalım diyor. Sen biliyorsunuz hani derler ya cehennemin yakıtı nedir demişler de. Adam demiş ki cehennemin yakıtı dünyadan gelir.
1: Evet.
0: Yani herkes kendi getirir.
1: Eyvah eyvah.
0: Günahlarını ne kadar çok taşırsan öteki tarafa o tarafa yakıt taşımış olursun
1: Bazen de
0: der.
1: hocam mesela insanlara baktığımız zaman kötülük yapan mizacında da var diyorsun. Bazen diyoruz ya Allah da onu öyle yaratmış. Bu doğru bir

0: ifade mi? Allah da onu kötü olarak yaratmış. Yani onun sanki bir iyiliği seçme iradesi yokmuş da kötülük için mi bu dünyaya geliyor?
1: Hayır. Cenab-ı Allah bütün insanları fıtrat üzere tertemiz yaratır. İnsanoğlu doğduğu zaman Aslı Hanım, üç yeri bomboş doğar. Bir, midesi. Midesinde haram veyahut da helal namına hiçbir şey yoktur. Bomboştur.
0: Evet.
1: O mideyi anne baba doldurur haram veyahut da helalle. Onun için helalzade birisi deriz ya, işte helal sütenmiş deriz ya, onun
0: Evet.
1: için çok kıymetlidir helal sütenmişlik. İkincisi, çocuğun kalbi bomboştur. Hiçbir şeyin ne sevgisi vardır ne nefreti kini vardır. Bomboştur. O çocuğun kalbine bir şeylerin sevgisini veyahut da nefretini, düşmanlığını kim koyar? Yine anne baba koyar, öğretmen koyar, toplum koyar. O kalbi öyle doldurur yani. Kiminin kalbi sevgiyle dolar, kiminin kalbi nefretle dolar. Ya da Allah sevgisi, ya da Allah düşmanlığı, Allah muhafaza. Beyin. Beyin de boştur üçüncüsü. Çocuğun beyninde hiçbir ideoloji, hiçbir düşünce, hiçbir felsefe, hiçbir batıl inanç, hiçbir hurafe yoktur.
0: Tertemiz.
1: Tertemizdir. O çocuğun beynini de nakış nakış işleyen önce ebeveyindir, anne babadır. Sonra öğretmendir. Sonra toplumdur. Sonra çevresindeki insanlardır.
0: Evet, yani kişinin
1: Şimdi
0: şansına eğer iyi bir
1: tabii.
0: çevrede doğmuşsa, iyi bir
1: Yani
0: anne babaya denk
1: dünyaya
0: geliyorsa.
1: katil olarak doğmaz hiç kimse. Sonradan katilleşir. Yani
0: Evet.
1: hiçbir çocuk bir katil, en azılı katil düşün. Dünyaya geldiğinde tertemizdir, masumdur.
0: Masumdu.
1: Ama hayat, işte yanlış çevre, kötü arkadaş bazen iyi insanı bile yoldan çıkartır.
0: Allah korusun, evet. Kötü
1: Ebeveynlerin
0: arkadaş.
1: ihmali Aslı Hanım. Ebeveyn mesela çocuğun karnını doyurmak için malını mülkünü her şeyini feda ediyor. En güzel gıdaları yediriyor. En hijyenik gıdaları yediriyor. En güzel ayakkabıyı alıyor. En güzel çantayı alıyor. Ama şu çocuğun kalbine ve beynine en güzel bilgiyi, en sağlıklı düşünceyi, İslam'ın güzelliklerini, İslam'ın ahlakını koyayım diye hiçbir derdi yok. Anca çocuğu yedireyim, içireyim, en güzel gıdaları yesin, en hijyenler yesin. Sen şunu da düşünmen lazım. Benim çocuğumun beynine ve kalbine en hijyen, sağlıklı düşünce, bilgi nasıl ekebilirim? Bunu da düşünmen lazım.
0: Mideyi doyurmak demek zaten insana doyurmak olmuyor. Miden belki dolu ama ruhun doymuyor.
1: Tabii.
0: Bu dünyada zaten hep bir ruhumuzu doyurma amacındayız ya hocam.
1: Tabii.
0: Oraya başvuruyoruz, oraya gidiyoruz. Biri diyor ki şunu yap sana iyi gelir, öbürü diyor bunu yap iyi gelir. Şunu yiyeyim belki iyi gelir. Yani çaresizce aslında ruhu doyurmaya çalışıyoruz ama
1: Evet.
0: kapı tek, değil mi?
1: Evet,
0: Kapı
1: doğru.
0: Allah'a doğru yöneldiğimizde aslında
1: Tabii.
0: bütün
1: Tabii.
0: çareler
1: Evet.
0: bulunacak tek bir çözümle.
1: Öyle. Yani yaratıcı yarattığı kulunu başıboş bırakmamış. Az sonra İbrahim Aleyhisselam'ın duasını açıkladığımızda göreceğiz ki
0: Evet.
1: Cenab-ı Allah bir kulu, insanı yarattığında onu başıboş da bırakmamış. Ne yapmış? İlk insan kim? Hazreti Adem. Aynı zamanda ilk peygamber. Bu ne demek? İnsanlık tarihinde peygambersiz, rehbersiz bir hayat yok. İlk insandan itibaren var peygamberler. Peygamberler ne getirmiş? Kitap getirmiş. Kitap da var. Onun için kitaplı bir hayat, peygamberli bir hayat, dini seven bir hayat, dini değerlere saygılı bir hayat, inancı üstte tutan, inanç değerleriyle bütünleşmiş, adeta hem maddi yönü güzel, hem manevi yönü dop dolu, çift kanatlı bir kuş gibi uçmaya hazır bireylere ihtiyacımız var.
0: Ne güzel ifade ettiniz hocam. Vallahi birazdan uçasımız geldi. Çift
1: Evet.
0: kanatlı bir kuş gibi
1: Evet.
0: hür, kendi iradesiyle doğru seçimleri yapan,
1: Tabii.
0: ahlaklı, vicdanlı insanlara ihtiyacımız var.
1: Tabii,
0: İnşallah
1: tabii.
0: onlarla karşılaşırız hocam her zaman. Hazreti İbrahim'in duası Şuara suresinde geçiyor ama bu
1: Evet.
0: dua özellikle müjdeli haber almak istiyorsanız da özellikle okunması gereken bir dua olarak geçiyor hocam. Müjdeli haber almak için Hazreti İbrahim'in duası Şuara suresi 78-89. ayeti bize ne söylüyor?
1: Evet, İbrahim Aleyhisselam büyük peygamberlerden. Yani Cenab-ı Allah'ın dostluğunu kazanmış. Halilim. Halil dost demek. Biliyorsunuz biz çocuklara isim verirken genellikle Urfa yöresinde daha çoktur da Türkiye'de de çoktur.
0: Evet, Halil İbrahim. Çok evet.
1: Neden? İbrahim zaten ismi peygamberimizin. Halil, Cenab-ı Allah'ın ona verdiği sıfat. Halilullah. Allah'ın dostluğunu kazanmış. Dostum demiş. Öyle bir peygamber. Ve bu peygamberin hayatında zorluklar var. Mücadeleler var, acılar var. Biliyorsunuz imtihanlar var. Ateşe atılmalar var. Düşünün yani şimdi bir peygamber, bütün dünya ona düşman olmuş. Koca ateş yakmışlar, ateşe atmışlar. Ateş Allah'ın sevgili kulu olduğu için gül bahçesine dönmüş.
0: Ya.
1: Şimdi hatırası var ya Balıklı Göl.
0: Balıklı Göl'de.
1: Ondan sonra yine evladıyla imtihan olmuş. Evladını kurban etmek üzereyken Allah imtihanı kazandın ya İbrahim diyerek bizim her sene kurban geleneğimiz, kurban ibadetimiz oradan geliyor. Hacda yapılan şeytan taşlamalarda Hazreti Hacer validemiz eşi, yine hacda işte Say dediğimiz Safa Merve tepesinde hac ve umre yapanlar bilir. Yine o imtihanı başarıyla kazanıyorlar. Yani haccın gerekleri içerisinde İbrahim Aleyhisselam'ın eşinin Hacer validemizin bir kadının hatırasını, ama hatırası ne? Çocuğunun susuzluktan ölmemesi için o yaptığı canhıraş mücadeleyi Cenab-ı Allah haccın bir parçası yapmış.
0: Değil mi?
1: Yani hacda say yapmazsan hac olmaz. Vaciptir. Cenab-ı Allah bir kadının çocuğunun yaşaması için yaptığı o 7 sefer gidip gelmeyi, bir iki dağ arasındaki evet, o çabayı haccın bir gereği yapmış. Yani İbrahim peygamber bizim çok böyle saygı duyduğumuz ve onun öğütlerine ihtiyaç duyduğumuz, Kur'an-ı Kerim'de de İbrahim suresi olan ve Kur'an-ı Kerim'de onun gerek çocukluğunda, gerek gençliğinde, gerek yetişkinliğinde onun güzel duaları ve sözlerini Cenab-ı Allah'ın bize aktardığı muhteşem bir peygamber.
0: Ne güzel. Bir de anneliğin aslında ne kadar kutsal olduğunu da yine, tabii, değil mi? Hacda böyle bir görevin verilmesi,
1: tabii,
0: annenin simgelenmesi, tabii, ve ölümsüzleştirilmesi ne kadar kıymetli. Ana gibi yar olmaz, boşuna demiyoruz, tabii, vallahi.
1: Yani şimdi biraz böyle geniş düşündüğümüzde Hazreti Hacer validemiz yavrusu, hı, İsmail Aleyhisselam susuzluktan ölmemesi için çırpınmıştı. Şimdi bizim çocuklarımız susuz değil ama bizim çocuklarımız da maneviyatsızlıktan, bir takım böyle günümüzün çocuklara yönelik kötü şeylerinden dolayı, hı-hı, hepsinin çırpınışa ihtiyacımız var.
0: Kesinlikle.
1: Onları korumak için şerlerden ve şerlilerden, kötülerden ve kötülüklerden onları tertemiz tutmamız için Hazreti Hacer gibi çırpınmaya ihtiyacımız var.
0: Evet.
1: Yani ben doğurdum saldım diyemezsin kardeşim. Öyle olmaz. Çocuğu dünyaya getirdiysen onun her yönünü, manevi yönünü de ihmal etmeyeceksin. Sonra sıkıntısını kendin yaşarsın.
0: Tabii. Zaten kalpten gelir o annenin, tabii, herhalde. Yani anne değilim ben ama yani anne olanlar, yürekten çocuğuna bağlı, tabii, olanlar zaten o mücadeleyi sonuna kadar veriyor. Mesela müjdeli haber almak isteyen, diyelim, evet, ki bir hastalığı vardı. Hı-hı. Gitti, kan testleri işte yapılıyor, check-up'lar yapılıyor ve bekliyor ki Allah'ım inşallah bu sefer sonuçlar temiz çıksın. Kim bunu, evet, diliyorsa canı gönülden Allah'tan şifa diliyorum.
1: Evet.
0: O zaman da yine bu dua okunabilir,
1: tabii,
0: mi?
1: Şimdi bu okuyacağım ayetler içerisinde zaten şifa ayeti var.
0: Öyle mi? Ay ne güzel.
1: Hepimizin şifaya ihtiyacı var. Bakınız Hazreti İbrahim şöyle yalvarıyor Rabbine. Estağfirullah. Ellezî halagani fehüve yehdîn. Benim diyor Rabbim, hani o kavmi puta tapıyordu ya, hı-hı, babası da dahil puta tapıyordu. Maalesef.
0: Evet,
1: alimden
0: maalesef.
1: Zalim, zalimden alim diyoruz ya. Diyor ki beni yaratan Rabbimdir ve o bana doğru yolu da gösterendir diyor. Hı hı. Sizin putlarınız diyor doğruyu gösterebilir mi? Üzerine sinek konsa onu kovalayamıyor. Konuşamıyor, duyamıyor, göremiyor.
0: Yani.
1: Taş yani nihayetinde. Ama benim Rabbim öyle değil diyor. Hem beni yarattı hem de bana doğruyu da gösterdi. Kitap gönderdi, Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Peygamberler vasıtasıyla bana doğru, doğru şudur, eğri şudur. Bunu bana öğretti diyor. وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ O benim Rabbim diyor, benim biyolojik ihtiyaçlarımı da gözetti. Benim diyor insan olarak, canlı olarak yemeye ihtiyacım var, içmeye ihtiyacım var. Hem beni doyurandır, hem de suya kandırandır diyor.
0: Yani, senin putun ne yapıyor ki taş?
1: Yani
0: kendi kıpırdayamıyor yerinden.
1: Yediğimiz içtiğimiz ne varsa her şeyi Allah yaratıyor. Değil,
0: evet,
1: mi? Yani onlar ne yaratmış ki diyor. su diyoruz mesela. Su deyip geçiyoruz. Cenab-ı Allah Aslı Hanım Kur'an-ı Kerim'de buna da değiniyor. Dağları diyor sizin için menba, temiz su kaynağı olarak depo haline, depo haznesi haline getirdik diyor. Sen o dağları görüyorsun da bir şey anlayamıyorsun. Evet. O dağların içi menba, su kaynakları. İşte Uludağ'ın içi bize tertemiz su gelen kaynaklar. Hı hı. Cenab-ı Allah orada ve en hijyenik, en temiz tertemiz, su kaynakları. Evet. Tertemiz.
0: Allah'ın ne güzel yaratılışına bak ya.
1: Değil mi? Normalde yağıyor yağmur, birikiyor ya bir yerde. Oralarda toplanıyor, süzülüyor. Tertemiz şeye gönderdiğin zaman tahlile en güzel su diyorlar değil mi?
0: Tabii.
1: Yani yeraltı su, kaynaklar evet. Ve diyor ki Cenab-ı Allah İbrahim Aleyhisselam وَاِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ Benim diyor Rabbim, ben diyor aciz bir insanım, hastalanabilirim. Hastalandığım zaman da bana şifa verendir diyor. İşte evet, bu şifa ayeti bakın. Yani insana şifayı kim verir? Allah verir. Bakın, hı hı, doktor vermez. Doktor sebep olur. Hı hı. Doktor vesiledir. Esas şifanın menbaı, kaynağı Allah'tır. Ve izâ meristu, hastalandığım zaman fehüve yeşfîn. Beni iyileştirecek olan, şifa veren de Rabbimdir diyor.
0: İnşallah.
1: Devam ediyor. Vellezî yumîtunî sümme yuhyîn. Benim Rabbim diyor beni önce canımı alacak, öldürecek. Sonra da beni yaşatacaktır. Tekrar diriltecektir diyor. Hı hı. Yani yaşatan da odur, öldüren de odur. Öldükten sonra dirilten de odur diyor. Sizin putlarınız bunu yapabilir mi diyor. Beni diriltebilir mi? Yani. وَالَّذ۪ي أَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لِي خَط۪يئَةِ يَوْمَ الد۪ينَ Hesap günü diyor, hatalarımı, kusurlarımı bağışlayacağını umduğum da yine benim Rabbimdir diyor. Hı hı. Öyle ya, Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki?
0: Tövbe ediyoruz ona.
1: Ha, ona başka kim bağışlayabilir?
0: Hiç.
1: Yani benim diyor insan olarak acizliklerim var. Hataya düşebilirim, günaha düşebilirim. Ve benim bağışlayacağını beklentim olan, umduğum bir Rabbim var benim diyor. Hı hı. Hani sizinkiler bunu yapabilir mi diyor yani. Yani. Devam ediyor. Rabbi hebli hukmen ve elhikni bis salihin. Şimdi buradan itibaren dua boyutuna geçiyor. Hı hı. Diyor ki Rabbim diyor bana öncelikle hikmetle davranmayı ver. Yani hikmetle, ben öyle yanlış, böyle hani pervasız davranmayayım. Hı-hı. Her yaptığım hareketim, eylemim hikmetli olsun.
0: Davranışlar, yani doğru mu olsun?
1: Hikmet demek yani anlamlı demek. Hı-hı. Yani. Benim davranışlarım anlamlı olsun. Hı-hı. Anlamsız böyle beni zarara düşürecek, topluma, hı-hı, zarar getirecek iş olmasın. Hı-hı. Hikmetli davranış sahibi olayım diyor. Ve elhikni bis salihin ve diyor beni iyiler arasına kat. Hem dünyada iyiler arasında olayım.
0: Evet.
1: Yani senin iyi bildiklerin arasında olayım. Hem de cennette de iyiler yurdunda olayım.
0: İnşallah.
1: Yani kötülerin arasında sayma beni diyor. Hı-hı. Hep iyiler arasında say diyor.
0: Bakın bunu, fotoğrafını çekin. Ben de şimdi çekiyorum burada yazıyı. Evet. Bu tabii ki Türkçe meali.
1: Tabii.
0: Kur'an okuyorsanız oradan, hı-hı, da tabii daha güzel, ama mealini çekip böyle okuyabiliriz değil mi hocam?
1: Yani hep, çok güzel olur. O kadar anlamlı ki bakın şimdi. وَجْعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِر۪ينَ Beni diyor arkadan gelecekler içinde, yani ben dünyada bugün varım, yarın yoğum diyor. İşte 60, 70, 80 sene ömrüm var. Arkamdan diyor gelecekler içinde beni iyilikle anılmayı bana nasip eyle.
0: Amin. Bu da
1: yani,
0: çok güzel.
1: Tabii.
0: Sonrasında da iyilikle anılmak.
1: Ya insanoğlu var, ölüp gidiyor, arkasından herkes saydırıyor.
0: Ya.
1: İnsanoğlu var, ölüp gidiyor ama unutulmuyor. İnsanlar ah keşke yaşasaydı, ah keşke olsaydı, ne hayırlı insandı diyorlar değil, evet, mi? Hayırlı anılmak ne kadar güzel. Yani bugün ecdadımız, tarihi bir takım şahsiyetler, ilim insanlarını andığımızda ne diyoruz? Keşke yaşasaydı diyoruz. Keşke bugün İbn Sina yaşasaydı diyoruz.
0: Keşke.
1: Keşke bugün Fatih Sultan Mehmet yaşasaydı diyoruz, evet, değil mi? Yani iyi insanların hep hayırla yad ediyoruz. Buna hepimizin ihtiyacı var.
0: Öyle.
1: Yani İbnül Emin Efendi öyle diyor. İbnül Kemal Emin Efendi. Semere-i hayat hayırla yad edilmektir diyor. Ben cenazelerde özellikle konuşmalarımda bunu söylerim. Hı hı. Semere-i hayat demek hayatın meyvesi demek. Hı hı. Nedir? Hayırla yad edilmektir. Sen eğer hayırla yad ediliyorsan ne mutlu sana.
0: Ne güzel.
1: Ama sen öldün gittin. çevrendekiler, arkandakiler sana saydırıyorsa,
0: ya,
1: bir mikrop eksildi falan diyorsa,
0: özlenmiyorsan,
1: ne anladım ben, evet, bu hayattan? Onun için faydalı insan olmak lazım. Devam ediyor. Vec'alli min veraseti cennetin na'im. Beni diyor öbür alemde na'im cennetine de girenlerden eyle. Beni varis eyle diyor.
0: Na'im cennet
1: na'im demek nimetlerle dolu cennet demek. Cennetin kısımları var. Na'im cenneti, Firdevs cenneti. Bu na'im cenneti de Kur'an'da övülen her türlü nimetin sınırsız ve limitsiz olduğu bir cennet.
0: En yüksek mertebe mi cennetler
1: En yüksek
0: arasında?
1: Mertebelerden bir tanesi. Buraya beni dahil eyle diyor. Bunlar çok anlamlı
0: Amin,
1: dualar.
0: Tabii.
1: Yani insanın en güzel duası kendine yaptığı duadır.
0: Değil mi?
1: Şimdi millet ölüyor, arkasından istiyor ki işte bana dua etsinler.
0: Hayır duası.
1: Önce sen kendine bir dua et bakalım sağlığındayken. Bak İbrahim Aleyhisselam sağlığındayken kendine dua ediyor.
0: Kendimize dua etmeliyiz. Sağlığımız tabii yerindeyken, ama nokta atışı dualar bunlar. O kadar
1: tabii,
0: güzel
1: çok,
0: ki.
1: Çok.
0: Evet.
1: Diyor ki "Vağfir li ebi innehu kâne minat dâllîn." Ya Rabbi diyor, benim babacığımı da bağışla. Çünkü diyor o yoldan sapanlardan oldu diyor. Babası ne iş yapıyordu? Putçuydu.
0: Put yapıyor bir de.
1: Put imalatçısı, sanatçı.
0: Kendi yaptığı puta nasıl tapıyorlar?
1: İşte
0: puta
1: maalesef. Bak
0: yani.
1: İbrahim Aleyhisselam'ın babasının ismi Azer. Put üstadı. Put sanatkarı. Adamcağız inanmamış. Ona dua ediyor bak yine de. Ne diyor? Benim biyolojik babamı diyor ya Rabbi diyor bağışla diyor. Onu imanla tanıştır. Çünkü o diyor doğru yoldan sapanlardan oldu diyor. Şimdi bizim belki babamız böyle değildir. Ama bizim de sevdiklerimizden böyle olanlar var.
0: Tabii.
1: Oğlumuz var, kızımız var, kardeşimiz var, yeğenimiz var. Bir bakıyorsun ki yanlış yoldan gidiyor. Bak onlara da dua edeceğiz. Ya Rabbi onları da ıslah eyle diye dua edeceğiz.
0: İnşallah.
1: Bu bize bir ders burada, ders çıkartıyoruz. Ondan sonra وَلَا تُخْزِن۪ي يَوْمَ يُبْعَسُونَ Ya Rabbi diyor beni insanların diriltilip de hesap vereceği o günde beni rezil etme diyor. O gün öyle bir gündür ki diyor يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ O gün insana ne malı fayda verir ne de diyor evlatları.
0: Kıyamet gününden bahsediyor.
1: Kıyamet günü ancak diyor insana o gün fayda verecek bir tek şey vardır diyor. İlla men etallaha bi kalbin selim. O gün Allah'ın huzuruna temiz bir kalple gelenler.
0: Allah'ım inşallah.
1: Temiz bir kalple.
0: Temiz bir kalp.
1: Selim kalp ne demek? Selim kalp şu demekmiş. Öyle diyor alimler. İncinmeyen bir kalp, incitmeyen bir kalp, yaptığı işlerde de Allah rızasını gözeten bir kalp.
0: İncinmeyecekti. Hadi incitmiyor ama
1: evet,
0: kendi de incinmiyor. Bazı insanlar çok alıngan olur
1: çok
0: ya.
1: Çok alıngan oluyor evet.
0: Ama kendini de incinmeyeceksin.
1: Tabii.
0: Birinin hatasını yani mazur görmeyi de
1: evet,
0: bileceksin yani.
1: Aynen. Öyle diyor alimlerimiz.
0: Aynı
1: İncinmeyen, güzelmiş, incitmeyen, bir de yaptığı işleri ne iş yaparsa yapsın. Yani bu işi Allah rızası için yapayım diyen.
0: Evet.
1: Yani hep böyle şey düşünmeyen, ne diyelim hani çıkarcı, faydacı düşünmeyen. Ben bunu yapıyorum da buradan ne kazanırım değil de. Ya ben bunu bugün Allah için yapayım ya diyen. Böyle yaparsanız diyor selim kalbe ulaşırsınız diyor.
0: İnşallah.
1: Rabbim hepimizi selim kalbe ulaştırsın.
0: Amin. Hocam çok güzel bir duaymış. Müjdeli haber almak isteyen, şifa bekleyen ve yolunun aydınlanmasını isteyenler bu güzel Hazreti İbrahim'in duasını Şuara suresinde geçen 78. 89. ayeti bol bol okuyabiliriz. Kendimize okumak dediniz hocam. Kendimize
1: evet,
0: okuduğumuz dua hiçbir şey tutmuyor değil mi?
1: Tabii kendimiz için dua edeceğiz aslanım.
0: Mesela biz diyoruz ya bana bir oku, bana bir okur musun? Bazen hani hocalara da gidiliyor. Bana bir okuyup
1: tabii
0: üfler misiniz? Hani tabii ki hoca daha iyi biliyor diye duaları
1: evet,
0: kapsamlı
1: evet,
0: olarak, ama kendimize okumanın etkisi çok daha mı büyük diyorsunuz?
1: Ya şimdi biliyorsunuz hani affedersiniz el elin merkebini türkü söyleyerek arar diye bir laf var yani. İnsanın önce kendi işini kendisi yap görmesi lazım. Bizde bir kolaycılık hastalığı var. İşte gideyim hoca okusun, şu okusun, bu okusun. Kardeşim tamam hoca gene okur da, yani hocayla senin dostluğun vardır, samimiyetin vardır, seni kırmaz, sana okur ama unutabilir. Çünkü bu başka birisinin işi.
0: Evet.
1: Sen önce kendine bir oku, kendin için oku, sonra kendine dua et. Bakın namazda nasıldı oturduğumuzda hani? Rabbena ufirli. Ya Rabbi önce beni bağışla. Veli valideyye sonra annemi babamı bağışla. Velil müminine sonra da tüm müminleri bağışla diye dua ettiriyor Cenab-ı Allah
0: önce
1: bize.
0: Ben diyor orada yani aslında. Önce beni
1: tabii
0: bağışla.
1: Ya tabii, çünkü ben kendi günahlarımı kendim biliyorum. Hı hı. Hani insanın kendi suçunu, günahını, gizledikleri, şunu bunu başkası bilemez yani. Herkesin evet. günahı kendine, değil mi?
0: Tabii.
1: Önce sen bir Allah'a bir yönel de kendin için bir af dile. Yani bu hem de Allah karşısında senin acziyetini gösterir, Allah'ı büyüklediğini gösterir. Ben küçüğüm ya Rabbi, ben acizim ya Rabbi, sen büyüksün ya Rabbi anlamlarına gelir.
0: Evet.
1: Ama böyle kolaycılık, işte biz şöyle yaparız, okuturuz, ederiz.

0: Mesela bir insanın en güzel okumasını kim yapar biliyor musunuz?
1: Kim?
0: Evladı yapar. Vefat etmiş mesela, diyelim ki Allah rahmet eylesin, babanız diyelim.
1: Evet.
0: En güzel ona siz okuyabilirsiniz kız olarak.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Okuyorum arkasından.
0: İçinizden gelerek.
1: Evet.
0: Böyle yani sevgiyle kim okur? Onun biricik evladı okur, eşi okur, dostu okur.
1: Değil
0: El
1: mi?
0: Naz okusun.
1: El bilemez o kalbi gerçekten sevdiğin için. Yani baba, Allah kimsenin başına en gecinden
0: Tabii.
1: versin. Ebeveyn kaybı çok acı bir şey yani. Hayatta
0: Tabii.
1: öncesi ve sonrası dediğim benim çok acı bir deneyimim oldu bu. Eskiden rahmetli olurdu mesela arkadaşlarımın
0: Evet.
1: babası. Başın sağ olsun, Allah rahmet eylesin derdim ama anlayamazdım. Çünkü
0: Tabii.
1: mümkün değil. Başınıza gelmeden bunu anlayamıyorsunuz.
0: Anlayamazsınız.
1: En yakınınız sanki böyle ayağınızın altından bir halıyı çekiyorlar.
0: Tabii.
1: Böyle bir zelzele oluyor ve hayattaki böyle en direk diyoruz ya,
0: Tabii.
1: babamız, direğimiz yani. Onun gidişi çok zor oluyor hayatta.
0: Ya
1: Ondan
0: mesela
1: sonra bambaşka bir insan oluyorsun
0: bir de
1: sen de.
0: torunu bak, torunu da. Geçen
1: Evet.
0: gün ben yolda yürürken mezarlığın orada bir çocuk gördüm. Elinde Kur'an vardı. Mezarlıktan çıkıyordu. Ben onu okula gidiyor zannettim. Bir selam verdim. Dedim ne yapıyorsun? Dedi ki dedemi okumaya geldim dedi.
1: Maşallah ne tatlı.
0: Ya gurur duydum yani, ne mutlu.
1: Evet.
0: Bak adamcağız sağlığında demek ki bu çocuğa yatırım yapmış yani. Bunu güzel okullara göndermiş. Çocuk cuma günü ne yaptı? Eline almış Kur'an'ını dedesine okumaya gitmiş. 12-13 yaşlarında bir çocuk.
1: Evet. Hele ki o ilk vefat dönemi ebeveynlerinizde zaten gözyaşlarıyla okuyorsunuz. Allah'ım işte cennetinden en güzel yeri seç, onu affet, günahlarına mağfiret eyle.
0: Değil
1: Hani
0: mi?
1: öyle bir içten ve gözyaşları onun acısıyla da, kayıp acısıyla da okuduğumuz için daha mı acaba kabul oluyor dualar hocam?
0: Tabii ki
1: O taze
0: yani
1: acıyla.
0: şimdi biliyorsunuz dualarda Cenab-ı Allah samimiyete bakar. Bazen böyle içtenlikle gözyaşı diyoruz ya, hani o samimi duygularla tevbe etmek var. Bir de böyle ağız ucuyla adet yerine gelsin diye böyle. Yani aklın başka yerde, fikrin başka yerde ama ellerini açmışsın. Öyle değil. Boynunu büktün ve gerçekten böyle inledin, sızladın, yalvardın, yakardın. Cenab-ı Allah bir kapıyı açmaz, iki açmaz, üçüncü de açar.
1: Hem de nasıl güzel açar.
0: Değil mi?
1: Hem de nasıl açıyor
0: Çünkü sen
1: vallahi.
0: gerçekten samimi yalvarıyorsun.
1: Evet.
0: Bir dilenci bile ne yapıyor? Böyle biraz böyle içten, ya da bir canlı diyelim senden bir şey istiyor, hayvan, bir kedi. Böyle iki üç kere şey yaptı mı sen dayanamıyorsun, gidip mama alıyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Yani bu böyledir yani. Merhamete geliyorsun. Cenab-ı Allah da merhametlidir. Hem de Cenab-ı Allah'ın merhameti bizim gibi de değildir. Hatta hadiste şöyle geçiyor. Cenab-ı Allah merhameti yüze böldü diyor. Rahmeti yüze böldü bak. 99'unu yanında bıraktı. Birini diyor insanlara ve canlılara verdi. O biri sayesinde diyor bir kocaman kısrak at yavrusunu emzirirken onu ezmemek için ayağını kaldırır diyor. Hiç siz gördünüz mü hayvanların yavrusunu ezdiğini? Koca koca bir fil küçücük yavruyu emziriyor. Ezdiğini gördünüz
1: Yok.
0: mü? Görmediniz. Niye? Merhamet. Bir tavuk civcivlerini korumak için tavukluğunu unutuyor. Aslan kesiliyor.
1: Ya.
0: Neden? O merhamet sebebiyle. Yani dolayısıyla
1: Ve %1'ini sadece diğer yüzüne
0: tabii
1: bırakmış.
0: %1'ini insanlara ve canlılara vermiş. %99'u yanında Allah'ın
1: Ne
0: rahmet.
1: kadar büyük o zaman bir
0: Tabii.
1: merhameti var Yaradan'ın.
0: Tabii
1: Yani biz
0: ki.
1: akılımız almıyor. O zaman hocam duamızda diretmemiz mi
0: Tabii
1: gerekiyor?
0: direteceğiz. Allah'ın rahmet kapısını çalacağız. Ama rahmet kapısını çalarken yüzümüz de olacak. Öyle hani ibadet yok, bir şey yok, işin düştü, ya Rabbi diyorsun. Sen hani ibadette yoksun, tanımıyorsun onu. Bu o zaman neye benziyor biliyor musun? Hani hiç senin halini hatırını sormayan bir arkadaşın var ama seni böyle ayda yılda bir arıyor. Sen zaten ararken diyorsun ki bu beni boşa aramaz diyorsun. Bu yine bana bir işi düştü de öyle arıyor diyorsun değil mi? Böyle dua etme. Sen Cenab-ı Allah'a şu anda mesela sağlığın yerinde, sıhhatin yerinde, her şeyin yerinde. Sen niye ibadet yapmıyorsun kardeşim? Şükür yapman gerekmiyor mu senin? Hamd etmen gerekmiyor mu? Yarın sen Allah'a muhtaç olmayacak mısın? Hep böyle mi gezeceksin? Hiç hasta olmayacak mısın?
1: Her şekilde
0: Seni
1: muhtacız zaten.
0: hiçbir dert bulmayacak mı? Seni hiçbir şekilde bir imtihana tabi tutmayacak mı? O zamanlarda elini kaldırdığında en azından ya Rabbi dediğinde evet kulum seni tanıyorum. Çünkü sen şu vakitte benim huzuruma çıktın. Şöyle ibadetler yaptın demesi.

0: demesi var. Bir de ben bunu tanımıyorum, bu bana hiç yönelmedi ki demesi var, değil mi?
1: Yani böyle düşünür diyorsunuz Yaradan'ın, hiç bana yönelmedi. Hani derler ya, sen gel ne olursan olsun gel,
0: Evet.
1: yine dönmek. Yani hiçbir zaman geç kalınmadı. Çünkü
0: Ya
1: bazısı
0: tabii
1: şöyle
0: ki.
1: düşünebilir. Ben o zaman hiç dua etmeyeyim daha iyi. Zaten beni kabul etmez de, o da
0: O da
1: yanlış
0: yanlış.
1: değil
0: O da
1: mi?
0: yanlış. Yani benim demek istediğim ideal olan.
1: Evet.
0: Hani ideal olanı herkes gerçekleştiremez.
1: Evet.
0: Ama biz ideal olanı söyleyelim de, hani iyi günün dostu zor günde hani diyor ya. Sen Allah'la iyi günlerinde dost ol ki yarın kötü gününde sen onu yanında hazır bulasın. Sen iyi günde onu hiç hatırlamıyorsun. Allah dense konuşmuyorsun, etmiyorsun. Yani Allah'a yönelmiyorsun. Ama kötü bir başına bir şey geldi mi gıvır gıvır bu sefer işte yetiş ya Rabbi demeye başlıyorsun. Tamam,
1: Evet.
0: yetişir sana Rabbim, merhametiyle acır sana, yardım eder, ama hani Allah dostluğu diyoruz ya, Allah'la dost ol. Dostluğun ileri derecede olsun. Allah dostlarının duası neden çok kabul oluyor? Mesela Evliyaullah diyoruz. Velilerin duası neden çok kabul oluyor? Çünkü dost dostu kırmaz. Onun için kabul oluyor.
1: Kalpler birbirini biliyor,
0: Tabii
1: tanıyor.
0: Allah dostunu kırmıyor Cenab-ı Allah'ın naz
1: Evet.
0: makamında. Ama sen günahkarsın. Senin duan belki biraz geç kabul oluyor. Ama öbürü elini açar açmaz onun duası kabul oluyor.
1: Peki mesela hocam, Allah'ın sevdiği kulu diyoruz ya. Ya bu Allah'ın sevdiği kulu ya. Ne istese oluyor, ne
0: Evet.
1: istese oluyor. Nereden bunun var mıdır bir anlama şekli? Hani Allah'ın sevdiği kulu olduğumuzu nasıl anlarız? Yoksa hepimiz mi Allah'ın sevdiği kuluyuz?
0: Ya şimdi Cenab-ı Allah tabii ki aslında esas itibariyle kul olarak hepimizi sever, seviyor. Ama şimdi hani bir insanın bir laf dinleyen çocuğu var, bir de laf dinlemeyen çocuğu var. Hangisini daha çok sever?
1: Bilmem vallahi, ikisi de aynı sevmesi
0: Ama
1: lazım
0: olur mu?
1: normalde
0: Bir
1: ama.
0: tanesi senin sözünü dinliyor, senin gözüne bakıyor. Öbürü de seni üzüyor. Senin sözlerini hiç dikkate almıyor. Kulak arkası yapıyor. Sen hangisini seversin? Senin en çok sözünü dinleyen, senin gözüne bakan çocuğu sevmez misin?
1: Bilmiyorum, çocuğum yok hocam
0: Ya
1: ama
0: olacak inşallah, olur.
1: yani seversin, yine evladındır, seversin ama belki onun seni daha çok üzer.
0: E
1: Onun
0: tabi.
1: yaptığı şey seni
0: E
1: çok
0: tabi
1: yaralar.
0: üzülürsün tabii ki.
1: Evet.
0: Onun için Rabbim bizi dostluğuna alsın. Bizi
1: İnşallah.
0: dostluğuna layık eylesin. Sevdiklerinden eylesin. Şöyle güzel bir dua var. Hep bu duaları yaparım ben. Rahmetlik bizim Pendik Çarşı Camii imamı Fikret Hocam da bu duayı çok yapardı.
1: Selam olsun.
0: Şu anda rahmetlik oldu koronada.
1: Aa,
0: Allah
1: Allah
0: rahmet
1: rahmet
0: eylesin.
1: eylesin.
0: Şöyle dua ederdi o. Rabbim sizi sevsin, sevdirsin ve sevindirsin.
1: Amin.
0: Bak ne kadar anlamlı dua. Rabbim sizi sevsin, sevdirsin, insanlar da sizi sevsin
1: Evet.
0: ve sevindirsin.
1: Çok güzelmiş.
0: Değil mi? Kısa bak.
1: Sevindirsin. Vallahi hocam, derler ya işte, hani ben, hepimiz öyle düşünmemiz lazım. Allah'ın
0: Tabii.
1: sevdiği kuluyum diye. Ben mesela öyle düşünüyorum. Allah'ın sevdiği kuluyum diye düşünüyorum. Ve öyle algılıyorum ki Allah'a olan yakınlığım da bana sanki bu
0: Tabii.
1: söylemimle çoğalıyor. Neden sevmesin zaten? Allah'a şükür, temiz bir kalbin varsa, iyiliğe, amelliğe daha
0: Tabii,
1: çok aklın
0: tabii.
1: fikrin çalışıyorsa zaten bunu hissediyorsun da, hayatta böyle de başına daha iyi şeyler geliyor. Ne bileyim, bir üzüntü, bir dert olduğunda kederi daha kolaylıkla atlayabiliyorsun. Sürekli üzüntüye giren insanlar da var. Sürekli üzüntüye giriyorsanız ve bu üzüntülerden kurtulamıyorum, ne oluyor acaba? Allah beni unuttu mu haşa? Bunun için özel bir duamız var. O duayı reklamlardan sonra alacağız sevgili seyirciler. Bizden ayrılmayın. Görüşmek üzere.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Taşpınar'da şöyle şık bir koltuk takımı var mı?
4: Var var.
3: E koltuk varsa televizyonda?
4: Var var.
3: En zarifinden yemek masaları. Şeflere layık tencereler.
5: Var var.
3: En iyisinden beyaz eşyalar.
4: Var var.
3: Ay korktum be. Peki uygun fiyatlar?
4: Var var.
3: Ay boğazım kurudu, büyük bir termos.

0: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi tamamen keyfi.
2: Bu cuma COP'ta 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı sadece 449 lira.

0: temiz bir evde olduğunu hissetmek harika. Yeni Vileda H2 Pro'nun temiz ve kirli suyu ayıran çift hazneli sistemiyle tanışın. Temiz suyu püskürtün, silin ve kiri tamamen hazneye hapsedin. Kir kovada, temizlik evinizde kalsın. Yeni H2 Pro. Vileda'dan.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Bu mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama Gönder'le 11 yıldır bir mutluluk kuyruğu oluşturuyoruz. Hedef yine 1 milyon kap mama. Sen de Getir'den destek ver, kuyruklar mutlulukla sallansın.
2: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
3: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
0: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: olan sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Staş labneyi.
3: Staş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
4: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
6: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
7: Dene, sana da çıkar.
6: Denemesi bedava.

0: tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme her sen için.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Damla bence çok eğlenceli.
6: Yok ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
10: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
11: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
12: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
16: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
17: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 400 gram içim labne 99 lira. 12'li solo tuvalet kağıdı 79 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir
3: mutluluk getir. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
9: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
10: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
9: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
11: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
9: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar. Ya ne olacağını? Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
12: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Muazzam.
13: Gol olur yalnız. Ben dedim.
12: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
14: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
15: Aynen.
14: Akımlar akıyormuş.
15: Akıyoruz.
14: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
15: Güzel.
14: Sen ne yapıyorsun?
16: Ben bir şey yapmıyorum abi.
14: Sen Turkcell'li misin?
16: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
14: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
17: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
18: Turkcell'lere bağlan hayata.
19: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: cumalar sevgili seyirciler. Sevgili Musa Bilgiç hocamızla birlikte cuma sohbetindeyiz. Çok üzüntüye uğrayan bir derdiniz, bir sıkıntınız varsa ve sürekli üzüntülerden kurtulamıyorsanız bunun illaki bir çıkış kapısı vardır. İnşallah Allah katında sürekli yani üst üste gelen acılar, kayıplar olabiliyor. Ve ben bu üzüntülerden çıkamıyorum diyorsa bir kişi öyle bir dua var ki inşallah bu bir çıkış kapısı olacak sizin için ve üzüntülerden kurtulacaklar. Bu nasıl bir duadır hocam?
1: Evet, bu dua bir hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz öğretmiş bu duayı. Muteber kaynaklarda geçen güzel bir dua. Tabii insanız, her günümüz bir değil. Üzüntümüz de olacak, kederimiz de olacak, acımız da olacak, sızımız da olacak. Değil mi? Her şey olacak insan için.
0: Tabii.
1: Böyle zamanlarda bu duayı yapalım. Kısa bir dua. Bismillah. Allahümme rahmeteke arcu fela tekilni ila nefsi tarfete ayn ve aslih li şe'ni küllehu la ilahe illa ent. Anlamı da çok muhteşem. Allahümme rahmeteke arcu. Allah'ım bir defa senin rahmetini umuyorum. Yani senin bana acımanı umuyorum. Bana acı. Ben bu iyi durumda değilim. Çok anlamlı bakın bu sözler. Allahümme rahmeteke arcu. Senin rahmetini bana acımanı ümit içerisindeyim. Ümit ediyorum. Fela tekilni ila nefsi tarfete ayn. Ya Rabbi, beni himayene öyle al ki göz açıp yumuncaya kadar da olsa beni kendi nefsime bırakma. Yani biliyorsunuz insanoğlu nefsinin esiri oldu mu günaha da düşer, yanlış da yapar, kendine de zulmeder, yanlış karar alır, kendini üzecek işlere girer. Ama Cenab-ı Allah'ın himayesinde oldu mu nefsinin esiri olmaz, nefsine yenik düşmez. Nefsi onu böyle tabiri caizse oyuncak gibi, kedinin fareyle oynadığı gibi oynayamaz.
0: Yani nefsimle beni baş başa bırakma diyor.
1: Evet. Yani hani Yusuf Aleyhisselam da diyor ya, وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي. Ya Rabbi ben nefsimi temize çekemem. Neden? اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِسُّٰهُ. Çünkü nefis daima kötülüğü insana yaptırır diyor. Şimdi nefsin şerrinden, şeytanın şerrinden biz devamlı dua edeceğiz. Allah'a sığınacağız. Çünkü insanoğlunun nefsi, günahı işleten de o, hata yaptıran da o, yanlış yola götüren de o. Yani her başına ne gelirse insanın nefsinden.
0: Bizi elinde oynatıyor nefis.
1: Tabii, o böyle oyuncak gibi oynuyor. Onun için diyor ki, Allah'ım beni göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa kendi nefsime bırakma. Yani beni himayende tut.
0: Yani bir saniye bile göz açıp kapama ne demek? Bir saniye,
1: çünkü
0: bir saniye bile
1: bütün
0: bırakma.
1: Sıkıntılar o bir saniyede oluyor zaten. Evet. Yanlış bir karar. Yanlış bir karar seni ömür boyu hayatını mahvediyor değil mi? Nefsine yenik düştün, nefsine uydun. Nefsine uygun bir karar aldın, ömür boyu helak oldun. Ve devam ediyor. Ve aslih li şe'ni küllehu. Allah'ım diyor, benim her halimi ıslah eyle. Düzelt. Yani insanın bin bir türlü hali var.
0: Her halimi.
1: Her halimi düzelt, ıslah eyle. Yoluna koy. Ve diyor, la ilahe illa ente. Senden başka benim Rabbim, sığınağım, ilahım, Allah'ım yok diyor.
0: Yoktur.
1: Ne kadar güzel.
0: Çok güzel,
1: güzel
0: bir dua. Allah'ım inşallah bizi üzüntülerden uzak tutsun. Bu dualara sığınacağız. Rabbimize sığınacağız. Allah inşallah bize rahmet eyler. Hep rahmeti hocam ölülerin arkasından gibi ama yani merhamet eyler demekmiş
1: tabii,
0: rahmet.
1: Tabii,
0: kendimize
1: tabii,
0: de rahmet okuyacağız.
1: Tabii.
0: Demek ki bunu da öğrenmiş olduk. Bugünün suresi biliyorsunuz sevgili seyirciler her hafta hocamız bize bir sureyi Kur'an-ı Kerim'i yaklaştırıyor, yakınlaştırıyor ve sureleri öğreniyoruz, anlamlarını öğreniyoruz. Aa bu ne kadar anlamlıymış, bana da ne kadar uygun dediğimizde hayatımıza o sureyi alıp hatta bazen ezberleyebilirsiniz bile.
1: Tabii.
0: Bugünkü suremiz Nasr suresi. Veda suresi diye de geçiyormuş hocam. Nasr suresi ne demek?
1: Nasr Aslı Hanım yardım demek. Allah'ın yardımı demek. Biliyorsunuz en büyük yardım Allah'tandır.
0: Evet.
1: Bu sure Peygamber Efendimiz'e geldiğinde Peygamber Efendimiz bu sureden bir mesaj. Ne demek? Ne mesajı alıyor? Artık vefatının dünyadan ayrılışının vaktinin geldiğini anlıyor.
0: yakında öleceğini anlıyor Peygamber anlıyor. Efendimiz bu anlıyor. Sureyle.
1: Evet.
0: Bakalım nasıl anlıyor?
1: Veda suresi de deniyor onun için bu sureye. Namazlarda da çok okuyoruz biz bunu. Hı hı. Zaten namaz surelerinden bir tanesi bu. Biliyorsunuz bu surelerin anlamını bildiğimizde namazdan daha çok tad almaya başlıyoruz. Hı hı. Keyif almaya başlıyoruz. Namaz bize çok böyle zevkli hale geliyor. Huşulu hale geliyor.
0: Anlamlı çünkü.
1: Tabii. Estağfirullah, bismillah. İza ca'e nasrullahi vel feth. Resulüm diyor. Allah'ın yardımı, nusreti ve peşinden de fetih geldiği zaman. Şimdi Allah'ın yardımından maksat Allah'ın düşmanlarına karşı, peygamberimizin düşmanlarına karşı özellikle İslam'ın yayılma dönemlerinde, ilk günlerinde, hani zor dönemlerde, yani Peygamber Efendimiz'e Mecnun dedikleri, deli dedikleri, çıldırmış dedikleri, sihirbaz dedikleri dönemde Cenab-ı Allah'ın yardımı çok önemli. Hı hı. Çünkü yalnız kalmış Peygamberimiz. Bir grup, bir avuç Müslümanla kalmış. Yani Mekke bir tarafa, bir avuç Müslüman bir tarafa kalmış. Yani öyle bir dönemdeyken Allah bir yardım gönderiyor. Vel fetih ve fetih gönderiyor. Fetih, hı hı. Mekke'nin fethi. Hı hı. Mekke'nin fethi çok böyle az şey olmuş. Yani kansız olmuş yani. Hı hı. Gönüllerin fethi şeklinde olmuş. Onun için Mekke'nin fethi, fetihlerin anasıdır derler. Hı hı. İstanbul'un fethi, Mısır'ın fethi, Bağdat'ın fethi, kıyamete kadar gelecek bütün ülkelerin fethinin ana ilhamını Mekke'nin fethinden alır. Hı hı. Mekke'nin fethi insanların kalbi, gönlü fethedilmiştir.
0: Hocam Mekke'nin fethi sanki yılbaşı dönemine mi geliyor?
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: 31 Aralık.
0: 31 Aralık doğru, mı Mekke'nin
1: doğru.
0: fethi?
1: Onun öyle için alternatif doğru. olarak Noel kutlamamak için Mekke'nin fethini kutlar bazı sivil toplum kuruluşları. Hı hı. Biz de müftülükler olarak bunu yardımcı oluruz, destekleriz. Gerçekten de bakın insanların çoğu bunu bilmez. Hı hı. Mekke'nin fethi 31 Aralık'tır. Hı hı. Yani ama karışır Noel kutlamalarıyla arada karışır
0: yılbaşı
1: gider.
0: Yılbaşı kutlaması.
1: Halbuki
0: yani.
1: Noel bizim değil.
0: Tabii.
1: Hristiyan aleminin ama maalesef biz kendi kutlamamızı unutmuşuz değil mi? Gitmişiz Batı'nın Hristiyan aleminin Noel'ini kutlamaya çalışıyoruz. Belki o niyetle kutlamıyor bazı insanlar ama hani evet. yılbaşıdır diye kutluyor
0: yılbaşı
1: ama
0: gibi, evet.
1: ama kutlarken aşırı gidip yanlış şeyler yapanları da uyarmak isteriz. Hı hı. O gün Mekke'nin fethidir. Şimdi burada Allah'ın yardımı gelince, peşinden de fetih gelince ne oluyor? Hı hı. Onu açıklıyor bak ikinci ayet. Ve ra'eyten nase yedhulune fi dinillahi efvaca. İnsanların diyor Allah'ın dinine akın akın, grup grup, öbek öbek girdiğini gördüğün zaman diyor. Şimdi ilk başlarda tek tük insanlar geliyor, Müslüman oluyor. Köleler geliyor, garibanlar geliyor, ezilenler geliyor, kadınlar geliyor. Ama Allah'ın yardımı ve fetih gerçekleştiği zaman Arap Yarımadası'ndan ta bizim Anadolu'ya kadar, Orta Asya'ya kadar, dünyanın her tarafına, Çin'e kadar, Doğu Türkistan'a kadar işte İslamiyet yayılmaya başlıyor.
0: Kaç sene sonra oluyor bu?
1: Peygamberimizin vefatıyla beraber özellikle Hazreti Osman döneminde mesela Kıbrıs'a kadar gelinmiş. Hı hı. Kıbrıs fethedilmiş. Hazreti Ömer döneminde Filistin'e, Diyarbakır'a kadar gelinmiş. Urfa, o taraflar hep Hazreti hı hı. Ömer döneminde fethedilmiş. Hı hı. Yani Peygamberimiz döneminde çevre o, işte Kuveyt'tir, Bahreyn'dir, oralar İslam'la tanışırken daha sonraki halifeler döneminde bir bakmışız ki Talas Savaşı ile beraber artık Türkler de İslamiyet'e girmiş. Hı hı. Anadolu İslamlaşmış. Ve böylece öbek öbek insanlar şimdi de öyle akın akın mesela siz Avrupa'da da yaşadınız. Hı hı. Şu anda bizimkiler mesela pek İslam'ın kıymetini bilmiyor. Çoğusu mesela İslam'ın böyle güzelliklerinden haberi yok ama Avrupa'daki insanlar, aklı başındaki insanlar araştırıyor, geliyor İslam merkezlerinde Müslüman oluyorlar.
0: Ya ne güzel.
1: Yani bizim Diyanet'in DİTİB'de değişik kuruluşlarda geliyorlar. Hı hı. Diyorlar ki biz hayatımızı mahvettik. İslam'ın güzelliklerini öğrendik. Biz artık Müslüman olmak istiyoruz.
0: İngilizler, Almanlar
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Norveçliler.
1: Dünyada müthiş bir İslam'a akın var. Evet. Ama biz kıymetini bilemiyoruz. Hani denizin içindeki balık suyun kıymetini bilmezmiş ya. Hı hı. Sudan çıkınca anlar tabii. Evet. Değil mi? Diyor ki insanların Allah'ın dinine akın akın girdiğini böyle gruplar halinde, aşiretler halinde, kabileler halinde İslam'a geldikleri zaman diyor, hı hı. Bunu peygamberimiz görüyor. Bu başarıyı görüyor. Mesela 40 kişiyi bile bulamazken ilk 20 yılda zorlu günler yaşarken boykot yaşamışlar. Mesela açlıkla imtihan olmuşlar. Ağaç kabuğu yemişler ya. Hayvan derisini çorba gibi kaynatarak suyunu içmişler Müslümanlar ya. İlk günlerde. Ama sonradan ne oluyor? Bütün her taraf fethedilmeye başlıyor. Ganimetler gelmeye başlıyor. Dünya İslam'ı tanımaya başlıyor. İşte o zaman diyor, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Artık Rabbini diyor, övgülerle yücelterek tesbih et, hı hı, ve ondan bağışlanma dile. Çünkü diyor, وَاسْتَغْفِرْ, bağışlanma dile. Çünkü o diyor, tevbeleri çokça kabul edendir. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. O çokça tevbeleri kabul edendir diyor. Şimdi burada üç şey istiyor bak bizden. Bir, hamd etmek.
0: Evet.
1: Hamd çok önemli. Yani şükür.
0: Şükür.
1: İkincisi, yani bir şeyi, bir başarıyı kendinden bilme diyor. Allah'ın yardımı geldi de böyle oldu diyor. Hı hı. Kalpleri açan, kalpleri İslam'la tanıştıran Allah'tır diyor.
0: Onun vesilesiyle. Tabii. Sen kendini bir şey zannetme.
1: Yani Allah'ın yardımı geldi mi, sen ne olursan ol, o yardımla sen her türlü şeyi, engeli aşarsın diyor.
0: Öyle.
1: İkincisi, vestağfir ve diyor yani istiğfar et. Bu ne demek? Allah'ın senin üzerindeki ihsanını unutma ve ona karşı daima, ya Rabbi hatamız kusurumuz olursa senin bu nimetlerine karşılık bizi bağışla diye Allah'tan bağışlanma dile. Üçüncüsü de tevbedir. Yani tevbe de biliyorsunuz bir
0: farkı
1: kulun,
0: ne? Bağışlanma dile ve tövbe arasında
1: şimdi
0: aynısı değil mi?
1: İstiğfar yakarıştır. Hı hı. Tevbe ise Cenab-ı Allah'ın kapıları açıvermesidir. Bir de burada üzerinde durmamız gereken tesbihtir. Tesbih ne demek? Tesbih Cenab-ı Hakk'ı noksan sıfatlardan tenzih etmektir. Yani ya Rabbi sen yardım gönderdin de bu başarıyı biz elde ettik. Halbuki senin dininin yani insanların hepsi Müslüman olmuş, kafir olmuş. Senin buna ihtiyacın yok. Hı hı. İnsanların buna ihtiyacı var demek.
0: Evet.
1: Tesbih. Tesbih deyip geçmeyin. Biz mesela bilmeden günde, hiç düşünmeden namazlarda, namaz kılanlar için söylüyorum, Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz ya, hı hı, rükuda. Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz secdede. Bir 40 rekat namaz günde. Her rekatta 2 secde var. Ne yapıyoruz? 2 secdede Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim rükuda diyoruz. Hı hı. Ne yapıyor? 40 çarpı 3, 120 defa Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz.
0: Evet.
1: Tesbih ediyoruz. Secdede 2 secde var. 2 secdede de Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz. O da ne yapıyor? O da 240 yapıyor. Yani 3 sefer söylüyoruz ya,
0: evet,
1: Sübhane Rabbiyel Ala.
0: Evet, 3'e çarptık.
1: O 3 kere 8, 24. 240 defa da Sübhane Rabbiyel Ala diyerek Allah'ı tesbih ediyoruz. Ama haberimiz yok.
0: Ne anlama geliyor acaba?
1: Tesbih, ya Rabbi seni noksan sıfatlarından tenzih ederim demek. Hı hı. Yani sana işte Hristiyan aleminin dediği gibi Allah'ın oğlu vardır demekten, Yahudiler gibi Üzeyr aleyhisselam Allah'ın oğludur denmesinden, hı hı, müşriklerin melekler Allah'ın kızlarıdır denmesinden, Cenab-ı Allah'ın işte Yahudilerin dediği gibi Allah fakirdir demesinden, sen münezzehsin ya Rabbi.
0: Teksin.
1: Teksin.
0: Evet.
1: Sen ganisin, zenginsin, sametsin. Hepimiz sana muhtacız. Sen kimseye muhtaç değilsin ya Rabbi demektir. Sübhanallah ilazim.
0: Sübhanallah ala da öyle değil mi?
1: Aynı şekilde. Hı-hı. Hatta Peygamberimiz Hazreti Ayşe anlatıyor. Vefatından önce buradan işaret almış. Artık benim misyonum tamamlandı. Yakın bir zamanda dünyamı değiştireceğini anlamış. Bu ayette de emir var ya.
0: Veda suresi. Neden veda suresi
1: işte,
0: bu?
1: Evet.
0: Nereden anlıyor Peygamber Efendimizin yakında öleceğini?
1: Allah'ın yardımı gelmiş. Fetihler gerçekleşmiş. Hı hı. Misyon tamamlanmış. İslamiyet artık herkese anlatılmış. Herkes İslam'ın mesajını duymuş. Yani duyan duymayan artık neredeyse herkes duymuş. Yani.
0: Evet.
1: Böyle bir dünya genelinde. Ondan sonra da vazife tamamlanınca Peygamber Efendimiz diyor, Hazreti Ayşe annemiz vefat edene kadar, bu sure geldikten sonra 80 gün yaşamış Peygamberimiz.
0: Buradaki o sinyali nereden aldı yakında öleceğini? Tövbeden mi?
1: Yani hem burada bir Allah'ın yardımından bahsediliyor. Hı hı. fetihten bahsediliyor. Fetih gerçekleşmiş. Hem de insanların oluk oluk İslam'a girmeye başladığından bahsediyor. Yani artık peygamberimiz olsa da olmasa da insanlar akın akın İslam'a girmeler devam ediyor. Misyon tamamlanmış.
0: Misyon
1: yani.
0: Misyon tamamlanınca.
1: Ve peygamberimize için Hazreti Ayşe annemiz diyor ki vefat edene kadar bu ayetten, bu sureden ilham alarak şöyle dua etti diyor. Sübhanekallahümme ve bihamdik ve estağfiruke ve etubu ileyk. Allah'ı hamd ile tesbih ederim. Allah'tan mağfiret dilerim ve ona tevbe ederim sözlerini çokça söylerdi diyor. Demiş ki kendisine ey Allah'ın Resulü görüyorum ki sen Allah'ı hamdiyle tesbih ederim, Allah'tan mağfiret diler, ona tevbe ederim sözlerini çokça söylüyorsun. Bunun sebebi nedir diye sordum. Peygamberimiz de şöyle demiş. Rabbim bana ümmetimde bir alamet göreceğimi haber vermişti. Bu alameti gördüğüm takdirde bu tesbihi çokça söylememi buyurdu. İşte ben o alameti bu surede görmüş bulunuyorum ve Nasr suresini okuyorum. Yani burada hani başarı var, sonuç var ve böylece Allah'a şükür var, hamd var, tesbihat var ve tevbe var.
0: Tevbe
1: ve
0: var.
1: Büyük bir tevazu var. Yani ya Rabbi başarı senden değil, başarı benden değil, başarı sendendir.
0: Evet.
1: Sen eğer nusretinle yardım etmeseydin, fethi bize nasip etmeseydin, İslamiyet bu kadar yayılmazdı diye büyük bir şükür duygusu var.
0: Bir de aslında burada sabrın da ne kadar çok önemli olduğunu. Çünkü bir yılda bu olmadı. Yıllarca sürdü bu. Sabretti Peygamber Efendimiz.
1: Tabii.
0: Ve Allah'ın izniyle bu fethi gerçekleştirdi ve dünyaya yayıldı.
1: Tabii.
0: Müslümanlık bir din olarak çok fazla Müslüman var ve gittikçe de sayımız artıyor hocam. Az önce bahsettiğiniz Avrupa'da yaşayan vatandaşlar da, oralı insanlar da İslam'a doğru yöneliyor. Şimdi bir genç Norveçli delikanlının sabah namazına giderken kurduğu cümleler var. Bir izleyelim hep birlikte, sonra üstüne evet. Konuşalım.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Subhanallah, this is the beauty of Islam, elhamdülillah. It's currently 3 a.m. It's Fajr. Haydi Fajr. Yeah man, I'm just trying to chase the Akhirah and subhanallah. On my way here, I only see the young generation just outside being drunk and basically just drifting. Lost in this world, this dunya in this world, their life is subhanAllah. It's alhamdulillah, they are really good reminders of what you don't want to be doing. Alhamdulillah. So may Allah keep us on the mustaqim, keep us on the right path, and may Allah not replace us. May Allah keep us useful in His way.
0: Ay maşallah ya, bu çocuğun vallahi hayran kaldım.
1: Evet.
0: Çocuğun bir kere telaffuzu çok iyi. İngiliz olmasına, Norveçli ama İngilizce konuşuyor tabii ki. Telaffuzu ne kadar güzel, ne kadar yönelmiş. O kadar inanarak ve ikna olmuş bir şekilde söylüyor ki benim yaşımdaki bazı gençler diyor işte yasaklı maddeler kullanıyor, alkol kullanıyor. Ne kadar vakitlerini boşa harcıyorlar. Elhamdülillah ki ben doğru yoldayım.
1: Değil mi? Elhamdülillah.
0: Maşallah.
1: Selam olsun bu gence. Ben Norveç'te çalıştım aslanım.
0: Öyle mi?
1: Tabii görev yaptım.
0: Ne kadar kaldınız?
1: Trondheim şehrinde 3 ay görev yaptım.
0: Hı hı.
1: Oradaki dostlarımıza, arkadaşlarımıza da selam
0: olsun. Selam olsun tüm Avrupa'da yaşayan
1: evet,
0: Türk vatandaşlarımıza.
1: Orada güzel günlerimiz geçti. Beni güzel gezdirdiler.
0: Nasıl
1: böyle.
0: Norveç biraz karanlık diyorlar,
1: çok güzel
0: diyorlar,
1: misafirperverlik
0: diyorlar.
1: Yaptılar. Evet biraz soğuktu.
0: Soğuk değil mi?
1: Soğuk. Ama değişik bir ülke, görülmesi lazım. Çok uzak da değil yani.
0: Hı hı.
1: Güzel insanlar var. Çok güzel insanlar tanıdım orada. Hepsine de selam olsun.
0: Ne mutlu. Vallahi bu genç çocuğa da ne mutlu. Allah daim etsin. Maşallah maşallah. Feyz alınmalı, örnek
1: değil
0: olmalı.
1: Mi?
0: Bunları tabii sosyal medyada paylaştıkça da
1: tabii.
0: Sosyal medyada bazen de iyi ki de var diyoruz yani.
1: Tabii, tabii.
0: İyi kullandığımız zaman sosyal medya çok iyi. Paylaşılıyor. Başka insanlar da bundan ne güzel bir hayatmış. Ben de bir bakayım. Ya da kitabı bir okuyayım. Kur'an-ı Kerim'i bir okuyayım diyebilir şimdi bu çocuğun arkadaşı. Norveçli.
1: Tabii.
0: Hristiyandır muhtemelen. Der ki Allah Allah bu nasıl bir dünyamış da bu kadar mutlu olmuş bu kişi.
1: Tabii.
0: Ben de bir okuyayım bakayım nasılmış. Bu din İslam nasıl bir din diye teşvik etmesi çok çok kıymetli.
1: Hatta bir kitap tavsiye edeyim.
0: Hı hı.
1: Profesör Doktor Ali Köse hocamızın.
0: Evet.
1: Marmara Üniversitesi'nden hocamız. İhtida Öyküleri diye Diyanet Yayınları tarafından basılmış.
0: Hı hı.
1: 100 civarında insan neden Müslüman oldu?
0: Ha.
1: Hangi sebeple İslam'ı seçti? Değişik ülkelerden çok güzel anlatıyor. Hepsi de bir karamsarlık, bir yılgınlık, bir bunalım, tam böyle intiharın eşiğindeyken hemen İslam'ı araştırıyorlar. İslam'ın o güvenli limanına sığınıyorlar ve mutlu oluyorlar.
0: Değil mi? Hocam hepsi dediniz de. Ya ne yazık ki böyle intiharlar, cana kastetme, kendi canına kastetme bu kuzey ülkelerinde, Norveç gibi, Finlandiya gibi çok daha sık görülüyor. Evet. Hem diyorlar işte hava karanlık, depresyona giriyorlar ama asıl burada eksik olan tabii ki iman eksikliği. Çünkü tabii. Bir Müslüman bilir ki en büyük günah canına, kendi canına kastetmek ve canına kıymak olur.
1: Bir köprü var orada aslanım.
0: Evet.
1: Gördünüz mü bilmiyorum. İsmi aklıma gelmedi de intihar köprüsü deniyor. Adamlar köprüyü her tarafını kapatmışlar. Niye? Oraya çıkan hemen cup atlıyor.
0: Görüyor musun?
1: Onun için güvenli hale getirmişler. Her tarafını kapatmışlar köprü. Aynı bizim Haliç Köprüsü gibi.
0: Evet.
1: Boğaz Köprüsü gibi ama her tarafı tellerle kapalı. Neden? Evet. Defalarca böyle dediğiniz gibi morali bozulan, biraz da o kötü şeyleri var. İşte uyuşturucu alıyorlar falan. Kafa 1 milyon oluyor. Sonuç hüsran, yazık. Yani onu bir çözüm olarak görüyorlar. Halbuki bizim inancımızda bunlar yasaklanmış.
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Bizde çok az yani intihar vakaları daha az. Çünkü inancımızdan dolayı
1: elhamdülillah.
0: Elhamdülillah. Allah daha da çok yaklaştırsın bizi dinimize. Şimdi dedik ya sosyal medyanın böyle güzel bir tarafı da var hocam. İşte güzel videoları paylaşıyor. İnsanlar daha çok tanıyor dinimizi de. Yapay zeka da hayatımızda çok.
1: Evet.
0: Artık o kadar girdi ki herkesin bir yapay zeka arkadaşı var şu telefonunda.
1: Değil mi?
0: Derdini anlatıyor. Sorusu var, ona soruyor. Yani doktora gidecek mesela. Doktora gitmeden önce yapay zekaya bir sorayım, ne olabilir? İşte belki de bir dini soru aklına geliyor. İlk önce yapay zekaya soruyor. Mesela yapay zekaya dini bir soru sormak ya da fetva almak. Çünkü öyle şeyler yazıyor ki cevabı da bazen doğru da söylüyor belki. Doğru mudur hocam dinen?
1: Şimdi birkaç şekilde cevap vereceğim. Yapay zeka, biliyorsunuz bizim Profesör Doktor Ercan hocamız var. Yapay zekanın arkasında da bir gerçek zeka var diyor.
0: Kim o gerçek zeka?
1: Evet, gerçek zeka insan yani. Yapay zeka öyle kendi başına yapay değil. Biliyorsunuz internetteki verileri alıyor. O verileri sizin profilinize bakıyor. Sizin profilinizle uyuşturuyor. Yani uyumlu hale getirerek sizin profilinize uygun, hoşunuza gidecek bir cevap vermeye çalışıyor. Şimdi insana göre yapay zeka daha adil. Onu söyleyeyim.
0: Ya.
1: İnsana göre.
0: Nasıl mesela yani daha insan, adil?
1: İnsanoğlu işine gelirse, işine geldiği gibi cevap veriyor. Yani hani adama demişler ya, 2 kere 2 kaç eder? Adam demiş ki, alışverişte alış mı yapıyoruz, satış mı yapıyoruz ona göre. Kardeşim, alışı verişi var mı bunun?
0: yani
1: alıyor muyuz, satıyor muyuz demiş. Ya 2 kere 2 alsan da 4 eder, satsan da 4 eder. Yok demiş. Alırken demiş 2 kere 2 3 eder, satarken 5 eder demiş.
0: Bak.
1: Bak insanoğlu yapay zekaya göre daha adaletsiz.
0: Öyle.
1: Tarafgir. Ama şu da var, yapay zekadaki her bilgi de doğru anlamına gelmez. Çünkü bütün internetteki yoğunluklu bilgiler doğrudur anlamına gelmeyebilir. Hele dini konularda yapay zekaya çok güvenmeyin. Dini konularda siz bir şey sorarsanız, sizin kültürünüzle, sizin inanç geleneğinizle, sizin akidenizle uygun olmayan, yani ehli sünnet düşüncede olmayan ya da farklı bir inanışta, mesela bir İran geleneğine uygun cevap verir size.
0: Mesela yanlış bir dini cevap verirse ve ben buna uyarsam, bunun sorumluluğunu kim taşıyor?
1: İşte bunun sorumluluğunu o yapay zekanın arkasındaki gerçek zeka taşır mı bilmiyorum. Kimse sorumluluk almaz, onu söyleyeyim. En iyisi dini konularda biraz böyle hani doktor seçerken nasıl ki bir hassasiyet taşırız ya, uzmanına ulaşmak isteriz. Rastgele böyle sıradan, uzmanı olmayan bir kişiden fikir almak istemeyiz. En iyi bilen, en uzmanını yakalarız ya. Dini bilgilerde bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği cevaplar, yani vaizlerimizin, müftülerimizin verdiği cevaplar iyidir, kontrol altındadır. Alo 190 hattı var mesela. Devamlı kayıt altındadır o.
0: Alo orada, 190. Alo İstediğiniz 190. Zaman 24 saat
1: 24
0: arayabilir miyiz?
1: Arayabilirsiniz. Bir de bizim kurulumuz vardır. Din İşleri Yüksek Kurulu. Hani biliyorsunuz doktor raporlarında kurul raporu daha güçlüdür. Neden? Kurul raporunda pek çok uzmanın görüşü var.
0: Heyet kurulur.
1: Heyet. Şimdi bizim de Din İşleri Yüksek Kurulumuz var. Anayasayla kurulmuş. Bu kurulda iyi hocalar, profesörler var. Ondan sonra müftüler var, alimler var. Bir de konunun uzmanları var. Mesela bizim kurulumuzda maliye ile alakalı, ekonomi ile alakalı bir soruya cevap verilecekse bir ekonomist çağrılır. Tıpla alakalı bir mesela organ nakli konusunda bir cevap verilecekse uzman, yani plantasyon yapan, organ nakli yapabilen bir uzman çağrılır. Her konunun uzmanı çağrılır. Dolayısıyla bu bizim Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvaları çok kıymetlidir. Çok önemlidir,
0: İnternet
1: çok anlamlı.
0: İnternet sitesinden mi bunu okuyacağız?
1: İnternetten de okuyabilirsiniz ya da bizzat telefonla ulaşabilirsiniz ya da maille yazarsınız. Soruyu gönderirsiniz, onlar size cevabını gönderir.
0: Yani yapay zekaya dini soru sorduğumuz zaman illaki bir cevap verecek. Bazen doğru olabilir ama tabii, yanlış da olabilir. Tabii, i̇şte yanlış o yanlışın olabilir. Sorumluluğunu kimse taşımaz. Yani boşu boşuna biz yanlış bir şey yapmış tabii, oluruz tabii. Değil mi?
1: Demek ki
0: dikkatli kullanacağız yapay zekayı.
1: Yani fikir edinme açısından sorulabilir yapay zekaya ama ben buna uyayım mı, uymayayım mı, bu doğru mudur diye de bir hoca efendiden doğrulatmak lazımdır.
0: Evet.
1: İyi olur yani.
0: Peki sosyal medyada işte biliyorsunuz paylaşımı çok seviyoruz. Herkes de bir şeyler paylaşıyor. Herkes kendince bir fenomen olmuş hocam. Fenomen diyorlar. Takipçi sayıları çok fazla.
1: Evet. Bizi de takip etsinler bu esnada.
0: Evet,
1: bak, bu kadar cuma günleri ders yapıyoruz.
0: Tabii hocam en çok sizi etsinler.
1: Instagram'dan bizi de takip alsınlar.
0: Instagram hesabınızı şimdi sevgili
1: her gün bir ders paylaşıyoruz.
0: Yazacaklardır aşağıda. Bakınız Musa Bilgiç. Şimdi böyle hesaplar var. Çok fazla takipçileri var. Ve oradan da şöyle bir algı oluşuyor. Mesela yardımda bulunuyor kişi değil mi? İşte 10 kişiye yardım ediyorum. İşte bu kadar para gönderiyorum. İşte şuna altınlar takıyorum. İşte ne bileyim bir yaşlı bakım evine gidiyorum. Bunu da çekip koyuyorlar. Şimdi burada bir gösterişe girmiş mi oluyor kişi? Bunu çekip de koymak, paylaşmak. Çünkü bazı insanlar diyor ki ya biz de yardım yapıyoruz ama bunu çekip koymuyoruz. E sen bunu gösteriş için yapıyorsun. Rant almak için, beğeni almak için, like almak için yapıyorsun. 2 kere 2 4 belli. Samimiyet de yok ortada diyorlar. Böyle yapılan böyle çekimler, paylaşımlar takdir görür mü Allah katında?
1: Şimdi Allah katında yani ayeti kerimede sadakanın gizli açık sabah akşam şeklinde billeyli ve nehari sirran ve alâ niyeten hem aleni hem gizli hem akşam hem sabah şeklinde sadakanın verilebileceği söylenmiş ama bazen böyle bazı insanlar bunu sektör haline getirmiş. Yani bunu paylaşıyor, gösteriyor ki ey millet biz bu işi yapıyoruz, bize yardım edin anlamında. Şimdi biliyorsunuz ülkemiz zaman zaman böyle facialar yaşıyor. Yakın bir zamanda bir yardım kuruluşu milleti parasıyla ne yapmış gitmiş, kumar oynamış adam. Perişan etti milleti, yazık yani. Bu ne demek? İnsanlardaki iyilik duygusunu öldürmek demek. Yardım yapacağınızda mümkünse resmi kanallardan, mesela Diyanet Vakfı üzerinden, yani devletin kontrolünde olan kuruluşlar üzerinden yapmakta fayda var. Bir de şu var, yardım yapan insan, karşı taraf o yardımı yerine ulaştırmasa bile Aslı Hanım sevabını alır. Çünkü niyeti iyi. Ama niye zayi olsun kardeşim? Milletin yardımları niye zayi olsun?
0: Öyle.
1: Yani deprem için adam yeri göğü ayağa kaldırdı, devlete rağmen muhalefet yapıyorum diye milletin şeyini topladı. Ondan sonra devletin kuruluşlarını kötüledi. Millette iyilik duyguları herkes de var yani, her görüşlü
0: Haluk
1: insanda
0: Levent
1: var.
0: Bu arada
1: yani
0: bahsettiğimiz
1: maalesef
0: kişi,
1: ne yaptı adam? Maalesef şimdi ortaya çıktı ki bütün bu paralar kumara gitmiş. Yazık ya, değil mi ya?
0: Çok günah.
1: Yani çok büyük günah. İyilik duygularını öldürmektir. Yarın Allah muhafaza bir daha deprem olsa kim kime güvenir bundan sonra?
0: Ve bu bir sanatçı bir de. Halka mal olmuş bir
1: değil
0: insan.
1: Mi?
0: Ona da güveniyor insanlar. Yanlış yapmaz diyorsun ama demek ki daha temkinli davranmak
1: tabii
0: lazım. Öyle her önüne çıkıp da gelen ben yardım topluyorum diyene de para verilmez. Gerçekten doğru kaynaklar olması lazım. Devletin kaynakları olması lazım ki oraya yardım kuruluşlarına bağış yapılsın. Hani işte ben sosyal medyada bu kadar yardım yapıyorum. Bunları videoya çekiyorum. Sadece içinden biliyor ki bunu ben gösteriş için yapıyorum. Bu Allah katında kabul olur mu yardım?
1: Olmaz. Bakın Maun suresini açıklayacağız. Sıra ona gelecek. Maun suresinde gösteriş için yapılan hiçbir şey kabul olmaz. Namaz da kabul olmaz. Gösteriş için bakın. Yani böyle desinler diye yapılan hani millet desinler. Tamam dedi millet. Allah da zaten sevabını istediğinde şöyle diyecekmiş. Sen bunu benim için yapmadın ki. Desinler diye yapmıştın zaten de dediler. Git şimdi bunun sevabını o diyenlerden al.
0: İşte.
1: Diyecekmiş.
0: Yani her şeyi bir magazin malzemesine çeviriyor evet. insanlar. Mesela evet. annesinin babasının kabrine gidiyor.
1: Evet.
0: Fotoğrafını çekip paylaşıyor. İşte bu benim, burada yatan benim annem babam. Allah rahmet eylesin. Biz de evet. görüp rahmet okuyoruz ama sonuçta bu çok özel bir şey ya. Senin öbür acın ya.
1: Evet.
0: Onu paylaşasın da gelmez aslında. Gerçek samimi yani, duygular varsa. Bilmiyorum, bana tuhaf geliyor hocam.
1: Gösterme hastalığı var. Yani bizde şu anda ülkemizin hastalıklarından bir tanesi gösterme hastalığı.
0: Evet.
1: Yediğini içtiğini gösteriyor. Gezdiği yerleri gösteriyor. Bindiği arabayı gösteriyor. Kaldığı evi gösteriyor. Evine bir eşya aldığı zaman gösteriyor. Yani gösteriyor da gösteriyor. Yani bu nazar da çeker. Fesatlık çeker. Düşmanlık çeker. Yani ne oluyor? Zaten devlet de bunları takip ediyor. Böyle kilolarca altın takıyor kimisi. Ondan sonra diyor ki bu altınlar sahteydi diyor.
0: Evet.
1: Hep böyle dalga dümen işler.
0: Ya da bu altınlar nereden geliyor?
1: Yani,
0: devlet sonra soruşturma açıyor tabii ki. Nereden yani, geliyor bu altınlar?
1: Tabii.
0: Yani ağırlığınca altın. Evet, hani öyle 3-5 evet. olsa değil de.
1: İşin dozu kaçmış yani.
0: Altınlar bu sefer arkasından tabii çok başka kirli işler
1: Yani bu
0: çıkıyor.
1: Yardım kuruluşları için özellikle devletimizin daha çok denetlemeye ihtiyacı var. Hatta Hı-hı. benim bir fikrim var.
0: Hı-hı.
1: Sivil Toplumla İlişkiler Bakanlığı kurulması lazım. Yani bu yardım kuruluşları, tarikatlar, cemaatler, cami dernekleri. Hepsinin de buraya bağlı olup azami şekilde denetleneceği bir yapı olması lazım.
0: Hı
1: hı. Yani şimdi tamam var, sivil toplumla ilişkiler birimleri var kaymakamlıklarda ama sıhhatli böyle demek ki güçlü bir denetleme yok. Güçlü bir denetleme olsaydı bu deprem şeyi olmazdı, bu sıkıntı olmazdı. İnsanların bu kadar parasının çarçur edilmesi ve adam halen kahraman gibi geziyordu yakalanmasaydı ya.
0: Tabii.
1: Yani iyilik meleği gibi
0: i̇yilik
1: geziyordu.
0: İyilik meleği tabii. Ay çok yazık, günah.
1: Çok
0: Bilmiyorum
1: yazık.
0: Hocam yani kumar da ne yazık ki bir bağımlılık ama bunun kötü niyete bu şekilde kullanıp da harcanması çok gerçekten üzücü bir durum.
1: Hani bu bir hikaye var ya aslanım. Adamın biri çölde gidiyormuş böyle. Güzel bir atı varmış.
0: Hı-hı.
1: Yolda çölde bir adam kumlara böyle bulanmış bir adam. Böyle bağırıyormuş, yalvarıyormuş. İşte susuzum, açım, ölüyorum diye.
0: Hı
1: hı. Adam attan inmiş, önce suyunu vermiş. Sonra yemeğini vermiş. Sonra biraz başında beklemiş kendine gelsin diye.
0: Hı hı.
1: Meğer ki adam hırsızmış. Adam kaşla göz arasında bu duran iyi niyetli adamın o güzel atına binmiş, topuklamış.
0: Ya.
1: Arkasından o iyi niyetli adam şöyle bağırıyormuş. Diyormuş ki, ey ahlaksız adam, suyumu içtin, hadi helal olsun. Yemeğimi de yedin, o da helal olsun. Atımı çaldın, beni çölde yalnız bıraktın, o da hadi sana helal olsun ama sakın bu yaptığın ahlaksızlığı bir daha başka yerde anlatma. Bunu başka yerde anlatırsan bir daha yolda hiç kimse durup da iyilik yapmaz demiş. İyilik duygularını öldürürsün demiş.
0: Ya ne kadar önemli bir mesaj değil mi? İyiliği artık insanlar korkar oldu, iyilik yapmaya korkar oldu. Kimseye güven kalmadı, bu güven duygusunun kaybolması zaten çok büyük bir acı ve toplumu ne yazık ki yanlışlara doğru sürükleyen de bu güven duygusunun kayboluşu sevgili seyirciler. Şimdi sokak sorularımız var. Bakalım vatandaşlarımız sevgili Musa Bilgiç hocamıza neler sormuşlar.
3: Hocam, insanoğlu öldükten sonra nelerle karşılaşacağını bilmiyoruz. Bunları bizim için söyler misin?
0: Vallahi evet. Siz biliyor musunuz hocam öldükten sonra nelerle karşılaşacağımız?
1: Evet.
0: Kur'an'da neler yazıyor bununla ilgili?
1: Tabii öldükten sonra neyle karşılaşacağımızı Kur'an-ı Kerim de bize bildiriyor. Hadis-i şerifler bildiriyor. Hocalar bunları anlatıyor. Bir defa öldükten sonra bizi yeni bir hayat bekliyor. Bir aşamadan bir aşamaya geçiyoruz aslanım.
0: Hı hı.
1: Ölüm bitiş değildir. Ölüm tükeniş değildir. Keşke bitiş olsaydı, her şey bitseydi ama maalesef öyle değil.
0: Hı hı.
1: Nasıl ki anne rahmi bir süreçtir. Anne rahmi kabire benzer. O oradan dünyaya gelirsin. Dünyada yaşarsın, o bir süreçtir.
0: Evet.
1: Oradan kabire girersin, kabir de bir süreçtir. Kabirden dirilirsin, yeni bir hayata, mahşere. Hesap var, kitap var, tartı var, ondan sonra mahkeme var. İyilikler, kötülükler sayılacak, dökülecek. Ferigun fil cenneti ve ferigun fil sa'ir. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. İnsan öldükten sonra iki alternatif bekliyor onu diyor.
0: Neymiş onlar acaba?
1: Ferigun fil cenne. Ya cennet grubundasın diyor ve ferigun fil sa'ir. Ya da cehennem grubundasın diyor. Üçüncüsü yok diyor. Allah muhafaza.
0: Hı hı.
1: Onun için biz cennet grubuna inşallah dahil olalım.
0: İnşallah.
1: Cennete götürecek ameller yapalım. Şimdiden hazırlık yapalım, çalışalım, çabalayalım. Allah'ımızın, peygamberimizin bizi yönelttiği gibi, istediği gibi hareket edelim. Güzel insan olalım. ve bizi güzellikler karşılasın inşallah. O öteki alem zor bir alem. Yine Kur'an'dan öteki alemi çok merak edenler, Kur'an-ı Kerim'den bak Kıyamet Suresi, Tekvir Suresi, ondan sonra İnfitar Suresi, Kâria Suresi, bütün bunları okusun. Orada ne olup ne bitecek? Mesela bir tanesinden bahsedeyim. O gün diyor Cenab-ı Allah, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ. Kişi diyor öz kardeşinden kaçacak.
0: Kıyamet gününde.
1: Kıyamet gününde kardeşini görecek. Aa bizim kız, bizim oğlan ne yapıyorsun demeyecek. Kaçacak. Ona gözükmeyecek.
0: Neden?
1: Şimdi açıklayacak. Ve ümmihi ve ebi. Öz annesinden kaçacak. Anne ne yapıyorsun demeyecek. Babasından kaçacak diyor. Öz babasından.

0: derdi vardır diyor. Hatta tefsirde diyor ki şunun için kaçacak. Eğer hanımıyla karşılaşırsa hanımı onu suçlayabilir. Şöyle suçlayabilir. Ya beyefendi biz seninle bir ömür yaşadık. Sen bana bir defa namaz kıl demedin ya. Diye o suçlayacak yüzden. Onu. Ha. Çocuklardan kaçacak. Çocuklar diyecek ki baba sen bize her şeyi emrediyordun. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Arabayı şuraya park edin. İşte dükkanı şu saatte açın diyordun da bize bir sefer kalkın da sabah namazı kılın demedin.
1: Senin herkes yüzünden bak. Sorumlu tutacak.
0: Herkes herkesi sorumlu tutacak diyor tefsirde.
1: O
0: tefsir ne
1: kaçıyor.
0: Kadar açıyor konuyu.
1: Allah Allah. Ya. Hocam giden geri dönmüyor ya. Şimdi gidenler gidiyor. Artık ondan sonrası biz Kur'an-ı Kerim'den bize söylenenler üzerine öldükten sonraki hayatı, yaşanacakları, kıyamet gününü surelerden işte öğrenebiliyoruz. Okusunlar diyorsunuz
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii okusunlar,
1: bu
0: dinlesinler.
1: Okuyup, evet okumamız
0: bizi
1: gerekiyor.
0: Bizi dinlesinler cuma günleri.
1: Evet.
0: Bak biz burada anlatıyoruz. Bir sürü soruya cevap veriyoruz.
1: Kıyamet suresini biz hatta işlemiştik yanlış hatırlamıyorsam.
0: Hatta eski programlarımızı izlesinler YouTube'dan.
1: Evet, evet orada işlemiştik.
0: Evet.
1: Yani kıyametle ilgili gerçekten çok fazla
0: evet, bilgi
1: done var, bilgi var.
0: Gerçek bilgi bunlar. Yani hani bazen böyle hani ya inanayım mı inanmayayım mı değil. Allah'ın sözünden daha doğru sözlü kim var ya? Allah böyle olacak diyorsa olacaktır aslanım. Ahirete iman demek bu demek zaten.
1: Allah'ın kelamı.
0: Bazı insanlar var mesela ölüme inanıyor bak. Hocam öleceğiz nasıl olsa diyor. Ölümden kaçış yok diyor. Ölüme zaten inanmayan bir insan delidir yani. Herkes inanıyor çünkü günde kaç kişi ölüyor.
1: Evet.
0: Ama bizim ahirete iman konusunda gevşekliklerimiz var. Zafiyetlerimiz var. Ahirete inanmıyormuşuz gibi yaşıyoruz.
1: İnanmamız lazım. Hatta imanın şartlarından biri de.
0: Tabii.
1: Müslüman olmanın şartlarından biri de.
0: Olmazsa olmaz.
1: Olmazsa olmaz. İman etmek ve ahireti bilmek ve inanmak Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği
0: mesela
1: yol
0: mesela adama
1: üzerinde.
0: Diyorum ki aslanım. Bak diyorum kardeşim ahirete inanıyorsan borcunu öde diyorum. Bak öteki tarafta alırım diyor. Tamam diyor. Tamam diyor ödemiyor.
1: İşte.
0: Demek ki ahirete inanmıyordum.
1: Demek ki inanmıyor hocam.
0: Tabii.
1: Peki şimdi Hazreti Ali'mizin duası var sevgili seyirciler. Gönülleri ferahlatan inşallah şifa niyetine, iyilik niyetine gelsin size. Duamızı dinleyelim sonra tekrar stüdyomuzda buluşalım.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim.

0: bana affın yeter. Lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazlı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster, bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.
1: Bu güzel Hazreti Ali'nin duasının ardından sevgili seyirciler, büyük duamıza geçiş yapacağız. Birazdan canlı canlı stüdyomuzda büyük cuma duasını sevgili Musa Bilgiç hocamızdan, onun ağzından alacağız. Neyse niyetiniz güzelliklerle gelsin. Büyük cuma duasında görüşmek ümidiyle, toplu duada görüşmek ümidiyle birazdan buradayız. Bizden ayrılmayın.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun? Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
6: Ya ne olacağını?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Ne?
4: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
8: Gol olur yalnız. Ben dedim.
7: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
4: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
9: Aynen.
4: Akımlara akıyor muyuz?
9: Akıyoruz.
4: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
9: Güzel.
4: Sen ne yapıyorsun?
10: Ben bir şey yapmıyorum abi.
4: Sen Türkselli misin?
10: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
4: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
11: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
12: Türksel'lere bağlan hayata.
13: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Bu pasta aşmış.
9: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
12: Bu cuma COP'ta 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı sadece 449 lira.
15: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
16: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
17: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
18: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Bu mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama Gönder'le 11 yıldır bir mutluluk kuyruğu oluşturuyoruz. Hedef yine 1 milyon kap mama. Sen de Getir'den destek ver, kuyruklar mutlulukla sallansın.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
3: Hafta sonu fırsatları başladı. 600 gram ömür taze kaşar peyniri 265 lira yerine 229 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
6: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
7: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
8: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak. 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
10: Hoş geldin.

0: ertelendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok, piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
7: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
6: Yeni Piril Ultra Güç.
8: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır.
9: Yeni mi?
8: Hayır, Pervol'le yıkandı.
10: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
11: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
12: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
15: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Türksel sunar. Bişke hızında reklamlar.
7: Türksel Bişke hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
8: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
7: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
8: Olur mu Selim?
9: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
8: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
7: Ya ne olacağını?
8: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
10: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
11: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G!
10: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
12: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
13: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
14: Aynen.
13: Akımlara akıyor muyuz?
14: Akıyoruz.
13: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
14: Güzel.
13: Sen ne yapıyorsun?
15: Ben bir şey yapmıyorum abi.
13: Sen Türkcelli misin?
15: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
13: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızına şak diye ol. Dış ses gir buradan.
16: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
17: Türkcelleri bağlat hayata.
18: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
19: Mübarek Cuma gününde buluştuk sevgili.

0: Seyirciler ve geldi o an, büyük cuma duasında hep birlikteyiz. Sevgili Musa Bilgiç hocamızdan bu güzel duayı alacağız. İnşallah hep birlikte amin diyeceğiz. Siz de içinizden geçirdiğiniz o güzel niyetleri söyleyin ve Allah katında inşallah kabul olsun diyorum ve amin diyorum. Size bırakıyorum sevgili hocam.
1: Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibetu lil müttegin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bikarar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşveni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini. Ya Rabbi, cumamızı mübarek eyle. Ya Rabbi, mübarek cuma günü hürmetine hepimize sağlık, afiyet, huzur ihsan eyle. Bu vesileyle okunmuş hatmi şerifler, yasinler, tebarekeler, salavatlar, kelime-i tevhidler, hepsini de en güzel bir şekilde kabul eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Hasıl olan sevabı başta sevgili peygamberimiz olmak üzere tüm peygamberlerimizin aziz ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz başta olmak üzere. Maalesef Soma'da bu faciada hayatlarını kaybeden, alın teri uğrunda, helal rızık uğrunda çalışırken canlarını kaybeden madenci kardeşlerimize ve şu anda ekranları başında bizi izleyen tüm dostlarımızın ölmüşlerine de rahmet eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Ya Rabbi, bizlere de son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çene kapayabilmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Kalan ömürlerimizi geçen ömürlerimizden daha hayırlı, daha bereketli eyle ya Rabbi. Bizleri bundan sonraki hayatımızda razı olmadığın yerlerde, mekanlarda görme ya Rabbi. Gökten rahmetini, yerden bereketini, evlerimizden, iş yerlerimizden bereketi eksik eyleme ya Rabbi. Helalinden bol ve bereketli kazançlar nasip eyle. Hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller ihsan eyle. Ya Rabbi, hastalarımız var, hastalıklarımız var, şifalar ihsan eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Devletimizi, milletimizi aziz eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, evli olan kardeşlerimize hayırlı huzurlu geçimler. Bekar olup evlenmek isteyen kardeşlerimize hayırlı kısmetler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, özellikle Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın muhtelif yerlerinde sıkıntı yaşayan, zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimize de ferahlıklar, kurtuluşlar, zaferler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hepimizin küçüklü büyüklü günahlarımız var. Sen günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Seyyiatımızı hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu anda içinde bulunduğumuz bu mübarek cuma gününün feyzi, bereketi ve kıymeti hürmetine el açıp amin diyen kardeşlerimiz, bizi izleyen dostlarımızın ne kadar dünyaya ve ahirete yönelik talepleri, istekleri, hacetleri varsa tüm hacetleri ve ihtiyaçları gideriver ya Rabbi. İstediklerine, umduklarına nail, korktuklarından onları emin ve güvende eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Ya Rabbi, evlatlarımızı zararlı alışkanlıklardan, düşmanların şerrinden, kötülüklerden, kötü ruhlu insanların, yanlış insanların yanlışlıklarından yavrularımızı muhafaza eyle ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle, devletimizi, milletimizi aziz eyle ya Rabbi. Kâffe-i ehli iman ve ehli İslam ervahi için, cümle ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların ve güzelliklerin celbi için, bela ve musibetlerin defo izalesi için

0: ön, bilhassa Allah rızası için el Fatiha.
1: Amin. Amin. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İyi
0: Ben
1: ki
0: de teşekkür
1: varsınız.
0: ederim.
1: İlk yer cuma burada. Bu güzel sohbeti gerçekleştiriyoruz. Nice cumalara nasip olsun bize.
0: İnşallah.
1: Sevgili seyirciler, size de hayırlı cumalar diliyorum. Güzel bir hafta sonunuz olsun. Pazartesi günü tekrar Beyaz TV ekranlarında sabah saat 9'da kavuşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Beyaz TV ekranlarına. Haftayı birlikte kapatıyoruz. Bugün günlerden cuma. Bizi hasta yatağında izleyen bütün izleyicilerime cuma saati hürmetine Rabbimden acil şifalar, dertlere devalar diliyorum. İnşallah gönlünüzden, fikrinizden, aklınızdan ne geçiyorsa bu güzel saatler hürmetine en kolayından en hayırlısı nasip olsun inşallah. Kolayı istiyoruz ki biz zorunu, hayırlısını beklersek gerçekten olmaz. O yüzden dualarımızı yaparken dikkatli yapıyoruz. Bugün sizi şehir şehir gezdirmeye geldim. Evlerinize gireceğiz ve şehir şehir gezeceğiz efendim. Birçok şehrin o güzel ışıltısını, en güzel yöresel lezzetini ekrana getireceğiz. Neler mi yapacağız? Hep birlikte izliyoruz.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. İncecik açılan hamurun özenle hazırlanan iç harçla buluştuğu, sarılarak şekillendirilen ve piştiğinde yaydığı iştah açıcı kokusuyla geleneksel mutfağın lezzetini sofralara taşıyan nefis bir hamur işi. Hamur sarması. Yöresel mutfağın kendine özgü lezzetlerini bir araya getiren çakıldaklı malzemesinin kattığı doku ve zengin aromasıyla her kaşıkta sıcaklığını hissettiren besleyici ve doyurucu bir geleneksel çorba. Çakıldaklı çorba. Bağlardan gelen taze ve doğal lezzetlerin bir araya geldiği, mevsimin aromasını yeşilliklerin tazeliğiyle buluşturan, hafif ve ferahlatan dokusuyla sofralara renk katan yöresel bir salata. Bağ salatası. Geleneksel mutfağın kendine has lezzetlerinden çöçün, özenle hazırlanan hamuru ve kendine özgü pişirme tekniğiyle buluştuğu, her lokmasında yöresel lezzetlerin izini taşıyan nefis bir tarif. Çöç.

0: kabağın doğal ve hafif tatlılığının sütün ipeksi kıvamıyla buluştuğu, fırında kızaran üst yüzey ve yumuşacık dokusuyla her kaşıkta ağızda dağılan geleneksel süt helvasına farklı bir yorum. Kabakta süt helvası. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
1: Evet efendim. İşte karşımızdayız. Yanlış duymadınız. İnanılmaz bir lezzet şunbuşu var. Ülkemin en güzel yörelerine gidip en güzel yörelerinin eşsiz lezzetlerini ekrana getireceğiz. Kıymetli Beyaz TV izleyenleri, çok güzel bir kesme aparatımız var. Dün Şeyma'dan aldık onayını. İki kişiye bu kırılmaz. Bak kırılmaz. Kırılmıyor. Ortalık dağılıyor mu? Asla kırılmıyor efendim.
2: Allah razı olsun.
1: O dursun, ben onu alacağım oradan tabağıma. Ve şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok sağlıklı Serpil'im.
2: Bir de hijyen oluşu benim o kadar işime yarıyor.
1: Rengarenk farklı renkleri de var. Ama biz size iki tane bu güzel üründen göndereceğiz. Tezgahımız tertemiz. Hemen baharatlarımızı
2: temiz
1: buluşturuyoruz.
2: Sıfır.
1: Kırılmadığını gösterdiğimize göre işim rahat etti. İki kişiye hediyem. Kıymetli Beyaz TV izleyicilerine olacak efendim.
2: Şimdi
1: dün paylaşmıştık hangi gönderiye yorum yapılacaksa onları story'mize koyalım, oradan size kolaylık sağlar. Hamur sarması yapacağız, yanlış duymadınız. Peki hamur sarması nerenin biliyor musunuz? Elazığ'a götüreceğim sizlere. Çok kıymetli şehirlerimizden bir tanedir Elazığ. Ve şunun altını çizerek söylemek istiyorum. Yöresel lezzet deyince buram buram gerçekten işlenilesi tariflerle yıllardır bence gastronomiye ve Türk mutfağına çok ciddi yön vermiş, eser kesinlikle bırakmış. Buradan ilk başta Elazığ halkına sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Cansınız, iyi ki varsınız efendim. Sonrasına Elazığ'dan sonra sizi alacağım efendim. Adana'ya götüreceğim. Ay. Çöç tarifi hazırlayacağız. Bakın bunlar ekranda yapılabilen en lezzetli, en özel yöresel tarifler. Oradan çıkıyoruz. Değil çok mi? Kıymetli başkanımız Devlet Bahçeli'nin şehrine gidiyoruz. Osmaniye'ye.
2: Oh.
1: Çakıldaklı çorba yapacağız. Hazır böyle sıcacık içimli, dışarıda yağmur var ama biz aldırmıyoruz efendim. O yüzden en güzel resimleri sizler için ekrana getiriyoruz. Osmaniye'ye gideceğiz. Çok kıymetli Devlet Bey'i de burada saygıyla, sevgiyle anıyoruz efendim. Selamlarımızı iletiyoruz. Çok özledik. Ve buradan efendim ne yapıyoruz? Antalya'ya gidiyoruz.
2: Hayır, gidelim, aç gidelim.
1: Antalya'nın bağ salatasını hazırlayacağız efendim. Hmm. Ve olmazsa olmaz Bursa'mızın eşsiz kabakta süt helvasını yapacağız. Birebir tarif, orijinal kabaklarıyla birlikte ekran renklenecek. Bir de sürpriz tarifim var. Bu yemeklerin yanına köy usulü bazlama yapacağız. Ama bazlamayı burada kevgirin üstünde pişireceğiz. Hazır mısın?
2: Şunu da mı pişireceğiz hakikaten?
1: Bunu da pişireceğiz. Bunda. Ay. Bunda bazlama yapacağım. Bugünkü yayın bitmez. Bugünkü yayın bitmez. Elazığ'la başlıyoruz. Kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Hamurunda 1,5 su bardağı su, 2 adet yumurta, tuz, aldığı kadar un. İç harcında efendim hemen rondumuzda geçireceğiz. 2 adet soğan, 3 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı biber, salçası, tuz, nane, reyhan, pul biber, 1 kase künceye ihtiyacımız olacak. Yine pişirmek için sıcak su, tuz. Yine üzeri için efendim 1 kase yoğurt, 2 yemek kaşığı tereyağı, pul biber ve nane. Haydi bismillahirrahmanirrahim dedim. Bir iç harcı var Serpil'im. Bir iç harcı var. Diyecek ki izleyicim, bu nasıl bir şey? Şimdi biliyorsunuz ki küncü susamdır. Susamın kavrulmuş olanıdır. Mis gibi renkli kokanıdır Serpil'im.
2: Bir de mutlaka şimdi küncü diye hani bulamayız mı diye takılmayın. Normalde bunun hani Nermin de söyleyecekti. Ezilmiş hali satılır. Ama bulamadınız ne yapacağız? Yapmayacak mıyız tarifi? Kavurun susamın acı. Sonra da Nermin gibi
1: şimdi bak,
2: aletle.
1: Görüyor musun bak. Bu herkes çok beğenilmiş, kanalı arıyorlar. Nermin Hanım'ın küçük ev aletleri nereden diye soruyorsunuz. Kızlar şimdi link bırakıyor. Bakın o kadar portatif ki. Bu küncüyü kavurduktan sonra ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Güzelce akışkan bir kıvam alana kadar geçirmem gerekecek rondodan. Yani aslında bakıldığında haşhaş görüntüsünü elde edeceğiz. Bunun için ekstra bir şey koyuyor muyuz?
2: Yok, hiçbir şey vermeyeceğim sana.
1: Haydi bismillahirrahmanirrahim. Rabbim utandırmasın ve çalış. Alet işler, biz de övünürüz işte.
2: Çalış.
1: Döndürüyorum. Bakar mısınız? Altı bıçağıyla inanılmaz bir konfor mutfakta. Bir tarafta Serpil soğanımı minik minik doğuruyor.
2: Biraz yağ döküyor mu çok asıl? Şey, burada ıslanacak ya. Al canımın içi. Tutulsunlar diye.
1: Kendi döküldü. Çırpınca geliyor. Ama gayet istediğim gibi oldu.
2: Şimdi.
1: Haş görüntüsüne geldi. Bakın şöyle bir duvarlarını göstermek istiyorum. Aslında küncü, yani susamın lezzetle buluşması dakikalar sonra iç harcındaki o inanılmaz güzel görseliyle sizlerle olacak. Gerçekten koku, kavrulmuş susam kokusu beni küçüklüğüme alır. Bu Ramazanlarda pidenin üstündeki o eşsiz koku, o eşsiz aroma. Yani ama ya Rabbim.
2: Ne yapayım, biz kadınları da inanılmaz sağlıklıymış biliyorsun şey.
1: Hı hı.
2: Küncü, yani susam, tahin. Kemik erimesine bomba.
1: Okey, benim için tamam.
2: Mis.
1: Harika bir görsel oldu. Efendim şu an iç harcıyla başlıyoruz. Hamurumuzu.
2: Evet, ben aslında şey yapayım.
1: Yoğurayalım bir taraftan,
2: evet,
1: da.
2: Sen.
1: Şimdi burada soğan güzelce bir karamelize olacak, lezzetlenecek, baharatıyla buluşacak. Baharatlar karıştığı için tuzunu eklemiyorum. Sonra Serpil onu atar, biraz daha soğan gelecek. O esnada ben de çok pratik bir hamur yoğuracağım. Hiç böyle sizi yormayacak bir hamur olacak bu.
2: Sonra küncümü alacağım.
1: Ay nasıl kokuyor? Nasıl kokuyor? Aman ya Rabbim bak. Bir de güzel bu altı bıçak olması benim hayatımın
2: kolaylaştırmasına sebep
1: kesinlikle
2: diyorsun.
1: Kesinlikle bak. Şöyle. Oh. Tam istediğim kıvama, yani haşhaş görüntüsü diyebiliriz kıymetli Beyaz TV izleyenleri. İki kişiye kesme tahtası veriyoruz. Hediyeleriniz yine çok güzel dediniz. Markalar bize, bizler size efendim.
2: Şimdi. Ben dağınıklığımı aldım Nermin'cim.
1: Ben de aldım. Bismillahirrahmanirrahim dedim. İki adet yumurtam var. Suyum var ve tuzum var hamurumda. Önce iki adet yumurtamı bir kırıyorum. Üstüne sürecek miydik? Yok.
2: Mantı.
1: Ha evet. Şöyle attım. Kafamda direkt şey oldu biliyor musunuz? O kadar çok yöresel video izledim ki, evet, bir de istedim ki o yöresel lezzetler siz söyleyin şey olsun, hani birebir orijinali olsun istedik. Hani hep söylüyoruz ya, gerçekten mutfakta sürdürülebilirlik kavramı burada devreye giriyor. Bizler de çok kıymetli hanımefendi Emine Erdoğan'ın da birçok projede bizi destekleyen, birçok projede bizlerin arkasında durması bizi ayrıyetten mutlu ediyor.
2: Kesinlikle.
1: Çünkü bu mutfakta yöresel mirasa sahip çıkabiliyor olmak, hepsi bunların ayrı bir detay. Bizler de böyle cumaya yakışır bir yayında iki adet yumurta, su ve tuzla bir mantı hamuru gibi güzelce ne bir hamur yoğuracağız.
2: Şimdi.
1: Şöyle aldım.
2: Olmasa da olmuyor canım yani.
1: Güzelce çırpıyoruz. Şöyle unumu yavaş yavaş içerisine ekliyorum. Mümkün mertebe unu burada kaçıracağım. Ama unumu kaçırırken de çok yine konforlu ilerlemek istiyorum. Bir eldiven daha rica edeceğim Serpilciğimden.
2: Ha öyle mi? Ben hep bir istiyorsun ya, susamımı alayım. Yine bir verdim sana.
1: Ben bunu bırakayım.
2: Sana böyle bu susamlar şeye yapışır, hamura kötü gözükmesin diye aldım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Var mı başka? Geldim, hemen geldim.
1: Anlamadım hocam. Söyledim mi 2 dakika önce? Şöyle getirdim.
2: Efendim, buyurun ameliyata hazırız.
1: Ama tamam. Bir karışıklık oldu.
2: Yok olmadı.
1: Böyle değil ama bak bu başa gelecekti. Bu parmak
2: bu kaldı. Bu serçe mi?
1: Evet, o serçede kaldı. Bak orada bir karışıklık. Benim sadece parmağım o kadar kısa değildi.
2: Olabilir Nermin'im.
1: Şimdi girebiliriz.
2: Şu kolunu dik tutacaksın operatörler. Bastım böyle çekeceğim.
1: Tam patlayacak.
2: Yok bastım. Onlar öyle yapıyorlar ya.
1: Bari bunu da yap hadi.
2: Biliyorsun değil mi? Onlar böyle
1: çok
2: çektiriyorlar.
1: Çok
2: sağlam var. Fark et. Bir dirseğine kasam.
1: Tamam. Haydi bismillah. Şöyle bir hamuru Elazığ'ın eşsiz lezzeti için kolları sıvadık ve mutfağa girdik. Şöyle ele yapışmayan kaliteli yumurtalı bir hamur yoğuruyoruz. Bir tık mantı hamuru gibi olacak. Şekli de mantı gibi ama katlama tekniği çok farklı. Elde sıkma tekniği de çok farklı. Çok merak ediyorum kıymetli Elazığlı izleyicilerim nasıl bir yorum getirecek bugünkü mutfaktaki görselimize. Eksikliklerimiz varsa yazabilirsiniz. Burası olmadı, şurası olmadı diye. Hoppa. Şöyle yoğurmaya devam ediyorum. Bakın hamur sıktı kendini artık ve elimden ayrıldı. Ama sakız gibi bir hamur yoğurmak istediğim için şöyle biraz daha un koyup tezgahımın orta kısmına alıyorum kıymetli Beyaz TV izleyenleri.
2: Nermin, ben bu arada soğanım benim için yeterli. Gayet güzel terlettim, yakmama gerek yok. Salçamı da.
1: Şöyle yoğuruyorum. Ve sımsıkı bir mantı hamuru olana dek yoğurma işlemine devam ediyoruz. Bunu 2 bezeye böleceğim. 2 yufka açacağım incecik.
2: Olabildiğince sert.
1: Çok kaliteli bir
2: erişte hamuru gibi değil mi?
1: Aynen. Susamı dökmeden

0: Geliyorum, geliyorum. Ne koyduk şimdi? Hemen anlatalım. Nermin,
1: ben buraya soğanım kavurdum, salçamı verdim. Bir güzel. Üstüne baharatlarımın hepsini verip son finalde de yaprak reyhanımı avucumda. Elini
0: ufaladı.
1: Yaptım, sonra bunu
0: şu
1: bir karıştırıp.
0: Şu an keşke kokuyu gönderebilsek.
1: Bunu bir karıştırıp hemen ardından senin bana çektiğin küncüyü veriyorum Nermin'im.
0: Dur, verme. Geleceğim. Bakın hamuru görüyor musunuz?
1: Gel dinlensin, bir daha
0: bir
1: dövelim onu.
0: Bir yöresel lezzet uzmanı gibi yoğuruyorum. Ay maşallah.
1: Öyleyiz.
0: Bak bak bak. Bilmediğimiz tarif kalmadı. Ne güzel bir şey oldu bu ya. 1700 bölümdür. Dur geliyorum.
1: Onu bir daha döveceğiz zaten muhtemelen.
0: Dur.
1: Şunu ben alıyorum.
0: Şimdi bakın efendim. Haşhaş görüntüsünde. Bir dakika, ekranı yeni açtınız. Bugünün lezzeti ne? Elazığ'ın neyini yapıyoruz?
1: Elazığ'ın hamur sarması.
0: Hamur sarması, yanlış duymadınız. Çok özel ve lezzetli bir iç harcı var. Soğan minicik doğrandı. Üzerinde güzelce kavrulduktan sonra baharatlar eklendi.
1: Salçasını verdim.
0: Salçayı da bir güzel kavurdu ki Serpiko. Mis gibi oldu. Bu arada sana Serpiko diyorum ya, bayılıyorlar.
1: Öyle mi? Ben zaten seviyorum.
0: Bir tanesi yazmış Serpiko ile birlikte bir stand-up bekliyoruz size. Mutfakta bir stand-up bekliyoruz.
1: Kim bilir?
0: Burada yapımcılara sesleniyoruz efendim. Artık kendim yapmak istemediğim için. Güzelce kavurduk. En son reyhanı eliyle akıttı mı? Aman yarabbim. Ben de küncüyü benim muazzam makinemde çekmiştim. Haşhaş görüntüsü sanabilirsiniz. Küncü susamın kavrulmuş halidir. Haydi bismillah.
1: Gönder Nermin'im, gönder.
0: Bakar mısınız?
1: Bana ver, sen yorulma. Ben şöyle rahat.
0: Harika bir
1: iç harcı hazırladık burada.
0: Aman yarabbim.
1: Şimdi bunu bir yoğurup.
0: Yani ben bunu böyle yerim.
1: Sana tattıracağım. Nermin'in yüzünden kaçmaz arkadaşlar. Yakalarsınız.
0: Nermin'den yakalarsınız. Onda saklama yok.
1: Ben altını kapattım Nermin'im. Sadece karıştırıyorum ki.
0: Hamurum sakız. Tam böyle babaanne usulü bir hamur yoğurdum. Annemin babaannemin elini almışız. Birazdan ne yapıyoruz?
1: Dur,
0: Adana. Allah'ın adamı. Adana'ya gidiyorum.
1: Hayır, Osmaniye değil miydi?
0: Elimde Osmaniye 3. sırada. Ha. Elimde inanılmaz susam var. Hamuruma yapışır bir şey sanmayın. Bakın dökülüyor.
1: Evet. Sakın öyle düşünmeyin vallahi.
0: Bakın, bakıyorum. Bir tık daha kaldırırım.
1: Döv döv.
0: Şöyle bir tık daha unu serpiyorum.
1: Sert bir hamur olacak zaten Nermin'in bu.
0: Hayır.
1: Şimdi. Bakar mısın Nermin? Soğan
0: nasıl tuttu? Hamurun sakızlığını yakından çekiyor hocam zaten. Bakın şu parlaklığı görüyor musunuz? Ben geliyorum, onu göstereceğiz yakından. Sen bir karıştır Serpil'im. Ha. Bakın şimdi Serpil'in harcına
1: tutundu,
0: yakın.
1: Nasıl güzel tutundu? Bir anlatsana
0: işte
1: bunu.
0: İşte onu sen bir kaşık daha koy, böyle ez sonra. Orada göstereceğim. Bak,
1: ben bunu çıkartayım,
0: görüyor musunuz? Bunu şimdi
1: sıcak diye dokunamıyorum.
0: Böleceğiz. Ama çiğ köfte gibi sıkacağız. Hamuru da inanmazsınız ama açtıktan sonra çiğ köfte gibi açacağız. Yani
1: kulağını tutturup yapıştırıp sonra
0: burada bir lezzet var. Haydi bismillah. Lezzeti biz açığa çıkarmaya geldik. Birini Serpil açacak bir tarafta. Birini ben açacağım. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Bunu arada bir şöyle ara ara havalandırayım ben. Nermin, bak, sana bir şey söylemek istiyorum.
0: Hamuru bir de dersiniz ki nasıl böyle yoğurdun? Bak sakız, sanki makinede yoğurmuşum. Söyle Serpil.
1: Bu hani mutfakta hayatı kolaylaştıran, bu arada fark etmez. Çatal, kaşık, bıçak, makine, tencere, tava. O kadar keyifli iş yapmana sebep oluyor ki.
0: Değil mi?
1: Benim fikrim, samimi söylüyorum.
0: Kim yapmış ekranda bunu? Ben merak ediyorum.
1: Varsa göster. Elazığ'ın canlı yayında.
0: Bu hamuru bizim yeni gelen...
1: Lütfen.
0: Keşke bunları böyle özlemciyim.
1: Ötekisi öyle değildi.
0: Atsaydık. Allah'ım yarabbim ya. Senin için aldım hocam. Bu sefer loj için almadım. Senin için aldım. Bir küçük boyu var. Bir de büyük boyu var. İkisiyle birlikte çok sağlam, bir de ağır, bir tut istersen Serpil, ağırlığı gör.
1: Bu Nermin'in
0: yani böyle
1: o boşa sallamasın, o naif kadın vuramaz.
0: Şiddete karşıyız. Ama anladın hocam.
1: Bunu ben alıp sana fıtı fıtı fıtı fıtı.
0: Şimdi Serpil'e...
1: O yoğrulmadı son ay, finalde pardon, yaptın
0: onu
1: mı?
0: Alacağım. Bakın sakız gibi. Bakın sakız gibi. Oh mis. Çok seviyorum ya gerçekten. Hamurumun büyük okoyu vereceğim sana Serpil.
1: Ya onu istemeyeceğim ben senden. Sen onunla
0: merdane
1: devam et.
0: Merdane biraz alacağım ben de.
1: Ben kendim bir şişko bir merdaneyle yapacağım.
0: Şimdi mesela küncü yerine susam kullanıyoruz ya. Eskiden küncü farklı bir baharattı aslında. Yine susamı andıran güzel ve zamanla da bu tabii ki nesli tükenince alternatif bulmuşlar yani büyüklerimiz.
1: İyi de yapmışlar.
0: Yine de bu şeyde de kayıtlarda da küncü susam diye geçer efendim.
1: Lütfen hamurdaki lekeleri yanlış anlamayın. Susam. Bak şurada bir tane var benim.
0: Rondodan geçirdik, her yere gitti.
1: Ventilatörlerimizden sebep uçuşuyor Nermin. O kadar sıcak ki inanmayacaksınız, burada iki tane ventilatör çalışıyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ay maşallah, Elazığ'ın eşsiz lezzetini yapıyoruz. İçinde çok güzel bir vitamin var. Vitaminleri nedir diye soracak olursanız A ve E vitaminin en çok alabileceğiniz küncüdeki vitamindir.
1: Diyorum ya, biz kadınlara bu keten tohumları, efendim haşhaşlar nasıl faydalı?

0: biliyorsun sakız gibi bir mantı hamuru yoğurdum. Gayet de güzel açtım. Şimdi oklavamla devam edeceğim.
1: Asıl bunun katlama tekniği şey değil mi Nermin? Bildiğin mantı gibi falan değil.
0: Yo yo, bu izleyicilerimiz... farklı. Biz şimdi bununla bir çiğ köfte yapar gibi size bir sunum yapacağız yani. Ekranda kalmanız gerekiyor. Şimdi ben bunu açmaya başlayacağım.
1: Nermin, finalde mi pişirsek acaba? Böyle büyük tepsiye yağlı kağıdın altına üstüne koyalım.
0: Olabilir.
1: Pişmesin, bizi beklesin. Ne dersin?
0: Sona kalmasın, fırınlarımız var.
1: Ama şey olur.

0: Hamurum büyük, hamurum.
1: Benimki de çok büyük.
0: Bak,
1: hamurumdan daha büyük.
0: Tamam müdür, sen öyle diyorsun, öyle diyorsun. Ne yapayım?
1: Şey olarak büyük, beze. Onu bir tık ufak yaptım. Ama onu serpildi. Şöyle bakın. Güzelce serpiştiriyoruz. Çok sıcak. İki tane mutfakta el işlerse mis gibi açarız efendim.
0: Müzik beni güzel. Ritim tutarak yufka açıyordum ya.
1: Vallahi bir de şey oldu Serpil. Sığmıyor artık oklavamıza.

0: Serpil. Oh.
1: Canım.
0: Elazığ'a gittik mi hiç?
1: Gidemedik. Gidecektik. Gidemedik.
0: Nasip olmadı.
1: Bu arada çok isterim. Elazığ'a gitmeyi çok isterim. Hatta baharda Güneydoğu'yu görmeyi çok istiyorum. Van'ı görmek istiyorum. Akdem Aradası'nı görmek istiyorum. Elazığ'ı görmek istiyorum. Mardin'e gitmek... Ay Nermin, şiir gibi sıraladım sana tatlım.
0: Gezdireceğim gidelim seni.
1: O bademler çiçek açınca görmek istiyorum.
0: Bu sene gezeceğiz.
1: Mardin'de belgesellere konu olmuş Nermin. Şelaleler var ya. Of. Of diyorum yani. Ben Güneydoğu aşığı bir kadınım vallahi. Yalan söyleyemeyeceğim. Sıcak iklim hiç sevmiyorum. Hiç hem de.
0: Ama işte bazen... Yetişemeyeceğiz.
1: Neye?
0: Reklam 10 dakika kaldı hadi.
1: Tamam benim hamurum okey.
0: Benimki de okey. Keselim mi?
1: Kes gönder hocam. Hafif dikdörtgen. Hamurlar keseceğiz.
0: Bak.
1: Bence benimkisi ilk şeyi. Kalınlığı da gayet iyi. Acaba şey mi yapsam?
0: Bir şey değil, açtıkça da açılıyor mübarek.
1: Evet.
0: İp askısı gibi oldu.
1: Şey yapmak da istemiyorum ama... Bence benim tamam ya. Hop. Sen benim fikrime ne dedin?
0: Neye aşkım?
1: Son dakika pişirme olayına.
0: Olabilir, sen ne diyorsan. Hı? Önce bir tanesini keselim, başlayalım yapmaya.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Ben diğer tarife geçerken sen orada yaparsın. Evet. Şöyle geleyim ben, hatta orayı kesmeye başladı. Ben de bunları sıkayım. Oo, yanmış.
1: Hem de.
0: Şöyle. Birazcık kareleri oklavayla tutsana. Daha rahat yaparsın.
1: Yok, gerek yok. Benim... Herkes kendi eli kadar kesiyor Nermin.
0: Diyorsun.
1: Aha. Dikdörtgen yapacağım. Fırın tepsisi kullanmak istiyorum. Şeye atacağım.
0: Çok enteresan bir tarif gerçekten.
1: Ama tekniği de öyle.
0: Yani Elazığ'da böyle bir tarifin oluyor olmasını ve bizim bunu ekrana daha önceden vermemiş olmamız şaşırtıcı. Vallahi şaşırtıcı.
1: Şuraları aldım. Şimdi Nermin'im, hepsi aynı olmayacağı için şöyle yapacağım.

0: Evet. Birazcık.
1: Sence şu nedir?
0: Sen bana kareleri yap. Bir iki tane göstereyim diğer tarife
1: Bu değil
0: geç.
1: mi?
0: Evet. Çok iyi. Aynen. Dikdörtgen. Çok
1: Enine enine.
0: iyi. Çok iyi.
1: Bu kadar büyük mantı yapıyoruz size.
0: Ben şimdi birkaç tanesini gösterip diğer sıradaki Adana'ya gidiyorum. Çöş. Çöç, çöç efendim. Adana'nın çöç tarifi gelecek. Hatta şimdi biz bunları sararken Elazığ'dan devam edebiliriz.
1: Şunlar temiz hamurum. Geldim. Şimdi. Şöyle kullanırız ya. İsraf
0: Yanlış
1: etmeyelim.
0: görmediniz. Mantı gibi bir hamur ama içinde böyle bir iç aç. Çok enteresan değil mi?
1: Bence öyle sence.
0: Bence çok çok enteresan. Ama şöyle eldivenimi çıkaracağım, yeni eldiven takacağım. Hamurum kötü olsun istemiyorum.
1: Bence.
0: Lekelenmesin yani üstümdeki şeyle. İç harcını koy.
1: Ne diyorsun? İyi oldu.
0: Çok güzel oldu. Ellerin dert görmesin.
1: Şöyle alayım Nermin ki iki tur
0: Bakın
1: atlatacağım ya.
0: şöyle kapatıp
1: Sıktım. Nermin'im.
0: bu. Ney?
1: Şeker gibi sıkıyorum ki suda kaçamasın kulaklarından
0: Bak
1: diye.
0: geldim. Bak şöyle.
1: Bu kadar.
0: Çok güzel oldu. Şuradan sıktık.

0: Serpil. Bol bol koydu Serpil. Bakın.
1: Şimdi. Senin yufkanı da alayım bu tarafa.
0: Ben şu an oraya geçiyorum zaten. Serpil komu burada baş başa bırakacağım bu tarifle. Beş dakika mı var? Hemen onu atmam lazım. En azından yoğurayım arada. Şey, malzemeleri getirelim mi hemen? Arkadan ona sonra devam edelim. Ama bunu biraz unlamazsam bu yapışır. Yapışmasını istemiyorum. Hemen Serpil, arkadan o malzemeleri alalım. Ben onu bir yoğurmaya atayım. Şunu da bu tarafa alıyorum çünkü. Hamur olunca böyle oluyor. 40 dakika hamur. Yapacak bir şey yok hanımlar.
1: Olmaz emeksiz yemek.
0: Ben şimdi size efsane bir tarif hazırlayacağım. Yöresel olunca maalesef böyle. İnsan yoruluyor. Öyle basit yöresel yok hocam. Zahmetli. Ben bunun hamurunu yoğururum zaten. Pişirmeyi dönüşte yaparız. O yüzden acele ediyorum. Ki diğer yöreleri yetiştirebileyim.
1: Şey zaten Nermin, sen bunu bir güzel şey yap. Biz reklam arasında kızartırız. İzleyicilerimiz oraya kadar görür. Gayet de keyifli olur.
0: Aynen hayatım. Şimdi ben yapacağım onu. Efendim? Sen geçebilirsin öbür tarafa.
1: Burayı sana şey
0: ben
1: yapayım
0: sayayım,
1: ki.
0: Sen koy.
1: Reklam arasında ben onu halledeceğim.
0: 2 su bardağı köftelik bulgur, 2 adet haşlanmış patates, 2 adet soğan, 1 yemek kaşığı biber salçası, yarım demet maydanoz, yarım somon ekmek, yarım çay bardağı su, 1 yemek kaşığı kimyon, tuz, 1,5 su bardağı un, kızartmak için sıvı yağ. Bir 3-5 dakika alırsanız sevinirim. Şeyimiz var mı?
1: Soğanı rende yapacağız zaten Nermin'im.
0: Çiğ köfte şeyimiz.
1: Neyimiz?
0: Ben soğanı burada yapsam ne olur?
1: Yani onu onda yapar mıyız? Bilemedim. Bence rendeleyelim.
0: Çünkü yetişmeyecek. 5 tane. 5 dakikamız var.
1: Tamam, onu gösterdik. Ben onu reklam arasında sıkarım.
0: Tamam. Ha, anladım. Buraya girelim diyorsun.
1: Tabii. Onu zaten haşlamayacağız da.
0: Tamam. Ben de yormaya başlayayım.
1: Reklam arasında
0: efendim, Adana'mızın eşsiz köş tarifini hazırlıyoruz efendim. Adanalı

0: usulü bulgur köftesi diyen de var tabii ki. Bizler şöyle diyebiliriz buna. Gerçekten ekranda belki ilk defa yiyebileceğiniz, yani daha önceden yine görülmemiş bir tarif yapıyoruz bugün.
1: Aynen, aynen.
0: Haydi bismillah.
1: Şimdi Nermin'im, biz ekmeğimi sana ıslattık.
0: Bir ıslattınız mı? Onu sıkacaktım ben.
1: Kabuğunu da aldık. Sen istersen bakın, bir bak.
0: Gayet güzel ıslanmış bir ekmek. Burada aslında

0: Bunun kıyması falan da yok. Etli köfte gibi ne yapıyorsunuz? Ekmeği önde nasıl atıyorsun? Sen gör. Ben burada yapacaktım onu. Sana kıyamadım.
1: Yok yok olsun.
0: Domates salçası.
1: Su lazım sana.
0: Ay. Su mu lazım şuraya? Peki?
1: Yani şeyin suyu.
0: Soğanın suyu.
1: Ay. Al canım içi.
0: Ya yavrucuğum. Teşekkür ettim. Şöyle aldım.
1: Soğanı bu arada atmam ama içi şey olmuş. Ondan.
0: Şöyle bismillahirrahmanirrahim dedim. Islatmış olduğum ekmeğimi, Serpil'in rendelediği soğanı hepimizi ağlattı burada.
1: Duygulanma.
0: Kimyon ve tuzunu. Neydi? Şöyle yoğurmaya devam ediyorum. Bakın çok orijinal bir Adana yemeği gerçekten söylüyorum.
1: Bu arada onun kontrolünü sana bıraktık. Sen ne kadar istiyorsan.
0: Mesela Adana usulü ezmeyle ve şalgamla çok güzel gidiyormuş Serpil'im.
1: Valla bu her şeyle gider ben.
0: Yani değil mi?
1: Benim için her şeyle gider o. Bakar mısın?
0: Sakız gibi bir şey yoğuruyoruz burada. Beyler, bayanlar. Aman ya Rabbil Alemin. Bayanlar demiyordum ben, kadınlar. Şöyle.
1: Ama niyetimiz belli ya.
0: Aynen. Şey kadın. Hiç yumuşatmaya gerek yok. Kadın şandır, şöhrettir. Gerçekten o yüzden kadın gibi kadın deriz ya. Benim izleyicilerim de öyle.
1: Niyet belli, hedef belli. Şöyle. Eminim.
0: Gelsin efendim. Kadın.

0: bir şey kalmayacak.
1: Çok güzel oldu.
0: Değil mi? Efsane bir hamur oldu.
2: Belki bir tık daha un alır.
0: Bence bulgurun hepsini alacak.
2: Gönder bulguru, hiç su ekleme.
0: Göstereceğim tamam, hocam. Oldu. Şimdi sadece yuvarlamayı bir tane göstereceğim. Yalnız kıvama bakar mısın kıymetli sakın izleyicim? Aman ya Rabbim.
1: Acısı ve baharatı. Oo. Bomba.
0: Adana. Acı. Yorumları bekliyorum Adana. Serpilko bak. Bak.
2: Evet yuvarlak disk bak, yapalım
0: bak,
2: gitsin.
0: Bak bak bak. Şöyle yuvarlıyormuş Adanalılar. Ha. Şöyle birazcık bastırıyoruz yanlardan ama ya Rabbim. Kıvama bak hocam. Hey. Kıvama bak Serpil'im bak.
2: Sakız sakız lezzetini oo anlatsam var ya inanamazsınız.
0: Bak tadına tattı. Tuzu şekeri hemen yolluyoruz.
2: Çiğ köfte
0: gibi. Efendim bir yandan Serpil Hanım Elazığ'ın eşsiz hamurunu yaparken burada da Nermin Öztürk Adana'nın köftesini hazırlıyor. Birazcık soluklanalım. Bu nefes sesi sizi yormasın. Ben bu köfteleri sarayım. Serpil hamurları açsın. Bir de o şey yapışacak diye korkuyorum yufka. Dakikalar sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Musullu Küçük Ev Aletleri. Alanda, satanda,
4: altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
6: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
7: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
6: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
8: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
6: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
7: Ya ne olacağını?
6: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
7: Ne?
6: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
9: Sayın seyirciler konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık. Sen Türksel'li misin? Türksel.
10: 5G.

0: muazzam.
1: Gol olur yalnız. Ben dedim.
0: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
2: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
3: Aynenimiz.
2: Akımlar akıyormuş.
3: Akıyoruz.
2: Dans, dizi, fit check,
0: oyun, ASMR,
2: edebiyat.
0: Güzel.
2: Sen ne yapıyorsun?
4: Ben bir şey yapmıyorum abi.
2: Sen Türkcell'li misin?
4: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
2: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
5: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
6: Türkcell'leri bağlan hayata.
7: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
12: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 400 gram içim labne 99 lira. 12'li solo tuvalet kağıdı 79 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
6: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
5: O zaman...

0: Santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.

0: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
1: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
3: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
4: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
5: Bayer'den.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
0: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
9: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
10: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
11: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
12: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle.
13: Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
14: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
15: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
16: Dene, sana da çıkar.
15: Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
5: Çocuk giyip peliş oynayacak.
6: Yoksa?
7: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
8: Oh be, Profilo yapmış.
9: Bu mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama Gönder'le 11 yıldır bir mutluluk kuyruğu oluşturuyoruz. Hedef yine 1 milyon kap mama. Sen de Getir'den destek ver, kuyruklar mutlulukla sallansın.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
11: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
12: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
13: Bu çorba aşmış.
14: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
15: Bu cuma COP'ta 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı sadece 449 lira.
16: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
17: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
18: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
19: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun? Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
20: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
19: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar. Ya ne olacaktı? Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
20: Me...
19: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
21: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
22: 5G!
21: Türkcell!
22: 5G!
21: Türkcell!
22: 5G!
21: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
19: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
22: Aynen.
19: Akımlar akıyormuş.
22: Akıyoruz.
19: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
22: Güzel.
19: Sen ne yapıyorsun?
23: Ben bir şey yapmıyorum abi.
19: Sen Türkcell'li misin?
23: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
19: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
24: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
25: Türkcell'leri bağlan hayata.
26: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
27: Musullu küçük ev aletleri.
28: Alanda, satanda.
29: Efendim, inanır mısınız? Soluksuz devam ettik. Yani siz o arada bir mola verdiniz ama bizler mola veremedik. Ben köfteleri yuvarladım. Serpil Elazığ'ın eşsiz lezzetini doldurmaya devam ediyor. Yöre olunca tabii ki böyle aşamalı gidiyoruz. Burada efendim biliyorsunuz yayına gitmeden önce köftelerimizi güzelce sıkmış, yoğurmuş ve yuvarlamıştık. O yüzden şey oldu, böyle yuvarladık. Şimdi de bol yağda kızartıyoruz.
30: Senin tabağın var mı kızarttığını alacağım?
29: Hı, şuraya koyacağım.
30: Peçeteyle güzel hı-hı olurdu.
29: Peçete koyacağım altına.
30: Tabakla. Hı. Şu ince bizim spatolalı maşalarımız var ya Nermin. Onlarla güzel çevriliyor. İstersen verebilirim sana.
29: Şöyle. Bu arada çekmeceye bıçaklarınızı dikine koymayın. Bilginiz olsun. Az önce spatula alayım derken elimi kestim çekmeceden. Görünmez ev kazaları. Allah vermesin. Bayağı da derin gitti. Jilet gibi.
30: Ama yeni bıçak.
29: Çart ettiğini hissettim
30: bir de
29: yani.
30: Parmak ucunda sinirlerim var ya. Minicikse de şey gibi oluyor. Hani böyle çok ciddi kanıyor.
29: Evet.
30: Eldiven tak, daha da açılır.
29: Yok yok, bir şey yok. Avluk peçete alacağım. Ha, sen bana ver onu, yedek olsun. Onu biraz sonra bakacağım.
30: Şimdi. Ben bu arada bir tepsiyi doldurdum. Hemen bakın, arkaya koydum. Bizi bekliyor.
29: İkincisini dolduruyoruz.
30: İkinci yufkamı da hazırladım. Hemen sıkacağım ki elimin bulaşığı hamuru kirletmesin diye. Ne aradın tatlım?
29: Şunu alayım. Aa. Evet efendim. Şöyle nar gibi kızarttık. Tamam mı? Mis gibi. O bulguru da pişti. İçinin o güzel lezzeti de
30: hayat ekmek
29: karıştı. Yani
30: çok güzel oldu değil mi?
29: Çok güzel oldu.
30: Vallahi ben de yalan yok, bayıldım ona. Hele hamuru böyle şey gibi Nermin.
29: Keşke kokusunu göndersek vallahi. Etliden daha iyi yani şu an. Bu koku.
30: Bir de böyle içli köfte, çiğ köfteyi de andırıyor biliyor musun çok, lezzeti?
29: Çok güzel oldu. Vallahi elimi kestim ama bak oralı değilim, kokusundan
30: ben
29: büyülendim.
30: Ben senin enerjini yerine getireceğim, bekle.
29: Vallahi yok, şoka girdim, nasıl yaptım onu bilmiyorum.
30: Böyle dön bana.
29: Yok onu yemem. Bol susamlı yemem. Serpil'i götür.
30: Hemen anlatacağım.
29: İşime yapışır diye korkuyorum.

0: izleyicime kötü görüntü çıkmaz.
1: Yakışmaz.
0: Şimdi efendim köfteleri bu şekilde kızartmaya devam ediyoruz. Az yağ koyabilirsiniz ama bulgur olduğu için içinde tabii ki çekiyor. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Nermin, sana nasıl anlatsam bilemedim ama. Aşık olunası bir lezzet. Çok yiyeceğim. Basit. Et istemez, süt
0: yiyeceğim,
1: istemez.
0: Yiyeceğim.
1: Mükemmel bir tarif.
0: Bu kadar uğraştık, yiyeceğiz.
1: Vallahi koyun kardeşlerim, tavaya bir susam. Mis.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bu arada ıslatma sebebimiz biz beklettik ya, kuruyor kenarları diye.
0: Bakar mısınız? Hafif elimi suya batırdım. Çok rahat böyle silindirler oluşturdum. Birazcık şu yan duvarlarını yüksek yaptım ki etli etli pişsin. Şu özellikle gösteriyorum şu yanları. Ve şu an serpile gitti. Aynen. Şu kısımlarını birazcık etli yaparsanız kızartırken çok daha rahat edersiniz, bilginiz olsun. Şu kısımları tam olarak. Bu kısımlar ince kalırsa ortası pişiyor, kızarıyor. Buralar yanıyor çünkü. O görüntüyü istemiyoruz. Şimdi size Osmaniye'nin tarifiyle devam edeceğiz. Çırkıldaklı çorba yapacağım efendim.
1: Tam da mevsimin Ermin.
0: Hava mis serin gibi.
1: Dışarıda. Daha ne olsun. Bol bereketli yağmurlarımız olsun inşallah. Serin havada da böyle biraz acılı, limonlu bir çorba nasıl güzel oluyor değil mi? Mis.
0: Şimdi bu güzel cam kesme tahtalarım için sormuşsunuz. Nereye yorum yapacaksınız? Dün kahve makinesi videosu koyduk. Oraya lütfen yorumlarınızı yapın. Birazdan onu da açıklayayım. Şeyma size göndersin.
1: Çok konforlu kızlar.
0: Bak görüyor musun? Üstüne bir şey koyuyorum. Yani temiz, mikrop barındırmadığı için daha rahat hareket edebiliyoruz. Bakın hem şey olarak da, sunum tabağı olarak da mesela peynirini koy kahvaltıya.
1: Masaya değil mi?
0: Renkli renkli salamını, sosisini, peynirini, zeytinini. Hoş gözüküyor. Ben böyle alternatif kahvaltı ürünleri tabağı seviyorum.
1: Kahvaltı tabağı olarak da nefis.
0: Aynen. Ve efendim biraz daha yağ koyup günün üçüncü yöresine gidiyoruz. Osmaniye'ye gidiyoruz kıymetli izleyenlerim. Burada Osmaniye'nin en özel lezzetlerinden bir tanesidir aslında çakıldaklı çorba. Yanlış duymadınız ismini. Hem muazzam bir görseli hem harika bir lezzeti var. Ama bizler birazcık değiştirebiliriz. Bir tık sebzelerini böyle bir yağda kavuracağım.
1: Ama o değiştirmek ama yani değil ama ya Nermin.
0: Sadece lezzet şeyi diyelim. Alternatifi.
1: Herkes kendi damak zevkine göre bir tık uyarlasın ya. Değil mi?
0: Aynen öyle, bence de çok güzel olur.
1: Bu Nermin'le Serpil'in damak zevki.
0: Tamam öyle yapalım. Efendim Osmaniye'ye gidiyoruz. Buradan çok kıymetli Osmaniye'ye sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Tabii ki başta devlet büyüğümüz Devlet Bahçeli Beyefendi'ye de. Efendim sizin yörenizin eşsiz lezzetini hazırlıyoruz. İnşallah bir gün sizlere de hazırlamak nasip olsun diyoruz.
1: İnşallah.
0: Çakıldaklı çorba yapıyoruz. 1/2 su bardağı haşlanmış buğday. 1/2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye. 1/2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek. Şimdi bunu soracak olursanız 1/2 su bardağı haşlanmış nohut. Yani hepsinden yarım su bardağı efendim. 1 su bardağını bölüyorsunuz. 100 gram taze fasulye, 1 adet domates, 1 adet patlıcan, 1 adet kapya, et suyu ve tuz. Diğer yanda özel bir sosumuz olacak. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, sunumda nanemiz olacak. Kıymetli Beyaz TV izleyenleri.
1: Amin.
0: Söyle yavrum.
1: Beni de kırmıyorsun ya hiçbir koşulda. Allah razı olsun.
0: Kırmam aşkım seni.
1: Vallahi.
0: Seni kıracağıma başımı kırayım. Maşallah Serpil. Elazığ'a buradan çıksan yol olur. Herkese ikram ede ede gidersin herhalde. Yani bir elimiz bonkör. Anladı kızdığımı. Ne oldu gene, niye ağlıyorsun?
1: Ay, olsun. İşin arasında beni kırmadı.
0: Ne yaptım ki?
1: Boşver.
0: Kız böyle de duygusal bir çocuk ya bu. Ay dur sarılacağım.
2: Manyak ya.
1: Valla kırmadım.
2: Ne yaptın ki?
1: Dedim ya Serpil'e Nermin'in tarifi.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ay.
0: Serpil koya böyle de duygusaldır. Biz böyle birbirimize bakıp ağlarız arada bir. Serpil'e Nermin'in usulü bu dedi. Ben de evet dedim ona bak işte bak. Bazı cümleler gerçekten böyle miniktir ama yerini bulur biliyor musunuz? O yüzden bence çevrenizdeki insanlara... Aha tüp bitti. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yok yok yok. Canım olur mu?
0: Tüp
1: oldu.
0: Bitti.
1: Oh. Oh.
0: Tüp bitti. Çağır hocam.
1: Panik. Basın panik lütfen.
0: Nerede bu devlet? Nerede bu millet? İkinciyi mi bitirdik biz tüpü?
1: Bit.
0: Birinciyi mi
1: daha
0: bitiyor?
1: Daha iyi.
0: Ha. Kız dedim.
1: Yok yok.
0: Ben belimi doğrultamam.
1: Yok,
0: ay
1: yok.
0: Tüp bitti.
1: Gel gel.
0: Sen sar. Sen
1: gel.
0: Sar.
1: Ha sohbet sen muhabbet.
0: Sar. Aman ya Rabbilali mi tüp?
1: Ya bazen ne oluyor biliyor musun? kaçırmıyorsun. Böyle hani ben burada iş yaparken bu arada şeyimdir biraz. Dikkatliyimdir. Kulağım Nermin'de ya. Duyabiliyorum.
0: Dedim ki kapanmış. Hiç sonuna kadar kullanmışız.
1: Olsun. Olsun. Yere yatır Nermin. Yere yatır.
0: Biz patlarız diye dödüm.
1: Yok bir şey olmaz. Beşiktaş semalarında. Allah vermesin.
0: Yok bitmiş maşallah. Sonuna kadar kullanmış.
1: Tabii doğramaları yapalım biz.
0: Evet
1: biz.
0: Onu yapalım.
1: Boş ver. Hiç ay. Dert değil. Zaten bitti şeylerimiz.
0: Ay ay.
1: Tübü de rahat
0: bitirdik.
1: Ol. Rahat ol. Valla şimdi
0: vah
1: onları...
0: Ki ne vah.
1: Nasıl gibi
0: yetiştiririz. Nazara geldik.
1: Valla. Hemen.
0: Ben bir doğrama
1: alayım. Zaten her şey sıcacık olacağı için mis. Mantımız da sıcacık olacak. Herhalde pişireceğiz.
0: Hızla, hızla.
1: Ay ay. Ay ağlattın beni be.
0: Senin canın sağ olsun da niye ağladın onu anlamadım. Duygusal böcek.
1: Yok. Şey, hani böyle kırmayı hemen şey dedin ya. Tamam Serpil. Serpil Nermi tarifi olsun.
0: Olsun tabii ki. Burada deli gibi bir emek.
1: Ay ay.
0: Deli gibi bir özveri. Mehmet yetiş Mehmet.
1: Bazen insan böyle özlem
0: Mehmet,
1: duyuyor.
0: Mehmet yetiş. Mehmet, Mehmet.
1: Ben seni bilsem ne amaçla kullandığımı.
0: Neyi? Ne amaçla?
1: Ben seni çok amaçlı kullanıyorum, haberin yok.
0: Hep birlikte kullanıyoruz.
1: Zaman zaman annem oluyorsun, zaman zaman kankam, öyle. Zaman zaman arkadaşım, dostum.
0: Ama çok böyle falan ağladın hoş, üzüldüm. Ponçik ağladı, benim ponçiyim. Efendim burada biz sebzelerimizi hepsini bir önden lezzetlendirmek istiyoruz açıkçası. Hafif kavuracağız. Serpil'e Nermin dokunuşu dedik. Bir gün her gez 5 dakikalığına da olsa şöhret olacak demişler Mehmet. Sen bayağı bir saate çıktı herhalde.
1: Toplamda.
0: Evet senede. 10 ayda.
1: Kaçtı.
0: Teşekkür ederiz eline emeğine sağlık.
1: Hemşerim sağ ol.
0: İyi ki varsın.
1: Vallahi.
0: Bunları minik küpler halinde doğrayacağım.
1: Lütfen.
0: Birazcık kavuracağım. Bakayım çalışıyor mu Mehmet? Nereye gitti?
1: Mehmet ona dokundu çalışmaz mı?
0: Ellerine sağlık.
1: Vallahi. Adam be.
0: Evet.
1: Kopuyor geliyor şöyle. Vallahi.
0: Güzelce tüpümüzü değiştirdik. Bismillah dedik. Devam ediyoruz.
1: Değil mi? Bir şey fark ettin mi? Biz yöresel yaptığımız zaman minimumda fırın kullanıyoruz.
0: Fırın az oluyor değil mi?
1: Vallahi minimum.
0: Genelde bu yöresellerde Serpil bahçede şey yapıyorlarmış ya. Aha, odun ateşinde falan.
1: Değil
0: hep
1: mi?
0: Bahçede odun ateşlerinde kazanlarda pişiriliyormuş ya. Bence onun etkisi, fırın çok kullanılmamış. Fırın kullansalar da odun ateşinde. Saçların üstünde falan
1: şey,
0: yani.
1: Şey dedim tandırlarda falan.
0: Aynen.
1: Ama günümüz lezzetleri maşallah. Ver babam fırına.
0: Fırın çok nadir.
1: Bittim. Geldim.
0: Kalsaydın. 5 tepsi daha Elazığ. Devam.
1: Biliyorsun ben bol kepçeyim canımın içi. Benden azı çıkmıyor.
0: Ben yayın sonunda şu an masayı merak ediyorum.
1: Çok
0: kıymetli
1: güzel
0: olacak. Beyaz TV. Sakın bir yere ayrılmayın. Herkesin bir yerden, bir şehirden, ucundan tutabileceği bir program. Yöre yöre geziyoruz. Diyar diyar herkes gezi programı yaparken Serpil'le Nermin mutfakta diyar diyar geziyor. En unutulmaya yüz tutmuş tarifleri bile ekrana getiriyoruz. Sizlerle buluşturuyoruz.
1: Öyle gezene kadar bak stüdyoya getiriyoruz. İzleyicilerimize getiriyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Yorulmadan. Burası bende patates bende rahat ol.
0: Ay o biraz cızıldadı.
1: Hı-hı.
0: Evet.
1: Ay. Bak Nermin'im. Hangi yemek programında gördün iki tepsi mantı sıkılsın. Bir kazan Elazığ köftesi yapılsın.
0: Aa, Serpil Hanım yani.

0: Dört taneyi bir porsiyon yapıp koyuyorlar.
1: Kaybettin Serpil Hanımcığım. Yani buradan çıkış yok.
0: Tabii biliyorsun dört taneyi koyuveriyorlar.
1: Tenceremizde altına biraz yağ.
0: Dur sana şey vereceğim. Ötekini vereceğim.
1: Biraz kavuracağım ya o yüzden.
0: Ha öyle mi? Bu bana sonra
1: mantıklı. Sonra suyunu atıveririz.
0: Lazım olur diyet etme ama neyse olsun.
1: Ne canım?
0: Yok yok tamam. Mantıda kullanır mıyım dedim ama. Sanki burada tencere yok. Dolu.
1: Bugün ellerimi kesme planları
0: sanki
1: yapıyorum.
0: Sanki o yeter biliyor musun?
1: Değil
0: mi? Ben onu tuzlar yerim. Ha. Önce fasulyeyi mi atayım ne yapayım sence?
1: Şu kabağı atayım fasulyeyi de o arada doğrarım.
0: En sert fasulyeye onunla girelim dedim. İstemez misin?
1: Hiçbir şey olmaz. Lezzetlendireceğiz. Yakmayalım köftemizi. Oh. Yoruldum.
0: Fasulyeleri ben alayım mı?
1: Yok yok. Domatesi al sen.
0: Okey.
1: Şunu vereyim sana.
0: Tahta da senin olsun.
1: Sana verebilirim.
0: Benim de soyarım.
1: Şunu alayım. Fasulyeyi de mi küçük doğrayalım?
0: Yani iyi olur. Çok da değil böyle ama böyle bir santim bir santim.
1: Yapalım. Çorbalık.
0: Her şey birbiriyle uyum sağlasın istiyoruz.
1: Nohutlar boyutunda çünkü rondodan geçmeyecek.
0: Taneli taneli.
1: Şöyle. Vallahi şu ses huzur ya. Dışarıda çıt çıt yağmur. Mutfakta
0: kokusu.
1: Mis gibi.
0: Tatlı bir heyecanla.
1: Gerçekten abi böyle misafirin gelecek akşama bir toplantı var. Osmaniye'den vallahi selamlar geliyormuş.
0: Ay Allah razı olsun.
1: Ve aleyküm selam kardeşimiz, canımız Osmaniye'miz. Başım üstüne aldım selamlarımızı.
0: Şimdi.
1: Yoruldum.
0: Normal.
1: Göre yoruyormuş gerçekten. Vallahi. Yürü yürü yürü. Üç tane daha mı var? İki tane daha mı var?
0: Hayır bir.
1: Üç tane daha var.
0: Ne üçü var?
1: Süt helvası, bal salatası.
0: Bal salatamız da süt helvamız.
1: Ve lavaşımız var.
0: Lavaş sürpriz de.
1: Ama onu göstermemiz lazım.
0: İnşallah. Gönder annemini gel. Gönder gönder.
1: Evet birazcık kavuruyoruz biz ama siz direkt kaynar suyun içerisine önce bakliyatları
0: sen
1: ekleyebilirsiniz.
0: Burada
1: kal. Sen o sıkıntı yok yani. Siz, doğrusunu isterseniz bunlar da yok yani kavurma. Ben sebzenin bir tık yağda haşır neşir olmasını sevdiğim için böyle yapıyorum. Serpil'le Nermin tarifi oldu bu. O yüzden
0: ay,
1: Serpil vallahi unuttun köftelerimi.
0: Bu arada gerçekten bana hakkını helal et.
1: Helal hoş olsun.
0: Neden biliyor musun? Ya benim yok. Ben seni ne şekillere sokuyorum kafamda. Hey.
1: Manyak.
0: Vallahi bak.
1: Hiç sıkıntı yok. İstediğin şekle sokabilirsin.
0: Hani şeydir ya bazen böyle çok yakın kankanızla.
1: Zor günlerde birlikte olduk. Öyle düşün yani.
0: Yo öyle.
1: 2018'den bu yana. Belki evet TRT'de bu kadar yan yana değildik ama sonrasında bazı işler özellikle seninle bana düştüğünde biz çok zor sınavlardan geçtik. Yani bunu gerçekten kimse bilemez. Allah da kimseye yaşatmasın. Biz ekrana çok yansıtmadık. Ama şey yeri geldi. Ama. Burada bile bir sınavdasınız yani. Şöyle bir sınavdasınız. Sürekli hakka girmemek adına. Hani düzenli maaşlar ödensin. Prodüksiyonu karşılayabileyim. Onun yanında işte hep terpil şey yapacağız, edeceğiz. Merak etme, korkmayın falan. Hani bu bile insana gerçekten yeterli destek yani. Yok ben yapamıyorum dediğim anda işte yo yapıyorsun gayet iyi yapıyorsun diyen biri. Bunlar çok önemli şeyler.
0: Bu arada,
1: göz ardı edilmez.
0: Hani sen söylüyorsun ya zor günler. Zor evet şu anlamda. Biz işi çok farklı işimiz anlamında zor günler.
1: Devir aldık yani bambaşka. Sunucuyken birden yapımcı oldum.
0: O da hiç gözüktüğü gibi kolay bir iş değil.
1: Yani böyle... Böyle oldu. Yok yanmıyor hocam. Yeni çevirdim. Ve gerçekten ona rağmen kıvırdık mı kıvırdık. Bakar mısınız ya? Oo, kuzudan yukarı.
0: Bakın. Şimdi sana tek tek yaklaşıyorum Nermin'im.
1: Ben şunun tadını çok merak ettim. yoğurduyla.

0: Çok güzel bir şey oldu. Yoğurt benim, senin değil. Ama ben buna yoğurt koyarım.
1: Sen koy.
0: Ben bunu yoğurtsuz sen diyemem.
1: Bizim
0: buldur.
1: Ayhan'la Batuhan gibi bir içinde yoğurt canavarı
0: ben
1: var.
0: Ben yoğurt severim.
1: Yoğurt sever bir kadın.
0: Lokma lokma her yerini yesem ne olur? Vallahi ne olur? Aman aman aman aman.
1: Şimdi Nermin'im.
0: Size az bile izleyicilerim yani. Bu güzel lezzetleri ekrana getirmekten mutluluk duyuyoruz.
1: Son 4 taneyi de pişirdikten sonra ben mantımın suyunu koyacağım.
0: Sen de. Ben buraya patlıcanı da ekledikten sonra bakın yağını çekti. Şimdi çorbamın yağını ekleyebiliyorum.
1: Buyurun.
0: Domatesi ekliyorum.
1: Bak Nermin'im, süngerimle bir köpük yapıyorum, mis, tertemiz.
0: Aynen öyle, mis gibi. Hemen bir tahtamıza köpük. Rahatlıkla Allah. Kullan.
1: Görüyorsun bak, fıkır fıkır.
0: Bundan sonra nereye gidiyorduk? Antalya'ya mı, Bursa'ya mı?
1: Bursa'ya gidelim.
0: Bursa'ya gidiyorduk değil mi?
1: Tabii tabii, Bursa.
0: Tamam.
1: Bursa bir fırına gidecek.
0: Tuzumu ekliyorum. Bak. Nanemi ve pul biberimi ekliyorum.
1: Nermin'im bakar mısın? Camım pırıl pırıl oldu. Cam
0: ellerine
1: ya.
0: Ellerine sağlık.
1: Bir kurulacağım, tamamdır kuzu.
0: Bursa'nın
1: ufak tefek
0: mis gibi helvasını yapıyoruz.
1: Ama
0: ben dün onu anlatıyordum da yarım kaldı.
1: Neyi?
0: Farka diyor musun? Yani en gıcık olduğumuz anda bile birden gülmeye başlayabiliyoruz. Neden? Çünkü o kadar yaşanmışlığımız var ki. Ben mesela birine seslenirken böyle bir lakapla sesleniyorum dedim. İşte diyorum ki hadi lan falan gibi böyle, ya da Serpil oradan işte şey yapıyor.
1: Denizli şivesiyle değil
0: aynen,
1: mi?
0: Aynen, bir şive, Denizli şivesiyle. Orada biz başlıyoruz gülmeye yani. Ama nasıl biliyor musunuz? Aslında moral sıfır yani. Bu anlar işte gerçekten dost olabilmek. Vallahi dost olabilmek. Proteinimi koydum. Osmaniye'nin çakıldaklı çorbasında protein devreye giriyor. Yeşil mercimek, mis gibi kuru fasulye, üzerine nohut. Aman ya Rabbil Alemin, üzerine yarma. Yarma gönder hocam, olmadan gönder. Olmaz.
1: Vallahi
0: yöresel deyince tam bir çakıldak görseli.
1: Her
0: Allah
1: şey var.
0: Allah, bakar mısınız? Bir de onları bir kavurduk. Bir yağının lezzetini aldı. Baharatlar bir özdeşleşti. Kokular yükseldi tencereden. Bak hepsi muazzam aynı boyutta oldu. Bak patlıcanımız, kabağımız.
1: Göze hitap ettik mi şu an?
0: Ettik.
1: Mideye de birazdan edecek miyiz Nermin'e?
0: Serpil dokunuşu da yaptık Nermin'le.
1: Evet. Anadolu'nun tüm lezzeti içinde.
0: Güzel olmuşsun, beğendim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Aa.
1: ben gideyim şey.
0: Bir şeyden deyince.
1: Tamam.
0: Ama bende kal. Esem. Şimdi bak.
1: Söyleyeceğim.
0: Şu dün şey taktın.
1: Tabii.
0: Kelebek.
1: Evet.
0: Takmıştım. Ben dün böyle salkım süpürük böyle güzel böyle bir ay yıldız küpesi takmıştım. Bugün Serpil, bak görüyor musunuz? Yine böyle kanat gibi, ben de böyle kelebek mavili ya, ekrandan görebilirsin Esen. Ben de şöyle bak, mavili o kadar güzel ki yani bu mürdüm takıma.
1: Çok hoş oldu.
0: Evet.
1: Ama bunu sen bir beyaz takımla da giymeni istiyorum. Bir de Nermin'de bir mürdüm daha var.
0: Rahatla, yaktık.
1: Yok yok, yanmaz. Biz güzel
0: misiniz? Çünkü ekstra yağ koymadım buna. Tavanın tamam. Dibindeki iyice yağını alsın istedim. Yani,
1: atalım mı Nermin?
0: He, atmayalım. Atmayız. Şimdi ben oraya geliyorum. Bunlar
1: ben de
0: bir ters. Aynen. Efendim günün 5. tarifiyle, 4. tarifiyle 2, 3, 4. Et suyumu koydum. Çakıldaklı çorbama. Osmaniye'den çıkıyorum. Yolumuz, rotamız Bursa efendim.
1: Nerminim.
0: Bursa'nın ufak tefek taş.
1: Nermin'im. Mevsimlerden sonbahar. Sana böyle ponçik ponçik kabaklarımı aldım geldim.
0: Allah'ım. Yani gözümüzde o kadar güzel şeyler yaratıyor ki. Yani biz çok şanslıyız bir kere. Hepsini bulabiliyoruz çünkü bizim biliyorsunuz Hasan Bey var ve Hasan Bey'in sebzeleri yani meyveleri her şey yedi, yani dört mevsim çok taze ve güzel. Biz mesela şu kabağı arasak bu kadar muazzamını bulamazdık, sağ olsun.
1: Kış boylar
0: renkler. Bizi kırmıyor, gönderiyor ya, çok güzel ya, bakar
1: çok,
0: mısın?
1: Çok.
0: Bayıldım. Vallahi. Bayıldım. Bunu aslında helva yapıyorum. Hadi arkadaşlar. Dört

0: bal kabağı, yarım çay bardağı şeker, 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Süt helvası için 1 litre süt, 100 gram tereyağı, 1 su bardağı şeker, 1,5 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 6 yemek kaşığı un, sunumda tahin ve cevizle taşlandıracağımız bir dokunuşumuz olacak. Ben helva deyince Bursa'nın süt helvası. Hatta Bursa'ya gitmeden yemeden gelmek istemeyiz yani. Serpil'le de deriz hani bir Bursa helvası olsaydı çok iyi olurdu. Şöyle.
1: Ne yapayım ben tencerenin kapağını ne yaptım? Ay aklım gitti.
0: Yani aşık mısın Serpil?
1: Olabilir.
0: Büyüğü çekebiliriz çorbamız rahat rahat.
1: Çekmez mi?
0: Büyüğü de büyüktür pişerken. Şimdi. Ben de geliyorum efendim bal kabağımızın eşsiz görselini hazırlamaya. Şimdi bal kabağı aslında yapılırken ben ununu birazcık önden kavuracağım. Sonra sütünü vereceğim. Birazcık o un kokusunu alacağım.
1: Bunlar senin bal kabaklarına.
0: Tamam. Şöyle.
1: Onu alma istersen bunları verelim.
0: Nerede kavurayım?
1: Bunları halledelim.
0: Ha, önce fırına. Unuttum onu ben.
1: Şimdi.
0: Şöyle bir şey yapalım.
1: Nermin'im. İçi o kadar güzel bir bal kabağı.
0: Yani biz aslında hepsini oyduk. Göstermek istiyoruz. Bir tanesini dedim Serpil ekranda oyalım ki.
1: Ellerinize dikkat edin.
0: Püf noktasını görsün ama parmaklara ne olur dikkat. Ben burada bal kabağımın ilkini alıyorum. Serpil orada oyma işlemi yaparken. Şöyle kapağını açıyorum ve besmele çekip ilk etapta yağına batırıyorum. Görüyor musunuz burayı?
1: Evet. Tamam.
0: Şöyle içini dışını bir yağlıyorum.
1: Ne yapayım? Ben burayı böyle açtım ya tatlım. Şöyle ağzını kaşık şöyle girsin diye.
0: Azıcık. Sen orayı oyuyorsun.
1: Çok
0: ben
1: üstüne şey yapma istersen.
0: Bir pembeleşsin. Evet şöyle bir
1: kız
0: yağlıyorum.
1: Baksana şöyle ne yapayım? İçi dolu fıçıcık.
0: Değil mi?
1: Vallahi bak. Demezsin ki sen güdüksün ayol.
0: Şöyle.
1: Çekirdeğe gel. Bak bak bak. Bu arada
0: yoruldum. Vallahi böyle ben uyuyorum birazcık şu an.
1: Bal kabağına Nermin bayılır.
0: Bayılırım.
1: Tatlısına. Bunu da dedim ki hem Nermin'e hem izleyicilerimiz hazır mevsim
0: vallahi,
1: ya.
0: Mis mis.
1: Sürpriz olsun.
0: Bir de görseli birazdan göreceksiniz.
1: Ay.
0: Yıkılanze yani.
1: Nermin'im.
0: Ay Türkçe'ye konuşamadı yıkılanze dedi diyeceksin ama böyle alıyor ya gençler arasında. Ne yapayım 3 tane genç var evimde. Arada bir şive kayı veriyor. Biz el muhabbeti yapıyoruz ki biz haber sunmuyoruz. Biz samimiyetin göstergesi bir yayın yapıyoruz.
1: Nermin hep bize demiyorlar mı? Ailemizden alt komşumuz, üst komşumuz gibisiniz.
0: Aynen öyle.
1: Yani bu da öyle.
0: Bak görüyor musun mis?
1: Of of.
0: Ve bitti mi? Bitmedi.
1: Anneannesi poğaçaydı.
0: Bunları da böyle birazcık yağladım ki pembeleşsin pişerken. Cızırt cızırt.
1: Şöyle hafif yanıklı yanıklı yanıklı yanıklı gelsin.
0: Aynen.
1: Şu temiz ya.
0: Alabilirim.
1: Al canım. Heh, şekeri olsun. Dökeceğim değil mi?
0: Aynen.
1: Şimdi bu temiz.
0: Burada da birazcık tabii ki kabağın içini lezzetlendireyim ki helvamla buluşacak. Yani şekersiz pişmesin. Şöyle yağladığım için de zaten hemencik tutunu veriyor yanlarına.
1: Hemen 200 derece mis.
0: Böyle birazcık içlerine duvarlarına attırıyorum.
1: Kaynadı, kaynadı.
0: Kaynadı mı? Çıkıldak. Birazcık da bunların üstüne böyle.
1: İçlerinde kalsın çoğu bence daha güzel olacak.
0: Gönder Serpil Hanım. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına, ızgara bölümüne bence gönder.
1: Tabii iyi midir sence? Hiç bakmadık kenarından bunu.
0: İyidir, iyidir.
1: Tamam, hadi
0: sen
1: gidelim.
0: Onları elinle ayakladın. Taş, tatlıdır o.
1: Çok güzel lifli. Hani Nermin biz buna şey diyoruz ya. Kumlu kumlu bir pata şey olacak.
0: Kabak. Ekrana bakar mısınız efendim şu an? Turuncunun en güzel rengi, kışın habercisi, sonbaharın müjdeleyicisi. Bal kabağımız, mini bal kabağımız. Bazı güzelliklere baktıkça hayatımda bir kere daha hayran oluyorum. Böyle ne diyorum biliyor musun?
1: Bir şükür diyorsun ama.
0: Yani nasıl bir şey ya Rabbim?
1: Sen bin şükür demeden geçmezsin.
0: Diyorum. Bin şükür diyorum ama diyorum ki nasıl bir şey yani. Yaratılış. Ben birazcık onu kavurayım onu.

0: Rabbimin özel milletiyiz, ülkesiyiz. Vallahi bak.
1: Yani ne şunu,
0: parmağımız neydi ki? Şöyle kullanıverelim, ne olur ki?
1: Tamam.
0: Geri gitmesin. Al canımın içi, bunlar senin.
1: Bunu bir kaldıralım. Osmaniye'nin bir çorbasını yakından gösterelim. Bir söyleyince bakmıyorsun. Şöyle hocam, sen bari söylediğinde gösterivereyim. Ay. Bak bak bak, Allah Allah, hepsi çakıldak. Yerken çat çut. Bugün o gün burada mı o gün?
0: Gelir.
1: O gün çorba var.
0: Kop gel.
1: Kop o gün.
0: Oh. Şifa deposu yol.
1: Buraya birazcık tereyağımı alıyorum. Ben birazcık o un helvamın ununu kavurmak istiyorum.
0: Bizimi açtiledim de söyleme sayıptır.
1: Bu biraz ufak mı oldu bizim buraya da onu düşünmüyor diyelim. Sütle falan.
0: Ne bileyim.
1: Koyulaşırsa.
0: Zaten sen onu çok kavurmayacaksın.
1: Biraz fazla. Unu az koyayım, gel.
0: Yok yok, ya koyma.
1: Koyma.
0: Koyma. Koyma koyma.
1: Ya idare et, çabuk getirme daha yağını. Dur. O daha iyi olur.
0: Dur sen niye? Gel. Geldim. Ay. Yağ tanesi şey olmuş.
1: Aa, demin yağda kullanacaktık ya o tereyağı.
0: Dur elime.
1: Buyurun Serpil Hanımcığım.
0: Çok mersi, hiçbir şey olmaz. Onu hemen iki saniye makinamız halledilir.
1: Bu arada iki tane tencerem omuz omuza. İkisi de metale dayanıklı bak. Çizmiyorum etmiyorum. Aldım çırpıcıma çünkü hala bu sene benim tencerelerimin hani böyle demir kaşığa ve çırpıcıya dayanıklı olduğunu bilmeyenler var. Hiç merak etmeyin, hatta linkini verelim Nida lütfen burada. Ben linkini de bırakayım. İnanılmaz kullanışlı bak.
0: Aminim.
1: Sürüyorum çizilmiyor. Şimdi ununu kavuracağım içinde. Hop maşallah subhanallah.
0: Bu arada çok rengi zaten değişmeyecek ki. Ben de sana nişastayı çözeyim mi? Yok,
1: rengini değiştirmeyeceğim. Aynen çöz.
0: Bak, un kabıma biraz su aldım.
1: Evet.
0: Nişastasını Nermin'in ekledim.
1: Sonra Antalya'ya gideceğiz.
0: Gidelim hadi. Çok sıcak da değildir.
1: Haftaya da Alanya'dayız.
0: Mis.
1: Geziyorlar.
0: İş çalışıyoruz valla.
1: Maşallah subhanallah.
0: Ülkemizin tüm güzelliklerine tüm güzelliklerini
1: elhamdülillah
0: duyurmak için biz de küçük dokunuşlar sergiliyoruz. Şimdi Nermin'im.
1: Söyleyeceğim.
0: Bu senin sütünü al istersen. Çok da esmer esmer.
1: Evet, bir tık sadece ununu kavurdum ki beni rahatsız etmesin. Şöyle zaten topak topak da olursa sıkıntı değil. Hemen makineden böyle şıp şıp şıp, ama bu açacak kendini sütle buluşunca.
0: Ha, süt şey değil mi?
1: Yandı. Klima uzatıyor.
0: Şimdi bu senin nişastan tatlım.
1: Evet, sütümüzde bir miktarıyla da nişastayı açtık. Şekerim içerisine ilave ediyorum. Bursa'mızın süt helvası.
0: Allah. Kestane şekersiz diyarı.
1: Şekersiz helva da sevmem yani. Yalan yok.
0: Kestane diyarı. Şeftali cenneti.
1: Bursa ya. O manevi atmosferi, manevi değerleri. Yani evet yemek, ama Allah bir yere de verdi mi veriyor yani. Bak Konya'da mesela.
0: Urfa'da
1: yani.
0: Daha
1: Bursa'da
0: bir sürü.
1: Yani maneviyat böyle, daha ayağını atıyorsun böyle hava alanına, iniyorsun uçaktan. Ya diyorsunuz ki. Nasıl bir şehir ya? Yani o huzuru, o peygamberler şehri. Yani
0: Çanakkale'miz, İstanbul'umuz.
1: Çok farklı ya. Ben çok duygusallaşıyorum. Eskiden gençken insan... Gençken dedim.
0: Yo, benden söz ediyor. Gençken.
1: Gençken insan öyle bakamıyor. Ama hafif böyle seneler yaş aldıkça bakmaya başlıyorsun.
0: Yok. Aha. Neden biliyor musun? Yaş aldıkça demeyelim. Olgun yaşa yaklaştıkça algıda seçicilik oluyor. Gerçekten bak. Mesela hani böyle şehir gezerken atıyorum eğlenmek derdindeydim. Ama şimdi böyle bakıyorsun, görüyorsun. Böyle Konya'ya gittim derdini. Mevlana'mızı ziyaret
1: edip oraya gidelim, buraya gidelim. Evet, her yere. Mesela şimdi şekeri de eridi. Onu da açtım. İçine nişastalı kısmı da koyuyorum. İyice güzelce bağlana bağlana pişsin. Nişastamızı da yine süt ölçümüzden yola çıkarak birazcık açarak kullandık. Şöyle bismillahirrahmanirrahim.

0: Biz ve tahin üzerine gelecek efendim.
1: Vay.
0: Üzerinde olacak. Burayı Serpil'e bırakıyorum. Yan tarafa geçiyorum.
1: Aa. Ponçik seni.
0: Antalya'm. Canım Antalya'm.
1: Ne kadarımız var Nermin? Çorbamızın...
0: Kaç dakika var?
1: Durumu. Hani her şeyden soru söyleyecektik kız.
0: Güzel. Yetişecek. Bu 5. tarif bazlama 6. Bir bazlama hamuru tutmuşum ama bunu da göstermeden yapamam. Bu nedir Serpil ya?
1: Adam. Ellemesek böyle fırına atsak papatya. Vallahi papatya. Dur annesi.
0: Yayın ben öncesi yaptık. Akşama bir video yükleyeceğiz Serpil. Dedik ki yayına girmeden çekelim. Hamur yoğurma makinemiz o kadar keyifliydi ki hamuru yoğurduktan sonra dedim ki Serpil bu bazlamayı yayında da gösterelim ama bunu ben de söndürmeye şu an kıyabilir miyim onu düşünüyorum.
1: Vallahi ben sana söylüyorum.
0: Bir yandan da başlayalım mı pişirmeye?
1: Papatya ekmeğimizi.
0: Öbürünü.
1: Getiriyorum onu şimdi yer ayarlıyoruz kendime zemin.
0: Çakırdaklı orada pişer.
1: Bu da burada. Ben şimdi tencere alacağım. Mantılarımızı atacağız.
0: Tatlı bir böyle uyku çöktü.
1: Çökmesin dur çökmesin. Bana gel.
0: Unlamış mıyım
1: yok, her yerimi? Yok un değil tatlım onlar şey. Böyle oldu bugün.
0: Bak ben bir de şimdi elini sürdüm.
1: Tırnağımı ters şey.
0: Bir parmağım. Tatlı uyku geldi. Allah sizi inandırsın. Sırtımdan böyle bir soğuk ter.
1: Git oraya
0: yok iyiyim. Gitmesin. Sadece böyle sıcak ya bu ışıklar çok yakın bizim. O yüzden oluyor.
1: Dur. Bir masamızı da göstermek için orada 30 saniye bir soluklan gel.
0: Tamam. Bağ salatası yapıyoruz efendim. 3-4 adet peçeteyle domates, 3-4 adet salatalık, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım limonumuzun suyu, 2 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı sirke, tuz ve nane. Efendim bal salatası genelde Akdeniz bölgelerinde biliyorsunuz en taze salatalıklar, domatesler ve mis gibi yazın olan güzelliklerle giriyor. Rendemiz.
1: Ne istiyorsun? Neyi rendeleyeceksin tatlım? Ha, geliyorum. Ötekini kullanacağım canım.
0: 2 tane ver bana.
1: Yok gerek yok ki.
0: Ha, makinede mi?
1: Süper. Onda da yapabilirim.
0: Ama ikimiz rendeleyeceğiz ya.
1: Ben gidiyorum sana bırakacağım o zaman.
0: Ver bana rendeyi.
1: Ama elin şey yapma.
0: Yok.
1: Gel sen karıştır. Valla. Elin öyle ya.
0: Tamam. Şöyle onu unuttum.
1: Tabii. Ya bir de canın acır.
0: Güzelce süt helvamızın muhallebisini karıştırmaya devam ediyoruz.
1: Ben ona su koyacağım.
0: Ben orada bir susam yapacağım. Nasıl?
1: Sana bırakacağım şimdi bekle.
0: Yok yanmıyor. Oraya tencere gelecek. Evet, burada da şimdi biz Elazığ'ımızın güzel, neydi tam ismi yalnız şey yapmayalım.
1: Elazığ'ın hamur sıkma.
0: Maşallah herkes
1: sarma
0: o kadar.
1: Hamuru. Hamur sarması.
0: Hamur sarması. Ben daha böyle başını girerken yayını izleyelim. Şöyle hamur sarmasıyla devam edeceğiz. Dedim ki ismini farklı söylemeyeyim ama kulağım bir tıkandı. Niye tıkandı onu da anlamadım.
1: Oraya bir gidip gelsene.
0: Yok yok böyle şey oldum.
1: Tamam gel şuna beş.
0: Basınç. Koşturduk tamam. Ya.
1: Oraya ben de sen git daha sıcak. Bak. Git. Bir soluktan 30 saniye.
0: Yok yok.
1: İyiyim suyu ben. Versenize.
0: Şöyle bir bakalım.
1: Şimdi.
0: Efendim şöyle göstereyim.
1: Aa, çok güzel.
0: Bal tabağı burada güzelce karamelize olmaya devam ediyor. Muhallebisini koyduktan sonra da bir miktar zaten devam edecek. O yüzden ne yapıyoruz? Orada şey yapıyoruz.
1: Soluklan ben bir geliyorum. Alayım.
0: Soluklan. Yok da böyle uçaktan inersin basınç yapar ya.
1: Tamam biraz soluklan kuzum yahu.
0: Bir yutkunayım bak.
1: Vaktimiz var dinle söz dinle. Abla sözü dinle. 2 yaşta olsa büyüğüm sen.
0: Küçüktün.
1: Ha, o yo yo büyüğüm. 2. Şimdi bunları suya atmadan şöyle bir çevireyim. Arkaları da kurusun. Çok güzel oldular. Nermin'im de Nermin'im.
0: Gayet iyi.
1: Evet şimdi.
0: Yok
1: şunu...
0: yok değil. Kulağım bu şey oldu tıkandı.
1: Vay vay vay.
0: O iyi oldu. Bence getirin kabakları dolduruverelim.
1: Sence kabaklar oldu mu? Ben bunu kapatır biraz
0: saklarım. Kabaklar oldu. Kızaracak ya bunlarla da. Gel. Anca denkleyecek. Kabaklarım oldu.
1: Hunharca çiziyordum. Çizilmiyor bu arada. Laf etmeyin bana vallahi.
0: Geçen sene ne korkardık ha.
1: Şimdi sana yer açıyorum Nermin'im, gel. Aktör bunlara şey yapma. Gel kuzum.
0: Tamam. Şimdi burada
1: bak köpür kaynadı.
0: Direkt ızgaraya koyacağım. Biraz son ayar yaptım.
1: Nermin'im bunu sana küçük kepçe vereceğim.
0: Aynen onunla yapalım.
1: Al canım.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sen hareket etme, orada kal, sabit kal biraz.
0: İyi miyim?
1: Kal. Tamam, kötü olma işte, zaten iyisin de.
0: Elhamdülillah. Uçaktan inme şeyi oldu.
1: Jetlag gibi oldu.
0: Tıkandı. Çat. El sıcak, elin yana.
1: Yok, sana bunu verdim ki desteklesin seni. Ben sana yaklaşayım azıcık.
0: Görüyor musunuz? Elin yanar.
1: Elleme.
0: Elleme, heyecanla.
1: Şey, tutunamazsın dedim. Temiz peçetem. Geldim.
0: Tamam. Çözdüm taktiği.
1: Yüksekten yüksekten mis.
0: Bu biraz küçük tabaklarımız varsa sütlaç kaselerimizi aralara attırabiliriz.
1: Oo. Kaşınla da kaktırınca çıkıyor ama zaten malzemen çok.
0: O yüzden buradan alacağım.
1: Şöyle yapayım mı sana?
0: Yok yok.
1: Rahat çalış aşkım.
0: Rendeye geçebiliriz valla.
1: Tamam gidiyorum ben. Gel. Yok yanmadım.
0: Hiç canının kıymeti yok. Devam et. Vallahi o yok. Ellerimiz, benim ayaklarım senin ellerin hesap soracak.
1: Doğru söyledin.
0: Valla. Cayır cayır.
1: Rabbim sen affet. Sen biliyorsun içimizi.
0: Ben verdim diyecek, siz kullanamadınız.
1: Hoyrat kullandınız diyecek ya da.
0: Taşar diye biraz az koyuyorum bu arada. Bu sütlaç gibi kabarıyor ya. Kıymetli izleyenlerim.
1: Tamam.
0: Üstü kızarana kadar. İki tane tabak koyalım mı ortaya, ister misin?
1: Olur tabii, niye olmasın?
0: Bizim o cam kaselerimiz.
1: Isıya dayanıklı. Kareleri vereyim değil mi?
0: Evet evet.
1: Hatta bir kare, bir yuvarlak.
0: Bayağı büyükmüş.
1: Bunların kapakları da var ya.
0: Son kabağım.
1: Al bunları elime.
0: Bayağı büyükmüş.
1: Bu ben tombul. Tamam. Ben seni bıraktım tatlım, biliyorum.
0: Çok yüksek olmadı mı?
1: Ha?
0: Doldururken çok kirletirim.
1: Ama daha alçağının da kapağı yok. Ben seni anladım.
0: Tamam.
1: Giderken kapak güzel gider. Kapak. Ay. Şimdi Nermin'im mantımın suyu hazır.
0: Bütün hünerlerimi kullanacağım.
1: Buna tuzlu atıp seni bekleyeceğim.
0: Çok kenara getirmemek için. Tamam.
1: Hı? Ay uzanamadım oraya. Özlem not. Şimdi. Ben bu arada Nermin'i bekler iken. Nereden tatlım?
0: Peçete.
1: Gelmeyip bana söyleyebilirdin.
0: Sen de yoruldun.
1: Tamam ama seninkisi başka bir şey. Geldin. Yorgunluk
0: yok,
1: değil.
0: Yok şu an geçtim.
1: Bu, emin misin?
0: Uğultu gibi olmuştu.
1: Tamam.
0: Evet, bir tane daha bunu doldurursam kaşık kaşık yeriz.
1: Nermin, rendenin iri tarafıyla çekiyorum ki böyle hafif taneli ama kaşıkla yemeli de olsun diye. Tamam. İyi midir?
0: Çok sulu olmasın, evet zaten salacak.
1: Ama o zaman konkasya domates gibi.
0: Olur.
1: Olmadı birkaçının.
0: Yok yok. Girdin ya, öyle devam et.
1: Ay bak şey aramadık. Rende'yi görünce aklıma ne geldi? Bil bakayım.
0: Adem Bey.
1: Evet aramadık değil mi?
0: Bunu da kızlar yer.
1: Şimdi onu arayalım. Senin bugün işin var mı dışarıda? Tamam. Relax.
0: Eve gideceğim valla. Neden biliyor musun? Dün 1,5 saatte gittim, inanamazsın. İnanamazsın. 35 dakika diye çıktım ya Merter'de, bir trafik. Dedim ki ölüyorum uykusuzluktan, biliyorsun bir de kötü oldum yayın sonrası.

0: Böyle gidemedim.
1: Ama.
0: Bir trafik gidemedim. Bugün cuma ya, daha da korkuyorum.
1: İşte bazen şey oluyor Nermin. Cuma deyip insanlar şey yapıyor ama.
0: 1,5-2'ye kadar vaktim var. Sonra kaçar.
1: Tam 2'de seni yolcularız. 10.250. İyi mi sence?
0: Evet evet. Bismillahirrahmanirrahim. Izgaraya getiriyorum. Güzelce kızaracak. Yanıyor.

0: Haydi bismillah. Hem de beklettik biraz kurudu ki açılmasın diye. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Salla gitsin Harbi'ni.
0: Hop.
1: Onu ben suyun kabına
0: Bunlar
1: alayım.
0: böyle suyun üstüne çıktığında alıyoruz hemen.
1: Suya birkaç damla yağ damlatacağım Nermin'im sana.
0: Dur. Söylesene bana.
1: Ne o? Ya tuz koydum da şeyi unuttum. Yağını.
0: Ben de diyorum niye su berrak?
1: Ne fark et.
0: Şöyle koydum.
1: Nermin ne yaptım biliyor musun? İki domatesimi sadece şöyle çekirdeklerini çıkarıp
0: Bunun
1: etini
0: tadını çok
1: aldım.
0: merak ediyorum biliyor musun?
1: Etini aldım.
0: Ayazlıların bu şeyini.
1: Bu Adana, şey Antalya'nın onu da çok merak ediyorsun.
0: Bu hamur sarmasını merak ediyorum
1: Ben de.
0: Elazığ'ın.
1: Yoğurt ya sen ona bayılacaksın.
0: Şunun içindeki o şeyi, küncüsü falan ya.
1: Ay çok güzel oldu.
0: İki tepsi
1: Ortada
0: şeklinde ayrı ayrı
1: kirlettim ama
0: yapalım.
1: sileceğim şimdi.
0: Bir de mübarek. Hadi iyisiniz yine. Serpil teyzeniz doldurdu.
1: Teyzeniz?
0: Öyle oluyor ya. Şeyden ötürü, hamurdan ötürü. Hadi iyisiniz gene. Döktürdü.
1: Domatesin bir sulu.
0: Çifter çifter. Bismillahirrahmanirrahim.
1: O yukarı
0: Allah
1: çıkana
0: Allah.
1: kadar
0: Baksanıza.
1: bırakalım kalsın aşko. Sen buraya gelme, buranın dağınıklığını bir toplayacağım.
0: Orası
1: Sen
0: sende.
1: mark ver buraya.
0: Ben buraya geliyorum. Bir taraftan da sizlere bir bazlama yapacağım.
1: Yapacak mısın?
0: Bir tanesini attırayım, diğerini fırına şey yapacağım, baget ekmek.
1: Yok
0: Hatta
1: onu
0: yapayım ben o fırınınki.
1: küsecek o sana. Trip atacak ben sana söyleyeyim.
0: Fırınınkilere yapayım.
1: Trip atacak o.
0: Trip attırmamaya çalışacağım. Yalnız bu ne Serpil? Aa.
1: Rendemin altı aslında. İstersem onları rendeliyorum ama bu kadar alamayacağı
0: Ha.
1: için.
0: İlk defa gördüm.
1: Şimdi.
0: Haznesi derinmiş. Bak, içinde güzel bir maya hamur tarifimiz var, mayalı. Şunu söyleyeyim size sadece. Akşama videosu gelecek. Detayları orada
1: Of
0: izleyin.
1: of.
0: Akşama video detayı gelecek. Hatta sen
1: Kaçmaz.
0: birazcık onu toparlamaya başla.
1: Hiç kaçmaz o
0: Yayın
1: tarif.
0: sonrasına kalmasın.
1: Bak sonra beğenip
0: Bunu
1: diyorsunuz ki nasıldı nasıldı
0: bir
1: tarif.
0: buçuk dakikaya indirmeni istiyorum.
1: Max 1,5.
0: Aynen. O da daha.
1: Bir dakikadan az. Daha güzel. Çünkü şey koyacak üstüne daha.
0: Bakın şunu böyle ben bir bagete döndüreyim. Benim ekip arkadaşlarım da yer. Şöyle.
1: Bence kaşıklı al onu şekilsiz bırak.
0: Şöyle her şey gibi mi?
1: Ha ha ha anladın. Güzel olmaz mı sence?
0: Olabilir.
1: Aa nereye gidiyorsun ayol?
0: Şunu
1: Başını
0: şöyle
1: aldı gidiyor.
0: yapayım.
1: Kaşıkla yapılmış ekmekler gibi.
0: Ne diyorduk onlara ya? Aklıma gelmedi.
1: Akdeniz ekmeği gibi
0: Yo
1: işte
0: yo
1: anladın
0: böyle
1: sen.
0: şey diyorlar ona.
1: Kaşık dökme.
0: Yok yok böyle şey ekmeği.
1: Tahıllı. Ne Nermin? Ne oldu?
0: Şu an gelmiyor ya işte böyle beni yiyor. Şununla bazlama yapacağım bu dursun. Bunları böyle koyayım.
1: Şimdi şu dağınıklığımı alayım gözümüze.
0: Cibata. Civata güzel oluyor bu. Böyle bunlar böyle çıtır çıtır oluyor ya.
1: Şey var. Halk ekmeğin Akdeniz ekmeğine de
0: Ona
1: benzeyecek.
0: da benziyor.
1: Ay bir şey söyleyeyim mi? Bulsam her gün yerim alır ondan.
0: Vallahi bu yemeklerin yanına bir ekmeğimiz yoktu. Bu da akşama gelecek tarif. Nermin Öztürk'te paylaşacağım.
1: Bak ben söylüyorum. Bu reçete kaçmaz. O videoyu izleyin Nermin'de. Sonra çok şey yaparsınız. Pişman olursunuz. Ay ben bunu olabildiğince küçük yapacaktım değil mi?
0: Rende gibi.
1: Mi? Mi de? Yalan.
0: Öyleydi.
1: Ah doğru.
0: Bir şey olmaz senin canın sağ olsun.
1: Onu vermem size.
0: Bana iki tanesi yeter. Öbürünü ye.
1: Tamam.
0: Evet. Bunu da şöyle seviyorum.
1: Pek uzun.
0: Birazcık şu yağın içinde su koymanı istiyorum.
1: Şifası olsun bari.
0: Şöyle. Şimdi bak ısırdın oraya koydun sana
1: Yo bunu o
0: sanmasın.
1: bölünmüş ben
0: He,
1: yiyeceğim.
0: yiyecek.
1: Vallahi yiyeceğim.
0: Onu elemeyeceğiz yani.
1: Yo vallahi değil. Şöyle.
0: Biliyorsun bizim izleyicinin gözden kaçmaz.
1: Onu zaten
0: Burada
1: döndürüyorum.
0: yağ vardı birazcık yağımız
1: Rendeleyemem.
0: kalmıştı. Ben sadece içine arıtmadan bir miktar su ekledim.
1: Çok iyi.
0: Ekmek biliyorsunuz ki yağ da suyu da çok sever.
1: Nemli orta.
0: Üzerine bir şerbeti gibi.

0: Düşünün bunu. Böyle çıtır çıtır olana kadar pişireceğiz. Bir yandan da kevgirimizi altına yakacağım. Şöyle bir şov yapacağız efendim. Bazlamayı kevgirin üstünde pişireceğiz.
1: Tek taraflı çekiyorum ben, uzun uzun olsunlar diye.
0: Tamam. Haydi bismillah, gönderiyorum.
1: Hadi bakalım. Bu da kabarmaları duyamasın.
0: Hop. Haydi bismillah. Çok pardon. Evet. Sütlaç gibi üstleri kızarmaya başlamış ballarımız. 200'de.
1: Şey ekmeklerimiz.
0: Ekmek. Hatta... Ha, küçükte kalmış.
1: Tabii.
0: 200 yer 200'de yapayım da.
1: Ekmekler çünkü buharlı şey olacak ya. Kabuk tutsun.
0: Ben bir elime su tutuyorum, hamurdan kurtulayım.
1: Aminim. Ay gene dağıttım ben burayı. Ne kadar çok rendeyle dağıtıyorum ayol.
0: Çalışıyoruz. Biz çalışan, işleyen bir mutfağız Serpil Hanım.
1: Ama kimse de görsün istemem bunu.
0: Ne yapalım? Bu bir Antalya'nın sulu
1: salatası.
0: Bağ salatası. Bakın çok güzel oldu.
1: İnsanlar bağda
0: yapıyor. Çıktı mı suyumun üstüne çıktı. Bunun üstüne hangi tabağa alayım bunu?
1: Şimdi Nermin'im ona sana...
0: Bu oldu.
1: Orijinaline gidene kadar böyle...
0: Yerim ben sizi. Getir açılmasınlar.
1: Orijinaline gidene kadar bunda kalsın kuzum. Kuzum ne?
0: Ay maşallah.
1: Balım. Balım.
0: Balım. Ya Rabbil Alemin, ya Rabbim,
1: kullanmayacağımız için
0: ya
1: böyle.
0: Rabbim, ya Rabbim nelere kadirsin. Yayında da, canlı yayında da böyle bir yöreselle.
1: Yapmazsın be.
0: Yani çıkmazsın yani.
1: Yola.
0: Buraya bir tanesi yapışmış.
1: Olsun, ben ona şimdi süzdürürüm suyu, yakalarım onu.
0: Neredesin annem? Heh, yakaladım.
1: Ha, iki tane hem de.
0: Balıkları yakaladım, kaçıyorlardı benden.
1: Tamam mı?
0: Bir tane daha var. Yarım. Parçası.
1: Kimin kulağı o?
0: Tamam. Çok iyi.
1: Şimdi burada kalsın. Yayına kadar şey yapacağım. Başka kaba. Ay ezmesin onu. Daha mı var?
0: Maşallah iki tepsi yaptın ya. Maşallah bereketli. Bugün Beyaz TV şanslı.
1: Şimdi Nermin'im.
0: Çıkın siz de gelin. Havada yakalarım. Hop. Şöyle bir yapışmasınlar diye. Kaldım. O dökülüyor. Ben döküldüm.
1: Yok aldım.
0: Efendim burayı açtım. Kevgirimi koydum.
1: Rabbi esir ve atasır. Rabbi tabii. Bir ay. Neye geçti ya Rabbil alemin. Tabak, tas, tencere yok bizim stüdyoda. Hah, gel sen eli sürme, sana açıvereyim. İster misin? Açayım mı?
0: Bu kadar. Çok büyük istemiyorum yavrucuğum.
1: Okey.
0: Çok tamam. Minik, yuvarlak. Böyle yukarı doğru şişsin.
1: Tamam.
0: Bunu iyice ısıtıyorsunuz. Kevgiri herkesin evinde var. Yaklaş, gör. Bazı şeyleri görmek istemiyorsunuz. Evet, şu anki gibi istiyorum. Burada kalsın. Bu bir ilk. Televizyon ekranlarında kevgirin üstünde bazlama yapılır mı?
1: Aa,
0: bu iki deli bir araya girdiyse yapılır. Hiç biliyor musun? Aynen öyle. Tırnak pide gibi. Böyle ben onu buraya attırmanı istiyorum. Bir tık un belki koyabilirsin yapışmasın.
1: Yok, altın unlu.
0: Isındı.
1: İyi mi?
0: Biraz daha. İki tamam. Saniye daha. Bak efendim. Kuzudan yukarı.
1: Geliyorum.
0: Çıkırdaklı, kıkırdaklı.
1: Ona biraz su vereceğim.
0: Su gelecek.
1: Şey çekiyor çünkü.
0: Yavaşça koyalım üstüne. Ay, tam ortalayarak.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Evet burada alttan o delikleriyle birlikte bakın şuradan bir ısı yükselmesiyle. Ama yarabbim şu an şişmeye başladı. Çek kızım, al sana görüntü.
1: Al sana balon.
0: Al sana
1: görüntü. Balon ekmek.
0: Yok. Bir saniye bunu bir kabardığını görelim. Bak şu an döndüreceğim. Lütfen yakından girin ve görün görüntüyü. Bak.
1: Ah, ne oldu elim ya? Dur. Beni bekle.
0: Şunu bir çeviresim var da izleyicim görsün.
1: Canı tez, canı duramıyordu. Dur bekle.
0: Duramıyordu ama reklam.
1: Orada.
0: Heyecanlandırdı çevir. Beni biliyor musun? Hüseyin orada hocanın çevir. Suçu. Giriyoruz dedi bana Serpil'im. Bırak yandım.
1: Tam orada çevir. Bozma. Hah. Git.
0: Hop. Bakar mısınız efendim? Dakikalar sonrasında

0: beraberiz efendim. Bir yere ayrılmayın. Pop gibi bazlamalar yapıyoruz.
1: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
2: altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
5: Çünkü neden?
4: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
5: Ya ne olacağını?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Me.
4: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
7: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
8: Gol olur yalnız. Ben dedim.
9: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
10: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynen.
12: Akımlar akıyor muyuz?
11: Akıyoruz.
10: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
11: Güzel.
10: Sen ne yapıyorsun?
13: Ben bir şey yapmıyorum abi.
10: Sen Türkselli misin?
13: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
10: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
14: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
15: Türksel'lere bak.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
6: O fiyattaki yaş.
5: Akıl verenlere karşı tek başına.
7: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
7: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır.
8: Yeni mi?
7: Hayır, Pervol'le yıkandı.
9: Bu mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama Gönder'le 11 yıldır bir mutluluk kuyruğu oluşturuyoruz. Hedef yine 1 milyon kap mama. Sen de Getir'den destek ver, kuyruklar mutlulukla sallansın.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: Zive içeceğiyle.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
2: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
3: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
4: Damla?
5: Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
8: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
9: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 400 gram içim labne 99 lira. 12'li solo tuvalet kağıdı 79 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
4: Bu cuma COP'ta 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı sadece 449 lira.
5: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
6: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz Sağlık Sigortası'nı bugün

0: başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına,
1: Allianz seninle. Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
3: evet efendim. O bal kabağının eşsiz rengiyle şu an günün en güzel tarifiyle karşınızdayız. Bursa'mın un helvası, süt helvası. Bakar mısınız efendim? Hemen arkasından Adana'ya gittik. Ne yaptık? Köş hazırladık efendim. Köş.
4: Evet.
3: Köç. İnanılmaz güzel. Az önce bir lokma tattım. Yok böyle bir lezzet dedirtecek güzellikte. Hemen yan tarafta Osmaniye'min çakırdaklı çorbası. Aman yarabbim, Allah'ın vermiş olduğun her güzelliğe binlerce şükürler olsun. Hemen yan tarafa geldim.
4: Elazığ'a
3: gittik efendim. Elazığ'ın eşsiz
4: hamur sarması
3: içindeki küncüyle birlikte. Hemen yan tarafta Antalya'nın efsane
4: bal salatası.
3: Çünkü domates bir baldır efendim. Ve bardakta yapmış olduğumuz süt helvalarımızla hem malzememizi değerlendirdik. Arkada da efendim ben bazlama şu niyetine. Bir bazlamamız vardı ya Özlem, getirsene onu. Ne güzel pişti, gösterelim.
4: Çok sıcak görme.
3: Ekmekler fırından çıktı. Bazlama şimdi geliyor. Direkt getir, bir şey olmaz. Bazlamanın yapısını göstermek istiyorum. Bakar mısınız efendim? Kim der ki şeyde pişti, kevgirin üstünde.
4: Sıcak.
3: Bakar mısın? Kevgirin üstünde pişirdik. Ve sonrasında efendim bugün şehir şehir gezdiğimiz programı Cuma'nın güzelliğiyle kapatıyoruz. Her zaman söylediğim bir şey var. Yöre olunca bizim mutfakta bir dakika durmak yok. Yani atalarımız zamanında nasıl lezzetler hazırlamış. Her gün evlerinde bu güzelliklerle çoluk çocuk maaile doymuşlar. Aslında bugün çok özel ve anlamlı oldu. Teşekkür ediyoruz yani ziyaret ettiğimiz bütün şehirlere. Teşekkür ediyoruz. Biz bu dostluğun, bu kardeşliğin, bu güzelliğin içerisinde olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyoruz. Bazı şeyler tarif edilemez. Biz de bu sıcaklığı elimizden geldiğince ekrandan tarif etmeye çalıştık. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir diye ümit ediyorum efendim. Cumamız mübarek olsun, kalplerimiz bir olsun, yüreklerimiz güzel olsun. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzele Rabbim emanetsiniz. Pazartesi aynı saatte Nermin Nefes Mutfağı'nda birlikte buluşalım. Allah'a emanet.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Köylü davasının ilk duruşması görüldü. Türkiye gelişmeleri an bir an yeni baştandan takip etti.
1: Çiğdem Hanım, bir şey söylemek ister misiniz? Çiğdem Hanım, bir şey söylemek ister misiniz? Bugün mahkeme var. Bir şey demek ister misiniz Turmak Bey?
2: Teşekkür ederim şu an.
3: Evet, kader tut vekili olarak ama aslında tüm güllü severlerin ve haksızlığa karşı duranların hakkını savunmak için bu duruşmada bulunacağız. Yani Aslan Koca Bey sadece bir kişinin temsilcisi olarak duruşmada bulunmayacak avukat Şermin Hanım'la birlikte. Kesinlikle güllünün hakkını yedirmemek adına tüm vatandaşlar adına buradayız. Elimizden geleni yapacağız. Gerçekten önemli bir şey bizim için.
4: Merhabalar. Sizin de emeklerinize sağlık. Çok emeğiniz oldu bu davada.
5: Hazırız. Biz hazırız. Sorularımız hazır. Bir yıl emek verildi. İnşallah bugün bu emeklerin karşılığını alacağız Esra Hanım.
0: Herkesin gözü kulağı mahkemedeyken ekibimiz keşif gününe ait görüntülere ulaştı. İlk kez izlenen o anlar stüdyoyu şok etti. Ekibimiz savcının emniyet güçleriyle keşfe geldiği gün çekilen görüntülere ulaştı. Drone'a yansıyan videoda Sultan'ın Çiğdem'e bakmak için eğildi dediği pencere ve Çiğdem'in tarafı açıkça görülüyor. Polis memuru Güllü'nün düştüğü pencereyi açarak gösteriyor. Açılan camdan Tuğya'nın odası görülürken drone Güllü'nün düştüğü yeri ve iki apartman arasındaki mesafeyi de kaydediyor.

0: ekipler daha sonra düştüğü yeri Güllü'nün bakış açısıyla çekiyor. Keşif günü Tuğya'nın odasında kaydedilen görüntülerde kapıda duran Sultan görülüyor. Evin salonunda oturan Tuğberk'in hararetli bir şekilde konuştuğu ve bir şey anlattığı da yine kameralara yansıyor. Tuğya'nın savunmasını canlı yayında Esra Ezmeci dakikası dakikasına aktardı.
1: Şu an önemli bir gelişme var. Tuğya başladı ifadeye. Tuğya'nla ilgili ekip arkadaşlarımız içeride şu an diyorlar ki Tuğya çok ağlıyor. Şöyle söylüyor şu an Tuğya. Kabul etmiyorum diyerekten başlıyor. Sultan aynada yarasına bakıyordu. Bunu Sultan da anlattı. Sonrasında bir anda büyük bir

0: ses geldi. Şu an Tuğya'nın tekrar ağlamaya başlamış. Onu söyleyelim. Sultan aynaya bakıyordu. Sonra bir anda çok büyük bir ses geldi. Telefonum yatağımdaydı diyor Tuğyan. Şu an çok yoğun ağlıyor. Benim arkam dönükken annem düştü.
1: Neredeymiş? Yok şu anda.
0: Ben görmedim. Şu an Tuğyan mahkemede hakim karşısında diyor. Telefonum yatağımdaydı. Benim arkam dönükken annem düştü.
2: Aylar sonra ilk kez konuşan Tuğyan ısrarla düştüğü anı görmedim dedi. En merak edilen diğer soruya da yanıt verdi.
0: Ferdi Aydın annemin çevresindeki herkesi hedef göstermeye başladı. Sosyal medyadan Sultan da çok korkmaya başladı. Ferdi sürekli Sultan'ı baskılamaya çalışıyordu. Sultan baskıdan ötürü böyle bir şey söyledi. Korktuğu için böyle bir şey söyledi olarak söylüyor. Sultan Ferdi Aydın'ın baskısından dolayı ifadesini değiştirdi.
2: Tuğyan Sultan'ın ifadesini Ferdi Aydın'ın baskısıyla değiştirdiğini söyledi. Anlattıkları bomba etkisi yarattı.
0: Bircan'la akraba mısınız? Tuğyan cevap veriyor. Komşum Bircan. Bircan ablayla sürekli konuşmazdık. Arada dertleşirdik. Bircan'a kiralık katil tut dediğimi falan asla kabul etmiyorum. Kervan'a Mayıs ayında annem öldü yazmışsınız. Nedeni nedir? Tuğyan da şunu söylüyor. Akşam vaktiydi. Bir anda odama karga girdi. O sırada telefonumu açtım. Video çekiyorum. Annem de korkudan öldü anlamında yazdım. Hani karga girdi, annem korkudan öldü. Aynı zamanda şunu da söylüyor. Güzin ablayla Murteber Aslan'ın yanında bir gün annemi camdan aşağı attım. Atacağım demedim, bu beyanı kabul etmiyorum diyor.
3: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Türksel sunar. Bişkek hızında reklamlar.
6: Türksel Beşkek hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
7: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
6: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
8: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
6: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
7: Ya ne olacaktı?
6: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
8: Ne?
6: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
9: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
10: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
11: 5G!
10: Türksel!
11: 5G!
10: Türksel!
11: 5G!
10: Muazzam.
12: Gol olur yalnız. Ben dedim.
13: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
14: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
15: Aynen.
14: Akımlar akıyormuş.
15: Akıyoruz.
14: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
15: Güzel.
14: Sen ne yapıyorsun?
16: Ben bir şey yapmıyorum abi.
14: Sen Türkselli misin?
16: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
14: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
17: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
18: Türksel'leri bağlan hayata.
19: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
8: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
6: Bayer'den.
1: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
10: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
5: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir,
11: tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
15: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Yaşanacaksa yaşanacak. Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
20: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
21: Ben macera aramıyorum.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
3: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü, makbulü.

0: Sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
3: Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
4: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
7: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
6: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi uygun.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
0: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: Haşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
5: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Haşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
6: Bu cuma COP'ta 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı sadece 449 lira.
7: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Haşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
8: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
9: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
10: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
9: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
11: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
12: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
13: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir... Alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton, bilim destekliyorsa içimiz rahat.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
9: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
10: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
11: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
12: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
13: Türkiye'yi ekrana kilitleyen dava.
14: Bugün her şeyi anlatacak mısınız yine?
15: Bir şey söylemek ister misiniz? Bugün mahkeme var. Bir şey demek ister misiniz Turbak Bey?
13: Duyan ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede neler yaşandı? Aylar sonra Sultan'la yüzleşen Tuğyan ne yaptı?
16: Tuğyan annesini kalçasının altından kaldırarak aşağı mı attı?
17: Evet.
14: Bana da sıra gelecek.
13: Kervan nasıl ifade verdi?
18: Ben bildim bu kadın kötü niyetli.
16: Ya bir insan bunu niye söylemez?
13: Tuğberk Sultan'a o geceyi sordu mu?
19: Önümü açar mısınız? Önümü açar mısınız?
16: Nasıl düştü bu kadın? Nasıl düşer benim annem?
13: Tüm taraflar canlı yayında. Hiç duyulmayan gerçekler sadece Esra Ezmeci'de. Az sonra.
16: Nereden ben gideceğim? Merhabalar. Nereyim? Merhabalar efendim. Nasılsınız? Herkese güzel bir gün olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Güzel gününüz olsun. Dün aslında biz hep birlikteydik. Sosyal medyadan takipleştik. Yorumlarınızı gördüm. Mesajlaştık da. Dün çok önemli bir dava vardı. Güllü Hanım'ın biliyorsunuz davası, mahkemesi vardı. O yüzden de mahkeme bitene kadar hep birlikte bizler de yayın yapmaya, ekibimiz yayın yapmaya devam etti. Mahkeme 9 Ekim'e ertelendi. Belki de 9 Ekim artık kararın verileceği duruşma olacak. O yüzden de önemli. Bugün de isteğiniz üzerine, bugün çok önemli şeyler konuşacağız. Programı yarım saat uzattık. Bugün yarım saat daha uzunuz. Evet, izleyicilerimiz çünkü yetişemiyoruz. Daha fazla olsun. Her şey çok böyle hızlı geçiyor diyorlardı. İzleyicilerimizi biz de kırmadık. Hemen ihbaratlarımızı vermek istiyorum. 534 188 51 84. Şimdi dur. Dünün kahramanı. Hasan hocamızı bir alkışlayalım.
20: Estağfurullah.
16: Yapın.
20: Yapma. Yap. Ne olursun yap. Yapma.
16: Yapma diyor. Bakın hocam, normalde biliyorsunuz erkekleri pek alkışlatmam. Yani onun için aslında önemli bir şeydi Hasan hocam. Tabii Sultan da bizimle birlikte, Erol Bey de bizlerle birlikte. Sultan'a da soracaklarım olacak. İlk kez Tuğyan'la karşı karşıya geldiler. Herkes acaba Sultan ifadesini değiştirir mi diyordu. İfadesini değiştirmedi. Ya bir şey kafam takıldı. Bunun mantığını anlayamadım. Şimdi bunu izleyicilerime de sormak için, bana daha iyi açıklarlarsa hocam. Bazı izleyicilerimiz diyor ki, neden mahkemeden bir gün önce Sultan'ı çıkardınız? Tuğyan tüyo aldı. Tuğyan neyin tüyosunu? Yani bir şeyin tüyosunu almadı. Çünkü Tuğyan'ın zaten ifadesi hiç değişmedi ki. Tuğyan hep görmedim, duymadım, bilmiyorum demeye devam etti. Sultan da aynı şekilde Tuğyan annesini attı demeye devam etti. Yani duruş, değişen bir şey olmadı.
17: Ama duruşmada da zaten Esra İzmeci bir gün önce mahkemeyi kurdu, Sultan'a da çağırdı diye de Merve Hanımlar serzenişte bulundu mahkeme.
16: Merve Hanım size neler söyledi asıl?
17: Tabii biz Merve Hanım, doğruyu söyleyince herkese taş atmasını,
16: bak,
17: hakaret etmesini bilir.
16: Ben ilk defa avukat olmadığıma üzüldüm. Gerçekten hocam, dün orada ben de olmalıydım. Çok isterdim. Siz tabii çok naifsiniz.
17: Ama belki öyle, bakın bizim mesleğimiz böyle bir meslek. Duruşma sırasında eğer kendinizi izah edemezseniz hakaret hamiz laflar kullanırsınız.
16: Siz bayağı hakaret vardı dün sanki size karşı.
17: Biz ne yaptık? Bize karşı yapılan hakareti terbiyesizlik olarak addettik, tutanağa geçirdik. Yanımızdaki avukatları şahit yazıp baroya şikayetimizi yapacağız. Avukatlık mesleği dünyanın en naif mesleğidir. Bunun dışına çıktığınız andan itibaren zaten bu meslek etik kurallarına aykırı davranmış
16: olursunuz. Hocam size hakaret edildi diye gördüm ben.
17: Hakaret edildi. Yani hakaret hamiz laflar tutanağa geçirildi, evet.
16: Evet. Ya bilmiyorum söyleyebilir miyim?
17: Ama şöyle
16: şarlatan
17: bakın.
16: Şarlatan gibi bir şey duydum
17: onlar,
16: yani.
17: Öyle
16: bir şey var mı? Doğru mu?
17: Duruşmada bir takım hakaret hamiz laflar geçti. Tartışmalar oldu. Ama biz hiçbir zaman aynı kelimelerle onlara cevap vermeyiz duruşma sırasında. Zaten duruşmanın İlk ertelenmesinin sebebi de bu tartışmalardan dolayı oldu.
16: Neden size bir anda?
17: Şimdi şöyle, biz bu,
16: avukat hanım,
17: şöyle bu konularla ilgili olarak bizim televizyon programlarında devamlı konuşmamızdan rahatsız olmuş hanımefendi. Aslında bir bakarsanız kendisi avukat hanımın kendisi zamanında hem sultanın avukatı, hem kervanın avukatı, hem Tuğyan'ın avukatı ve duruşma sırasında da o mesajları, tanık sıfatıyla dinlenen o mesajları, kendi müvekkiliyle ilgili o dönemdeki mesajları kullanıyor. Aslında meslek etiğine aykırı davranıyor. Biz bunları söylediğimiz takdirde de sanki biz televizyonda şarlatanlık yapıyor ve yalan söylüyormuşuz, evet, gibi bir ima sunuyor. Evet. Ama mahkeme hakimi de bunun farkında, bu antipatik durumun farkında.
16: Mahkeme başkanı yani kızdı mı bu sözlere?
17: Tabii gerildi. Daha sonrasında Tuğyan da araya girmeye çalıştı. Hatta seni duruşmadan atarım, sen karışma gibisinden.
16: Ha, Tuğyan nasıl araya girdi?
17: Tuğyan da bir takım kelimeler söyledi. Ben duymadım ne söylediğini. Çünkü biz o ara avukat hanımla konuşuyorduk.
16: Galiba ben soracağıma söz verdim. İzleyicilerim sordu. Siz cevaplayın hocam. Tuğyan demiş ki, sen benim avukatım olmak istiyordum demiş size.
17: Şimdi şöyle bakın. Ben hiçbir zaman Tuğyan'ın avukatı olmak istemedim. Hatta Tuğyan'la cezaevinde görüşmek istediğimde de ben Kader Hanım'ın da avukatı değilim. Gerçeği öğrenmek adına kendisiyle görüştüm. Kendisi de bana gerçeği anlattı. Hatta ben bunu izah ettim. Kendisi ilk başta görüşmek istemedi. Sonra oturdu. Yarım saat 45 dakika benimle görüştü. Hatta ikinci görüşmeyi de talep etti. Sonra Merve Hanım büyük bir ihtimalle bundan rahatsız oldu.
16: İzin vermedi.
17: Ve izin vermedi. İkinci bir görüşmeye zaten biz de gitmedik. Şimdi bu konuyla ilgili olarak bu kadar güzel geçen bir görüşmeden sonra onu İftira mahiyetinde kendi lehine güya çevirmeye çalışma çabasını mahkeme gördü zaten. Şimdi bakın, bize karşı yaptıkları bu davranışlar dosyanın genelinde Sultan'a da, ondan sonra Güllü Hanım'a da, Tuğberk'e de, herkese karşı da bu yalan söyleme ve iftira atma çabasının bir delili oldu,
16: evet,
17: aslında.
16: Bakın, şimdi ben bunu Hasan hocam sözünüzü keseceğim, sonra size söz vereceğim. Şimdi özellikle izleyicilerimize söyleyeyim, neden bize karşı, bizim programa ve Hasan Hoca'ya karşı bu kadar tepkili olduklarını anlatmak istiyorum. Özellikle birçok delil bizim programımızda çıktı ve bu delillerin hepsi dosyaya girdi. Bu deliller, tanıklar burada çıktı ve dosyaya girdi ve biz de hiç bu dosyanın peşini bırakmadığımız için iddianamede de bizim programımızda çıkan birçok tanık, birçok hatta Malkata şarkısına kadar iddianamede yer aldığı için o yüzden de burada bize karşı negatif bir duygu oluştu. Çünkü hani suçlanmamızı destekleyen ya da suçu olmamızı, şu an iddianamenin hazırlanması ya da savcının benimle ilgili işte tasarlayarak Üssoy'dan annesini öldürmekle ilgili iddianame ile ilgili bizim de payımız olduğunu düşündükleri için bu konuda bize karşı öfkeleri var. Öyle mi Sultan, sana sorayım?
20: Tabii ki de, yani bana karşı da bir öfke vardı. Size karşı da bir öfke vardı. Bu kaçınılmazdı zaten, yani sonuçta gerçekler ortaya çıktı bir şekilde. Tabii ki de öfkeli olacaklardı.
16: Şimdi sizlere soracağım ama Hasan Hoca.
17: Efendim.
16: Siz. Mesaj mı geldi? Merve Hanım mı?
17: Yok canım, Merve Hanım telefonu yok bende.
16: Tamam. Peki siz birazcık mahkemeyi anlatır mısınız?
17: Şimdi şöyle. Merve Hanım biraz önce söylediğim gibi. Zamanında Sultan'ın avukatlığını yapmış. Sultan kim? Sultan dosyada bir tanık. Olayın görgü tanığı. Kervan'ın avukatlığını yapmış, vekalet ilişkisi içerisine girmiş. Kervan kim? Dosyada önemli tanıklardan bir tanesi. Yine Merve Hanım, Tuğya'nın yani dosyada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan Tuğya'nın avukatı. Şimdi bakın, üç hem tanıklarla hem sanıkla böyle zamanında istişareler yapmış, mesajlar, yönlendirmeler yapmış birinden bahsediyoruz. Öbür tarafa geçiyoruz, Rahmi Bey var. Rahmi Bey de hem Tuğberk'in hem Tuğya'nın avukatıyken sonrasından Tuğyan'la ilgili menfaat çatışmasından istifa edip Tuğberk'in avukatlığını yapmaya devam etmiş. Teknik anlamda demiyorum ama baktığınız zaman iki avukat grubunun da geçmişte herkeste bir bağlantısı olduğu için bir hakların birbirine geçme durumu söz konusu. Onun daha önce ne söylediğini, ne söyleyeceğini söylediği ifadelerine yönlendirme, daha sonra duruşmada Sultan Hanım'ın mesajlarını ifşa etme vesaire, vekalet edici. Biz kimiz? Avukat Hasan Kocabey bunların tamamının dışında kader tutum vekili olarak dosyanın içerisinde objektif olarak yaklaşan ve bakın biz duruşmada çok rahattık. Niye biliyor musunuz? Biz duruşmadaki dosyadaki delillerin hepsini bir yıldır konuşuyoruz. O delillerle biz burada oturduk, konuştuk, sohbet ettik. O delillerin birçoğunu biz zaten dosyanın içerisine sunmak durumunda kaldık. Şimdi dolayısıyla dosyanın içerisindeki her şeyi zaten bilen biri olarak çok rahat ve gerçekten kendinden emin bir duruşma. Kendinden emin olmayanlar hakaret eder.
16: Çok doğru söylediniz hocam. İzleyicilerimize kısaca dün kimler mahkemede neler söyledi bir izlettirelim. Sonrasında da önemli sorularım olacak. Esra İzmeci ile Yeni Baştan'a da merak ettiklerinizi yazabilirsiniz. İzleyelim.
21: Tüm Türkiye'nin bir yıldır beklediği Güllü davasının ilk duruşması dün görüldü.
22: İster misiniz? Dün Sultan biliyorsunuz bir televizyon programı
23: Beyaz TV'ye
22: çıktı.
23: Önümü açar mısınız?
22: Televizyon programı
23: Beyaz TV'ye
22: çıktı.
23: Önümü açar mısınız?
24: Maddi gerçeğin ortaya çıkması için buradayız. Gül Hanım için buradayız.
21: Masum olduğunu söyleyen Tuğyan ifadesi sırasında ağlama krizine girdi.
16: Tuğyan tekrar hıçkırarak ağlayarak ben annemin düşüşünü görmedim diyor.
25: Yine üstüme iftira atmadan önce lütfen önce kendi eteğinizdeki taşlara bakın. Ben sizler gibi medya malzemesi olmam.
21: Cezaevinde onu en yaralayan şeyin annesinin acısını yaşayamamak olduğunu belirten Tuğyan, komşu Muteber'in arabasında onu öldüreceğim herkes duyacak dediğini kabul etmedi.
25: Aylar öncesinde olan, her anne kızın ilişkisinde olan bir ses kaydı.
21: Sultan'ı herhangi bir şekilde yönlendirmediğini vurgulayan Tuğyan, pasaportu bile olmadığını, kaçmaya çalışmadığını tekrarladı. Kaçmaya çalışmadım, valizlerimle ev arıyordum. Olay günü Güllü'nün para meselesi yüzünden canının sıkkın olduğunun altını çizen Tuğyan, alkollü olduğunu ve sık sık denge problemi yaşadığını iddia etti. Annem daha önce de kayıp düştü.
25: Hakkını helal etmiyor. Annem kimse hakkını helal etmiyor. Annemin kemiklerini sızlattılar, o kadar.
21: İfade sırası Tuğberk'e geldi. Kameralarla ilgili çok merak edilen soruyu yanıtladı. Kameraya bakmadım, kapalı olduğunu bilmiyordum.
25: Herkes... Pislik yapmanın derdinde, başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse bizim ağlamamızı istemiyor? Mezarına gidemedik biz de annemin.
21: Kamerayı sadece annesiyle konuşurken izlediğini kaydeden Tuğberk, o sabah neden ablasını beklemek yerine pencereyi kırdığını anlattı. Müzik sıklıkla programımızdan bahseden Avukat Merve Uçanok, Avukat Hasan Kocabey ve ekibimize yönelik pes dedirten ifadeler kullandı. Duruşmada gergin anlar yaşandı. Tuya'nın Ferdi Aydın'ın baskısıyla konuştu dediği Sultan hakim karşısına çıktı. Cinayet itirafını yeniledi.
0: Neler söylersiniz?
1: Davada tanık olacaksınız. Sultan, bir iki cümle etmek ister misiniz?
0: Pardon arkadaşlar.
21: Malkata şarkısını açmasını Tuya'nın istediğini belirten Sultan, abisi Yusuf ve Tuya'nın arasındaki kiralık katil bulma pazarlığını duymadığının altını çizdi.
2: Bizim Güllü ablanın kızı, hatta selamımı söyle. Aldı o da Tuya'nın telefonu, dedi reis nasılsın ya, benim sana bir işim düştü falan. Tabii kardeşim dedim, senin için ne yapabilirim? Ya dedi, ben dedi şöyle böyle annemi dedi öldürmek istiyor. Annemi dedi öldürmek istiyor.
21: Avukat Merve Uçanok ifadesini değiştirmeyen Sultan'ın korkudan Tuya'na iftira attığını kaydetti. Sultan Tuya'na iftira atıyor.
3: Söz konusu deliller o kadar açık ve net ki bizim açımızdan. Elimizde olan o dosyayı harmanlayarak bir kanaat oluşturuyoruz.
22: İster misiniz? Dün Sultan biliyorsunuz bir televizyon programı
4: beyaz çivye çıktı. Önümü açar mısınız?
22: Bir televizyon programı
4: beyaz çivye
22: çıktı.
4: Önümü açar mısınız?
21: Hakim Tuya'nın tutukluk haline devam kararı verdi. Mahkeme 9 Ekim Cuma sabah saat 9'a ertelendi.
16: Şimdi Sultan, sen de gittin ve aylar sonra aslında Tuya'nla yüz yüze geldin. Ne hissetti?
20: Şöyle, aslında yüz yüze gelmedim.
16: Hiç yüz yüze gelmediniz mi?
20: Hayır. Asla. Zaten girerken de kimseye de bakmadım. Hasan hocamız da oradaydı, gördü. Sadece mahkeme başkanına bakarak cevapladım.
17: Yani şöyle bir kürsüsü vardı tanık. Tuya'nın arkasında kaldı.
16: Yani göremiyorlar mı birbirlerini?
17: Yani şöyle konuşurken Tuya'nın arkada jandarmaların arasında oturduğu için sadece hakime bakıyordu. Hı hı. Yüz yüze geçerken gördü tabii ki.
20: Hiç bakmadı.

0: yapmadım. Hiç
1: göz teması kurmak istemedim.
0: Evet, göz teması kurmak istemedim.
2: Ha, bilerek evet. Bakmak istemedin sen.
0: Tabii evet. Çünkü doğru olmadığını düşünüyorum tam mahkemeye.
3: Hatta soru sorulurken Merve Hanım direkt kendisine bakarak konuştuğunda lütfen hakime sorun sorunuzu, o bana sorsun gibi onunla bile göz teması kurmamaya gayret
2: gösterdim. Sen öyle mi söyledin abi? Merve'ye? Evet. Aynen. Dedin Merve Hanım'a?
0: Lütfen dedim sorularınızı mahkeme başkanına yöneltin. Oradan alayım sorularımı.
3: Hakem başkanı.

0: bundan korkup da bu ifadeyi verdiğini ve yani aslında tutuklanmaktan korktuğun için bu ifadeyi verdiğinle ilgili sorular sordu. Ne düşünüyorsun bununla ilgili?
1: Bana hiç Ferdi Aydın'la ilgili bir soru sormadı. Ama zaten ben bildiğim gerçekleri ilk önce daha hani avukatım olan Burç Hanım'dan başka kimseye anlatmadığım gibi Ferdi Aydın'a da anlatmadım. Ve sadece kollukta savcılarımızın huzurunda onlara anlattım. Yani kimseden korkarak baskı altında vermedim ben o ifadeyi. Tamamen kolluk ekiplerimize ve savcılarımıza anlattım.
0: Peki aslında Merve Hanım bunu şunu demek istedi. Yani sen korktuğun için ifadeni değiştirdin. Aslında sen Tuğya'nın attığını görmedin.
1: Ben aslında korktuğum için ilk başta doğruları söylemedim. Yani korktuğum için doğruları anlattım değil, korktuğum için ilk başta doğruları söylemedim.
0: Korktuğun için Tuğya'nın attığını ilk başta söylemedin olarak
1: Hı.
0: söylüyorsun.
1: Evet.
0: Peki sonrasında aslında bu sorgulandı ve hocam şunu doğrular mısınız? Senin kişilik bozukluğun olduğuna dair bir şey söyledi Merve galiba.
2: Bravo.
0: Hani biz her zaman Tuğya'nın
2: Bravo. Sizden
0: borderline...
2: almış.
0: Ha?
2: Bakın sizin programlarınızı muhtemelen Merve Hanım kendisine anlattı. Siz devamlı bu bir teşhis değildir ama ben böyle bir öngörü içerisindeyim. Acabalar içerisindeyim. Tuğyan borderline kişilik bozukluğuna sahip olabilir mi diye konuşuyordunuz. Geldi duruşmada Sultan'ın borderline kişilik bozukluğuna sahip bir karakter olduğunu söyledi. Yani sizin onunla ilgili yapmış olduğunuz değerlendirmeyi duruşmada
0: Sultan'a
2: Sultan'a
0: atfetti bu
2: atfetti
0: sefer.
2: kesinlikle.
0: Evet, bu da çok önemli çünkü kişilik yapısı olarak hep
2: Ama
0: konuştuğumuzda
2: izliyorlar.
0: izliyorlar dedi.
2: İzlediklerini de gidip Tuğyan'a anlatıyorlar. Onu da görmüş olduk.
0: Evet. Yani aslında kişilik bozukluğu olarak yani yaptığımız bu nedir? İlişkilerini, yaşayış biçimi, annesine duyduğu öfke, nefret ve aynı
2: Tabii.
0: zamanda o sevgi, hani gelip gitmeleri, hani
2: Tabii.
0: borderline kişilik yapısına sahip bir kızdan bahsedebiliriz diye de söylemiştim. Onlar da senin öyle olduğunu ve doğruyu söylemediğini söylediler.
1: Evet, ben buna sadece güldüm yani
2: Öyle misin?
1: açıkçası.
2: Borderline misin?
1: Hayır değilim.
0: Peki
1: Değilim.
0: bir kesim senin bu işin içinde olduğunu düşünüyor. Yani Sultan aslında bizce diyorlar Tuğyan'la birlikte bu işi yaptı. Senin söylediğini hani Tuğyan yapmadı diye düşünen pek bir kesim yok ama Sultan da bu işin içindeydi. Sultan'la birlikte bu iş yapıldı diyen bir kesim var. Bununla ilgili ne söyleyeceksin?
1: Neden böyle bir şey yapayım? Böyle bir şey yapmam için herhangi bir sebep yok. Yani
0: Para teklifi olsa mesela, ev teklifi olsa yapar mısın?
1: ben
0: Yapar mıydın?
1: kişiliğimi, hayatımı, özgürlüğümü para için tehlikeye atacak kadar
2: Şöyle,
1: saçmalamadım bu hayatta yani hiçbir zaman. Bugünden sonra da saçmalamam yani o
2: ben
1: şekilde.
2: de senin bir yargılama geçirmen gerektiğini inanan kişilerden biriyim. Yani takipsizlik kararı mesela Erol hocam bilir, Erol Bey bilir. Biz bazen müvekkilimiz hakkında takipsizlik kararı verildiğinde kendi lehimize takipsizlik kararı verilmiş. Ama hayır, benim müvekkilim beraat etmeli ve bir daha bu suçlamalarla karşı karşıya kalmamalı diye takipsizlik kararı verilen müvekkilimizin kararına itiraz ederiz. Ben de senin bir yargılama geçirmen gerektiği kanaatinde olan biriyim, bilgin olsun. Senin de bir mahkeme göre bu suçlamalarla ilgili olarak savunma yapıp ondan sonra beraat edeceksin.
0: Yani
2: Beraat
0: siz
2: mı?
0: mahkeme savunma aslında savunmalarını yaptılar. Siz tekrardan sultanın mahkeme görmesini yani bununla ilgili bir yargılama
2: Tabii
0: görmesini
2: ben bak ben bunu
0: isterdiniz.
2: her zaman söyledim. Yüzüne de söylerim, arkasından da söylemem. Ben de sultanın bir yargılama geçir. Çünkü oradaki dinamikler çok farklı. Üç kişinin olduğu küçük bir odada öncesinde zaten doğruyu söylememiş bir sultan olduğu için ben mahkeme geçirmesi gerektiği kanaatindeyim.
0: Hala öyle
2: Beraat
0: mi
2: edeceksin.
0: düşünüyorsunuz?
2: Tabii ki hala öyle düşünüyorum. O zaman da öyle düşünüyordum. Şimdi de öyle düşünüyorum.
0: Ne diyorsun Sultan? Bu arada siz de konuşun Erol Bey çünkü
2: Biz
0: avukatlar.
2: takipsizlik kararını ya şimdi şöyle. Yani tabii sultan burada tanıklığını yaptı. İlk ifadesi daha doğrusu en son savcılık ifadesiyle mahkeme ifadesi birbirini destekledi. Gerildi ortam sultan olunca. Belki sultanın beyanıyla ki büyük bir ihtimal öyle bu kovuşturma bu hale geldi ve belki de ceza alacak.
0: Evet.
2: Ama yine de ben sultanın bir soruşturma
3: Tabii
2: değil de
3: ki.
2: kovuşturma geçirmesi gerektiği kanaatindeyim.
3: Şimdi Hasan Hocam biliyorsunuz yani soruşturma veya kovuşturma yargılama iki aşamadan oluşuyor.
2: Tabii.
3: Şimdi soruşturma aşamasında toplanan deliller

0: Eğer bizim bu olayda suçlu olmadığımızı, yani herhangi bir suçumuzun olmadığını gösteriyorsa, bu defa masumiyet karinesi diye bir şey var. Yani hukuk yargılamasında, ceza, özellikle ceza yargılamasında her şey delile bakar yani. Somut, şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil mahkumiyet için yeterli olması gerekiyor. Ha, makul şüphe yargılama için yeterli olabilir. Ama burada dava açılması için biraz daha delillerin keskin, yargılamaya elverişli, hüküm ve mahkumiyet kurmaya elverişli olması
1: Yani
0: gerekiyor.
1: Erol Bey,
0: Şimdi
1: siz şunu mu diyorsunuz? Sultan'la ilgili bu işin içinde olduğuna dair delil yok.
0: yok. Neden yok? Zaten ilk ifadelerinde, ilk aşamalardaki şeylerde yalan söylemesinin sebebi belli. Neden? Birincisi, cenaze defninden sonra sultana eğer ben yanarsam seni de yakarım şeklindeki tehdit var. Bir. Bu yeterli midir susmak için? Bence yeterlidir. İkincisi, daha sonra ilerleyen aşamalarda sultana intihar mektubu yazdırılmış olması ve
1: Sana
0: avukat
1: intihar mektubu yazdırdı, değil mi?
2: Evet.
1: Onu bir detaylı öğrenebilir miyim? Hemen lafınızı
0: ben bir
1: devam edin.
0: tamamlayayım.
1: Tamam.
0: Ve bu intihar mektubunun avukatlar tarafından internette yayınlanmasının istenilmiş olması.
3: Hangi avukatlar?
0: İsim
2: Merve.
0: vermeyeyim.
3: Bakın bize laf atıyorlar. Bu televizyon programı ile alakalı olarak kendileri, bak kendi lehlerine konuşsak bir şey yok. Ama aleyhine delilleri konuştuğumuzda biz tukaka kötü oluyoruz. Ama kendileri bir intihar mektubunun internette yayınlanması telkininde bile bulunacak kadar iyi
0: Şimdi
3: avukatlar.
0: zaten Sultan da internette bu mektubu yayınla Sultan dedikleri zaman diyor ki biraz diyor kendimi toparladım diyor ben ne yapıyorum
3: Ya.
0: dedim. Ben diyor bunu yayınlarsam benim başıma bir iş getirebileceklerini düşündüm diyor.
3: Tabii.
0: Ve bu işin içerisinde avukatlar da var yani kimse kendini ben işte falan avukatıyım kurtarıcı gözüyle bakmasın. Belki ilerleyen aşamalarda bu olaylarla ilgili de bir şeylerimiz olabilir. Şimdi
1: Şikayetleriniz
3: bence
1: olacak.
3: olabilir değil, olsun hocam.
0: Yani burada farklı bir zamanda yine Armutlu'ya bir araçla gidiş, kiralık bir araçla ve hani böyle olağan dışı bir kullanıma bağlı ya bu aracın da işte frenleri bozuk, frenleri de tutmuyor gibi sözler söylemesi üzerine Sultan bu korku ve kaygıya dayalı olarak arkadaşına canlı konumunu atıyor.
1: Atıyor.
0: Neden canlı konumunu atıyor?
1: Bir oraya geleceğim çünkü iki tane şey var. Önce bir intihar mektubunu anlatır mısın?
2: İntihar mektubu şu şekilde oldu. Görüntülü konuştuğumuz bir esnada
1: Kimle konuşuyordun?
2: Tuğyan ben görüşme esnasında birkaç kişi daha vardı. Şimdi isimlerini vermeyeyim. Orada benim bir intihar mektubu yazmamın, bunu medyada yayınlamamın, medyada üzerimizdeki baskıyı çok yüksek şekilde düşüreceği konuşuldu. Hep birlikte istişare ederek bir mektup yazıldı.
1: O mektubu kim yazdı?
2: Ben kendi el yazımla yazdım ama ilk başta düşünemedim, algılayamadım. Gerçekten yazdım hani şunu da yaz, bunu da yaz, şunu da
1: Ne
2: yazdım, bunu
1: yazıyordu
2: da
1: o
2: yazdım.
1: mektupta?
3: Bir de kim vardı yanında?
2: Görüntülü konuşma esnasında.
3: Kim?
2: İlk başta Tuğyan ve birkaç kişi, o isim
1: Avukat
2: vermiyorum
1: var mı
2: şimdi.
1: orada?
2: İlk başta vardı yazılması konuşurken, yazma esnasında avukat yoktu. Sonrasında bu mektubu yazdım. İlk
1: Ne
2: başta
1: ya,
2: dediğim
1: neler yazdın?
2: ya aslında birçok manipüle edici şey yazıldı o mektupta. Yok işte ailemi ne kadar sevdiğimden bahsetmemi söyledi. Hatta ısrarla şey diyordu işte isim geçir, isim geçir gibi.
1: Kimlerin isimlerini geçirecektin? Bizim herhalde.
2: Tabii. Tabii
1: Bizim
2: ki.
1: yüzümüzden kendi canını
2: Aynen.
1: kıyacaksın, değil mi?
2: Evet,
1: Onu
2: tam olarak o
1: anlatıyorsun.
2: şekilde. İlk başta yazdım. Hatta Merve Hanım'la bir konuşmamda şunu da söylüyorum. Abla diyorum hani çok böyle şey bir mektup yazdım falan. Sonra bir anda kendime geldim. Düşündüm dedim ki ben neden böyle bir mektup yayınlayayım? Ya dedim başıma bir şey gelirse bu mektup hani o zaman karşı tarafın kendini savunması için zaten bir mektup yazmıştı gibi
3: Çok
2: olacak.
3: ağır bir şey değil mi bu ya?
1: Evet. Peki sana o mektubu ne için yazdırdılar? Yani maksat neydi?
2: Bana söylenen dediğim gibi ilk başta benim de yazma sebebim aslında ilk başta algılayamama sebebim medyadaki algıdan
1: Yani
2: çekilirizdi.
1: bizleri suçlayacaktınız ve bizler de yani sizlerin yayınlarını yapmaktan vazgeçecektik. Öyle bir şey mi?
2: Evet.
3: Merve Hanım onay mı verdi
2: Evet.
3: buna?
2: Evet.
1: O zaten orada hani yap diyor, değil mi?
2: Tabii.
1: Anladığım bu.
2: Bunun üstüne mesajımız da var yani. Ben söylüyorum abla diyorum şöyle bir mektup yazdım şöyle olacak böyle olacak. Sonra durdum düşündüm ki benim bu mektubu
3: Sen iyi
2: yayınlamam.
3: misin? Allah korusun ya.
2: Sonra bir anda hani insan bazen hani düşünemez ya sonradan düşünür. Tabii ki yayınlamadım öyle bir mektubu.

0: ama sakladım. Ve bu mektubu kolluk kuvvetlerimize de teslim ettim.
1: Peki sana ısrar etmedi mi? Yani yayınla hadi bu mektubu diye.
0: Ne zaman yayınlayacaksın diye soruldu tabii sıklıkla. Yayınlamadım. Sonrasında zaten başka şeyler olmaya başladı.
1: Ben şunu merak ediyorum. Bir avukat nasıl bir kıza hani intihar mektubu yazdırıp
2: ya şimdi bu bir avukatlık
1: program
2: mı?
1: Yapmaması için hani bizi hani şey yapacak, biz suç hissedeceğiz ya da biz bununla ilgili bir içsel bir duygu hissedeceğiz ve yayınlayacak kız, ben işte bu yayınlar devam ederse benim aileme kadar sirayet etti, kendi canıma kıyacağım diye. Böyle bir şey olabilir mi ya?
3: Şimdi Esra Hanım, bence bu mektubu yazdırmak, yayınlatmak, yani kamuoyundaki bu ekranlardaki veya yazılı görsel medyadaki şeyleri kırmak olmadığını düşünüyorum. Belki çünkü olayı tabii gören Türkiye'de bir kişi var, var başka kimse yok ve bu olayın tek görgü tanığı Sultan. Belki Sultan'a karşı bir plan yapmış olabilir. Anlatabildim
1: yani
3: mi?
1: Yani sonrasında Sultan diyelim başına bir şey geldi.
3: Tabii. Eğer. İşte intihar mektubu yazmıştı zaten.
1: Diyeceklerdi.
3: Yani.
4: Ama bak Sultan, sen bunu duruşmada bundan bahsetmedin.
0: Ya ben sorulan sorulara cevap verdiğim
4: sorulan soru değil. Sorulan sorularda mesela bizim intihar noktası bizim aklımıza gelmeyen bir şeydi. Mesela sen bu konuyla ilgili olarak ifadeni de belirtmedin. Evet, ifadenin geneli iyiydi. Sorulan sorularda da biz de açtık husumet musumet meselesini vesaire. Mesela intihar meselesine girmedin. İntihar meselesiyle ilgili olarak yazışmalarınız varsa bu bir suç.
0: Şöyle hayatımda...
4: Hatta senin oradaki pozisyonunu da netleştirecek bir suç bence.
3: Tabii tabii. Biz yani hani mesela bizim aleyhimize yalan
1: Sultan
3: tanıklıktan dolayı dava açıldı ama bizim yani ne kadar tehdit ve baskı altında olduğumuzun bir delillerinden, en önemli delillerden bir tanesi budur.
1: Peki Sultan, sonrasında şimdi mektubu yazdırdılar sana. Sen mektubu okudun mu onlara?
0: Tabii tabii okudum.
1: Ne dediler?
0: İşte hatta değiştirmem gereken yerler oldu. Üstünü çizdim, ikinci bir mektup
1: neleri
0: yazdım.
1: Neleri değiştirmeni istediler?
0: Tam olarak hatırlamıyorum yani, çok uzun zaman geçti ama üstünü çizip karalayıp farklı.
4: Ya, evet evet, dosya içerisinde. Beyanında bahsetmedi, onu diyorum.
0: Ya şöyle, hayatımda ilk defa mahkeme karşısına çıktım. Tabii ki heyecanlandım da, kendim olabildiğince en iyi şekilde ifade etmeye çalıştım. Unutmuş olabilirim bunu o esnada. Tamam. Dediğim gibi, çünkü hayatımda ilk defa mahkeme karşısına çıkıyorum.
1: Peki o mektubu sen yazdın, evindeyken mi yazdın?
0: Evet evet, evimdeyken yazdım.
1: Ne yaptın o mektubu?
0: Sonra ben o mektubu evimde bir dosyanın arasına kaldırdım. Paylaşmadım, yayınlamadım. Daha sonra da bunu dosyaya verdim zaten.
1: Peki Tuğyan senden yani o mektubu istedi mi?
0: Hayır, o yayınlamamı istemişti. Sonra ben yayınlamayınca da yırttım attım dedim.
1: Peki ben şunu merak ediyorum. Neden Tuğyan'a böyle bir mektup hazırlatmadılar da sana hazırlatıyorlar?
0: Yani ben de zaten orada biraz şüpheye düştüm. Diyorum ki neden ben intihar mektubu yazıyorum, paylaşıyorum. Ama neden başka kimse bunu yapmıyor? Ben orada zaten zarar görebileceğimi anlayınca o mektubu yayınlamaktan vazgeçtim. Çünkü ilk başta benim de beynime giren algı şuydu. A, medyadaki algı yıkılır. Tamam, ben bunu paylaşayım. Sonrasında baktım sadece benden böyle bir talep var. Bunu sadece yapan benim. O noktada kendimi geri çektim.
1: Şimdi şunu da merak ediyorum Sultan. Aslında o dönem medyadakilerin doğruyu söylediğini biliyorsun. Yani biz bir şekilde doğru yere bakıyorduk. Yani Tuğya, yani senin söylediğinle orantılı olarak doğru. Çünkü sonuçta mahkeme sonucunu açıklayana kadar katil demeyeceğim Tuğyan'a. Şimdi bizlerin doğru söylediğini bilirken yalan söylemek nasıl bir duygu?
0: Çok kötüydü zaten. Yani açık konuşmak gerekirse sürekli programlarınızı takip ediyorduk. Sürekli. Şunu da açıklıkla söyleyebilirim ama her şey de %100 doğru değildi. Tabii ki yani şunu netlikle söyleyebilirim. Kendini meşhur etmek belki de amaç diyebiliriz yani. Ya da televizyona bir kere çıkıp konuşabilmek için de hayatımda tanımadığım, görmediğim insanların hakkımda söylediği şeylere de maruz kaldım. Ama dediğim gibi yani tamamen programlarınızı pür dikkat bir şekilde o da, ben de, avukatlarımız da hepsi takip ediyorlardı yani.
1: Peki Tuğyan o zaman korkusu artıyordu çünkü bu olayın hani kapanmasını istiyordu.

0: Şimdi izleyicilerimizin de hep merak ettiği soru var. Onlara da söz verdim sormaya. Eğer bu konu kapansaydı ve kaza denseydi, sen hiçbir zaman konuşmayacak mıydın?
1: Bunu aslında daha önceki programda da belirtmiştim. İnanılmaz bir yük taşıyordum üstümde. Bunu avukatımla yaptığım konuşmada da söylüyorum. Bıktım, dayanamıyorum, konuşmak istiyorum. Ama bana şöyle bir şey geldi. Tuğyan bir gün gelip dedi ki bu dosya kapanıyormuş. Hani bilgi aldım. Artık sen dahi söylesen değiştiremiyormuşsun. Bu cümle kuruldu bana. Artık sen dahi bir şey söylesen bu durum değişmiyormuş dedi ve hani inanılmaz mutluydu o esnada. Şimdi düşünüyorum, tamam söylesem bir şey değişmeyecek. Söylemesem ben bununla nasıl yaşayacağım? İnanın gerçekten psikolojik olarak çok zor zamanlardan geçtim o süreçte. Çünkü söylemek istiyorum ama korkularım da var söyleyememek için, kendim için geçerli olan. Mesela az önce bir armutlu yolculuğundan bahsedildi.
0: Ha evet, onu ne, o armutlu yolculuğu nedir?
1: Bircan ablanın evine gittiğimiz zamanı Bircan abla da tam doğru bir şekilde olmasa da anlattı. Siz de biliyorsunuz, burada programınızda anlattı. Bircan ablanın yanına gidiyoruz. Beni de yanında götürüyor. Yolda önce böyle patika bir alana giriyor. Bir anda camları kapatıyor. Bana böyle kafana iyi, kafana iyi falan yapıyor. İşte diyor ki önümüzü kesiyorlar galiba şu an falan. Sonra diyor ki aa tamam, yol çalışması varmış, devam ediyor. Bayağı hızlı bir şekilde araba kullanıyor. Sonrasında da dönüp bana diyor ki arabanın da frenleri hiç tutmuyor. Bu arada araba da kiralık bir araba ve hiçbir rentekar firmasının ben böyle bir riski göze alabileceğini düşünmüyorum. Orada bunu tehdit olarak algıladım ve hemen bir arkadaşıma canlı konum attım. Bana da dedi ki neden dedi şey, yani canlı konum attığımı anladı o anda. Ne yapıyorsun deyince dedim ki arkadaşıma canlı konum atıyorum. Hani dedim korkularımız var ya dedim, Ferdi Aydın'ın adamları önümüzü kesebilir gibi şeyler konuşuluyor. Çünkü o sırada gerçekten TikTok'ta bu tarz şeyler de çok fazla konuşuluyordu. Ben dedim arkadaşıma canlı konum attım dedim. Hani çünkü direkt ona işte senden korktuğum için canlı konum atıyorum vesaire deseydim.
0: Sen aslında Tuğyan'dan korktun ve seni bir yere götürecek, öldürecek diye düşündüğün için
1: Tabii
0: canlı konum attın.
1: tabii ama ona tabii ki bunu o an o şekilde söyleyemezdim. Dedim ki işte hani önümüzü kesebilir, az önce yaşadık, hani dedim bu arkadaşına canlı konum olsun dedim, arkadaşıma canlı konum attım dedim. O da bana aa tamam dedi, hatta kendisi de Kervan abiye bir canlı konum attı ben bunu söyledikten sonra. Sonra yolculuğumuza devam ettik ama artık daha sakin, daha yavaş bir şekilde araba kullanmaya
0: Canlı konum
1: başladı.
0: attıktan sonra.
1: Tabii.
0: Bu arada Ferdi Bey hattımızdaymış. Onunla da bir konuşalım. Merhabalar Ferdi Bey.
2: Merhabalar Esra Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Ferdi Bey de gelemiyor. Kendisi ev hapsinde olduğu için şu an, yoksa o da gelecekti. Ferdi Bey, ne söylemek istersiniz dünkü mahkemeyle ilgili? Hasan hocamız çok
2: Ben
0: uğraştı.
2: öncelikle size
0: Sultanbeyli'de.
2: teşekkür ediyorum. Sonra Hasan Bey'e teşekkür ediyorum. Ben herkesin aksine ben Sultan'a da teşekkür ediyorum. Niye
0: Sultan'a da
2: teşekkür
0: teşekkür
2: ediyorum?
0: ediyorsunuz.
2: Tabii ki. Şimdi bakın, burada hepimizin bir emeği var. Ama herkes, bütün Türkiye bilsin ki, bütün Türkiye bilsin ki Sultan bu itirafı yapmasaydı bu cinayeti hiç kimse ispatlayamazdı. Çünkü olayın tek görgü tanığı, tek şahidi Sultan. Yine bir şey belirtmek istiyorum ki Sultan intihar mektubu yazdırılmış. Bakın ben Çınarcık'a kendim gittim. Ben Çınarcık'a gittiğimde benim etrafıma toplanan herkes montumun içine girecek derecesinde Tuğyan'dan korkuyordu. Çünkü bakın Tuğyan madde satıcılarıyla gezen, tozan, etrafında yüzlerce insanlara canlarına kıyabileceği insan bulunan bir kadın. Bakın, bugün Osman'a bile annemi vur diyen 17 yaşında bir çocuğu annesini vurdurtabilecek birisi Sultan'a hiç acımadan öldürebilirdi. Sultan zaten biliyorsunuz ki yaklaşık bir aydır devletimizle zaten işbirliği içerisinde hareket etmekte ve gerçekten Sultan intihar mektubu yazdırılmış. O mektubun arkasına belki sultanı öldürebilirlerdi. Belki Tuğyan yakalanma korkusuyla ikisini birden kendini de öldürebilirdi. Ya çünkü Tuğyan tehlikeli biri. Şimdi size soruyorum. Binadaki apartmandakiler 14 aydır 13 aydır konuşmayıp daha yeni konuşuyorlar. Neden? Korkudan. Bu kadar insanın uzaktayken, kendi evlerindeyken korktuğu bir yerde 20 yaşındaki bir kız

0: çocuğu bu yandan yan yanayken korkması gayet makul. Çünkü bu kızın 10 tane abisi yanında yok. Koruyanı yok. Tuğyanın arkasından ayrılmıyor. Avukatlar baskı yapıyor. Büyük bir cinayet olayının içinde, yollarda gezemiyor. Dışarı çıksa başına bir şey gelecek. Halk saldırabilir. Ben burada kendimce, bu benim şahsi kanaatim. Ben artık sultandan kendimce şüphelenmiyorum. Tam tersi teşekkür ediyorum ki bizim cinayetin aydınlatılabilmesi için sultan ifade verdi.
1: Peki Bunda Ferdi herkes... Bey, şunu soracağım hemen. Çünkü birçok insan da merak ediyor. Birçok kişi de sultanın bu işin içinde olabileceğini düşünüyor. Siz bu
0: Düne kadar ben de öyle düşünüyordum. Düne kadar ben de olabilir mi, olur mu diye düşünüyordum. Dün gece ifadesinden önce akşama kadar, sonra dün verdiği bütün ifadeyi biliyorum. Akşamdan da sabaha kadar kendimle sordum. Dedim ki Güllü'nün etrafında bacısı bile 6 ay çıkıp konuşmamışken korkudan, etrafındaki 1.85 boyundaki, 1.90 boyundaki erkekler bile özgürlüğü yerindeyken, evindeyken, etrafında kardeşleri, yeğenleri varken, korkudan, Tuğya'nın korkusundan konuşmamışken, aman bizim adımızı verme derken, 1.55 boyundaki bir kız çocuğu, kimsesi yok. Korkar mı dedim, korkar dedim. Ferdi, günah girme dedim, ben bu konuşmayı yapmak istiyorum. Güllü ablanın katilinin bulunmasının en önemli sebebi şu an bence sultan. Sultan eğer bu konuşmayı yapmasaydı, emin olun belki biz hala kendi kendimize konuşup duruyorduk. Onun için ben sultana teşekkür ediyorum. Hakkını bana helal etsin. Ben helallik istiyorum.
1: Sultandan bir... helallik istiyor. Bir cevap versin sultan. Bir saniye Ferdi Bey.
2: Öncelikle ben teşekkür ederim. Benimle bu konuşmayı şu an gerçekleştirdiği için. Şöyle, ben de kendisiyle çok tartışmalara zaman zaman girdim. Ben de aynı şekilde hakkımı helal ediyorum. Ben de helallik istiyorum.
0: Benim de hakkım helaldir kardeşim. Bizim amacımız Güllü'nün katilini bulmak, günahsız insanları suçlamak değil. Suçlu gördüğüm herkese de arayıp helallik isteyeceğim. Güllü'nün katili bellidir. Ve Tuğyan dün diyor ki, ben kaçacak olsam, benim pasaportum yok ki, ben nasıl kaçacağım? Biz sana zaten pasaportun var, yasal yollarla kaçacaksın demedik. Sen yatırın içinde kaçacaktın. Ya tekneyle kaçacaktın, biz zaten bunu söyledik. Pasaportum yok, nasıl kaçacaktın diye kelime cambazlığı yapıyor.
1: Ferdi Bey, size şunu soracağım. Merve Hanım da Tuğyan da hep sizi suçladı. Yani sizin yüzünüzden sanki insanlar korktu. Sizin yüzünüzden böyle. Yani neredeyse Güllü Hanım'ı sizin öldürdüğünüzü söyleyeceklerdi. Ne söyleyeceksiniz?
0: Söylediler. Söylemediler ama söylettiler. Melia Gökçe denilen kadına televizyon kanalında bu cinayeti Ferdi Aydın işlettiğini düşünüyoruz dediler. Dün de canlı yayına bakın, Melia Gökçe onun yanında. Yani onların söylettiği gayet aşikar. Ferdi Aydın bu cinayeti işletmiş diyen bile oldu. Şimdi bunu tabii karşı taraf dedirtti. Şimdi size soruyorum. Ben mi? Ben de aslında dün mahkemede sormak isterdim bunu. Ama Allah nasip etmedi. Belki böyle aynısıdır. Ben mi kervanla aylarca gezdim, tozdum, takıldım? Ben mi kervana annem bu camdan aşağı düşecek dedim? Ben mi ona kervanın kafasına emanet daya dedim. Şimdi yediler, içtiler, gezdiler, kadını da öldürdüler. Ferdi yapmış olabilir. Böyle bir dünya yok. Tuğyan'a şimdi...
1: Yani özellikle şunu söylediler. Ferdi Bey kervanı tehdit ettiği için özellikle yaptığı kaçakçılık konusunu alenen onunla ilgili şikayette bulunacağı için kervan Tuğyan'la ilgili negatif konuşmaya başladı ve mesajları verdi dedi.
0: Evet, doğrudur. Ben kervanın üstüne gittim. Kervan da mesajları öyle ya da böyle verdi. Şimdi bir daha söylüyorum, hepinize söylüyorum, bütün Türkiye'ye söylüyorum. Kervan'ın bu mesajları 3-5 ay önce olmuş. Ben Kervan'ı olaydan bir ay sonra tanıyorum. Geçmişe dönük mesajlaşmaları ben mi yaptım? Ben mi? Bakın, bende bu hanımefendinin bir ses kaydı var. SS adlı şahısla şu an cezaevinde. O da bana şantaj yaptığı için, kişisel verilerini yayınladığı için o da şu an cezaevinde. Tuğyan'ı yönlendiren kişi. Şimdi söylüyorum. Tuğyan'ın yazışmaları, konuşmaları var. 1,5 ay annesi parçalanarak ölmüş. 1,5 ay sonra Kervan'ın resimlerini şantajda kullanmak için böyle yapıyor. Bakın. Ha ha ha diyor. Kervan'dan şantajda para alalım. Ha ha diyor. Sonra böyle yapıyor. Bizim de zaten işimiz şantaj diyor. Şantajı severiz dediği videoları ben mi çektim? Peki, evet. Size soruyorum. Annesi öldükten 45 gün sonra

0: parçalanarak ölmüş Güllü, parçalanarak ölmüş bir kadın varken, ben intiharı düşünüyorum derecesinde moralinin bozuk olduğunu söylerken, yurt dışına kaçma planlarını, tırın içerisinde kaçalım, Dubai'ye mi gitsek diye konuşan kişi Ferdi Aydın mıydı? Onun avukatına soruyorum özellikle.
1: Şimdi onunla ilgili arkadaşlarımız hazırlasın mesajları. O konuyu Sultan'a da soralım. Sultan, şimdi bir şantaj meselesi var ve böyle bir konuşma. Kervana şantaj yapmayı düşündü mü Tuğya?
2: Tabii bu zaten ses kayıtlarıyla da ortaya çıktı. Böyle bir konuşma oldu. Bunun orada işte şakalaşma babında olduğunu mu, orada kendince espri yaptığını mı, yoksa gerçekten ciddi ciddi böyle bir şey yapmak isteyip istemediğini ben bilemem. Hı hı. Çünkü onlar bir ilişki geçirmişler. Elinde bazı fotoğraflar olduğunu iddia ediyordu. Hatta ben de aynı ses kaydında böyle fotoğrafları
1: sana
2: varmış
1: diye. Sana gösterdi mi o fotoğrafları?
2: Ben görmedim. Ben orada böyle bir fotoğrafı varmış diye söylüyorum. Çünkü ben o dönemler bazı konuşmalardan dolayı Kervan abiye de çok kızgındım. Aynı zamanda Ferdi Bey'e de çok çok kızdığım zamanlar oldu.
1: Hangi konuşmalardan dolayı kızgındın?
2: Bazı böyle doğru olmayan özel hayatımla ilgili şeyler söylendi. Ferdi Bey de zaman
1: yani
2: söyledi.
1: Kervan Bey biliyorsunuz bir ara Sultan'la Tuğya'nın bir ilişkisi olduğunu, duygusal bir yakınlığı olduğunu iddia etti.
2: Evet.
1: Onlardan bahsediyorsun
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet. Bundan dolayı kızgındım. Zaman zaman işte Ferdi Bey de yine özel hayatıma kadar çok girildi. Biliyorsunuz ki o konuyla hiçbir ilgisi olmayan özel hayatıma, TikTok yayınlarında özellikle. Tabii ki kızdığım zamanlar oldu. Ama bugün dediğim gibi ben hakkımı helal ediyorum. Ben de çünkü çok fazla konuşmalar yaptım bu kızgın olduğum zamanlarda. Ben de helallik istiyorum
1: aynı şekilde.
2: Şimdi
1: ses kaydını dinleteceğim ama şunu merak ediyorum Sultan. Şimdi izleyicilerimize gelen yorumlara. Şimdi dışarıda belli de bir tipolojim var. Mutlaka insanlar seni tanıyordur. Nasıl tepki veriyorlar?
2: Ya şöyle açıkçası ben dün mahkeme salonundan çıktıktan sonra bir izleme odası vardı. Mahkemenin izlendiği bir oda vardı. Ben oraya girdiğimde halktan birçok insanın beni alkışladığını, bana sarıldığını, gelip teşekkür edip hatta özür dileyenlerin olduğunu
1: Seni
2: gördüm.
1: Alkışlıyorlardı.
2: Evet.
3: Fanatik bir kitleydi bu arada. Devam et lütfen.
1: Öyle mi hocam? Öyle, siz de duydunuz.
3: Öyleydi,
1: alkışlıyorlar.
3: Evet.
1: Ben de duydum.
0: Bu arada Esra Hanım, çok önemli bir detaya yine çizgi çekmek istiyorum. Çok önemli. Evet, doğrudur. Halk alkışladı. Ama iki ya da üç kişi. İsimlerini buradan vermeyeceğim. Erol Bey gerekeni yapacaktır. İki ya da üç kişi. Ben orada olmayabilirim ama benim 50 tane gözüm vardı orada. Sultan'a kafa sallayan arkadaş. Seninle görüşeceğiz deyip kafa sallayan arkadaş. Sultan'a parmak sallayan arkadaş. Burası Büyük Türkiye Cumhuriyeti. Burası çadır kent değil. Hiç kimse cinayetin tek tanığı olan Sultan'ı tespit edemez. Hiç herkes de adlini
1: tehdit
0: bilecek.
1: Tehdit mi oldu, öyle bir şey mi oldu?
0: Evet, dün adliyede bile tespit ettiler.
1: Kim etti?
2: Yani şu an isim vermem belki doğru olmaz.
1: Kim yani? Hani Tuğya'nın akrabası falan mı?
0: Yok yok, akrabası değil bu. Ortalıkta gezinenler ya.
2: Bir tanesi akrabası kadar yakını bu arada. Biri TikTokçulardandı. Bir tanesi de akrabası kadar yakınıydı. İzleme odasında kaşıyla gözüyle baş sallayarak.
0: Ben söyleyeyim efendim. Sultan Hanım bunun suç olduğunu düşünebilir. Ben söylüyorum. TikTok'ta yayın yapan Melia Gökçe, bana Ferdi Aydın bu cinayeti işletmiştir diyen kişi, her gün bana yayın açıp çocuğuma kadar istismar etmeye çalışıp beni susturmaya çalışan kişi, Sultan'ı da dün adliyede tehdit etmiştir. Bunların ne haddine ya? Bunların evet, tek amacı bakın şimdi.
1: Mutlaka Erol Bey gerekeni yapacaktır zaten.
0: Tabii. Adliyede o kadar polisin içerisinde güvenlikli yerde avukatının yanında bir kız çocuğunu tehdit edenler bu kadına dağda, bayırda, evde neler yapabilirler siz düşünün. Siz de olsanız siz de konuşamazdınız. Siz de olsanız siz de konuşamazdınız. Katillerle, cinayet işlemişlerle, madde satıcılarıyla aynı ortamda kalıp siz olsanız siz de konuşamazsınız. Biz olsak biz de konuşamazdık. Onun için ben bir daha söylüyorum. Bu cinayetin aydınlatılmasında Sultan'ın ifadeleri çok önemlidir. Bir televizyon kanalında Sultan çıktığında hatırlıyor musunuz? Sultan bakıyordu, korkuyordu. Bana yüz binlerce mesaj geldi. Sultan korkuyor abi, lütfen Sultan'ı çağır. Kızı korkutuyorlar dediklerinde Türkiye'de aslında Sultan'a inanmıştı. Sonra abi korku, can korkusu. Bir çocuksan, çocuk abi bugün elinizi havaya kaldırın kendi çocuğunuza, köşeye siner ağlamaya başlar. Bir de ölümle tehdit edin, bir de katil olun bakalım. Kim konuşacak? Kim ne yapacak?
1: Şimdi Ferdi Bey, bir ses kaydımız var bu şantajla ilgili söylediklerinizi, bir izleyicilerimiz hatırlasın.

0: Bende çıplak videoları var. Hem de çok videolar. Lütfen bunları VPN ile yayınlar mısın?
1: Aile içi mi?
0: Aile dışı, içi, her şey. Ben de değilim. Ama mecburdum. Bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum.
1: Aa, şantaj.
0: Severiz.
1: Senden geldiğini bilmeyecek mi?
0: Bana ne?
1: Benim uzun ekibim var, ekibim.
2: Evet, burada aslında söylüyor hani şantaj severiz, gayet iletişim. Senin yanında mıydı burada Sultan?
3: Evet, bu konuşmaya şahit oldum. Hı-hı.
2: Peki, abinin bu Yusuf'la mı konuşma bu?
3: Evet.
2: Yusuf'la konuşma. Ben Tuğberk'i de çok merak ediyorum, onu da sormak istiyorum Sultan. Tuğberk'le göz göze geldin mi?
3: Evet, Tuğberk'le göz göze geldim.
2: Tuğberk nasıl baktı sana ya da bir şey ima etti mi?
3: Tuğberk bana bir soru sordu ve gözlerinin içine bakarak cevaplamamı istedi.
2: Ne soru sordu?
3: Sen dedi bana annemin emanetisin. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Neden dedi bunu hani bana söylemedin? Bana söylemek yerine işte tehdit eden kişiye söyledin. Mümölinde bir şey soracaktı. Devamını soramadı orada. Şöyle ben kendisine cevap veremedim orada. Ama gözlerinin içine baktım, cevap vermeye hazırdım.
2: Yani mahkemeye girerken mi sordun?
4: Yok.
3: Mahkeme esnasında.
2: İfade esnasında. Neden bana söylemedin dedi.
3: Evet.
2: Tuğberk'e söyleyebilir miydin?
3: Söyleyemezdim.
2: Neden?
3: Çünkü kimseye güvenmiyordum. Yani ben bunu kimseyle paylaşmadım zaten. Ki beni nasıl koruyabilirdi ki ablasından? Nasıl koruyabilirdi?
4: Ben de Tuğberk'e senden önce o soruyu sordum. Neden Sultan'a bir köşeye çekip de bana şu işin iç yüzünü anlat demedin? Şimdi Sultan sonra geldi, biz Tuğberk'in evet. ifadesinden sonra. Senden önce de ben Tuğberk'e sordum. Hiç sordun mu kız kardeşim, Sultan nasıl oldu bu olay? Sormadım. Peki dedim, bir takım aleyhe şüpheler çıktığında sordun mu? Sormadım. Sence bu normal mi dedim? Değil. Senden önce de ben kendisine sormuştum aynı soruyu.
2: Yani Tuğberk, Tuğyan'la sanırım birlikte sen Hülya Hanım'ın evine gidiyorsun ve oradan seni alıyorlar, öyle
3: evet.
2: mi?
3: Evet.
2: Neden aldılar o gün seni?
3: Ertesi gün Rahmi Bey'in ofisine görüşmeye gideceğimizi söylediler. Hatta Hülya abla dedi ki gecenin bu saatinde gitmeyin. Kız da çok yorgun, çok kötü, dinlensin, sabah alırsınız, sabah gidersiniz. Yok, illa hani bu gece gideceğiz diye gelip aldılar beni.
2: Neden gece yarısı hızlı alıyorlar?
3: Yani bilmiyorum.
5: Şimdi Esra Hanım, bana göre de yani Sultan'ın Tuğberk'e bu olayı söylemesinden ziyade Tuğberk'in Sultan'a bu olay nasıl oldu? Çünkü orada tek kişi var, Sultan.
4: Doğru.
5: Onun sorması gerekiyor. Yani hiç anormal sormamış. Olan bu. Sultan'ın söylememesi normal. Ama Tuğberk'in sormaması daha da vahim bir şey.
4: Tabii.
2: Sizce yani, niye sormadı Tuğberk?
5: Bilemiyorum.
2: Tuğberk biliyor olabilir miydi?
5: Ve hala mesela düne kadar, dün de sormadı, yine sormadı mesela. Adliyede gelip yanına, ya kardeşim bunu bana söyle, duruşma salonunda değil de şifai olarak, ya keşke bana bunu söyleseydin, neden söylemedin deyip yine sorabilirdi. Ama sormadı. Esas yani Sultan'ı suçlamasından ziyade kendini sorgulaması gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Sultan, sence Tuğberk biliyor olabilir mi Tuğyan annesinin attığını?
3: Ya yorum yapmamın doğru olacağını düşünmüyorum. Çünkü bildiklerimi konuşmayı tercih ediyorum. Bilmediğim bir şey hakkında yorum yapmanın çok doğru olacağını.
2: Hayır, ben senin için soruyorum. Mesela senin abin ya da bir insan niye sormaz annesinin nasıl düştüğünü?
3: Yani onu bilemiyorum.
2: Ferdi Bey telefonda kal. Ferdi Bey, son söyleyeceğiniz bir şey var mı, alalım? Ha, düştü mü Ferdi Bey? Teşekkür ederiz Ferdi Bey. Yani burada bu çok enteresan. Yani Tuğberk'in hani bunu
4: sordum ben bunu.
2: Sordunuz mu?
4: Tabii, Sultanım'ın daha tanık sıfatıyla içeri gelmeden Tuğyan dinlendi. Tuğyan'a sorularımız bitti. Sonra Tuğberk dinlenmeye başladığında Tuğberk'e sorduğum sorulardan bir tanesi de buydu. Ya şimdi rahatsız olmaları normal. Hani dedim, olayın ilk başında bunun bir kaza olduğunu düşündün ve dedin ki bir ordu var arkanızda diye sahip çıktın ikisine de. Peki dedim, bir takım şüpheli durumlar çıktıktan sonra hadi Tuğyan'a sormadın. Sultan'a da kardeşim diyorsun. Çekip bir köşeye, ya Sultan bir anlat bu işin iç yüzünü, sordun mu? Sormadım dedin. Niye sormadın? Gerek duymadım dedi.
2: Gerek şimdi bakın, duymayacak bakın, bir şey olur mu ya?
4: Şimdi ben bu soruları sorunca da rahatsız oluyorlar sonra. Bunu Sultan, evet Erol Bey'in dediği gibi, Sultan'dan ziyade annesi öyle.

0: Yani Tuğberk'in bunun peşine düşüp gel Sultan buraya anlat şu işin iç yüzünü. Bak bir şeyler çıktı, ses kaydı çıktı,
1: Evet,
0: şu çıktı, bu
1: söylemesi
0: çıktı.
1: lazım. Hocam kısa
0: Sormamış.
1: kısa şöyle gidelim mi?
0: Buyurun.
1: Siz mahkemede sorularınıza istediğiniz cevapları aldınız mı Tuğyan'dan?
0: Şimdi şöyle, biz soru sorarken karşı tarafın doğru cevap vermesini beklemeyiz zaten. Yalan da bir cevaptır. Dolayısıyla vermiş olduğu eski beyanıyla çelişen bir cevap da bir beyandır mesela. Dolayısıyla istediğimiz soruların tamamının cevabını aldık diyebilirim. Kafamızda duruşma ve olay daha da netleşti. Resim daha da görünür hale
1: En
0: geldi
1: çok hangi
0: diyebilirim.
1: soru ve cevapla netleşti?
0: Ya mesela bu kameralarla ilgili olarak hususu sorduğumda kendisine yani nasıl söyleyeyim, hiç hayatın olağan akışının dışında bir takım beyanlarda
1: Arkadaş
0: bulundu.
1: Hasan Bey'in hepsini hatırlamayabilir sorularını bir hazırladınız mı? Bir görsek de bir karşılıklı gitsek. Bir
0: Yani
1: hazırlayın dün
0: varsa onlar.
1: yazdıklarınızda. Yani hepsini hatırlamaz. Bir onları bir çıkartsanız herkesinkini.
0: Mesela o kameralarla ilgili olarak durumu sormuştum. Yani onu Tuğberk'e de özellikle sordum. Kameralara erişim kendisinde olduğu için. Kettle'ın yanındaki kameralarla ilgili olarak, diğerle ilgili olarak da hatırlamadığını sanırım. Şöyle geçiştirici bir takım beyanlarda bulundu. Oysa ki ben bunu her zaman söyledim. Esas hakkındaki beyanımda da söyleyeceğim. Kamera dediğimiz şey devamlı bir fişte takılı olan, ikide bir ben dur ya kamerayı çıkarayım da cep telefonumu şarja takayım denilecek bir alet değil.
1: Yani biz onun için çıkarıyorduk diyor, değil mi?
0: Aynen,
1: Aletlerimizi şarj etmek
0: aynen
1: için.
0: onlar için çıkarıyorduk. Onu çıkartıp da bunu takıyorduk. Sonra da unutulmuş. 13 gün boyunca unutulmuş gibisinden. Dolayısıyla hayatın olağan akışının dışında tam da istediğimiz bir cevaptı bu netice itibariyle.
1: Yani aslında onun için çıkarttım, bunun için çıkarttım olarak söylüyorum. Bir tek böyle kafamda hocam onu size soracağım. Dünkü onları da takip ederken, şimdi ekibimiz de onları çıkarsın, hazırlamanız gerekirdi zaten. Şunu merak ediyorum. Özellikle kervanla ilgili mesajlarda yok karga geldi, işte annem düştü. Bunlara çok mantıksız açıklamalar gelmedi
0: Ya
1: mi?
0: şimdi bence bu efendim içeri karga girdi de karga ölmüş de. Şimdi annesiyle ilgili kervanla bir takım yazışmalar var. Annesinin öleceğini veyahut da öldüğüne, ölmesini istediğine ilişkin mesajlar.
1: Şuradan bir
0: Bak.
1: görelim. Şimdi buna ne açıklaması o kadar tuhaf ki buna olan açıklaması. Tabii yılan katil dedi Tuğyan biliyorsunuz sonrasında öyle kaydetmişti Kervan. İçeri odama karga girdi. Karga girdi. Annem öldü. Şimdi annem öldü bu yazışmayı soruyor. Hakim sordu değil mi?
0: Hakim, evet.
1: Mahkeme başkanı soruyor. O da diyor ki ya annem korkudan öldü anlamında söyledim.
0: Bir mesajı daha vardı. Bir yazışma daha vardı. Başka bir
1: Ha
0: şey
1: bu
0: daha
1: mu
0: var.
1: hocam? Bu çok kötü. Vallahi odama girdi. Hayır ya diyor kervanda. Kur'an çarpsın. Senin odana nereden girdi diyor kervan. Bunun devamı var. Camdan. Kervan da diyor ki namaz kıl. Neden? Bu iyi değil hiç. Değil mi? Bence de diyor Tuğyan. Bak bu şaka değil namaz kıl kılacağım söz diyor. Yani bunun aslında birazcık hani negatif bir şey getiren hani olumsuzluk getiren uğursuzluk getiren bir şey olduğunu da söylüyor. Ama buna da annem korkudan öldü. Şimdi bakın 11 Şubat 2025'te kervana attı bıktım bu annemden diyor. 13 Mart 2025'te gebersinler. 9 Mayıs'ta annem öldü, vallahi öldü. 16 Mayıs'ta sen gidersen ben ölürüm. 17 Mayıs'ta gebersin, gebersin, gebersin, benim evim sensin diyor. 18 Mayıs'ta çocuğumdan vazgeçerim senin uğruna diyor. 19 Mayıs'ta kızım için mecburun, annemle kavgalı olduğuma inanmıyorsun ama kızım için mecburum diyor. 8 Haziran'da onu pişman ettirmek benim görevim. Sonrasında 5 Temmuz'da var mesela annem birazdan kendini atıyor diyor.
0: Ya.
1: Mesela bunlara çok saçma sapan açıklamalar geldi. Annem benden çok şey aldı. Annesine olan nefretiyle ilgili. Ben ama şunu da merak ettim. Bence Osman da annesini öldürmesi için tutulan kişilerden biriydi ya da teklif edilen kişilerden biriydi ama Osman konusu hiç açılmadı.
0: Şöyle Osman'ı ben tanık olarak istedim aslında.
1: Evet.
0: Osman'ı, Sevali, En son beyanlarımızda Osman, Seval, İsmet, biri daha vardı.
1: Hı hı.
0: Bunların tanık sıfatıyla dinlenmesi için biz talepte bulunduk. Fakat mahkeme duruşmaya Bircan gelmedi biliyorsunuz. Bircan'ın bile dinlenmesinden feragat etti. Eski beyanlarla yetindi. Dolayısıyla karar vermek için hiçbir tanığı da dinleme gayreti
2: yani
0: içerisinde girmedi.
2: Mahkemenin kanaati büyük oranda artık
0: evet, karar kesinleşmiş. Verecek.
2: Yani
0: karar
2: çünkü verecek. Zaten dosyada toplanması gereken deliller evet, toplanmış. Evet. TÜBİTAK'tan raporlar gelmiş, üniversiteden almış, adli evet, tıptan gelmiş, cinayet büro dedektiflerinin.
0: Hı hı. Hepsi
2: hakikaten
0: geldi.
2: Çok güzel bir çalışma yapmışlar. Yani onları ayrıyeten kutluyorum yani. Ya
0: gerçekten güzel bir şeydi. Evet. Ama dediğim gibi Osman'ı biz
1: Osman
0: çağırdık.
1: Osman önemliydi
0: çağırdım.
1: Hocam.
0: Ben istedim Osman'ı.
1: Çünkü Osman biliyorsunuz annemi öldür, arka tarafta işte kamera yok, burada öldürebilirsin diyerekten bir ev karşılığı teklif edilen i̇şte, kişi. Bakıcının oğlu.
0: Dosyaya yeni bir şey katmayacağı, bu delillerle dosyada karar verilebileceği kanaati oluştu mahkemede.
2: Mahkumiyet için yeterli.
0: Olumlu olumsuz yani, bilemem. Evet. Ama benim görüşüm mahkumiyet olur diye düşünüyorum.
2: Ben de öyle.
0: Ama bu dosyadaki deliller benim bu kararı vermem için kafi arkadaştı. Senin Osman'ın da dinlemem. Bircan eski ifadeni okuyorum, ona göre karar vereceğim. Seval'e de gerek yok, öbürüne de gerek yok, İsmet'e de gerek
1: evet,
0: yok.
1: Şimdi
0: karar vereceğim
1: Hasan
0: dedi.
1: Hocam siz buradayken, Sultan da buradayken, Hakan hocamız da buradayken izleyicilerimiz demiş ki Sultan bize olay anını tekrardan anlatabilir mi? Ben senden tekrardan şimdi olay anını isteyeceğim çünkü bizim burada canlandırmamız var. Hakan hocam
2: tabii
1: siz
2: ki,
1: de bize yardımcı olsunuz. Tabii. Belki Sultan kendi kalkıp göstermek istemez. Şimdi biz Hakan hocayı anlatabilir misin Sultan? İzleyicilerimiz de duysun. Sizler içerideydiniz ve sen aynaya bakıyordu Sultan.
3: Evet.
1: Hanım Sultan yerinize sizi alalım. Belki Sultan canlandırma istemez. Gel, gel bak. Sen Sultansın, bir tane de Tuğyan gelsin. Filiz de Tuğyan olsun.
4: Hasan Bey bu ne katacak şey yani, ben çok ha, saçmalıyım.
1: Bir şey mi dediniz Erol Bey?
4: Yani
1: siz
4: bu,
1: mi kalkmak
4: bu,
1: istediniz?
4: Hayır hayır yani bu aşamadan sonra hani bunu canlandırmanın tekrar gündeme getirmenin ne anlamının olduğuna.
1: Ama izleyicilerimizin yani kafasına bir tamam, şey takılmış. Neden? Ne olur ki?
4: Hayır zaten burada mahkeme kararını Cumhuriyet Savcısı
1: ama daha
4: görüşünü,
1: vermedi karar.
4: Hayır duruşma savcısı görüşünü açıklamış. Yani hani tekrar evet, böyle insanlar da bizim aleyhimize yorum yapılacak şekilde. Çünkü insanlar farklı algılıyor bu olayları.
1: Neden hocam? Nasıl yani?
4: Şimdi mesela düşme pozisyonu yüzü içeriye mi dönüktü dışarıya evet, mı dönüktü? Şimdi burada önemli olan burada bir fiziki temasla Güllü Hanım'ın itilip itilmediği, düşürülüp düşürülmediği. Önemli olan evet, bu. Yani insanlar aha, bazı işte ya yüzü içeriye dönüktü. Hı hı. Sultan bundan dolayı yalan söylüyor veya dışarıya dönüktü işte doğruyu söylemiyor şeklindeki hı hı, beyanları. Yani olaya çok fazla bir derinlik katmıyor.
1: Evet.
4: Zaten
1: ama
4: yüzü
1: zaten yalan
4: şimdi şöyle.
1: Onu bir şey yok.
4: Hayır
1: biz,
4: zaten yüzü şimdi odaya dönük olmuş olsaydı ya omuzundan tutardı ya kolundan tutardı. Bir yerlere tutunma çabası olabilirdi mutlak manada. Anlatabildim
1: şunu
4: mi?
1: Şunu niye en dibe attın? Bunu bir geçirsenize. Niye orta? Bu ne biçim yerde gitmiş? Daha da arka yapsaydınız, arkada yapsaydık. Şundan.
4: Yani burada önemli olan yani sultanın beyanıyla örtüşen itme noktası.
1: Evet.
4: Anlatabildim
1: şimdi
4: mi?
1: Şimdi onu yapacağız biz ama biz şimdi izleyicimize benim bir sorumluluğum var. Şimdi onların istediği şeyi yapmazsam.
4: Hayır tamam bir sıkıntı yok bizim için. Ama yani çok da fazla bir ne dosyanın artık bu aşamadan sonraki evet, genel durumuna
1: ama
4: veya.
1: Ama benim şimdi izleyicimle aramdaki ya iletişim
0: şöyle,
1: ya. Ben onlara göstereceğime
0: yo,
1: söz
0: yo,
1: verdim.
0: Yok yok bak burada.
1: Şuraya mı getirseydiniz yo, ya?
0: Burada,
1: niye buraya koydunuz?
0: Buradaki düşüşle ilgili şey sultanla alakalı menfi müsbet bir durum
4: hayır,
0: değil.
4: Hayır hayır.
0: Buradaki düşüşle alakalı şey Tuğya'nın nasıl ittiği ve nereye düşmesi gerektiği.
1: Evet,
0: mesela ben bunu duruşmada da söyledim. Dedim ki
4: geçen
0: burada bir momentum var. Bir yerde
4: geçen günde yapılmıştı
0: çünkü
4: burada.
0: Normalde düşmesi gereken yerin biraz daha uzağında düşme meselesinde hatta mahkeme de bu konuyla ilgili olarak dosya adli
4: zaten düşmesi gereken
0: düşüş şekliyle ilgili. Burada da Hakan hocam bu işin bilim insanı.
1: O bilim insanı olur.
4: Şimdi Hakan hocama da benim sözlerim olacak birazdan.
0: Çünkü
4: Hakan hocam genelde şöyle Hakan hocam genelde yorumlarında işte attılar, ittiler. Kim attı, kimler attı? Çünkü burada o zaman ister istemez ikinci bir kişiyi dosyaya dahil etmeyeceğiz.
3: İvme olarak söylüyoruz biz. Biz ivme var diyoruz. İvmenin de adı zaten atma ve itme. Ben şunu arz etmek istiyorum. Siz demin de fizik kuralı olarak da bakın. Sizin anlattığınız senaryoyu, sizin anlattığınız...
2: Biz senaryo fizik değil, biz gerçekleri söylüyoruz.
3: Affınıza sığınıyorum. O zaman şöyle diyeyim. Sizin anlattığınız ifadeye göre, yani gerçeklere göre, fizik kurallarına göre uygun olup olmadığını burada test etme yükümlülüğüne de sahip değiliz. Eyvallah. Ama biz onu görselleştirmeye çalışıyoruz. Acizane ben bir şey görselleştirmeye çalışıyorum. Uygun olup olmadığını... bir dakika, bir saniye. Mekanı kurmadan ben bedeni kuramam. Bedeni kurmadan... Kuvveti de kuramam. Kuvveti kurmadan da düşmeyi de yorumlayamayız. Hiçbirimiz yorumlayamayız. Bunu bilir kişimiz de şey yapıyor. Burada kesinlikle doğru ya da yanlış asla öyle bir şey haddime de değil. Haddimize de değil. Sadece bir görselliği oluşturmak amacıyla acizane bir şekilde bir yayınlamak.
1: Evet. Şimdi haddimiz değil asla itme
3: atma
1: ediyor.
3: Kim
1: sonuçta
3: yaptı
1: bu...
3: diye onu söyleyemeyiz. Evet. Ben söyleyemem en azından.
1: Yani bu sonuçta kriminal bir olay ve izleyicilerimiz hani sonuçta bunu merak ediyor. Güllü Hanım da önemli bir kişilik olduğu için... Hayatımızda inşallah Allah bir daha göstermesin. Bir kız evladın da annesini öldürdüğünü bir daha zaten de inşallah Allah böyle bir şey kimseye bir daha yaşatmasın. Ama hani bu görselle canlandırmak bütün dünyada yapılan bir şey. Ve hani önemli de bir bakış açısı sağlıyor.
0: Esra Ezmeci ile yeni baştan Türkiye'deki televizyon programları içerisinde şu uygulamalı keşif ve canlandırmayı en iyi yapan program. Gerçekten öyle. Hocam. Bir beis olsa inan ben de müdahale ederim. Ama bir beis yok. O kadar, hatta bence birçok böyle emniyetin de bu canlandırmaları izleyip olayla ilgili fikir sahibiyseler daha da geliştirmeleri gerekiyor. Burada bir bilim adamı diyor ki böyle böyle olmuşsa böyle böyle olmuştur. Neyi koyuyor önüne? Adli tıp raporunu koyuyor. Neyi koyuyor önüne? Kriminal raporu koyuyor. Neyi koyuyor önüne? Otopsi raporunu koyuyor. Bir de kendi donanımı. Dolayısıyla burada sultanla ilgili değil, olayın sultanın anlatış şekliyle ilgili oluşup oluşmadığını ilişkin kafamızda oluşan kanaati resmi netleştirmeye çalışıyoruz.
2: Tamam, netleştirmeye çalışıyoruz ama
0: fakat
2: konuşmalarda Hakan hocamın yorumlarında attılar diyor. Attılar demesi için
3: attılar
1: bu sefer. Attılar mı diyorsun?
3: Asla atlar. İtham bizde yok. İlkinde bir tane attılar demiş olabilir ama bir şekilde bir güç olduğunu ben de bana zaten arz ediyorum.
2: Biz de onu
3: güç ne demek?
2: Zaten.
3: Güç ne demek? Kuvvet ne demek? Ya bir adı üzerindedir. İtme olmadan adı kuvvet, tamam. Güç olur mu?
2: Nasıl
3: bir şey olur mu? Ya ben önemli değil. Kalkmasanız da olur. Bana tarif etseniz olur. Yani sadece şunu isterim ben. Tabii sizler kabul ediyorsunuz. Yani hukuk dışında bir şey de yapmak istemiyorum hocam.
2: Hayır, biz
3: varsa
2: biz
3: bir şey hocam, varsa asla açık. Erol Bey varsa rahatsızsa asla bir şey de girmem
2: hocam,
3: yani.
2: Biz buyurun, gerçeğin buyurun. Ortaya çıkmasından
3: yana. Amin. Biz de sizinle
2: mesela,
3: birlikteyiz.
2: Mahkemeden bir gün önce yayına çıkmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi şudur. Evet. Biz ifadelerimizde sabitiz. Türkiye'nin gündemine oturmuş olan bu cinayet olayının yani insanların kafasında kuşku tereddüde yer vermeyecek şekilde. Zaten bizim ifadelerimiz kolluk ifadelerimizle örtüşüyor. Savcılık ifadelerimizle örtüşüyor. Mahkemedeki ifadelerimiz de örtüşüyor. Dolayısıyla insanlar acaba sultan bir ifade değişikliğine gidecek mi? Ne olacak? Bu insanların içerisindeki merakı gidermek için biz bir gün önce yayına çıktık. Yani hani insanlar...
1: Yani teyit ettiniz, değiştirmiyor ifadesini.
2: İfadelerimizi değiştirmeyeceğimizin şeyini attık biz, işaretini verdik burada.
1: Evet.
2: O sebepten dolayı zaten bu olayın şu anda... Türkiye'de değil, dünyada bir tane tanığı var. O da sultan. Aslında esasen yani sultana sosyal medyada veya görsel medyada yazılı basında hakaret edilmesinden ziyade özür dilenmesi gerektiğini düşünüyorum ben dünkü olaydan sonra. Neden? Herkesin kafasındaki sorunların, işaretlerin gitmiş olmasının en büyük sebebi bu.
1: Ay niye ağ dedin sen?
2: Biz... Dosyadaki toplanan deliller tanık beyanına dayanmadığı müddetçe hukuki olarak çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Bu olayın da en büyük tanığı gerçekleri gördüğünü, hocam, bildiğini konuştu zaten.
1: Şöyle de söyleyeyim. Erol Bey, sultan zaten anlatıyor ama kimse sultandan özür dilemez. Çünkü sultan da çok uzun süre sustu.
5: Benden çok fazla.
2: Ama biz bakın bunun gerekçelerini söylüyoruz.
1: Korktu
2: cenazeden
1: diyorsun.
2: Sonraki yani cenaze defninden hemen akabinde sultana söylemiş olduğu bir şey var. Söz var. Diyor ki ben yanarsam seni de yakarım. Artı intihar mektubu, araç meselesi. O Kanal D'de yayınlanan bir tane yayın vardı. Oradaki röportajda sürekli avukatların da olduğu bir ortamda.
1: Tabii, bunlarda,
2: konuşayım bunlarda mı, söyleyeyim mi?
1: Bunlarda beis yok. Ferdi yani, Bey de bağlandı, tehdit edilmiş demiş. Bu canlandırma bizim programımızın bir parçası.
5: Çok kısa bir şey daha söyleyebilir miyim?
1: Söyle, evet Sultan.
5: Ki zaten ne kadar rahat bir şekilde karşısındaki insanlara iftira atabildiğini... dün Hasan Bey de izledi yani.
1: Ne iftirası, hangisinden bahsediyorsun?
5: Genel olarak ben
0: genel burada... anlamda yani şöyle bence mahkeme hakimi de yani buradaki yalan söyleme potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu biliyor ki zaten yalan söylediğini kendi de itiraf ediyor psikoloğuyla olan yazışmalarında. Ben engelleyemiyorum kendimi diyor yalan söylemekten. Dolayısıyla oradaki iftiralardan ziyade Sultan senin buradaki anlatış şekline göre olayın oluşunun açığa çıkması bizim için değerli.
5: Tabii ben tarif edebilirim.
1: Tabii tarif edebilirim. Bir şey yok zaten anlattığı bir şey. Buyurun Hakan Hocam. Zaten kendi Sultan tamam diyor. Şimdi
3: Sultan.
1: Geliyor bak Sultan da.
3: Şimdi biraz ters oldu burada ama biz yine doğrusunu bir şekilde yapalım. Burada dolap olduğunu kabul edelim ki sizin de şeyiniz dönmesin, tersiniz dönmesin. Sizler buradaydınız herhalde değil mi? Burası aynı olarak kabul edebilirsiniz. Bunu mecburen böyle oldu. Burasını buradaydınız herhalde
5: tabii,
3: değil mi?
5: Tabii direkt olarak buyurun. Bir canlandırma yapmayacağım.
3: Tabii
5: sadece
3: ki buyurun
5: size
3: söyleyeyim. Tabii.
1: Anlat Sultan. Evet.
3: Sultan ha. Şöyle sen miydin? Evet. Sen miydin Sultan?
0: Sultan orada abi. Ha,
3: güllüydü
0: Sultan
3: bu. Sen
0: orada.
3: Sultan. Geçin böyle.
5: Ben aynadayım.
3: Şöyle aynada.
5: Gül anne camdan.
3: Tam nerede bana gösterebilir misin?
5: Camın önünde. Camın tam önünde.
3: Yani
5: hatta dışarı
3: şurada
5: doğru.
3: Şurada da torba vardı dikkat edersen. Duvarda buradaydı.
1: Torbayı hatırlamıyor torba ama Sultan.
3: Hatırlamıyorsun. Tamam. Şimdi neredeydin bana bu tarif edebilir misin? Yani şimdi, neredeydi tam?
5: Gül anne camdan Çiğdem ablanın evine doğru şöyle bir...
1: Heh. Bir tane de kısa boylu... Ay,
3: çok
1: şey,
3: önemli
1: pardon,
3: benim için
1: o. Gelsin.
3: Şimdi bedenen olarak
1: daha
3: görebildiniz
1: mi? Biri.
3: Ben olacağım. Ben ayaklarını da
1: gel,
3: sormak
1: gel,
3: zorundayım.
1: Ne olacak?
3: Çünkü
1: selam,
3: neden biliyor musun?
4: İstediğinizi sorabilirsiniz. Onda sıkıntı
3: çünkü
4: yok.
3: Çünkü dediğiniz gibi birinci tanık çok önemli. Nasıldı? Bana bir beden olarak tarif edebilir misin? Şimdi, çünkü her uzvun hareketi düşüşün şeklinde bize değişik senaryolar ürettirecek.
5: Tabii ki.
3: Nasıl? Eğil miydi böyle?
5: Tabii öne doğru eğil miydi?
3: Öne doğru eğilir misin? Eller?
5: Şimdi ben saniyelik de gördüğüm saniyelik için olayı takdir edersiniz ki bir anda döndüğümde
3: haklısın
5: görüyorum.
3: Haklısın.
5: O an tam olarak duruşuna hakim değilim.
3: Evet.
5: Çünkü ben gördüğümde zaten eylem gerçekleşiyordu. Hı hı. Gördüğüm eylemde arkasından bacak...
3: Şuradan geldi. Eğil.
5: Ben gördüğümde...
3: Buradan geldi.
5: Sarılmış bir biraz sarılmış. Daha sarılmış.
1: İyice sarılmış.
3: Tabii. Peki şu komedin bir de yatak. Yani
5: bu kadar yakın
3: mıydı?
5: Değil bu arada.
3: Ha, yakın değil.
5: Tabii bunda dikkatinizi
3: evet,
5: çekmek
3: evet.
5: Bu cam da bu kadar küçük değil.
3: Tamam.
5: Geniş bir cam.
1: Daha
5: yani.
1: Geniş miydi?
5: Tabii
3: Erol
5: ki.
3: Bey çok önemli bir cam. Bu kadar yakın değil dedi. Benim için değiştiriyor bak. Evet biraz geri gel. Biraz daha böyle
5: bu
3: mi?
5: Hayır komedin bu kadar
0: komedin yakın
5: değil.
0: Komedin yakın değil hocam.
1: Komedin tabii. Yani biraz orada mesafe var demek
5: tabii
1: istiyor.
5: Tabii geniş bir camdı bu
1: daha
5: arada.
1: Daha geniş
3: tamam.
1: Bir cam.
5: Tabii bayağı büyük bir camdı.
3: Tamam, bu biraz kamera ters olduğu için şey yapamadık. Şöyle biraz çekelim. Tamam.
1: Bugün hiç yönetmen Murat Bey sizden memnun
5: bu
1: değiliz.
3: Bir dakika ne yapıyor şimdi? El büyük ihtimalle burada eğildi.
5: Yani.
3: Semra sola doğru bak. Bu el burada mı acaba? Hiç
5: şimdi
3: görmedim.
5: Ben saniyelik gördüm
3: haklısınız,
5: o an. Olay gerçekleşirken gördüm.
3: Ne gördüyseniz, ne şey yaptıysanız.
5: Şimdi sarılmış bir pozisyonda. Zaten
3: böyle birazcık bu tarafa
5: doğru.
3: Şöyle mi? Bir saniye Filiz biraz çekilir misin? Kardeşim şöyle mi? Bak şöyle eğilmiş miydi yoksa şöyle miydi?
5: Yani şu şekilde. Şöyle.
3: Eğilmişti.
5: Tabii.
3: Tamam. Bedeni neredeydi tam bedenin şeyini? Yani o çok önemli. Yani bu yakın bu tarafta mıydı yoksa Semra gel bırak kendini bu tarafta mıydı?
5: Yani
3: buradan mı böyle bakıyordu? Şöyle
5: bir
3: biraz çekilir misin? Bir dakika Semra şöyle bir dakika çık dışarı. Bak şimdi ben rahmetliyim. Böyle miydi yoksa bu tarafta mı böyle bakıyordu?
5: Şimdi cam geniş
3: bu
5: bir cam. O tarafa
3: cam.
5: Yaslanmış bir şekilde
3: bu tarafa
5: de değildi. Hayır,
3: değildi.
5: Hayır. Cam geniş bir cam.
3: Arkası yani böyleydi değil mi?
1: Galiba. Böyle tabii
5: tabii biraz eğilmişti hani oraya bakmak için.
3: Ellerini göremedin tabii.
5: O kadar, çünkü ben dediğim gibi olayı çok saniyelik gördüm hani. Anlık gerçekleşirken gördüm. Öncesinde bakmadım. Oraya gittiğini gör. Mesela Tuya'nın o tarafa doğru gittiğini gördüm. Ben döndüğümde gerçekleştiği anı gördüm.
3: Evet. İşte şöyle Erol Hocam. Bak bir şöyle bakmak var. Zaten 3 metre öteye görmesin imkan yok.
4: Pervaz olmayabilir. Çünkü geniş
3: haklısınız.
4: Bir camdan bahsediyor. Tutunabileceği
3: haklısınız.
4: Bir yer olmayabilir
3: haklısınız.
4: Yani.
3: O kadar alçak ki bu. Ağırlık merkezi de zaten çok dışarıda olacağı için denge çok çabuk bozulacak. İşte burada da sorular şu. Bu kadın buraya kadar nasıl yaklaştı ve nasıl korkmadan bu şekilde durdu mesela? Bakın böyle yapsa bile 3 metrede mesafe var aşağı yukarı. Yan komşuyla Çiğdem Hanım'la arasındaki 3 metre.
5: Ama ışığını görmek zaten amaç. Hani
3: ama 20 santim zaten geride bina o dairede mi? Nasıl görüyor acaba bilemiyorum.
5: Şimdi evin içini görmek değil ki ama.
3: Işığı mı görmek istiyordu?
5: Tabii.
3: Tamam.
5: Işığı yanıyor mu evde mi değil mi? Zaten çok fazla gördüğüm kadarıyla bir kuvvet uygulamasına da gerek kalmadı.
3: Eyvallah.
5: Çünkü şey hani şu hareketle.
1: Havaya kaldırdı mı? Havaya kaldırdı
3: şöyle,
1: mı acaba?
3: Erol Hocam ne kopartıyor bizi biliyor musunuz? Şimdi burada olduğu zaman düşüş iz düşümünü bu tarafta olması lazım. Yani pencerenin altında bulmamız lazımdı. Ama rahmetliyi biz bu tarafta buluyoruz.
5: Ama yaklaşık, şöyle bir gerçek var. Bunun buyurun, da altını çizmek
3: lütfen,
5: isterim.
3: Buyurun.
5: Orada aşağıda çok fazla temas oldu.
3: Evet onu zaten soracaktım ben.
1: Evet,
3: kim sarıldı nasıl temas yaptı?
1: Evet sence düşüş pozisyonu değişmiş midir?
5: Yani olabilir, çok fazla temas vardı ve orada çok kendini parçalayan, çok hızlı hareket eden.
3: Ama şöyle şimdi oradaki kan paternlerini gördüğümüzde yani bu 1,5 metreyi tolere edecek bir hareket yok. Yani sarılma olsa bile 45 derecelik açıyı bozacak bir şey yok. Yani 1 metre kimse oynayamaz onda. Yani bizim beklediğimiz Sayın Hocam düşün bilmiyorum belki izlediyseniz görmüşsünüz bu pencerenin istikametinde. Yani düşüş kaza da olsa ya da bu tarafta bir bakış olsa olmuş olsaydı öyle bir ivmeyle atılma kelimesini kullanmayayım öyle bir kuvvetle olduğu zaman yine bunun altında olmuş olacaktı. Biz 1,5 metre bu tarafta buluyoruz hocam. Yani aşağıda sarılsa bile o kan paternlerini gördüğümüzde öyle çok fazla hareket şeyi yok. Sadece el izleri var, sarılmışlar herhalde.
5: Tabii çok fazla sarıldı, çok fazla.
3: Ama nasıl yaptı yani nasıl yani bedeni sağ mıydı?
5: Bacaklarına şey miydi? Sarıldı, kendisine sarıldı. Evet. Orada çok fazla bir sarı.
1: Döndürmüş falan o, olabilir mi? Onu da merak kadar, ediyorum mesela.
5: Tabii ki döndür, çünkü çok fazla hareket eden birisi bakın, var orada. Döndürmüş
3: Esra Hanım,
5: olabilir.
3: Döndürse bile çok, el vücut şeyi aşağı yukarı 50 santim. Böyle bir çekse bile 1,5 metreden 1 metreye gelir. Yine bizim beklentimizi şey yapmıyor. Yine dışarıda bir oluyor.
5: Şimdi ben bunu yorumlayabilecek yeterli asla sahip değilim.
3: Sadece milisaniyelerde bize söyleyeceğin şey o kadar güzel ki zaten tanıklığın için biz de teşekkür ediyoruz. Özellikle şahsım. Ama dediğim gibi bir kafa şekli bile yani şu şekil omuz şekli, pelvisin şekli, ağırlık merkezin şekli bizi çok şeyler anlatır. Hepsi değişkenlik gösterir. Yani bana böyle anlatırsın, şöyle anlatırsın bana. Başka bir senaryo hipotez oluşur. Şöyle anlatırsın, omuz da döner. Başka bir şey. Bu pervaza tutup şöyle kalça da bu tarafa gidip başka bir şey izah eder.
5: Anladım.
3: İşte ondan yani dolayı yorum beklemiyorum senden. Sadece işte o şekli
5: benim gördüğümde
3: şey
5: arkası
3: yaparsanız
5: dönükken sarıldığını ve
3: sarıldı,
5: çok fazla zorlandığını da görmedim bu arada. Çünkü zaten çekiyor ya.
1: Yani şuradan çekip kaldırınca zaten insan herhalde hemen denge
3: bir şekilde zaten
1: düşüyor.
3: İşte önemli olan Esra Hanım
5: ve çok
3: diyorum ya devamlı
5: saniyelik,
3: size.
5: Çok hızlı ilerledi. Yani çok hızlı oluştu.
3: İşte o zaman hani çok yakındı yani. Buralardaydı
5: tabii,
3: o zaman.
5: Evet evet.
3: Buralardaydı.
1: Tam burada dibindeymiş.
3: Tam dibindeydi. Böyle durup bakıyordu. Ya, ama işte o düşüş şekli dediğim gibi yani bilir kişinin anlattığı gibi mesela bu tarafı olduğu zaman öyle anlaşılıyor. Ama işte sizin beyanınız, tanıklığınız çok çok önemli. Hı hı. Bu şekilde anlattığı zaman işte ister istemez fizik kurallarıyla birleştirmemiz lazım.
5: Yani
3: ondan
5: ben
3: dolayı
5: dediğim gibi ben
3: tabii
5: gördüğümü
3: anlatıyorum.
5: Tabii ki
3: hayır bakın çok önemli sizin söyleminiz.
5: O esnada
3: çok önemli.
5: Ne olmuştur?
3: Tabii ki tabii
5: tam
3: ki
5: olarak
3: görememiş olabilirsiniz bilemiyoruz onu.
5: Ben
3: ama
5: de bir şok geçiriyorum. Yani beynim doğanda bir şok esnasında takdir edersiniz. Yani insan beyni sonuçta hayatımda ilk defa birisine böyle bir şey yaptığına şahit oluyorum. Ki ben normal kendi gündelik hayatımda kavgadan bile uzak durup kaçmak isteyen bir insanım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum ve ne yaşadığım o an.
1: Şey, senin hiç suç geçmişin var mı?
5: Hayır yok.
1: Hiçbir sicilinde bir
5: hayır
1: şey yok öyle mi?
4: Tabii ki.
1: Şimdi bu da önemli bir şeydir. Tabii çünkü ki daha önceden bir suç geçmiş. Şimdi diğer düşünenlere de hani söylemek lazım. Çünkü bazı insanlar hani diyorlar ya, acaba bu kız da mı yardımcı oldu mu hani Güllü Hanım'ın ölümünde? Ama Sultan'ın hiç
4: yok
1: suç geçmiş olmaması sabuka önemli bir şey.
4: Yok.
1: Hiçbir sabuka kaydı yok.
4: Yok.
5: Hayatımda daha önce herhangi bir küçük kız kavgaları olur ya kızı. Öyle bir şeye dahil olmuşluğum yok. Ben kavga gördüğüm bir ortamdan uzaklaşırım. Çünkü korkarım ben kavga ve bunlardan korkuyorum ve uzaklaşmayı tercih
1: Sultan
5: ediyorum.
1: Peki şunu soracağım, bunu da çok izleyiciler merak ediyor. Üvey kız kardeşinin ölümünü yüksekten düşerek ölüm diyen birçok kişi oldu. Onu anlatabilir misin?
5: Şöyle tabii ki anlatabilirim. Öncelikle ben üvey kız kardeşimi çok çok çok seviyordum. Gerçekten çok seviyordum. Bunu altını çizerek söylemek istiyorum. Hiçbir kan bağımız yoktu. Ama çok güzel bir kız çocuğuydu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kardeşim, yani ben o gün o aynı şehirde dahi değildim. Ben Yalova'daydım. O annesiyle birlikte Aydın'da yaşıyordu. Olaya ilişkin herhangi bir ilgim, bilgim o yüzden yok. Sadece ben de hani anlatıldığı şekilde biliyorum. Çok kötü bir şekilde

0: kendi hayatına son verdi. Ben yoktum o gün diyor.
1: O gün yoktum derken
2: Yalova'daydı zaten.
3: Başka Yalova'daymış. Şehirlerde.
4: Farklı evet. Şehirlerde yaşıyorduk zaten.
3: O Aydın'da
4: zaten.
3: Olmuş olay.
0: Evet.
2: Hanımefendi de Yalova'daymış.
4: Ben Yalova'da yaşıyordum. O Aydın'da yaşıyordu.
0: Evet, bu arada kızın babasına ulaştık. Kızın babası da aynı bu şekilde olarak doğruladı. Onu da söyleyelim. Yani Sultan yoktu. Onun alakası yok. Kendi canına kıyma olayı olarak söyledi. Kızın babası bize. Peki Sultan, o gece aşağı indiniz ya. Şimdi demin anlatıyordun yarım kalmasın. Aşağı indiğinizde Tuya ne yapıyordu?
4: Çok abarttı. Hani böyle bağırıyordu, çığlık atıyordu, koşturuyordu. Annesine sarılıyordu, gördüğü insanlara sarılıyordu. İşte yukarı çıkmaya zaten çalıştı. Çıkmış da gördüğüm kadarıyla.
0: Evet, çıktı.
4: Hani ben o esnada geldi yani şok geçirdim. Ben peşinden gidiyorum. O an ne yapacağını görmek istiyorum. Ne diyeceğini görmek istiyorum. Korkuyorum. Hani peşinden gitmemi bayağı merak etmişsiniz. Merak ediyorum orada ne yapacak, ne diyecek. Çünkü orada bana yönelik bir şey de söyleyebilir.
0: Gürlü Hanım'ı kıpırdattı mı?
4: Yani tabii ki o esnada. Çünkü benim bildiğim kadarıyla bu tarz değil, sadece bir trafik kazası dahi olsa dokunmamak gerekir diye biliyorum ben.
0: Evet.
4: Bunu ben çok basit aldığım bir ilk yardım bilgisine dayanarak söyleyebiliyorum ki kendisi sağlıkçı, çok daha iyi bilmesi gerekirdi. İlla ki bir hareket olmuştur.
0: Yani kaldırdığı gibi gördü Hülle Hanım'ı.
4: Tabii çok sarıldı orada.
2: Evet, Sultan yani yerdeki pozisyonda, şimdi Sultan Tuğya'nın bu sağ tarafında tişörtünün sağ tarafı arkaya doğru kanlı biraz. Biz şeyden de videodan da görüyoruz. Başını falan bastırdı mı? Annesinin o başını göğsüne möğsüne bastırma olayı
4: söz konusu. Tüm vücuduna böyle sarıldı yani.
2: Allah Allah.
0: Ayaklarına falan da
4: evet,
0: sarılmış.
4: Evet, ayaklarına falan da sarıldı.
5: Tarafa dönüktü. Yani o sokağa doğru dönüktü kafası yattığında. Ne taraftan, yani kapıya doğru mu olan tarafında sarıldı, yoksa sırtını sokağa mı verdi de öyle bir sarılma işlemi?
4: Yani bulundu. Dediğim gibi çok hızlı hareket ediyordu. Bir o tarafa geçti, birilerinin ayaklarına sarıldı. Yaşıyordu, sonra o tarafa o geçti, sarıldı. Ben yaklaşmadım. Hiçbir şekilde yaklaşmadım. Tamamen uzak durdum. Ama yaşadığını düşünmüyorum.
0: Peki komşu Bilnas Hanım bize bir şey anlatmıştı. Demişti ki sizler aşağı indiğinizde Çiğdem de sizi çekerek bir şeyler söylemiş. Doğru mu bu?
4: Hayır. Çiğdem Hanım sadece orada benim telefonumu aldı. 112'yi ben aradım. Çiğdem Hanım başka birisini aradı. Arama kayıtlarında
2: ama
4: buldum telefonumda.
2: Ama duruşmada 112'yi aramak için aldığını söyledi.
4: Ben arama kayıtlarını buldum telefonumda. Size sonra gösterebilirim. Evet. Başka birisini aramış. Numara sonra, o güne kadar numarası telefonumda yoktu. Sonradan numarasını kaydettiğim için orada ismi de yazıyor. Burada isim vermem doğru olmaz.
0: Yani başka birini aramış. 112'yi
4: 112'yi ben aradım. Çok iyi hatırlıyorum.
2: Ama duruşmada ben 112'yi aramak adına telefonunu aldım dedi.
4: Hatırladın Hayır mı? Başka, dediğim gibi o güne kadar numarası dahi telefonumda yoktu. Daha sonradan o kişiyle iletişim halinde olduğum için numarası telefonumda var olduğundan dolayı o gün ilk defa zaten telefondan arandı.
0: Peki dün Çiğdem'le yüz yüze geldiniz ya da bir şey konuştunuz mu?
4: Hayır.
0: Sana baktı mı?
4: Ben hiç görmedim.
0: Çiğdem aslında bir nevi tarafını belli etti. Çünkü Çiğdem mahkemede dedi ki hadi görüşürüz sesi var ya düşmeden önce Güllü Hanım. O sesin diyor önceden Güllü olduğunu, önceden Tuğyan olduğunu düşünüyordum ama sonrasında Güllü olduğunu tahmin ediyorum dedi.
2: Çiğdem karakterini dün biz de izledik. Tuğberk'in avukatları tarafından tanık sıfatıyla davet edildi. Benim de tanıklarımın arasında Çiğdem vardı bu arada. Ben de davet edecektim. Dün hazırdı. Evet, dinlenmesini istedik. Gerçekten de çok enteresan bir tanık. Ben biraz sonra izah edeceğim. O görüşürüz kelimesinin kısa cümlesinin de Gülü tarafından söylendiğini, bu sesi iyi tanıdığını, hatta
0: bir
2: aranjöre gittiklerini, bir ses uzmanı, onun da bu Gülü abla dediğini söyleyip kendi beyanını teyit eder birini de söyledi. Üstüne basa basa.
0: Ben şunu çok merak ediyorum. Çiğdem'le ilgili daha detaylı bir şey söyleyeceğim. Onu
2: ben
0: da ayarlayıp, yani aslında o Tuğyan'ı aklayacak bir durumdu Çiğdem'in söylediği. Bu arada izleyicilerimiz çok istediği için programı yarım saat uzattık. Reklamdan sonra yarım saat daha devam edecek. Sorularınızı yazabilirsiniz çünkü ara var. Şimdi kısa bir araya gidelim. Hasan Hocam size çok önemli bir şey soracağım. Kısa bir aradan sonra.

0: bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
1: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden?
4: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
3: Ya ne olacaktı?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
7: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
8: Gol olur yalnız. Ben dedim.
9: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
10: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynenimiz.
12: Akımlar akıyormuş.
11: Akıyoruz.
10: Dans, dizi, pitch check, oyun, ASMR, edebiyat.
11: Güzel.
10: Sen ne yapıyorsun?
13: Ben bir şey yapmıyorum abi.
10: Sen Türkselli misin?
13: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
10: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
14: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkselli misin?
15: Türkselleri bağlan hayata.
16: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
17: Bayer'den.
18: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
19: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
20: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
21: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisine nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
22: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
23: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
24: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
25: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Bu cuma COP'ta 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı sadece 449 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Arçelik kahve keyfi Telvesso ile büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
5: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
6: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pods. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
9: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u.
10: 30. yıla özel bir alana bir bedava.
11: Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
12: Domino's'u hoş geldin.

0: iyi ettik de birlikte geldik değil mi?
1: Ay bunlar olmazsa olmaz.
2: Tencere deyince de korkmaz.
0: Aa kızım bir baksana.
3: Her şeyin bir ideali var.
1: Bizim eve göre en ideali bu.
2: Az yer, çok iş kızım.
4: Her işin bir korkmazı var.
5: Bu makarna aşmış.
4: Kırması süt aşmış. Kırması süt aşmış.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Bu cuma COP'ta 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı sadece 449 lira.
8: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
1: Bu sıra fena.
0: Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
9: Ben cam petliyim, bana hava hoş.
10: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
11: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
12: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
13: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni

0: elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
4: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
5: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
6: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
7: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
8: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
7: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
9: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
7: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
8: Ya ne olacaktı?
7: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
9: Ne?
7: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
10: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
11: 5G!
10: Türksel!
11: 5G!
10: Türksel!
11: 5G!
10: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
7: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
12: Aynen.
10: Akımlara akıyor muyuz?
12: Akıyoruz.
7: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
13: Ben bir şey yapmıyorum abi.
7: Sen Türkselli misin?
13: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
7: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
14: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
15: Türksel'leri bağlat hayata.
16: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
17: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
18: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
19: Şimdi aslında tam da Çiğdem'den konuşuyoruz ve Çiğdem çok enteresan ifadesiyle birlikte dedi ki hadi görüşürüz sesini Güllü söylemiş. Şimdi bu neyi değiştiriyor? Hadi görüşürüz'ü Tuğyan söylemiş olsa sanki bir dalga geçer edasıyla hadi görüşürüz lafından sonra Güllü Hanım düşüyor. Ve sanki hadi görüşürüz deyip atmış gibi bir ifade oluyor. Ötekinde ise sanki Çiğdem şunu demeye çalışıyor. Aslında bir şeye hadi görüşürüz dedi dengesini kaybedip düştü değil mi? Yapmaya çalıştığı bu aslında.
2: Bravo, tam da buydu. Gerçekten de. İşte bir böcektir, kelebektir o tarz bir şeylerle ilgili olarak bir şeyi kastedip onu atarken hadi görüşürüz derken dengesini kaybetti. Aslında güya Rahmi Beyler Çiğdem sanki cinayetle ilgili çok önemli bir şeyleri izah edecekmiş gibi o gün hazır bulundurdular Çiğdem'i. Yoksa dün itibariyle Çiğdem tanık değildi. Tuğberklerin yanında getirdikleri ve mahkemeden hazırdır dinlensin dedikleri kişiydi. Ama o görüşürüz kelimesiyle biraz topu aslında taca attım.
19: Hayır, şimdi ben şunu çok merak ediyordum. Açıkça soracağım. İzleyiciler de merak ediyor. Tuğberk Bey biliyorsunuz dava öncesinde işte annemin hakkını koruyun bilmem ne bir sürü bir söylemi oldu. Rahmi Bey annesinin hakkını korumak için hangi soruyu sordu?
2: Yani hatırlamıyorum da soruların birçoğu bizim tarafımızdan hazırlanmış sorulardı. Bir takım sorular Tuğyan'a sordu ama dediğim gibi Rahmi Bey sanırım 4 tane soru sordu öyle hatırlıyorum. Onun dışındaki soruları biz yönelttik.
19: O zaman şunu sorayım. Dolaylı yoldan şimdi zekamızla zekasal olarak yani zihinsel olarak düşünelim. Dolaylı yoldan Rahmi Bey gerçekten Güllü Hanım'ın hakkını mı koruyordu Tuğyan'ın mı?
2: Şimdi şöyle tabii
19: sorduğu
2: ki,
19: sorularla.
2: Şimdi şöyle tabii ki şimdi duruşma sırasında bulunduğu yer müşteki katılan tarafındaydı. Dolayısıyla Güllü Hanım'ın daha doğrusu Tuğberk'in hakkını savunan

0: işin cinayet olduğunu iddia eden tarafta oturuyordu. Tuğya'nın hakkını...
1: Orada oturuyordu. Sorduğu sorular...
0: Ya şimdi sorduğu sorular... Şimdi öyle direkt diyemem de... Yani Rahmi
1: ben diyeceğim. Bana Rahmi Bey hocam... Ve Rahmi Bey'in sorularını çıkarır mısınız arkadaşlar? Rahmi Bey nasıl sorular sormuş? Ben oradan dolaylı olarak aslında... Gerçekten Güllü Hanım'ın mı hakkını korudu yoksa Tuğya'nın mı? Bir oradan varsayımsal söylemek
0: evet, mesela
1: istiyorum.
0: Ama Rahmi Bey'in şöyle bir şeyi de vardı. Dün itibariyle sorduğu sorulardan birkaç tanesi Çiğdem'e de sanırım Tuğya'na da sordu bir soru. Bu telefonların sıfırlanması meselesi. Bence hı-hı, önemli bir soru da sordu orada. Hı-hı. Olumlu olumsuz değerlendirilir daha sonra. Hatta o telefonların sıfırlanmasıyla alakalı ses analizleriyle ilgili olarak Çiğdem Hanım'ın da avukat Merve Hanım'ın veyahut da başka bir avukat daha vardı veyahut da o gruptan bir avukatın Nişantaşı'na gelip de burada bir ses analizleriyle ilgili bir şeyler yaptığını şüpheli bir takım durumlardan da bahsetti. Şimdi bu noktada da şeyini yemeyeyim orada aslında nereye...
1: Bir şey demediniz hocam zaten.
0: Yok yok oraya şöyle orayı nereye bağlayacaktı? Çiğdem'le bağlayacaktı ama Çiğdem geldi tam tersi beyanda bulundu. Yani şöyle düşünün, Rahmi Bey bir şeye gideceğim dedi, yani biz duruşmada konuşuyorsun, yan yanayız Rahmi Bey, Doğan Bey, Tuğberk, ben oturuyoruz ve aynı tarafta olduğumuz için de bir takım şeyleri paylaşma ihtiyacı içerisinde konuşuyoruz orada. Şimdi sorduğu sorularla ilgili olarak Çiğdem Hanım'ı tanık olarak da getirdiğini söyleyince biz dedik ki tamam Çiğdem Hanım muvaffakat ediyoruz dinlenmesine. Çünkü biz de Çiğdem Hanım'ın dinlenmesini istiyorduk. Çiğdem Hanım'ın orada olmasını istiyorduk. Sorduğu sorulardan sonra Çiğdem Hanım'ın gelip de ifade verdiğinde çok da ortaya bir şey çıkmadı. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Yani bir şey hiç söylemedi ama söylediği ortaya şeyler bence Tuğya'nın tarafında olabilecek şeyler söylediğini düşünüyorum.
0: Sorular
1: ben.
0: Bir şey yaparsanız
1: bir,
0: benim
1: Rahmi Bey'in sorularını çıkarır mısınız arkadaşlar? Bir de gerçekten hadi görüşürüz'ü Sultan sen de tekrar dinle. Çiğdem'in iddiası hadi görüşürüz'ün Güllü Hanım tarafından söylendiği. Hazır mı arkadaşlar video? Bir görelim.
2: Bu konuda dediğim gibi ben daha önce de söylemiştim, yorum yapmamın çok doğru olduğunu düşünmüyorum ama.
1: Ama yani kim olduğunu bu yorum değil ki, bu kimin senin arkadaşın ya Tuğya.
2: Şimdi şunu söyleyebilirim, bence Gül anne ile Tuğya'nın sesi de oldukça benzer sesler. Hatta Tuğya da şarkı söylüyor, yani sesi de güzel. Seslerinin de oldukça benzer olduğunu düşünüyorum. Bunu söylememde bir sakınca olduğunu da düşünmüyorum. Bence sesleri de benzediği için ayırt etmekte bu
0: bence
2: kadar.
0: Bence bu Tuğya'ndı yani. Ben çünkü kendisiyle de görüştüm. Videolarındaki ses kayıtlarını daha çok biliyorum. O gülüş şekli,
1: bana
0: sesini inceltmesi.
1: Hadi
0: görüşürüz.
1: Tuğya biraz sen Tuğyan daha iyi tanıyorsun bana. Sultan. Tuğya'ndır o. Öyle değil mi? Tuğya'na benzettim ben.
2: Yani
1: genç
2: gibi,
1: birine benziyor.
2: Burada ben biraz arafta kalıyorum ne yazık ki. Dediğim gibi sesleri de çok benzediği için hani direkt olarak bir şey söyleyemiyorum.
1: O zaman bir daha dinletelim. Valla kardeşleri de ya da Güllü Hanım'ı tanıyanlar da dinlesin. Dinletin. Genç bir sese benzetiyorum.
0: Ben de öyle. Ben de öyle. Ben Tuğyan olduğunu söyledim. Söylerim de bu kesinlikle bir de tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse olayın oluşuyla da uygun bir görüşme. Beyan daha doğrusu. Hadi görüşürüz. Atıyor. Sen hani sadece olayın atma kısmına vakıf olduğun için beyanına göre orada telefonda şeyine bakıyordun, evet, ya. Dolayısıyla oradaki ses de beyanında telefon kulağımdaydı. Dolayısıyla yanımda çaldığı için duymadım dedin ya.
2: Ya bir de onun yanı sıra şöyle bir şey var. Odağım da orada olmadığı için. Çünkü bir şeyin gerçekleşeceğini bilirseniz o yöne odaklanırsınız. Dinlersiniz. Ama ondan bir haberseniz oraya bir odağınız olmaz. O an neye odaklıysanız onunla ilgilenirsiniz. Algı.

0: algı yani biraz da hani beynin algılama şekli. Ben o tarafa da odaklı olmadığım için müzik de çaldığı için ben direkt olarak sesi duyamadım.
1: Raşit Bey'in eşi ne diyor? Hadi görüşürüz sesi kime diyor? Tuğya'nın sesi diyor. Raşit Bey'in eşi yani abisinin eşi aslında diyor ki o ses Tuğya'nın sesidir. Çiğdem çıkıp orada aslında başka bir şey söylüyor. Tabii buyurun Hakan Bey.
2: Gitmesin Çiğdem Hanım'a bakması için de, değil mi?
0: Evet ben
2: Öyle.
0: öyle
2: Peki
0: düşünüyorum.
2: ondan
0: Öyle.
2: önceki birkaç cümleyi hatırlıyor musunuz? Ne oldu da mesela onun konusu mu geçti? Çiğdem Hanım konusu mu geçti? Oraya bakma şeyini, motivasyonunda bulundu acaba?
0: Ya hayır daha önce de yaptığı bir şeydi.
2: Yani
0: Dün
2: oynarken durdu, aklına geldi birden öyle
0: ya
2: mi bakma
0: odadayken
2: şeklinde mi?
0: zaman zaman da ben bir kere şahit oldum oradan baktığına. Bunun daha önce konuşulduğuna da şahit oldum. Hatta halalarının bununla ilgili bir beyanı vardı. Bunu da yine Hasan hocamız da biliyor. Mahkeme esnasında da söyledim. Ben oraya gitme sebebinin yine dediğim gibi bakmak olduğunu düşünüyorum. Ama herhangi onunla ilgili bir konuşma geçmedi.
1: Peki ben şunu da merak ediyorum. Çiğdem neden böyle bir şey yaptı?
3: Yani biz aslında Çiğdem Tuğberk'in avukatları tarafından o gün duruşma salonunun dışında dinletilmek üzere hazır olduğunu söyleyince ben gerçekten olayın oluşuyla ilgili çok önemli bilgi vereceğini düşündüm. Siz de
1: Utandım.
3: yani dedim ki Çiğdem gelecek ve gerçekten hatta şöyle bir intiba oldu bende. Dedim ki Çiğdem gelecek ve evet bana da öldürdüğünü söylemiş, öldüreceğini söylemişti gibi bir beklenti içerisine girdik. Çünkü Çiğdem'in hazır olması noktasında bizden de ricacı oldular. Hocam dinlenmesi noktasında siz ne dersiniz? Dün ben de dinlenmesini istiyorum. Tabii ki ne söyleyeceğini bilmiyoruz ama geldi ve bu hadi görüşürüz cümlesinin rahmetli Gül'ü tarafından söylendi, olduğunu söyledim.
0: Ama şunu da belirtmek isterim. Şunu da söyledi. Bizim yolda yapmış olduğumuz tartışmadan da
3: Tabii.
0: bahsetti. Benim orada kurduğum cümleden de bahsetti.
3: Yo yo her şeyini demiyorum. Bu cümleden
0: Evet,
3: bahsediyorum.
0: evet.
3: Tamamen değil. Yani bir kısım şeylerde tabii ki olduğu gibi anlattı. Ama görüşürüz diye
1: Rahmi
3: ilgili...
1: Bey'in soruları da geldi bu arada. Rahmi Bey, Sultan Burçe ile yaptığı konuşmada artık her şeyi itiraf edeceğim. Dayanamıyorum. Ses kaydından ne zaman haberiniz oldu? Kime soruyor bunu? Rahmi? Kime sordu hocam bunu?
3: Bunu
1: Onu da
3: Tuya'na,
1: söylesenize arkadaşlar.
3: bunu kime söyledi? Bunu Tuya'na söylemedi mi?
1: Tamam, kime sorduğunu bilmeden ne anlamı var ki? Kime sordu bunu?
3: Yani hatırlamıyorum da Rahmi Bey'in aslında sorduğu soruların çoğu şuydu. Burçe, Merve, bu avukat gruplarının bu grupla, kimle? Sultan'la, Tuya'nla, ondan sonra bunlarla, o kervanla olan birliktelikleri içerisindeki dönemi sordu. İşte atıyorum işte bir yere gidip ses analizleriyle ilgili bir şey, bir ofise gidip ifadelerin çalışılması ile ilgili olarak durumları sordu. Yani aslında önemli bir noktaya değin. Dedi ki o dönemlerde şüpheli olan kişiler vardı. Onların siz bütün beyanlarını şekillendirmeye çalıştınız. Şimdi ise bu tanığın beyanına müdahale ediyorsunuz ve yalan söylediğini söylüyorsunuz.
4: Kollukta hangi avukatların yanlarına, sultan yanına gelerek yönlendirmeye çalıştığını sordu.
3: Evet.
1: Şimdi yani aslında buradakilerin hepsi gerçekten kişi olarak baktığımızda bence mahkemedeki sorulan tüm sorular çok önemli sorulardı.
3: Tabii.
1: Tabii ki Merve Hanım'la Tuğya'nın sorularına baktığımızda yani aslında hepsini tek tek gerçekten analiz etmek lazım. Çünkü bence sorulan sorularla kimin neyi ulaşmak istediğini, kimin kimi korumaya çalıştığını çok yani iyi bir şekilde ortaya çıkarıyorsunuz. Bununla da
3: Evet, çok.
1: ilgili bizim ekip bugün çıkarmamış ama çıkardıkları zaman yani bence en önemli kısmı buydu. Yani bunu çıkarıp
3: Tabii.
1: gerçekten tek tek
3: Yani
1: aslında hangisi hangisine ulaşmak istiyor? Çünkü insanlar şunu konuştu. Merve'nin özellikle sorularında daha farklı bir yere gidiş ve farklı bir kapatış vardı. Ve sizin sorularınız bambaşka bir yere
3: bravo. Aynen.
1: götürüyordu.
3: Bakın hatta bizim tartışmamızın asıl nedenlerinden bir tanesi de bizim programla ilgili olarak bir takım böyle olumsuz yaklaşımlar içerisinde bulunup da bir tane sosyal medyada kendi lehlerine konuşulan bir yayınla ilgili referans verince ben de şunu söyledim. İşinize geliyorsa sosyal medya platformu, televizyon programı, işinize gelmiyorsa kadın programı, TikTokçu diyorsunuz. Bu ne çelişki gibisinden girdim. Aslında tartışmamızın sebebi yine bizim programla ilgili. Bakıyorum kendi lehine olan bir konuyla ilgili olarak bir sosyal medyada bir yayın yapılırsa, işte bakın şu sosyal medya platformunda şu vardı diyor mesela. Ama bizle ilgili konuşurken kadın programı şu bu. Diyorum ki bak, işine gelince televizyon programı, sosyal medya platformu diyorsun. İşine gelmeyince kadın programı, TikTokçu gibisinden laflar söylüyorsun. Ama bak, sen de kendi lehine olan bir konuyla ilgili olarak kadın programı değil de sosyal medya platformu gibisinden. Bizim tartışmamızın sebebi yine buradan
1: yani
3: çıktı.
1: İşinize
3: yani
1: gelmeyen yerde bizim programı değersizleştiriyorsunuz. İşinize gelen yerde
3: tam da kavgamızın, tartışmamızın daha sonra kendisinin çirkefleşip de bu lafları söylemesinin sebebi bu programlarla ilgili yaptığı, kendi lehine olunca abi bakıyorum televizyon programı oldu oradaki konuşulan konu. Abi bakıyorum sosyal medya platformu oldu. Biz konuşunca kadın programında konuşuluyor gibisinden konuşuyor. Yani bu tavır, yani bu tavır kabul edilecek bir tavır değil. Ondan dolayı bizim o kavgamız, tartışmamız çıktı. Sonra da mahkeme ara verdi. Yani bizim programlarla ilgili olarak bu yaklaşımlarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz
1: diyor. Yani size şov yaptığınız anlamında bir şeyler söyledi. Sanki biz burada hiç delilleri konuşmuyoruz. Hiç şey yapılmıyor, şov. Oysa ki öyle oluyor olsa gerçekten bu programda ortaya çıkan şeyler neden iddianamede ya da soruşturma dosyasında olsun?
3: Vallahi bizim bu iddia, burada yaptığımız konuların birçoğu iddianameye ve dosyanın içerisine yansımış durumda.

0: bizim o kavgamız, tartışmamız çıktı. Sonra da mahkeme ara verdi. Yani bizim programlarla ilgili olarak bu yaklaşımlarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz yani.
1: Size şov yaptığınız anlamında bir şeyler söyledi. Sanki biz burada hiç delilleri konuşmuyoruz. Hiç şey yapılmıyor, şov. Oysa ki öyle oluyor olsa gerçekten bu programda ortaya çıkan şeyler neden iddianamede ya da soruşturma dosyasında olsun?
0: Vallahi bizim bu iddia, burada yaptığımız konuların birçoğu iddianameye ve dosyanın içerisine yansımış durumda.

0: bizim o kavgamız, tartışmamız çıktı. Sonra da mahkeme ara verdi. Yani bizim programlarla ilgili olarak bu yaklaşımlarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz yani.
1: Size şov yaptığınız anlamında bir şeyler söyledi. Sanki biz burada hiç delilleri konuşmuyoruz. Hiç şey yapılmıyor, şov. Oysa ki öyle oluyor olsa gerçekten bu programda ortaya çıkan şeyler neden iddianamede ya da soruşturma dosyasında olsun?
0: Vallahi bizim bu iddia, burada yaptığımız konuların birçoğu iddianameye ve dosyanın içerisine yansımış durumda.
2: Diyordu falan, hani böyle hareketler gördüm. Zaten ondan sonra Çınarcık Devlet Hastanesi'nden Yalova Devlet Hastanesi'ne psikiyatri kliniğine sevk ettiler o gece. Hatta o da böyle yaptı. O da benimle gelecek dedi.
1: Ha, senin için o da benimle gelecek
2: evet,
1: dedi.
2: Evet, o da benimle gelecek dedi. Sonra bizi aynı ambulansa bindirip.
1: Peki o sırada konuşuyor musunuz? Ambulanstasınız. Ne
2: Hayır,
1: konuşuyorsunuz?
2: Ambulansa zaten orada bir sağlık görevlisi de oluyor. Gidiyoruz ambulansa ben.
1: Ne yapıyor Tuğyan ambulansta?
2: Bağırıyordu. Sürekli bağırıyordu.
1: Ne diye bağırıyor?
2: İşte değişiyordu. Bir anne diye bağırıyordu. Bir bağırıyordu. Ya, çığlık atıyordu. Saçlarını yoluyordu. Kendini yerlere atıyordu. Sonra işte Yalova Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada zaten bir ifade verdik. Bunu da dün yine mahkemede de anlattım. Biz ifadelerimizde ayrı ayrı olarak bizi almadılar yani. Yan yana iki tane sedyedeyiz. Arada perde dahi kapalı değil. Ona soruyorlar. Bana soruyorlar. Ben de o an anlattım zaten.
1: Sen onun
2: zaten.
1: Ne söylediğini duyuyor musun?
2: Tabii tabii, yan yanayız. Hiç uzaklaşmadık.
1: Sizi hiç ayrı ayrı ifade ya da mülakata almadılar mı?
2: Yani savcılıkta aldılar. O da olayın üstünden dediğim gibi geçmişti zaten.
1: Yani olay anında. Hocam şöyle olması gerekmez mi? Gel kızım sen bir. Yani siz birbirinizi duyarak mı ifade veriyorsunuz?
2: Tabii evet.
0: Bak biz bunu.
1: Şimdi bu olacak şey mi?
0: Ha, olmayacak şey. Biz bunu.
1: Peki sen duyulmadan ifade verseydin ne diyecektin Sultan?
2: Yani şu an bilmiyorum. O an yaşadığım psikoloji çok farklıydı. Şu an daha farklı bir psikoloji içindeyim. O an çünkü onu yaşadım. O an yaşadığım şey oydu.
0: Belki orada gerçekten farklı da bir şey olabilir. O gün de söylüyor olabilirdi. Bak ben bunu. Senin yani aleyhine konuştuğun bazı konularda özellikle söyledim. Dedim ki bak sen Tuğyan'dan daha önce ifade vermişsin ve Tuğyan'ın aynı ifadesini vermişsin. Bu nasıl olur? Oysa ki birbirlerini duymuşlar, aynı odada ifade vermişler.
1: Aynı odada ifade almış.
2: Aynı odaya geçtim, yan yanaydık ki zaten çok fazla konuşmadım. Bunu Kervan abi de gördü yani orada. O da oradaydı, yanımızdaydı.
1: Yani herkesin yanında sizden ifade alınıyor.
2: Tabii tabii evet.
1: Kervan var, Tuğyan, Sultan, üçü yan yana ilk ifadelerini
2: hatta
1: veriyor.
2: Hatta başkaları da vardı orada. Dün yine ifademde söylemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam dayılar oradaydı. Yani hastanede, normal sarı alanda yan yanaydık.
3: Polisler sizi tanıyor muydu? Çok özür dilerim, bir şey soracağım. Polisler sizi tanıyor muydu Tuğyan
2: Beni
3: Hanım'ı?
2: Beni tanımıyorlardı.
3: Tuğyan Hanım'ı tanıyorlar mıydı?
2: Çınarcık'takiler onu tanıyorlardı.
3: Çünkü yukarı çıkar eve girerken Tuğyan, hı-hı, tamam Tuğyan dur dedi. Bilmem dikkat ettiniz mi?
1: Evet, ifadelerde içeri girdiğinde, de zaten kızı olduğunu polisler biliyorlardır tanıyorlar mutlaka.
3: Biliyorlar.
1: Zaten,
3: isim olarak biliyorlar.
2: Yani. Yani burada hiçbir kimseyi zan altında bırakmak istemem ama bildiğim Çınarcık zaten çok küçük bir yer. Yani tanıyorlardı. Hı hı. Sonrasında zaten artık Çınarcık, siz de biliyorsunuz ki Çınarcık Emniyet'ten Yalova Emniyet'e taşındı bu olay.
1: Peki Sultan şunu merak ediyorum. Sonraki süreçte siz ikiniz de görmediğinizi söylediniz ya. Hı hı. İş görmedime geldi. Bu ortak bir karar mıydı, görmedim diyelim?
2: Şöyle oldu. Aslında ilk gece... Dediğim gibi ilk gece verilen ifadelerde çok da yani görmedim vesaireler yok.
1: Oynuyorduk, düştü. Evet. Alkollüydü, düştü.
2: Zaten dedim ya bana hani cenazede ben yanarsam seni de yakarım dedikten sonra bir anda insanların içinde nasıl olduğunu soruyor tabii orada insanlar. Ortaya çıktı, anlatmaya başladı. Anlattı, anlattı, anlattı. Sultan da oradaydı zaten, bu şekilde oldu dedi.
1: Rahmi Bey'e mi anlatıyorsunuz?
2: Hayır hayır.
0: Cenazedekilere.
2: Cenazedekilere, orada evdekilere.
0: Taziye evinde.
1: Görmedik dediniz orada, öyle karar verdi yani.
2: Öyle anlattı ben
1: Rahmi
2: de.
1: Rahmi Bey'e de mi öyle söylediniz?
2: Tabii Rahmi Bey de aynı şekilde söylendi.
1: Peki sence hiç Rahmi Bey ya da avukat Merve Hanım sizden şüphe etti mi?
2: Rahmi Bey'in şüpheleri oluyordu.
1: Oluyordu.
2: Hatta, evet, bu şüphelerinden dolayı da şunu sıklıkla dile getirdi. Ben bu olayda en ufak bir şüphe sezersem ben çekilirim dedi. Ve benim ifademden sonra da çekildiğini biliyorum zaten.

0: Çünkü bunu sıklıkla, bunu ben yine aynı şekilde ifademde de söylemiştim. Rahmi Bey bunu söyledi, sıklıkla söyledi. Ben en ufak bir şüphe sezersem çekilirim dedi.
1: Peki geceleri Tuğyan'la birlikte kaldığınızda nasıl oluyordu? Ben mesela Tuğyan'ın bana bir şey yapmasından da korkarım. Madem annesini öldürmüş, sana intihar mektupları yazmış. Yani gece kalkar seni de boğuverir diye de düşünür
0: Tabii
1: insan.
0: ki de zaten çok fazla da uyumuyordum. Bunu geçen yayınımızda da söyledim. Hani uyuyamıyorum. Çok uykum geliyordu, uyuyamıyordum. Artık hani şu anki günümüzde bile artık uykuyla ilgili bu problemleri yaşıyorum. Hani uyumakta çok zorluk çekiyorum çünkü çok uzun süre kendimi uykusuzluğa alıştırdım. Özellikle geceleri uyumakta çok zorlanıyorum. Çünkü uykusuz kalmaya alışıyorum. Uyumamak için direniyorum,
1: Aynı
0: uyumuyorum.
1: yatakta mı yatıyordunuz?
0: Şimdi evde sadece o yoktu. Babam da bir dönem benim evimde kaldı. Babam var, bazen Çiğdem abla da oluyor. Benim odamda kalıyoruz. Evim de çok küçük bir evdi, 1+1 bir evdi. Çünkü ben normalde yalnız yaşayan bir insan olduğum için bana yeterliydi
1: Yani aynı
0: ...1+1 bir ev.
1: yatakta mı uyuyordunuz?
0: Yani tabii.
1: Kalksa seni boğsa diye korkuyor mu? Yani olur da
0: Tabii
1: olur.
0: ki de korkuyordum. Neden korkmayayım? Çünkü düşünsene, diyorum ya, uyuyamıyordum. Sabahlara kadar uyuyamıyordum.
1: Sana zarar vermeye yeltendi mi?
0: Bunu işte anlattığım gibi o armutlu yolculuğunda ben özellikle bana zarar vereceğini çok düşündüm. O mektup olayından da bahsettim. Onun dışında işte bu şekilde yani.
1: Tuğyan gece rahat uyuyor muydu?
0: Uyuyordu.
1: O rahat uyuyordu.
0: Uyuyordu. Zaten burada hani evde başka birisi yoksa salonda yatıyordu. Hani ya da atıyorum Çiğdem abla varsa onlar salonda
2: Ben
0: yatıyorlardı. Ben
2: şunu kastediyorum.
0: odamda
2: Bir
0: yatıyordum.
2: vicdan azabı çekiyor muydu senin gibi bir uykusuzluk? Yoksa çok rahat, daha mutlu, daha huzurlu?
0: Tabii, gayet uyuyordu.
1: Yani sen öncesinde de
0: Keyfi de çok yerindeydi bu
1: keyfi
0: arada.
1: iyiydi.
0: Tabii, keyfi çok
1: Heh, onu söyledim.
0: yerindeydi. Bunu
1: Eskisinden daha mı iyiydi keyfi?
0: yani gözlemlediğim, keyfi yerinde bir kız vardı. Hani dışarıdakinin aksine evde. Hatta bir gün bana şey dedi. Ya dedi, bu dosya kapatılacakmış dedi. Bayağı alkışladı, böyle sevinç hareketleri vesaire yaptı.
1: Peki Tuğyan annesi öldüğü için artık kervanla daha mutlu bir hayatta olacağını düşünüyor muydu? Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.
4: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Türksel sunar. Beş kağıdında reklamlar.
7: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
8: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
7: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
9: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
7: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
8: Ya ne olacaktı?
7: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
9: Me.
7: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
10: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
11: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell!
12: 5G!
11: Türkcell!
12: 5G!
11: Türkcell!
12: 5G!
11: Muazzam.
13: Gol olur yalnız. Ben dedim.
14: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
15: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
16: Aynen.
17: Akımlar akıyormuş.
16: Akıyoruz.
15: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
16: Güzel.
15: Sen ne yapıyorsun?
18: Ben bir şey yapmıyorum abi.
15: Sen Türkcelli misin?
18: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
15: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
19: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
1: Türkcelleri bağlat hayata.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
3: Bayer'den.
16: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş.

0: Cuma'dan pazara Makbul mağazalarında.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Misal Pro Ace City Cargo. Vakit nakittir. Senin hızında yüklenecek her işi. Bir de 10 yıla kadar garanti. Bambaşka yere taşır.
3: Selin, yine diş etlerin kaladı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan...

0: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Misal Pro Ace City Cargo. Vakit nakittir. Senin hızında yüklenecek her işi. Bir de 10 yıla kadar garanti. Bambaşka yere taşır.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan

0: ProAce City Cargo. Vakit nakittir. Senin hızında yüklenecek her işi. Bir de 10 yıla kadar garanti.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan...
3: Kalıyordun, tanıyorsun.
4: Tabii şöyle söylemem gerekiyor. Tuyan, bazen hani annesiyle bağdaştıramıyorum. Bazen çok keyifli olduğu zamanlarda oluyordu yani. Ama o zaman da çok gayet şimdi, keyifliydi.
3: Hayır, kıyaslarsan annesi hayattayken mi daha keyifliydi, annesi öldükten sonra?
4: Şimdi şöyle, çok keyifli olduğu zamanlar vardı ama çok keyifsiz olduğu zamanlar da vardı. Özellikle medya, işte Kervan abinin söylemleri, zaten işte Ferdi Aydın. Hepsiz olduğu zamanlar da vardı. O yüzden bunu kıyaslamak da çok mümkün değil o noktada. Çünkü normal gündelik hayatında da çok keyifli olduğu zamanlar kadar... Benim Tuğyan'la çok eğlendiğim, güzel vakit geçirdiğim zamanlar da oldu çünkü.
3: Tuğyan mahkemede çok ağladı. Hepimiz biliyoruz ki, hatta hıçkırıklara boğuldu. Ağlamaktan konuşamadı. Gerçek miydi sence bu gözyaşları?
4: Kendisi için ağladığını düşünüyorum.
3: Kendisi için ağladı.
5: Annesiyle ilgili bir vicdan azabı çektiğinden kaynaklı değil.
4: Tamamen kendisi için başına gelecek olan durumun farkında olduğu için.
5: Ama bir şey söyleyeceğim ya, çok... Enteresan bir şey değil mi? Annesini öldürmüş. Kız bir seri katil değil. Ama ona rağmen bir vicdan azabı çekmiyor olması çok enteresan bir
3: bence
5: konu değil mi gerçekten?
3: Bence yok sayıyor ve kendi kendine de yalan söylüyor olabilir. Yani şimdi bazen insanlar yalanına inanır ya da o kadar nedenselleştirir, mantığa buyurur ki bunu. Hani şundan, vicdan azabı çekmez.
6: Şundan dolayı da olabilir. Yani bazı şeylerin kıymeti kaybolduktan sonra anlaşılıyor. Yani ondan dolayı belki çok pişmanlık duyduğunu ben

0: Ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
1: Essai Parfümeri Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
2: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
3: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

Kimseye ihtiyacım yok benim. Hele ona hiç. Görecek. Hepsi görecek. Göstereceğim onlara. Bu dört. Dört olmuş muydu ya bu? Ha? Ha oldu mu? Olmuştur, olmuştur. Dört.

0: utanmadan bangır bangır çalıyor bir de. Şu hale bak. Tertemiz mutfağımı ne hale getirmişsin? Kapat şunu. Kapat. Kapat bangır bangır. Bir de nispet yapıyor bana.
1: Kirli değil. Tertemiz her yer. Ayrıca burası senin değil. Evin mutfağı. Tapusu sende değil. Güzel güzel yemek hazırladım babaya. Kendi mutfağımızda.
0: Hani nerede göremedim ben? O mu yemek? Bir mikroskop getir de göreyim. Bu ne be? Dişinin kavuğuna değmez.
1: Yo. Neler neler var içinde. Domatesini, peynirini, her bir şeyini koydum.
0: Ay. Sen o domatesleri de doğru düzgün yıkayamamışsın. Yaşlı başlı adam zehirlenecek şimdi. Hep hasta olacak iyice.
1: Mis gibi de yıkadım. Sayemde aç kalmayacak baba.
0: Bana bak. Senin o dilin de saçların gibi bir anda kesiliverir. Görürsün gününü, tamam mı? Meğer ne nefret beslemişsin sen bana be. Bir anda çıktı ortaya. Sinsi şey.
2: Ne oluyor ya?
1: Baba aç. Tek başıma yemek hazırladım ona.
0: Yemekmiş. Güvercine versen üzülür, dalga geçiyorsun sanırı be.
2: Bu saate kadar aç mı bıraktınız adamı?
1: Veriyorum işte şimdi.
2: Ya neden ya? Hasta adamı şu halde bu saate kadar aç bırakıyorsunuz. Dilimde tüy bitti. Hani sen bana söz vermiştin?
1: Baba, bak sana ne hazırladım. En sevdiğim peynirli sandviç.
3: Eline sağlık kızım.
0: Madem bu kadar düşünüyorsun, kız peşinde koşacağına gelir başında durursun.
2: Dururum. Hatta girer yemek de yaparım. Adamın boğazından doğru düzgün bir şey geçer belki.
0: Rüyanda görürsün. Burası benim mutfağım. Kimse girmeyecek artık bundan sonra, yasak.
2: Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Öyle kafana göre
1: bak iş yapamazsın. Bak bakalım tadına hadi. Nasıl olmuş? Ye.
3: Ne oluyor içeride?
1: Hiç. Aynı şeyler. Hadi vitaminle ölmesin. Ye sen. Hanon'un icabına bakar. Merak etme sen.
0: Girmeyecek kimse. Annem söylemişti zaten. Onları uzak tut. Alma içeri demişti.
2: Niye öyle bir şey söylesin? Cüzdanlı mıyız biz?
0: Pissiniz. Pis.
2: Bak ya. Bir tek sen temizsin değil mi?
0: Tamam artık. Bitti gitti. Kapattım burayı.
2: Ne demek o ya? Ne yapıyorsun sen?
0: Girmeniz yasak artık.
1: Olmuş mu? Güzel yapmış mıyım? Çok özendim. İçine hep sevgimi kattım.
3: Çok güzel olmuş.
1: Ya. Onunkinden de mi?
2: Ya. Çekil şuradan. İnsaf be. Bir tane mutfak var evde.
0: Bitti artık. Kapandı. Mutfak falan yok.
1: Yemiyor musun baba?
3: Doydum kızım. Sen benim bulmacamı getirir misin?
1: Tabii ki. Hemen hallediyorum.
3: Ah, sağ ol.
1: Ben yeterim bu eve. Çekip çeviririm. Hiç merak etme. Her şeyi hallederim. Zaten size belli etmiyordu ama işin çoğunu bana yaptırıyordu.
3: Ayrı ayrı daha zor olmuyor mu? Beraber daha kolay değil mi?
1: Değil. Hep bir aşağılama, hep hor görme. Bir güzel söz, bir teşekkür hiç duymadım ağzından bugüne kadar.
2: Gülben bir bakar mısın?
1: Babayla sohbet ediyoruz. Bir şey söyleyeceksen burada söyle.
2: Esat gelmiş dün seninle konuşmaya.
1: Evet, konuştuk. Ne olmuş?
2: Üzüldüğünü biliyorum.
1: Hiç de bile. Niye üzüleceğim? Takmıyorum artık.
2: Takmıyor musun? Vaz mı geçtin?
1: Takmadığım sizsiniz. Bize engel olmaya çalışan herkes.
2: Biz derken?
1: Esat'la ben. Biliyorum, olmaz diyeceksin. Taş koyacaksın önümüze ama başaramayacaksın. Ne sen ne ablam.
2: Güzelim, benim engel olmama gerek yok. O iş zaten olmaz. Maalesef olmaz. Yoksa ben istemez miyim senin mutlu olmanı? Esat'ı da ne kadar sevdiğimi biliyorsun ama olmaz.
1: Niyeymiş? Sen bize rağmen istediğinle oluyorsun. Bana gelince mi olmuyor?
2: Gülben, aynı şey mi? Biz İnci ile birbirimizi seviyoruz ama Esat...
1: Esat da beni seviyor.
2: Sevmiyor Gülben. başkasına ilgi duyuyor.
1: Yalancı.
2: Doğruyu söylüyorum.
1: Kime o zaman? Söyle kime? Onun ısırık arkadaşına mı? O kız onun etrafında dolandı ama çelemedi aklını. Sırf bize engel olmak için olmadık şeyler uyduruyorsun. Sen de ablam gibisin. Mutlu olmamı hiç istemiyorsun benim.
2: Tam tersi. Şu hayatta biri mutluluğu hak ediyorsa o sensin. Ne olur bana güven. Ben senin kötülüğünü ister miyim hiç? Üzülme diye söylüyorum. Kalbin kırılmasın istiyorum.
1: Hep böyle afilli konuşurdum biliyor musun? Herkesi ikna ederdim. Daha ufacıkken bile. Hikayeler uydururdun. Herkes inanırdı sana. Kocaman teyzeler, öğretmenler, boyunu geçen delikanlılar. Yine öyle yapıyorsun.
2: Biri bir hikaye uyduruyorsa maalesef o sensin.

0: Uydurmuyorum. Ben uydurmuyorum.
1: Gülben. Kafanda kurduğun gibi değil hiçbir şey.
2: Niye kuruyormuşum ben? Ha? Bugün geldi benden özür diledi Esat.
1: Ne?
2: Ya kalırsın işte böyle. Pişman olduğunu söyledi. Gönlümü aldı. Ben de sevilmeye layıkmışım. Ama arkadaşının ablası olduğum için çekiniyormuş.
1: Bunu da yanlış anlamışsın. Yoksa bu öyle ilanı aşık falan değil. Sen üzülme diye gelip kibarlık yapmış.
2: Sen yanlış anlıyorsun. Yanlış anlayan sensin. Neden inanmıyorsun ya birinin de beni sevebileceğine? O kadar mı çirkinim ben? Ha? Yüzüme bakılmayacak bir halde miyim?
1: Ben tabii ki öyle değil.
2: Sürüklüyüm diye mi? Ben iyileşeceğim. Hepiniz şaşıracaksınız. O zaman bana böyle acıyarak bakamayacaksın işte.

0: Senin kalbinin kırılmasına dayanamam ben. Sırf bu olmasın diye uğraşıyorum. Anlamıyor musun?
1: Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Hep o incinin yüzünden biliyor musun? Onun o sırık arkadaşı Esat'ı seviyor diye. Sırf onun önü açılsın diye beni aradan çıkarmak istiyor. Sen de ona alet oluyorsun. Sen de ona koz verdin işte. O yukarıdaki çarşafları gidip sırığa anlatacak. O da Esat'a yetiştirecek. Sırf ben gözünden düşeyim diye. Ama ne yaparsa yapsın başaramayacak. Hiçbiriniz. Duyuyor musun beni? Bizi ayıramayacaksınız. Çık odamdan.

0: Sevdin galiba. Neriman, sana bir şey soracağım ama bana darılmayacaksın.
1: Ailemle mi ilgili? Biliyor musun? Bugün çok güzeldi. Kendimi daha önce hiç bu kadar... Ya böyle şey hissetmedim.
0: Mutlu mu?
1: Özgür.

0: gitmem lazım. Çok teşekkür ederim.
1: Ne demek canım, her zaman.

0: Baba.
1: Ah, ben de bulmaca çözüyordum. Yeni yeni bir sürü aktris çıkmış, hiçbirini tanımıyorum. Yardım edersin.
0: Ederim tabii de. Bu ne böyle, ilk oyunun mu bu?
1: Ben doydum oğlum. Bugün de böyle olsun da geçer nasılsa.
0: Ne geçer? Ne oldu ki?
1: Safiye Gülben Akırgın odasına girdi, çıkmadı. Yarına kalmaz geçer.
0: Olur mu öyle şey? Çocuk mu bu?

0: Ya odadayken sana bir şey olsa?
1: Oğlum sen varsın. Neriman var. Gülben ilgileniyor sağ olsun. Ya büyütecek bir şey yok.
0: Yok baba, bu böyle olmaz.
2: Yok, faydası yok ki. Konuşsam ne değişecek sanki?
3: Ben geldim. Ne oldu abi? Bir şey mi oldu?
0: Hazır ol Neriman. Akşam yemeği hep beraber dışarıda yiyeceğiz.
3: Dışarıda mı?
0: Evet.
3: Nasıl? Hep birlikte mi?
0: Evet, hep birlikte.
2: Sen, ben, Gülben, babam.
0: Gelmek isteyen varsa başka buyursun gelsin. Hadi sen git söyle herkese hazırlansınlar.
2: Şöyle ailecek güzel bir yemek yiyelim.
3: Tamam. Abla!
4: Ailecek yemek yiyeceklermiş. Afiyet olsun size.

0: Hadi hazırlan. Abim bizi yemeğe götürecek.
1: Aa. Dışarı mı?
0: Evet. Sen ne giyeceksin? Ben hani bir tane çiçekli elbisem var ya, onu giyeceğim.
1: Giy tabii. Sana çok yakışıyor.
0: Sen peki? Eğer istersen beraber seçelim.
1: Yok, ben gelmeyeceğim. Siz gidin.
0: Ama sensiz hiçbir tadı olmaz ki.
1: Olur olur. Sohbet edersiniz, ne güzel. Hadi git hazırlan sen.
0: Sen bilirsin.
1: Neriman. Hı. Saçlarını da yarım topla. Sana çok yakışıyor.
0: Tamam.

0: Bütün gün aramadın, sinir ettin beni.
1: Sana bir şey soracağım ama düşünmeden cevap vermeni istiyorum.
0: Allah Allah. Sor. Ne soracaksın?
1: Akşam bizimle yemeğe gelir misin?
0: Sen ve Esat'la mı?
1: Hayır. Ailemle.
0: Sen ciddi misin?
1: Ne diyorsun? Gelecek misin?
0: Ablanlar orada olacak mı?
1: Gülben gelecek. Yani umarım.
0: Sen emin misin? Bir sakıncası olmaz mı gelmemin?
1: İnci.
0: Tamam. Tamam, gelirim o zaman. Seve seve.
1: Tamam, o zaman ben sana mekanı mesaj atıyorum.
0: Tamam. Kimi çağırdın başka?
1: İnci'yi. Senin için bir sakıncası var mı?
0: Yok, yani benim için yok da.

0: Nasıl ya? Maa ile mi gidiyorsunuz?
1: Evet. Yani bir tek büyük ablası olmayacak galiba.
0: Aman zaten o gelmesin. Toplum huzurunu bozuyor.
2: Şey?
0: Demek ki yani şöyle şimdi yeni gelin gibi giyinip hazırlanıp görümcelerinle yemeğe gideceksin öyle mi?
1: Ya dalga geçme. Çok heyecanlıyım zaten. Demin dudamları ben sürdüm.
0: Ya. Ne güzel işte. Han Bey açılımı tam olarak yapıyor desene.
2: Peki Memdu amcayı ne dedin?
0: Yani benim bir şey söylemem gerekiyor mu? İstersen hayal ederim.
1: Hayır.
0: Nasıl çıkacaksın evden?

0: Hadi gel soğumasın. Sen de çayı kap gel.
1: Ablamı da çağırayım mı yoksa? Ya kıyamamış ya. Ona da tabak koymuş.
0: Hadi uzatma. Şu çayı al gel.
2: Oo, mis gibi kokmuş.
1: Sen de gel otur diyeceğim ama giyinmişsin.
2: Ben dışarıda yiyeceğim bugün.
1: Esra'yla tabii.
2: Hayır. Han'la yiyeceğim. Ailesi de gelecek. Dede. Sana daha fazla yalan söylemek istemiyorum. Haklıydın. Daha cesur, daha dürüst olmalıydım. Olamadım. Ama işte şimdi deniyorum. Esra'yla değil. Han'la buluşacağım.
0: Ne bekliyorsun oğlum? Getirsene şu çayı.

Yeni bir kovboy filmi buldum. Akşam onu izleriz birlikte. Hem de uzayda geçiyor ha. Neyse ben çayı koyayım. Sakın bitirme ha. Yeme hepsini. Gözüm üstünde.

0: Neriman, ne güzel olmuşsun. Ha şöyle ya, ne o öyle devamlı kahverengi giyip duruyordun. Bak bu renkler çok yakışmış sana.
1: Ben mi istiyorum sanki?
0: İstemiyorsan giymeyeceksin Neriman. Kimse zorla sana bir şey yaptıramaz. Baba, hazır mısın?
2: Ya acaba gitmesek mi diyorum.
0: Gideceğiz baba, itiraz istemiyorum. Hem de çok güzel bir yere götüreceğim sizi. Sürekli boyun eğerek iyilik yapmıyoruz ona. Bu sefer geri adım atmayalım baba. Gülben kesin gelmiyor mu, sordun mu?
3: Aferin Gülben. Satmadın ablanı vallahi.
0: Gülben. Ne güzel olmuşsun.
4: Sağ ol. Gidelim bakalım.
1: Yaşasın. Zaten sensiz boğazımızdan geçmezdi.
4: Değil mi?
0: Öyle. Herkes hazırsa o zaman çıkalım.
4: Hazırız.

0: Geç baba. Hoş geldiniz. Vestiyer alabilirim isterseniz.
1: İstemem.
2: Kalsın, sağ ol.
0: Masanız ileride. Hı hı. Buyurun.
3: Gülben, bak buranın yemeği, servisi, her şeyi tertemizdir. Sahibini tanırım, çok titiz adamdır. Güven bana, tamam mı?
4: Sen mi çağırdın?
3: Evet, ben çağırdım baba. Daha yakından tanımanızı istediğim için.
4: Safiye duyarsa çok bozulur.
3: Hadi.
1: Merhaba. Hoş geldiniz.
3: Sen de hoş geldin.
1: Yürü
3: hoş
1: hadi.
3: Bulduk.
1: Yürü. Merhaba. Nasılsın?
3: Teşekkür ederim.

0: Niye herkes bize bakıyor?
1: Gülben, kimse bakmıyor sana. Rahat ol.
0: Ya ne kadar güzelmiş üstündeki Gülben. Nereden aldın?
2: Ben almadım.
0: Hikmet amca, nasılsınız? Amca diyebilirim değil mi?
2: Yok, bir de istersen baba de.
3: Tabii diyebilirsin. İyiyim çok şükür. Dedeniz beyefendi nasıllar?
0: O da iyi. Teşekkürler, sağ olun.
3: Selamlarımı söyleyin lütfen.
0: Tabii ki iletirim.
1: O zaman menüyü alalım değil mi?
0: Hadi.
1: Pardon.
3: Dedeniz nasıl? İyidir umarım. Kendisine selamlarımı iletirseniz sevinirim.
0: Tabii ki iletirim. Ben alayım onu. Çok teşekkürler. Bakalım ne varmış? Oo, çok güzel şeyler var. Sen ne seversin? Et, balık?
1: Balık ya istersen Gülben. Değişiklik olur.
2: Yemem.
0: Tamam o zaman. Et. Hemen bakalım. Oo, çok çok severim ben. Bayılırım. Hünkar beğendi. Sever misin?
2: Ben sevmem. Ne? Yalan mı söyleyeyim? Ne yapayım?
0: Ya herkes Hünkar beğendi. Sevmek zorunda değil sonuçta. Yani...

0: Şey var, çökertme kebabı. Ne dersin?
1: Hele onu ağzıma bile sürmem. Ay, ona da bayılırım.
2: Gülbenciğim, istersen sen kendin oku. Okuma yazman var. Neriman yardım etsene ablana.
3: Bakalım.
1: Su istiyorum, su.
0: Ben söylemiştim. Bekle.
1: Bak bak, ojelere bak. Pis pis. İnşallah han bunun elinden bir şey yemez.
0: Şey, beğendin mi? Sevdiysen verebilirim sana ojemi.
1: Ben oje sürmem.
0: Doğallıktan yanayım diyorsun.
2: Gülbenciğim, susamamış mıydın sen?
1: Çubuk lazım.
2: Çubuk.
0: Efendim?
2: Pipet istiyor. Bakar mısın? Pipet alabilir miyiz?
0: Şey, ben de rica edeyim. İki tane olsun. Şey ya, ruj izi çıkıyor. Sinir alıyorum.
1: Sürme o zaman. Geri.

0: Sen ne yiyeceksin? Neye karar verdin?
1: Ben diyorum ki... Acaba şöyle bir levrek mi söylesek?
0: Oo, süper olur.
1: Hı? Ne dersin Gülmen?
2: Balık sevmem dedim ya. Az önce yemem dedim.
1: Peki.
0: Şöyle bol yeşillikli bir salata da söyleriz. Pis pis. Efendim?
2: İyice yıkanıp yıkanmadığını bilmeden nasıl yiyeceksin ki onları?
1: Tamam, o zaman şöyle yapalım. Önden soğuk mezelerle başlayalım.

Kızlar da yiyemiyordur ki zaten. Alışık değiller onlar dışarıda yemeye. Ne o öyle pis pis yenir mi dışarıda? Hasta edecek hepsini.

0: Ya of ya. Güya seni etkileyeceğim diye ta nerelere getirdim. Halime bak. Daha çatalı bıçağı beceremiyorum.
1: Olsun. Ben böyle de memnunum. Şey. Elindeki yara izi. Nasıl oldu o?
0: Ya sobadan kestane almaya kalkmışım çocukken. Ya anlayacaksın, o zamanlar da becerikliymişim.
1: Dokunabilir miyim?
0: He? He. Olur.

0: Sevdin mi burayı?
1: Çok güzel. Bir kere bir akrabamızın nişanına gitmiştik. Orada böyle çok güzel yemekler vardı.
0: Benziyor muydu buraya? Ya, o yüzden mi diyorsun?
1: Yok, hiç benzemiyordu. Ama orada da yemek yemiştik. Biz böyle pek dışarıda yemek yemeyiz de.
0: He, anladım. Evlenince yemek yapmak istemediğimiz günler dışarıda yeriz hep.
1: Evlenince mi?
0: Tabii. Evlenmeyecek miyiz biz? Gönül mü eğlendiriyorsun sen benimle? Gazoza söyleyeyim mi?
1: Bilmem ki.
0: Hadi.
1: Tamam, söylerim.
0: Bakar mısın? Bize iki gazoz soğuk olsun ama.

0: Gülben tamam artık, onlar temizlendi sanki ha.
1: Hadi.
0: Bak etin de soğudu.
2: Çiğ bu. Çiğ bu. Hep içi çiğ.
0: İyi pişmiş görünüyor ama istersen şöyle bir ortasından kes, bir bak içine.
3: Şey, istersen söyleyelim daha pişsinler.
2: Siz bir müsaade ederseniz ben önce bir tadına bakayım. Benim aklıma gelmedi çünkü o. Döktüm. Pislendiğim üstü. Döktüm, üstüme döktüm. Pislendiğim döktüm.
0: Gülben sakin ol. Su sadece, bir şey yok.
2: Ay mahvoldu. Hadi. Görmüyor musun? Battı üstüm başım.
3: Hadi gel biz seninle lavaboya gidelim. Kurulanmana yardım edeyim.
2: Lavabo mu?
3: Tuvalet hemen şurada.
2: Tuvalet mi? Ben tuvalete gitmem. Pislik içindedir. Herkes ayaklarıyla girdi oraya. Gitmem oraya ben.
0: Neriman bir yardımcı olsana ablana.
3: Bak yok, lüzum yok. Biz hallediyoruz. Hadi Gülben lütfen.
2: Girmem ben tuvalete.
3: Girmeyeceğiz. Kapısını da halledeceğiz. Kimse görmez.

0: burası. Sen burada bekle, ben peçete alıp geliyorum.
1: Ay ablam ne yapıyordur acaba şimdi tek başına? Şimşek'ten de çok korkarım. Gülme, saçmalama. Bırak ne yaparsa yapsın.
0: Silmiş şöyle güzelce.
2: Ay yaklaşma.
0: Silmeyeyim mi?
2: Ben kendim silerim, ver.
0: Ya aslında sana allık çok yakışır. Yanımda var. Vereyim mi? Sür biraz.
1: Oh, allık, oje, ruj. Maşallah buradan sahneye yetişecek herhalde. Oh.
0: İstemez misin?
2: Kime süreceğim ki ben şimdi o allığı? Yani gündüz olsa olurdu da.
0: Gündüz mü? Niye ki?
2: Esat'la buluştum. Yani daha doğrusu dayanamayıp kapıya geldi. Zaten 2 günde 1 geliyor. E tabii özlüyor çocuk, dayanamıyor.
0: Bildiğimiz bizim Esat mı?
2: Sizin miymiş? Allah Allah.
0: Yok yani hanın arkadaşı Esat mı?

0: Ne oldu? Niye şaşırdın? Olamaz mı?
1: Yok hani ben bilmiyordum. Ondan.
0: Arkadaşın üzülecek diye mi korkuyorsun?
1: Kim?
0: O var ya bir tane sırık. Lüle olan.
1: Ya Esra mı? Neden üzülsün?
0: Haberim var benim. Saklamana gerek yok.
1: Neden haberim var?
0: O kız onun ağzına düşüyor. Biliyorum ben. Ama işte umutsuz aşk onunki. Vallahi sen onun iyiliğini düşünüyorsan git konuş bence. Hiç öyle boşuna hayallere falan kapılmasın. Yazık zaten yaşı da var. Kocaman. Hayır ben vakit kaybetmesin diye söylüyorum. Sen bilirsin.

0: İnci nerede?
1: Ne bileyim nerede? Bekçisi miyim ben onun?
2: Abla niye böyle yapıyorsun? Bak kız yardımcı olmaya çalışıyor sana.
1: Ben ondan öyle bir şey istedim mi Neriman?

0: Tatlı yemek isteyen var mı?
1: Ben.
2: O zaman şey yapalım, farklı farklı iki tane söyleyelim, ortadan beraber yeriz.
1: Olur. Sufle varmış.
2: Tamam. O zaman bir de kabak söyleyelim.
1: Tamam.
0: Ben sen ister misin? Yemeğin duruyor gerçi hala, dokunmadın hiç.
3: Ben bir şey yemeyeceğim. Hiç içime sinmedi, kokuyor hep. Bence siz de yemeyin, zehirlenirsiniz falan. Allah korusun.
0: Babacığım sen bir şey ister misin?
4: Yok oğlum, teşekkür ederim.
1: Bir kahve almaz mısınız?
4: Aa, kahve iyi olur.
3: Yok baba, bu saatte kahve içme, uykunu kaçırır. Olmaz.
0: Gülben bir şey olmaz. Şimdi sana da söyleyeceğim bir acı kahve.
2: Ay bayağı fırtına çıktı. Gerçi ben severim.
3: Ruh hastası bu. Ay kalkalım mı artık? Ablam çok korkmuştur.
1: Siz küs değil misiniz ki?
3: Küssek de canavar değiliz herhalde. Perişan olmuştur o yalnız. Hadi.
0: Daha kahvemizi içeceğiz Gülben.

Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Geçecek, tamam, hiçbir şey olmayacak. Kimseye bir şey olmayacak. Geçecek. Allah'ım ne olur yardım et yarabbim. Ne olur yardım et Allah'ım. Geçsin artık, elveriyorum.

0: Ne oldu? Neden geldin? Baban alacaktı hani seni.
1: Eşim sen yoktu biliyorum. Sana bunu vermeye geldim.
2: Hastalanma sonra.

0: tanışırsak belki bu kadar karşı çıkmaz.
1: Boğazlar seni!
0: Söver beni!
1: Kim

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
3: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
4: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
4: Ya ne olacağını?
3: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Ne?
3: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
7: 5G!
6: Türksel!
7: 5G!
6: Türksel!
7: 5G!
6: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
3: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
8: Aynen.
6: Akımlar akıyor muyuz?
8: Akıyoruz.
3: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
8: Güzel.
3: Sen ne yapıyorsun?
9: Ben bir şey yapmıyorum abi.
3: Sen Türkselli misin?
9: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
3: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
2: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
10: Türksel'leri bağlan hayata.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
12: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
13: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
14: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
15: Damla bence çok eğlenceli.
16: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
17: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
18: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
0: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
3: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
0: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarz

0: Krem Süprem'le çok kolay. Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
1: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
0: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok. Piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Bu cuma COP'ta 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı sadece 449 lira.

0: Mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama Gönder'le 11 yıldır bir mutluluk kuyruğu oluşturuyoruz. Hedef yine 1 milyon kap mama. Sen de Getir'den destek ver, kuyruklar mutlulukla sallansın.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
2: 26 Eylül 2 Ekim arasında Bin'de Saban pilavlık bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut 99 lira.

0: bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
1: Ben aslında internetten alıyorum ama böyle çok acil bir şey olduğu zamanlarda da uygulamaya giriyorum. Oradan siparişimi veriyorum. Sonra çok hızlı bir şekilde hemen mağazadan teslim alıyorum. Kusura bakmayın ama benim gerçekten yetişmem gerekiyor. Görüşürüz.
0: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta uygulamadan verdiğin siparişini mağazadan hızlıca teslim alma hizmeti var.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Damla?
5: Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: diyorum.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da.

0: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
1: Çünkü neden?
0: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsam reklam olmaz.
1: Olur mu Selim? Olmaz abi. Türk reklamcılığında da bu bir gelenektir.
0: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
2: Ya ne olacaktı?
0: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
1: Me.
0: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
3: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Muazzam.
4: Gol olur yalnız. Ben dedim.
3: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
0: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
5: Aynen.
6: Akımlar akıyormuş.
5: Akıyoruz.
0: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
1: Güzel.
0: Sen ne yapıyorsun?
7: Ben bir şey yapmıyorum abi.
0: Sen Türkcelli misin?
7: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
0: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
8: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
9: Türkcell'leri bağlat hayata.
10: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
11: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
2: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Abi. Ya bu kolumu kes at. Ya da dövmemi tekrar yap.
1: Savaş. O kolunu gördükçe irrite oluyorum. Ben daha o kola bir çizik atmam.
0: Abi, gizlenmek zorundaydım.
1: Aferin. İyi gizlenmişsin. Sayende adamlar bizi eliyle koymuş gibi buldu. Otur. Kafana mafana sıkma gidip. Nereden buldu bunlar seni?
0: İstihbaratın peşime taktığı adamı indirdim. Ama bir şekilde izime ulaşmışlar.
1: Biz Türkiye'den ayrılalı istihbaratın iyice cılkı çıkmış. Gidip bir ayar verelim Savaş.

0: Kızım, doktorlar ne diyor? Yüzü ne zaman düzelecekmiş?
1: Anneciğim, umduğumuzdan çok daha iyi. Merak etme.
0: O zaman yüzündeki şeyi ne zaman çıkartacak? Oğlumun yüzüne hasret kaldım.
1: Az kaldı. Bir iki küçük operasyon daha yapacaklar. Sonra bir şey kalmayacak.
2: Kızım, Polat'ı incitmemek için ona soramıyoruz. O illetten kurtulabildi mi?
1: Onun için de psikiyatristle görüşüyor. Ama tedavisine yeteri kadar özen göstermiyor.
2: Ben konuşurum kızım.

0: Siz burada kalın. Gözünüzü dört açın.
1: Babacığım. Bak, Leylo saçımı yaptı. Güzel olmuş mu?
2: Çok güzel olmuş kızım. Aferin o Leyloş'a.
3: Elifciğim, sayende ben de aferin aldım.

0: Anne nasıl? Leyla sizi rahat ettirebildi mi?
1: Senin olduğun her yer güzel evladım.
0: Anne ben de sizi özledim.
1: Oğlum aç mısın? Leyla çok güzel yoğurt çorbası yapmış.
0: Anne sen bu Leyla'ya bir yemek daha öğret. Her gün aynı şeyi döndürüp döndürüp yapıyor yani.
1: Yok kızıma laf ettirmem evladım. O da olmasa senden hiç haberimiz olmayacak.
0: Ben bir elimi yıkayıp geliyorum.

0: Canım, bugün doktor hanımla görüşmedin.
1: Bugün yeterince görüşme yaptım Leyla'cığım.
0: Polat, bu şakası yapılacak bir konu değil. İlaçlarını içtin mi?
1: İçtim doktor hanım.
0: Cahit'e söyleyeyim getirsin doktor hanımı. Burası kalabalık diye düşünme. Bir çaresine bakarız.
1: Leyla, şu anda hepimiz büyük tehlike altındayız. Senin, annemin, Elif'in hayatını riske atamam.
0: O zaman sen doktor hanıma git. Tedavini ihmal etme lütfen.
1: Attığım her adım sizi riske sokuyor Leyla. Lütfen ısrar etme. Ben iyiyim. Daha iyi de olacağım. Tamam?

0: Müdür bey, Polat Alemdar'la ilgili istihbarata ihtiyacım vardı. İstihbarata bir uğrayayım dedim.
1: Polat, her zamanki gibi çok esprilisin.
0: Doğru söylüyorsun. Buraya istihbarat demek büyük espri. Polat Alemdar'ın ofisi gibi çalışıyorsunuz.
2: Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bizi neyle itham ediyorsun?
0: Polat Alemdar deyince sen niye öyle zıpladın koçum?
1: Polat, İstanbul'a döner dönmez tatsızlık çıkarma.
0: Alışmışsınız Polat'ın yumuşak havasına. Poyraz sert esince hemen titremeye başladınız.
2: Müdür bey, benim ilgilenecek daha önemli işlerim var. Müsaadenizle.
0: Aras, bunda kesin bir şey var. Ben bundan çok irrite oldum.
2: Ne yaptığınızı zannediyorsunuz siz?
1: Polat, kafayı mı yedin sen?
0: Müdür, bu arkadaş bizimle gelecek.
1: Polat, bunun bedelini ödetirim sana.
0: Savaş, müdür bey dışarı kadar bize vekalet edecek. Nasıl olsa vekaleten oturuyor o koltukta.
3: Abi, ikisiyle birden çıkamayız. Arkamızı kollayacak kimse yok.

0: Okan, iyi misin? Ambulansı ara.
1: Alo, çok acil ambulans lazım.

0: Silahlarınızı indirin.
1: Daha makamına yerleşemeden seni musalla taşına yerleştirmeyeyim müdür.
0: Size ne emrediyorsam onu yapın.

Hoşçakalın.

0: Sen şimdi özel yetiştirildin, öyle mi?
1: Öyle diyebilirsin.
0: Mesela size ne öğretiyorlar? Sen nefesini kaç dakika tutabiliyorsun? 2 kilometreden bozuk parayı vurabiliyor musun?
1: Takılma böyle şeylere. Bunların önemi yok. Önemli olan burası ve burası.
0: Vay vay vay.
1: Sen nerede eğitim aldın?
0: Orası biraz karışık. Ben Süleyman Çakır'la Ziya Yılmaz Akademisi'ni bitirdim birader.
2: Nereye bitirdin? Birinci sınıftan terk. Gözünüzü dört açıyorsunuz değil mi? Bakın bu iş çok ciddi.
0: Abi arkadaş özel eğitimli. Ensesinde de gözleri varmış.
2: Saat. Yengenin, Elif'in, Ömer babanın, Nazife annenin canları bize emanet. Ona göre koçum.
0: Eyvallah abi.
3: Evladım, ne kadar sürecek bizim tatil?
4: Baba ne güzel sizi tabiatın içine getirdim. Biraz dinlenirsiniz, fena mı?
5: Dede ben tehlikedeymişim. Babam bizi o yüzden getirmiş buraya.
4: O nereden çıktı kızım?
5: Duydum ben. Benden saklamayın.
6: Sen oynarken yere düş, kafanı vur. Sonra biz telaşlanmayalım. Suç bizde mi ama şimdi? Baban duyunca meraklandı. Hı hı. Ben kızımı yanımda istiyorum dedi.
5: Dede bir şeyin varsa söyle. Ben kendimi iyi olduğumu sanıyordum doktor buramı sarınca.
3: Kızım senin bir şeyin yok. Baban seni de çok özlemiş. Hep beraber burada dinlenelim diye getirdi bizi.

0: Efendim, beni emretmişsiniz.
1: Faruk uçak kazası işini fazla kurcalamaya başladı. Özlem Hanım'ın kazasını araştırıyormuş. Oradan ulaşabileceği bir şey var mı?
0: Efendim, Özlem Hanım'a kaza yaptırdığımız adamın hiçbir şeyden haberi yok. Ama ben tedbiren yine alakadar olurum.
1: İhmal etme Mete. Özlem benim için önemli.

0: Aynur'a. Neler olduğunu bana ne zaman anlatacaksın?
1: Anlatacak bir şey yok.
0: Ne demek yok? Ne işler çeviriyorsun sen?
1: Akif, senin yine ateşin yükseldi herhalde. Ne işi çevireceğim?
0: Senin Aydar'la ne işin var?
1: Sen beni kıskanıyor musun?
0: Ne alakası var? Ben sana Akif olarak sormuyorum. KGT'nin lideri olarak soruyorum. Eğer benden gizli bir iş çeviriyorsan, bunun sonucuna katlanırsın.
1: Keşke Akif olarak sorsaydım. O zaman bir ihtimal anlatırdım. Şimdi hiç şansın yok.

0: ekonomik taleplerinizle ilgili gereken değerlendirmeleri yapıyoruz. Ben şahsen büyük risk alarak ilk adımı atmaya hazırım. Umarım siz de sınır dışına çekilme şartımızı yerine getirmeye karar vermişsinizdir.
1: O konuda bir problem yok. Siz bizim taleplerimizi ciddiye aldığınız sürece biz de aynı ölçüde size iyi niyetle yaklaşacağız.
0: Ama örgütü kuran kadronun bazı çekinceler içerisinde olduğu duyumunu alıyoruz. Diyorlarmış ki bizim için iki ihtimal var. Ya elimizde silah çatışırız ya da siyaset yaparız.
1: Onlar da haklı Metin Bey. Ömürleri iki şeyle geçmiş. Bir silahlı propaganda, iki silahsız propaganda.
0: Size en başından beri söylüyorum. Bölgede silahların gölgesi oldukça, demokratik mücadele koşulları oluşmadıkça ben kimseye siyaset yolu açamam. Oradaki halkımızı örgütün kucağına atamam.
1: Sizle ben aynı şeyi istiyoruz. Ben de silahların gölgesi olmadan siyaset yapabilmek, bir yerde konuşurken bin bir denge gütmek zorunda olmamak istiyorum. Örgütü kuran kadrolardan yana endişeniz olmasın. Süreç olgunlaştığında önderliğimiz onlara ne emrederse onu yapmak zorundalar.
0: Önderliğiniz mi? Yoksa hepsinin sırtını dayadıkları dış istihbarat servisleri mi?
1: Devlet aklı da, devlet gücü de sizde var. Onların istihbaratlarla olan bağlantılarını koparın, yüzlerini dönecekleri başka bir yer kalmasın.
2: Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm.

0: Benimle ne zaman konuşacaksın diye bekliyordum evladım. Geldiğin iyi oldu. Baba oğul dertleşelim.
1: Baba, sizlere bunları yaşatıyor olmak beni çok üzüyor.
0: Öyle düşünme oğlum. Evladımız olarak hayatımızda olduğun için annen de ben de her gün şükrediyoruz. Hele ki bize Elif gibi güzel bir torun verdin. Bu yaştan sonra bize hayatımıza neşe getirdin.
1: Elif benim hayatıma girdikten sonra daha çok korkuyorum baba. Uğraştığım insanlar, çoluk çocuk, kadın dinlemiyorlar.
0: Sen onun için varsın evladım. Birinin de çıkıp bunlara karşı durması lazım.
1: Ben yetişemem.

0: Yeterince durdum. Sağlığım bozuldu. Psikolojim bozuldu. Küçücük kızım bile neler düşünüyor.
1: Oğlum, hepimiz senin iradene, inancına güveniyoruz. Bak, bir sürü genç var peşinden gelen. Sana inanan. Eğer sen tökezlersen, düşersen, onlar da düşeceklerdir. Düşmemek için sana uzanan yardım ellerini tut evladım.
0: Daha morfin illetinden kurtulmaya çalışıyorum. Baba, tedaviyle uğraşacak bile vaktim yok.
1: Ben de onu kastediyorum evladım. Bu illetten kurtulman için duada, iradede, iman da lazım tabii ki. Ama önce bu işin uzmanının dediklerini yapmak lazım. Önce tedavini olacaksın, sonra Allah'a teslim olacaksın.
2: Ben burayı çok sevdim. Hep burada oturalım biz.
3: Ama okulun ne olacak?
2: Ben her şeyi öğrendim ki. Hem internet var. Bilmediğin ne varsa yazıyorsun, çıkıyor.
0: Doğum gününde ne hediye istediği belli oldu. Yeni bilgisayar.
2: Aman ya! Bunu ben söylemeyecektim ki. Siz bilecektiniz.
0: Şimdi siz içeri girin. Ne oldu Cahit?
4: Abi müdür aradı. Poyraz istihbaratı basıp Okan'ı almış.
0: Bizi biraz yardım eden, biraz nefes almamızı sağlayan istihbarattı. Adam soluğumuzu kesti Cahit.
4: Müdür bey görüşmek istiyor abi. Ne yapalım?
0: Poyraz'ın asıl derdi müdür beye ulaşmak. Poyraz yerini öğrendiğinde bizim orada onu bekliyor olmamız lazım.

0: Aras. Belli ki bu Okan şimdi 7-8 saat daha konuşmayacak. Şimdi biz o kadar beklersek bunun bacağı kangren olur. Ne yapmak lazım?
1: Kangren olmadan kesip atmak lazım.

Savaş. Okan madem konuşmayacak, ağzına bir odun ver ısırsın. Acıdan kendini kaybedip dilini koparmasın.

0: Dur Savaş. Son bir arzusu var herhalde.
1: Müdür Bey'in yerini biliyorum.

0: Gel. Hoş geldin komutanım.
1: Hoş bulduk efendim. Efendim, önemli bir husus vardı. O yüzden sizi rahatsız ediyorum.

0: Efendim, atamalarla ilgili listeyi incelediniz mi?
1: Elbette inceledim Aybars.
0: Siz onayladınız yani.
1: Bu isimlere dair bir çekincen varsa açık söyle.
0: Bunların silahlı bürokrasinin stratejisini oluşturacak vizyonu ve bilgisi yok.
1: Bunları yetiştirmek sizin işiniz.
0: Tek sıkıntı o olsa yetiştiririz. Ama bu arkadaşlar bağımsız değiller. NATO'yla gereğinden fazla içli dışlılar.
1: Nasıl olur Aybars? Bunlar tertemiz çocuklar. Ben inceledim.
0: Efendim, size yanlış bilgi aktarılmış.
1: Emin misin? Böyle kritik dönemlerde psikolojik harekat yapılır. Kurmaylarımızı boş yere harcamayalım.
0: Hepsini detaylı araştırdım. İşlerinden bazılarını bizzat tanıyorum.
1: Söylediklerini araştıracağım Aybars.
0: Efendim, ben bunu kendime güvensizlik addederim. Eğer bu liste geçerse, istifa edeceğimi bilmenizi istiyorum.
1: Listeyi yarı yarıya dengele. Buradaki isimlerin yarısını çizeceksin. Atamalarda yerine güvendiğin adamları koyacaksın. Eğer bütün listeyi değiştirirsen tepkileri göğüsleyemem. İşin arkasında ne olduğunu anlayana kadar ortalığı fazla ayaklandırmamamız lazım.

0: Akif şimdi açıklayacak, vaktim yok. Sonra sana her şeyi anlatacağım.
1: Her şeyi sormuyorum. Nereye gidiyorsun onu söyle yeter.
0: Hemen döneceğim. Bir işim var. Sen dinlenmene bak. Birazdan doktor sargılarını değiştirecek.
1: Çocuk mu kandırıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Kafayı mı yedin?
0: Akif, olanları öğrenince bana hak vereceksin.

0: Cahit sen burada yanımda kal. Görür görmez sıkmaya başlayacağız. Poyraz defteri de kapansın. İşimize gücümüze bakalım. Alptekin siz Fatma ile üst katta olun. Biz ateş açana kadar siz kendinizi göstermeyin. Sonra oradan destek verirsiniz.
1: Tamam abi.
0: Siz de arka tarafı mukayyet olun.
2: Arkada girebilecekleri başka bir yer yok. Mecburen buradan gelecekler.
0: Erkan sen müdür beyin yanında kal.

0: kadınla çık.
1: Sebep?
0: Seni görünce sinirlerim bozuluyor.
1: Gideceğim aç. Derin derin nefes al geçer. Baskı altındayken olur öyle. İnsanın sinirleri gerilir.
0: Ulan dua et abi burada. Yoksa senin o bütün sinirlerini almıştım.

0: Efendim, hocadan haber var. Aybars acil görüşmek istiyormuş.
1: Umduğumdan çabuk oldu Aybars'ın gerçekleri görmesi.
0: Bizim acil Aybars'la görüşmeye gitmemiz lazım.
2: Eşref Bey, şu Poyraz meselesini bir halledelim ondan sonra.
1: Sencer'i bir an önce oradan indirmezsek... ...bir Poyraz gider, bir başkası gelir.
3: İleteceğiniz bir mesaj falan varsa biz gidelim Adil Bey.
1: Aybars'ı zor ikna ettik. Karşısında beni ya da Eşref'i görmezse... ...hiçbir şey anlatmaz. Bu riski alamayız. Çok önemli.
4: Efendim, ikinizin birden risk alması doğru değil. Ben Eşref Bey'i götüreyim, siz burada kalın.
3: Yok, yok, yok. Eşref Bey'le ben giderim.
0: Mete'nin gelmesi daha doğru olur Kara. Seni görürse tedirgin olabilir. Mete'yi heyetteki görevi nedeniyle tanıyor Aybars.
2: Mete Bey. Çok dikkatli ol.
4: Biz de dünkü çocuk değiliz Abdülhamit.

0: Efendim, ben Haydar, sizi acil görmem lazım. Yaralıyım efendim. Polatların yanından kaçtım. Anladım efendim, hemen geliyorum.
1: Adil Bey niye gelmedi?
2: Tavrını görüp emin olmadan sizi karşı karşıya getirmek istemedim.
1: Son görüşmemizde Adil Bey'le fikir ayrılığımız onu üzmüş anlaşılan.
2: Hoca telafi edeceğini söylediği için geldim.
1: Ordu içinde yeni bir junta kurmak istiyorlar. NATO'nun güdümündeki bazı subayları kritik mevkilere getirmek üzere bir liste gönderdiler bana.
2: Babür Bey'in durumdan haberi var mı?
1: Ben öğrenmesini sağladım.
2: Tavrı ne oldu?
1: Benden ona zaman kazandırmam için denge politikası uygulamamı istedi. Ama bu duruma çok sinirlendiği belli.
2: Aybars, sadece askeri bürokraside değil, devletin bütün kritik kurumlarında aynı politikalar uygulanmak isteniyor. Ülkeyi yeniden batıya bağımlı, içe dönük bir hale getiriyorlar.
1: Adil Bey benim ne yapmamı istiyor?
2: Aksaçlı senin Babür'ü yoklamanı istiyor. Bize karşı tavrı nedir öğren. Onu kazanmamız çok önemli.

0: Söylemedi. Tamam Mete. Sen Haydar'la ilgilen. Diğer konuyla ben ilgilenirim. Mete, ne diyorsam onu yap.
1: Savaş.
2: Evet abi.
1: Kemerini tak. Efendim. Anladım. Senin bu getirdiğin adamlar var ya Savaş.
2: Evet abi.
1: Onların başı bana fedaydı, değil mi?
2: Evet abi.

0: Mücahit, pusatları ara, dikkatli olsun.
1: Tamam abi.
0: Erkan, sen de kareyi ara.
1: Tamam. Pusat, var mı bir sorun? Tamam, dikkat edin.
0: Poyraz bizi yemledi. Başka bir taraftan saldıracak.
2: Tamam kara, tamam. Abi, kara bir terslik yok diyor.
3: Ama Eşref Bey dışarı çıkmış Aybars Bey'le görüşmeye.
4: Allah kahretsin! Onları yerinizden kıpırdamayın dedim.

0: Takip eden olmadı değil mi?
1: Olmadı. Bu telaşınız ne? Abdüley, Polat aradı. Poyraz bir şeyler çeviriyor. Dikkatli olun.
0: Vay vay vay. Kara, Abdüley, Mete. Polat Alemdar ihtiyarı bize vermemekte kararlı anlaşılan.
2: Ne yapacağız abi?
0: Poyraz ne taraftan daha soğuk eser savaş? Karadan mı? Denizden mi?
1: Erhan sen buradan ayrılma, tamam?
3: Tamam abi.
4: Nasıl geçti görüşme Neşref?
5: Efendim beklediğimden çok daha iyi geçti. Yalnızca Aybars'ın değil,

0: Babür Bey'in de durumdan rahatsız olduğunu öğrendim.
1: Aybars'a Babür'le görüşmesini söyledin mi?
0: Sadece bir ağzını yoklamasını söyledim. Duruma göre Babür Bey'le temas kurmayı düşünüyorum.
1: Eşref, gerekirse bütün üyeleri tek tek geri kazanmamız lazım.

0: Nereden sıkıyorlar, gören var mı?
1: O ses, sanırım kanat sesi.
2: İyi misin?
1: Abdüley, kanatla sıkıyorlar. Bir şekilde yaklaşmamız lazım. Yoksa herif hepimizi indirecek.
0: Burada. Badenin içindeler.
2: Abi! İçeri girek! Burada cistiflak durayım!
3: Olur! Girelim de herif bir roket atar atsın, hepimizi patlatsın değil mi? İşine bak sen, işine!

0: Binin arabaya!
1: Reis! Reis!
2: Mete, beni koru.

Az daha yaklaş. Geldik, geldik, geldik. Hadi, hadi, hadi. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş, az daha yaklaş.

0: dön, dön, dön! Poyraz arabada değil, dön! Kahretsin, bas! Ha!
1: Reisi de kaybettik.

0: Geliyorlar efendim.
1: Erhan, Eşref'i buradan çıkar.
2: Efendim, kendinizi feda etmenize izin veremem.
1: Eşref, ben kaçmak için çok uzun süredir yaşıyorum. Bu kadar yeter. Ama senin yaşaman lazım. Bundan sonra her şey senin ve Polat'ın ellerinde.
2: Efendim, benden bunu istemeyin.
1: Eşref, sana emrediyorum.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
6: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
7: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
6: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
8: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
6: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
7: Ya ne olacağını?
6: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
8: Ne?
6: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
9: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
10: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G!
9: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
11: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
12: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
13: Aynen.
12: Akımlara akıyor muyuz?
13: Akıyoruz.
12: Dans, dizi, fit check,
14: oyun, ASMR,
12: edebiyat.
14: Güzel.
12: Sen ne yapıyorsun?
15: Ben bir şey yapmıyorum abi.
12: Sen Türkcelli misin?
15: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
12: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
16: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
17: Türksel'leri bağlat hayata.
18: A101'de piliç bonfilenin kilosu 272 lira 50 kuruş.
19: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
20: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
21: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
22: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
23: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
24: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
25: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
26: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
27: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada...

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Misal Pro Ace City Cargo. Vakit nakittir. Senin

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
4: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi.

0: Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
1: Domino's'um hoş geldin.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu...
4: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
3: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
2: Demezdim.
3: O zaman bize müsaade.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
7: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
8: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
7: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
9: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
12: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
11: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
13: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
11: Hiç gerek yok, Piril var.
14: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
11: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
14: Yeni Piril Ultra Güç.
15: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
16: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
17: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
18: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
17: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
19: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır.
20: Yeni mi?
19: Hayır, Pervol'le yıkandı.
21: Bu çorba aşmış.
22: Kırmızı süt aşmış, kırmızı süt aşmış.
23: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
24: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde trink sat.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
8: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
10: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
11: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
10: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
12: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
10: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
11: Ya ne olacağını?
10: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
13: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Muazzam.
14: Gol olur yalnız. Ben dedim.
13: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
10: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
15: Aynen.
10: Akımlar akıyor muyuz?
15: Akıyoruz.
10: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
16: Ben bir şey yapmıyorum abi.
10: Sen Türkcelli misin?
16: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
10: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
9: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
17: Türkcell'lere bağlan hayata.
18: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
19: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: 15 yıldır bu anın hayaliyle yaşıyorum.
1: Bense 15 yıldır seni bir kez bile hatırlamadım. İhanet ettiğin gün benim için bittin.
0: O zaman sana kendimi bir hatırlatayım ben.

0: intikamımızı aldım. Adil'in ne kadar ömrü kaldıysa onu acı içinde geçirecek. Bundan sonra rahat uyuyabilirsin. Türkiye'de işimiz bitti. Hazırlığınızı yapın, gidiyoruz.
1: Nereye gideceğiz?

0: Kızım, sizi böyle apar topar getirdik ama. Hoş geldin evladım.
1: Leyla, vaktim olmadığını söyledim. Doktor hanımı niye boşu boşuna buraya sürüklüyorsunuz?
0: Gelmesini ben rica ettim.
1: Baba, benim üstümü değiştirip çıkmam gerekiyor. Doktor hanımla daha müsait bir zamanda görüşürüm. Cahit.
2: Doktor hanım, ben sizi götüreyim.
0: Yok evladım, götürme. Buyurun, siz içeri geçin. Polat az sonra yanınıza gelecek.
3: Bunu Polat Bey'in kendisinin istemesi lazım. Yoksa burada olmamın bir anlamı yok. Gerçekten tedavi olmak istiyorsanız size yardım etmeme izin vermelisiniz. İçeride sizi bekleyeceğim.

0: Evladım, tedavi olmamak için neden bu kadar direniyorsun?
1: Baba olan oldu zaten. Yaşamadığım acı mı kaldı? Bundan sonra daha beter ne yaşayabilirim ki?
0: Nereden biliyorsun? Her insan yaşadığı acıyı en büyük acı zanneder.
1: Baba.
0: Evladım, sen nasıl fikrinde ısrar ediyorsan, ben de en az senin kadar ısrarcıyım. Dünyaya yapışık olarak gelen Siyam ikizleri, nedir bizim çektiğimiz? Böyle hayat mı olur diye sitem ederlermiş. Bir bilge onlara demiş ki, halinize şükredin, beterim beteri vardır. İkizler gülmüşler. Halimizden beter ne olabilir ki? Aradan biraz zaman geçmiş. İkizlerden biri sabah kalktığında diğerinin öldüğünü görmüş. Hem çok üzülmüş, hem de daha beterinin ne olduğunu anlamış. Hayatta en sevdiği, ona en yakın olan kardeşini defnedememek bir yana, onu ömrünün sonuna kadar sırtında taşıması gerekiyormuş.
1: Şu halimde bile bana merhamet etmeyecek misin? İlk defa acımın verdiği isyanla büyük laf etmeye kalktım. Ona bile müsaade etmiyorsun.

0: Ne yapıyoruz? Anlamıyorum ki. Bu benim kaderim mi? Bak, bir beceriksiz daha geldi. Bozulma koçum. Ben turnusol kağıdı gibiyim. Kağıda değil, kendine kızacaksın.
1: Mete Bey, sizinle sohbet etmeye gelmedim. Beni Aksaçlı'ya götürecek misiniz?
0: Sen önce anlat bakalım. Nereden kaçtın? Nasıl kaçtın?
1: Akif'le beni bir kaçak doktorun yanında tutuyorlardı. Aynur'a yanımızda bekliyordu. Ayağa kalkacak hale gelir gelmez kaçtın.
0: Bravo. Görüyor musun Nafiz? Bak, kaçmayı başarmış.
1: Mete Bey, Aksaçlı beni bekliyor.
0: Aksaçlı'ya böyle elin boş gitmeye utanmayacak mısın? Hem de Aynur'a ile Akif'i ele geçirme şansın varken.

0: Atla, gideceğin yere kadar götüreyim.
1: Sen atla, ben kendim giderim.
2: Polat Bey, tedavinizin başarılı olması için tedavi olmayı istemeniz, hepsinden önemlisi inanmanız lazım.
3: Doktor Hanım, ne sizden bir isteğim var, ne de bu tedaviye inancım var.
2: Sizi nasıl ikna edebilirim?
3: Mucize göstermeniz lazım.
2: Sizin mucizeden ne anladığınızı bilmiyorum. Ama tedavi ettiğim hastalarımdan bazıları birlikte bir mucize yarattığımıza inanıyorlar.
3: Siz benim nelerle uğraştığımdan haberdar mısınız doktorum?
2: Anlatırsanız dinlemek görevim Polat Bey.
3: Bunu çizen psikopata bulmam lazım.

0: bize yarattığımıza inanıyorlar.
1: Siz benim nelerle uğraştığımdan haberdar mısınız doktorum?
0: Anlatırsanız dinlemek görevim Polat Bey.
1: Bunu çizen psikopata bulmam lazım.

0: bize yarattığımıza inanıyorlar.
1: Siz benim nelerle uğraştığımdan haberdar mısınız doktorum?
0: Anlatırsanız dinlemek görevim Polat Bey.
1: Bunu çizen psikopata bulmam lazım.
2: Atamalarla ilgili dosyayı gördün mü? Aybars, verdiğimiz listedeki adamların üstünü çizmiş.
3: Gördüm. Ona akıl verenler var. Aybars, eğer durumun farkındaysa, kendi inisiyatifiyle hareket etse listenin tamamını çizerdi. Demek ki birileri ona denge yapmasını, dikkatleri fazla üstüne çekmemesini söylüyor.
2: Eşref'le görüşmüş Remzi. Daha ne anlatıyorsun bana? Onların güdümünde hareket ediyor.
3: Bu kadarla kaldığını sanmıyorum efendim.
2: Heyetten birilerinin bize karşı çalıştığını mı düşünüyorsun?
3: Düşünmüyorum, eminim. Teamülleri değiştirerek üyelerin birbirlerini tanımalarına izin vermeniz hiç iyi olmadı. Babür ve Faruk yaptığımız planları fazla kurcalamaya başladılar. Yakında sıkıntılarını birbirleriyle paylaşmaya başlayacaklardır.
2: Ne fark eder Remzi? Yaşadığımız çağda birbirleriyle irtibata geçmeleri zor bir şey mi? Ben sadece heyete olan güvenimi sergileyerek bir güç gösterisi yaptım. Bu da uzun süre onları oyalamaya yetti.
3: Peki bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Henüz her şey bitmiş değil. Heyetin bana itaat etmesi için onlara bir fırsat daha vereceğim. Eğer aksi yönde bir tavır sergilemeye devam ederlerse tek tek hepsini yok ederim.

0: Bir sorun var. Çizgilerinin sertliği bunu gösteriyor.
1: Emrinin yere düşeceğine, adamın yere düşmesi gerektiğini bilmiyor.
0: Baba figürünü, hayatta vazgeçemeyeceği tek şey odur.
1: Ama seninle de bir derdim yok Polat Alemdar. Bana adili ver, geldiğim gibi gideyim.
2: Cahit, arabayı hazırla.
3: Tamam abi.
2: Abdülay, Adil Bey'in durumu nasıl? Konuşacak durumda değil mi? Eşref Bey'le konuşmaya gidiyorum. Ben gelene kadar hiçbir yere kımıldamaz.

0: Aynur'a. Haydar baskın.
1: Ne oluyor kardeşim ya? Bir dur.

0: lazım buradan.
1: Niye çıkıyoruz, çatışalım?
0: Akif, iyi değilsin. Adamlar kalabalıklar. Şansımız yok.
1: Haydar nerede?
0: Akif. Bizi satan Haydar. Sencere çalışıyor.

Nafiz. Ah Nafiz, ah. Zıt kutuplar birbirlerini çeker derler. Ama sen hep kendin gibi beceriksizleri çekiyorsun.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
3: Türksel 5G hızı ve...

0: Yani dört bir yanı kapsamaya devam ediyor.
1: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
0: Çünkü neden?
1: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
0: Olur mu Selim?
2: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
0: Ya ne olacağını?
1: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
3: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell!
4: 5G!
3: Türkcell!
4: 5G!
3: Türkcell!
4: 5G!
3: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
1: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
5: Aynen.
1: Akımlara akıyor muyuz?
5: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
0: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
6: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcelli misin?
6: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
7: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
8: Türkcelleri bağlan hayata.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı... İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
10: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
11: Bayer'den.
12: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
13: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
15: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
16: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
17: Of yazık.
16: Akıl verenlere karşı tek başına.
18: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sat.

0: tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Boy boy boy boy boy boy Domino's'u
5: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
4: Hoş geldin.

0: zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
1: Akses'in 25. yılı için ilk Akses bize motosikletleri.
2: Neydi ya?
1: 25 bin TL çip para yazan alevli çemberin içinden
2: yok artık.
1: Ve gerçek Akses kızı kampanyayı duyurur. Sen de cüzdandan kampanyalara katıl. Akses'in 25. yılına özel 25 bin TL'ye varan çift para kazan.
3: Akses 25 yaşında.
1: Kampanya yanıyor. Yanmıyor mu?
4: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
5: Ya mesela daha az önce 30 bine tablet alacakken bir satış danışmanı bu da sizin işinizi görür deyip 20 binlik tablet önerdi. Yetmez mi?
4: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta bütçenizi düşünen güvenilir teknoloji uzmanları var.
6: Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ah, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
7: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
6: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
8: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
9: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 400 gram içim labne 99 lira. 12'li solo tuvalet kağıdı 79 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir.
10: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
11: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.
12: Hoca,

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabam.com'a değerinde tring sat.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
10: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin 4000...

0: yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden?
0: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
1: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
0: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
2: Ya ne olacaktı?
0: Çünkü Türkcell demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
1: Me...
0: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
3: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell!
4: 5G!
3: Türkcell!
4: 5G!
3: Türkcell!
4: 5G!
3: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
0: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
5: Aynen.
3: Akımlar akıyormuş.
5: Akıyoruz.
0: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
6: Ben bir şey yapmıyorum abi.
0: Sen Türkcelli misin?
6: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
0: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
7: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
8: Türkcelleri bağlan hayata.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Adil Bey'in durumu nasıl Eşref Bey?
1: Henüz hayati tehlikeyi atlatamadı. Merak etme Polat. Adil Bey çok şey atlattı. Bunu da atlatır.
0: Onu bilmem ama benim atlatmam biraz zor olacak. Bu hatayı nasıl yaptık?
1: Adil Bey bu durumdayken heyeti nasıl geri kazanacağız? Ben onun için daha çok kaygılanıyorum.
0: Eşref Bey, hocayla görüş. Deyin ki bundan sonra inisiyatif Polat Alemdar'da. Heyetin Sencersiz bir toplantı yapmasını sağlayacağım. Hoca ve sen durumu onlara anlatacaksınız.
1: Böyle bir toplantıyı kabul etmeyeceklerdir Polat.
0: Ben kabul etmelerini sağlayacağım.
1: Nasıl?
0: Sencer Poyraz'ı Türkiye'ye getirerek büyük bir hamle yaptı. Ama aynı zamanda büyük de bir hata yaptı. Üyelerin Poyraz'dan ve Sencer'in yapmış olduğu ihanetlerden haberdar olmalarını sağlayacağım.
1: Poyraz'ın yerini bulmak konusunda ne durumdayız?
0: Bununla ilgili size sormak istediğim bir şey var. Bu Poyraz'ın ve ekibinin kollarındaki dövmenin özel bir anlamı olduğunu düşünüyorum.
1: Hiçbir anlamı yok Polat Alemdar. Poyraz'ı yetiştiren bir komutanı vardı. Heyet için çalışıyordu. Onun böyle garip zevkleri vardı. Dövme Poyraz'a o komutandan yadigar.
0: O komutana nasıl ulaşabileceğimi biliyor musunuz?
1: Dosyayı okuduysan görmüşsündür. Komutan öldü.
0: Poyraz'ın üstünün çizilmesiyle komutanın trafik kazasında ölümü aynı zamana denk gelmiş. Ben tesadüflere pek inanmam Eşref Bey.

0: Abi, Sencer gitmemize engel olmaya geldi.
1: Denesin bakalım. Becerebiliyor mu?

0: Sana haber vermeden mi gitmeyi düşünüyordum?
1: Gideceğim doğru. Ama sizden gizlemeyi hiç aklımdan geçirmedim.
0: Gitmeyeceksin.
1: Beni buraya niçin getirdiyseniz onu yaptım. Burada durmak için hiçbir nedenim kalmadı.
0: Ben seni Adil Bey'i öldürmen için getirdim. Adil Bey hala hayatta.
1: Bundan sonra yaşasa ne olur, yaşamasa ne olur?
0: Mesele Adil'in ölüp ölmemesi değil. Verdiğim emri istediğim şekilde yerine getirmemen.
1: İki gözü kör bir adamı tehdit olarak göreceğinizi düşünmezdim.
0: Bana ne düşünüp düşünmeyeceğimi söyleme Poyraz. Ben senin düşünmeni değil, verdiğim emri yerine getirmeni istiyorum.
1: Emir kör bir adamı öldürmekse, bunun için bana ihtiyacınız yok. Binlerce adam var emrinde layıkıyla yerine getirebilecek.
0: Yapmanı istediğim başka bir görev var. Bu görevi yerine getirirsen, sana hayatındaki en büyük ödülü vereceğim.
1: Bana en büyük ödülü zaten verdiniz. İntikamımı almamı sağladınız.
0: Yanılıyorsun. Seni burada tutacak tek şey elimde. Komutan. Rasim babanı özlemedin mi?
1: Sencer Bey. Güçlüsün anladık. Bu biraz fazla iddialı oldu. Komutanımı mezardan çıkaracak gücüm varsa zaten bana ihtiyacın yok.
0: Rasim yaşıyor Poyraz. Son bir görevin var. Ondan sonra komutanını da alıp istediğin yere gitmene müsaade edeceğim.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 2 Ekim Cuma. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Mecliste yeni yasama yılının ilk günü için resepsiyon vardı dün akşam. Gün içerisinde genel kurulda yaşananlar akşam resepsiyonda konuşuldu. MHP lideri Devlet Bahçeli yeni partinin genel kurulu terk etmesiyle ilgili siyasi açıdan çok doğru olmamıştır dedi. Yeni Parti ve CHP akşamki resepsiyona da katılmadı.
1: Meclisin ilk gününde sabah başlayan trafik, akşam düzenlenen resepsiyona taşındı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken yeni parti grubu salondan ayrılmış, AK Parti'den yanıt alkışlarla gelmişti. O görüntülere ilk yorum MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.
2: Yeni parti, Sayın Cumhurbaşkanımız salondayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştı. Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım.
1: Aynı konu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da soruldu.
3: Siyasetin asgari olarak yerine getirmesi gereken sorumluluk, Cumhurbaşkanlığı makamına asgari nezaketi göstermektir. Hiç şık olmamıştır.
1: Yeni Parti ve CHP akşamki resepsiyona da katılmadı. Açılıştan resepsiyona yansıyan bir başka karede, Bahçeli ile İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun tokalaşması oldu.
2: Ekim ayında birileriyle selamlaşıyor.
4: Müsavat Dervişoğlu'yla selamlaşmanın yeni bir şeyin başlangıcı mı efendim?
2: Öyle düşünüyorum.
0: Bahçeli yeni partiden yenilikler bekliyoruz diye çağrıda bulundu ama yeni partide kongre süreçleri başladı. Sandık kurulan her noktada gerginlik hakimdi. Partililer arasında adeta meydan muharebesi yaşandı. Son örnek İzmir Buca'daydı. Yeni partililer oy kabinleri arasında kavga etti.
1: Oy kabinleri parçalandı. Parti yeni ama usul eskiydi. Yeni partinin ilçe seçimi meydan muharebesine döndü. Yeni parti Buca ilçe başkanlığı için ön seçim vardı. Oy kullanımı devam ederken iki başkan adayının destekçileri tartıştı. Tansiyon düşmedi ve sonrası partililer oy kabinleri arasında birbirine saldırdı. Sesler yükseldi. Salonun her bir tarafında arbede vardı. Polis müdahale etti. Zor oldu ama gerginlik kontrol altına alındı. Yeni Parti Buca İlçe Başkanlığı ön seçimlerine demokrasi değil kavga damga vurdu.
0: Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 28 şüpheli gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.
5: Eyüp Sultan'a hizmet etmek bir ayrı canlı. Benim için hakikaten çok müstesna özel bir gün çünkü 2 yıldır bu anı bekliyordum.
6: Rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütüne üye olma.
5: Kendimi hakikaten çok şanslı sayıyorum. Hava mahcup etmesin.
6: Suçlamalar aynıydı. CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve 27 şüpheli operasyon yapıldı. Belediye binasında arama yapıldı. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi gözaltına alındı.
5: Eyüp Sultan'a hizmet etmek bir ayrı canlı.
6: Gözaltına alınan Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi sağlık kontrolünün ardından Ankara'ya gönderildi.
0: Fon soruşturmasında gözler bugünkü kritik toplantıdaydı. Yeni adımlar ve ödeme takvimi değerlendirildi. Çalışmalar sürerken soruşturmanın adli ayağında da yeni gelişmeler yaşandı. 4 kişi daha tutuklandı ve böylece tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Gelin detaylarına birlikte bakalım.
1: Tüm gözler bu toplantıya çevrilmişti. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıda ödeme takviminin değerlendirildiği ifade edildi. Amerika merkezli Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu CNP'den de fon soruşturmasına ilişkin açıklama geldi. Türkiye'nin kredi notunun etkilenmeyeceği ifade edildi. Soruşturmanın adli ayağında ise yeni gelişmeler var. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı tutuklandı. Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi Balcı, soruşturmadan 2 hafta önce görevinden istifa etmişti. Tutuklanan bir diğer isim de Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt oldu. Öğüt'ün son 3 ayda fonlardan 3 milyar 92 milyon lira çektiği tespit edildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 65'e yükseldi.

0: Her maç sonu maçtan çok kendisini konuşturan hakemler yine konuşuluyor ama bu sefer yorum masalarında değil, hakemler dosyasıyla gözaltında. Bir hakem yöneteceği maçın hakem kadrosunu kendisi mi belirler? İddiaya göre Süper Lig hakemi Yasin Kol, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya kendi adının da yer aldığı bir liste gönderdi. Üstelik VAR ve AVAR hakemlerinin de değişmesini istedi. Sosyal medya diliyle buna derler ki ketçap mayonez de olsun mu? Şimdi o yazışmalar hakemler dosyasının en çarpıcı başlıklarından biri. Detaylar geliyor ekranlarınıza.
1: Yöneteceği maçtaki hakemlerin adını, hatta değiştirilecek isimleri MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya mesaj atan kişi Süper Lig hakemi Yasin Kol. Hakemler dosyasından gözaltına alınan son isim oldu. Gözaltına alınmasının nedenlerinden biri adliyeye sevk edilen MHK Başkanı

0: doğduyla 2025 yılında aralarında geçen hakem atama yazışmaları. Ferhat Gündoğdu Yasin Kol'a mesaj atıyor. Müsait olunca beni görüntülü ararsın diyor. 2 saat 15 dakika sonra ise Kol arıyor. Ve ikili arasında 2 dakika 49 saniyelik bir görüşme gerçekleşiyor. O görüşmenin içeriği belli değil ama 10 dakika sonra Yasin Kol bir liste gönderdi. O listede başta kendi, sonrasında diğer hakemlerin adı var. Aynı günün akşamı VAR ve AVAR hakemlerinin de değiştirilmesini istedi. Yasin Kol ve gözaltına alınan Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ve çarpıcı bir gelişme daha. Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde hakem görevlendirmelerine ilişkin dikkat çekici bir yazışma tespit edildi. Yazışmada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın belirli bir hakemi istemediği, söz konusu hakemin Trabzonspor maçlarında ve VAR görevlerinde görevlendirilmemesi yönündeki talebinin İbrahim Hacı Osmanoğlu tarafından Ferhat Gündoğdu'ya iletildiği görüldü.
1: 10 yıldır cevap bekleyen bir ölüm ve şimdi dosyanın en kritik delili kayıp. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un cep telefonu nerede? Savcılık o telefonda ölümü aydınlatabilecek kritik veriler olabileceğini belirtiyor.
2: Yakinen dakika dakika, saniye saniye takip ettik.
0: On yıl önce çiftliğinde ölü bulundu. Ölümü yıllarca doğal kabul edildi. Ama şimdi dosya bambaşka bir noktada.
3: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen kasten öldürme soruşturmasında en kritik delillerden biri ortada yok. Denizolgun'un cep telefonu.
3: Sizlerle beraber olmanın memnuniyeti içerisindeyim.
0: Savcılığa göre o telefonda mesajlar, fotoğraflar, notlar ve ölümü aydınlatabilecek kritik veriler olabilirdi. Ama telefon kayıp. Dosyaya göre telefon ölümün ardından olay yerinden alındı. Parmak izi incelemesi yapıldı. Daha sonra tereke eşyaları ile birlikte teslim sürecine girdi. Eşyaları teslim alan avukat çuvalı açmadığını, Hilmi Tuna Kuriş'in yönlendirmesiyle Kısıklı'daki eve götürdüğünü söyledi. Ve aradan yıllar geçti. 30 Eylül 2026'da yapılan kontrolde o telefona yine ulaşılamadı. Savcılık telefonun yok edildiği değerlendirmesiyle Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş hakkında delil yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan dava açtı. Üstelik dosyada sadece kayıp telefon yok. Deniz Olgun'un özel doktoru ve 3 adli tıp görevlisinin de aralarında bulunduğu toplam 6 şüpheli hakkında 3 ayrı dava açıldı. Şimdi dosyanın en kritik sorusu şu: Arif Ahmet Deniz Olgun'un telefonu nerede? Ve o telefonda 10 yıllık ölümün sırrını çözecek ne vardı?
1: Adana'da bir adam sevgilisinin eski kocasından kaçarken canından oldu. Ama o adam ölüme bir başkası değil, kendi paniği sebep oldu.
4: Sevgilisinin eski eşiyle karşılaşmamak için kaçtı. Panikleyip pencereye koştu. Eli ayağına dolaşan adam 3. kattan düşerek can verdi. Olay Sarıçam'da yaşandı. Özhan Ö sevgilisinin evindeydi. Ancak o anda kadının eski kocası kapıya geldi. Ama ikili kapıyı açmadı. Panikleyen Özhan Ö sevgilisinin eski eşiyle karşılaşmamak için pencereye çıktı. Ama dengesini kaybederek 3. kattan aşağı düştü. Beton zemine çakılmıştı. Ekipler hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Özhan Ö'nün sevgilisi ve eski eşi gözaltına alındı.
1: İstanbul'da kadın bir doktor trafikte tartıştığı sürücüye hakaretler yağdırdı. Kayda alındığını görünce de arkam sağlam çek diyerek meydan okudu ancak cezadan kaçamadı.
5: Onu sana geçer.
4: Arkam sağlam dedi, trafikte terör estirdi.
5: Bak plakasını çekiyorum.
6: Çek, çek, çek.
5: Arabama vurdun ya, onu sana geçer.
4: Görüntüler Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında kayda geçti.
5: Saldırıyor, bana saldırıyor.
4: Kadın bir doktor çileden çıktı. Trafikte tartıştığı sürücüye hakaretler yağdırdı.
5: Plakası da bu.
4: O anların kayda alınmasına

0: öfkelendi. Arkam sağlam diyerek tehdit etti.
1: Onu sana geçer.
0: Ekipler harekete geçti.
1: Arabama vurdun.
0: Kadın doktorun kimliği belirlendi. 180 bin lira ceza yazıldı. Ehliyetine ve aracına da 60 günlüğüne veda etti.
2: Ekranların fenomen kaynanası Beyhan Öksüz'ün oğlu Erdi Öksüz. Alacak verecek kavgasında vuruldu. Yaralanan Öksüz'ün 17 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
3: Duyduk dedim. Ben geçen gün dedim ki Allah'ım ben oğlumdan ayırma, evlatlarımdan ayırma.
4: Ekranların fenomen kaynanasıydı. Beyhan Öksüz'ün oğlu alacak verecek kavgasında vuruldu.
3: Ne diyeyim daha ben bu yaşta.
4: Bir televizyon programında geliniyle yarışan Beyhan Öksüz, tavırlarıyla kısa sürede fenomen haline gelmişti.
5: Sen benim çocuğumun psikolojisini bozdun ya. Neler öğretmiş çocuğa ya.
6: Ben öyle söylettim, tamam söylettim.
4: Fenomen kaynana bu kez oğlunun haberiyle sarsıldı. Öksüz'ün oğlu Erdi Öksüz, alacak meselesi yüzünden sokak ortasında silahla vuruldu.
3: Ben geçen gün dedim ki Allah'ım ben oğlumdan ayırma, evlatlarımdan ayırma.
4: İki dizinden ve kalçasından yaralanan Öksüz hastaneye kaldırıldı. Kaçan üç şüpheli ise kısa sürede yakalandı. Öksüz'ü ateş açan saldırgan tutuklanırken diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.
6: Yani bir boşluğa geldim. Psikolojim çok bozuktu, bunu sen biliyorsun.
4: Ayrıca Erdi Öksüz'ün farklı suçlardan 17 kaydı olduğu ortaya çıktı.
3: Ne diyeyim daha ben bu yaşta.
2: Adana'da dikkatsiz minibüs şoförü yolcularla konuşurken kaza yaptı. Kaza anları araç içi kamerasına da yansıdı.
0: Direksiyon başındaydı. Arkasına döndü, yolcularla konuşmaya başladı. Yola bakmayan minibüs şoförü önündeki dolmuşa çarptı. Yüreğir'deki minibüs hattında çalışan bir şoför dikkatsizliğiyle kazaya neden oldu. Seyir halindeyken yolcularla konuşmak için arkasını döndü, sohbete daldı. Önünü döndüğünde ise durmak için çok geçti. Önündeki dolmuş arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle yolcular ve şoför savruldu. Yolculardan bazıları hafif yaralandı. Kaza anları minibüsün içindeki kameraya yansıdı.
2: Dün tüm Türkiye'nin gözü kulağı Yalova Adliyesi'ndeydi. Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin ilk duruşma gerçekleştirildi. 7 saat süren duruşmada mahkeme ara kararını verdi. Tuğya'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma ise 9 Ekim'e ertelendi.
7: Önümü açar mısınız?
8: Neler söylersiniz?
9: Davada tanık olacaksınız.
0: İlk duruşma sona erdi.
7: Güllü Hanım'ın bugün ilk duruşmasına girdik.
0: Tam 7 saat sürdü.
7: 7 saatlik uzun bir duruşmadan sonra 9 Ekim tarihine duruşma ertelendi.
0: Tuğyan'ı üzen bir karar verildi.
7: Sana Tuğyan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
0: Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması için dün gözler Yalova Adliyesi'ndeydi. Önce Güllü'nün asistanı Çiğdem Deniz Emir.
10: Çiğdem Hanım.
0: Sonra Güllü'nün oğlu Tuğberk Yaz Gülter geldi adliyeye.
7: Önümü açar mısınız?
0: Her ikisini de gazeteci ordusu karşıladı ama açıklama yapmadılar.
10: Bir şey demek ister misin Tuğberk Bey?
0: Ve davanın tek tanığı Nur Sultan Ulu.
8: Neler söylersiniz?
9: Davada tanık olacaksınız.
0: Yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi talep ediliyordu. O da duruşmada hazır bulundu.
10: Bir şey söyleyecek misiniz?
9: Tuğberk de içeride.
8: Bugün her şeyi anlatacak mısınız yine?
0: Ve gözler mahkeme salonuna çevrildi. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısına çıktı.
11: Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum. Sen de benim.
0: Hakkındaki suçlamaları reddetti.
12: Soruyorum sana kız çocuğu olarak.
1: Anneni sen mi öldürdün?
12: Hayır.
0: Olay anında arkam dönüktü. Annemin nasıl düştüğünü görmedim dedi.
13: Sultan aynaya bakıyordu. Ben yanındaydım. Sonra çok büyük bir ses duyduk. Bir baktım annem yoktu. Sultan'a bağırdım. Sonra birlikte koşarak aşağı indik.
0: Sultan Tuğyan'ı suçladı. Güllüyü pencereden attığını anlattı.
14: Ne hissettiğimi bile anlayamadım.

0: tabii ki yani şok geçirdim zaten o esnada.
1: Gülünün oğlu Tuğberk ise her şeyi sonradan öğrendiğini söyledi. Ablam beni görünce bayıldı dedi.
2: Keşke güzelim, canımdan ciğerim annem hayatta olsaydı da sizi böyle nasıl ilmek ilmek ederdi biliyor musun?
1: Ve mahkeme ara kararını verdi. Tuğya'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava 9 Ekim ertelendi.
3: Muhtemeldir ki 9 Ekim'de mahkeme kararını verecek ve dosyayı kapatacaktır.
4: Adli soruşturmanın ardından serbest kalan Dilan Polat, kendisini sektörden yok etmeye çalışmakla suçladığı isimsiz bir kadın fenomene tepki gösterdi. İftiraya uğradığını iddia etti ve serbest kalır kalmaz kamera karşısındaydı.
5: %100 enerji, bu nasıl bir sinerji? Yazılan haberlere, yazılan tweetlere hiçbir şeye karşı tepkim yok ama artık düş yakamızdan, bu da sana...
1: Adli kontrolle serbest kaldı. Çektiği videoyla ateş püskürdü.
5: İşine bak magazinci spiker her şey yorumu olan iftiracı şantajcı ses kayıtçı. Düş milletin yakasından.
1: Sıra dışı açıklamaları ve şatafatlı özel hayatıyla gündemden düşmüyor Dilan Polat.
6: İstanbul'da isim hakkım bedelim tabela bedelim 20 milyon TL.
1: Bu defa sanal medyada yapılan bir paylaşım üzerine Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.
7: Benim böyle şeyler hakkında çok konuşmak istemiyorum ya. Değil mi Ece?
1: Polis eşliğinde adliyeye getirildi. Dilan Polat ifade işlemlerinin ardından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6: Duygulandım tabii oğlum yani hani sonuç itibariyle çok zor günlerdi Enes'cim. Kolay değildi.
1: Ve serbest kalır kalmaz kamera karşısındaydı. Kendisine tuzak kurduğunu düşündüğü kişiye tepkiliydi.
8: Kardeşim bizi sal iftiraların dilerim Allah'tan sana döner.
4: 18 can gitti, 10 kişi hala aranıyor. Girne'deki gemi faciasında insanı kahreden yeni bir ihmal iddiası ortaya çıktı. Gemide suyu durdurmak için yapılmış özel bölmeler vardı ama o bölmelerin bazı kapıları açıktı. Yani kapalı olsaydı 18 kişi belki de bugün hayattaydı.
9: Şu anda
10: ölüm gemisinde korkunç ihmal ortaya çıktı.
11: Bu 13 tane ortak şu an farklı farklı şirketlerde iş yapıyorlar.
10: Takvimler 30 Ağustos'u gösteriyordu. Filojet yolcu gemisi Girne açıklarında battı. Faciada tam 18 kişi hayatını kaybetti.
12: İnsanlar suya boğuluyor. Bakın.
10: Soruşturmada yeni bilgiler dosyaya girdi. Gemide su geçirmez bölümler vardı ve kapıların kapalı tutulması gerekiyordu. Ancak kapılar açıktı. Kapalı olsaydı gemi bu kadar su almayacak ve belki de facia yaşanmayacaktı. Saat 12.20. Filojet'ten Mayday çağrısı yapıldı ve gemi 14.50'de battı. Ekiplerin müdahale faaliyetleri de soruşturma kapsamında değerlendirildi.
11: Oluyordum ben abi.
13: Batıyoruz.
10: Süleyman Erdoğan isimli kişinin gemiden iki çocuk çıkardığı iddiası da dosyaya girdi. Geminin sol kızağındaki hasar. Söz konusu bölüm daha önce tamir edilmişti. Geminin su almasına neden olan hasarın bu bölgeden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. 9 zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı verildi.
11: O şirketin bütün sahipleri yargılana kadar hesap soracağız.
10: Sevdiklerini kaybeden acılı aileler mahkeme önündeydi.
11: Öyle bir dünya yoktu. Adalet istiyoruz ya. Bizim çocuklarımız denizin altında toprağa döndü. Onlar evlerinde yaşayacak.
4: Anlık dikkatsizlik 2 yaşındaki çocuğu hayattan koparıyordu. Evde babaannesi ve dedesiyle olan çocuk merakından saksı bitkisini koparıp yedi. Bitkinin öz suyundan zehirlenen çocuğun dudaklarında ve boğazında şişlik meydana geldi. 2 yaşındaki çocuk yoğun bakıma kaldırıldı.
14: Bunu kapanmış ağzını almış. O ara ağzı şişmiş dudaklar yani ağız dediğim şu kısımları evet. Bayağı şişmiş çocuğun.
1: Çünkü merak ettiği o bitki zehirliydi. Ağlayan çiçeğin yaprağını ağzına atan çocuk ölümden döndü.
14: Bu çiçekten dolayı hani zehirlendiğini söylemişler. Öldürme riski falan da olduğunu söylüyorlar.
1: Tokat'ta yaşayan Melih Hanlı'nın 2 yaşındaki kızı o gün babaanne ve dedesinin evindeydi. Küçük çocuk işte bu saksıdaki ağlayan çiçeğin tadını merak etti.
14: Ağzını alınca da ağlayarak koşarak annem yanına gitmiş çocuk. Bunu kopardığını fark etmişler bizimkiler.
1: Bir yaprağını ağzına attı. Dede ve anneannenin zamana karşı yarışı başladı. Torunlarını hemen hastaneye götürdüler.
14: Bu çiçekten dolayı hani zehirlendiğini söylemişler. Bizim çocuğu acilen yoğun bakıma aldılar. Dilinin gerisinde şişme falan olduğunu da söylediler.
1: 2 yaşındaki minik kız ne

0: yükseki hayati tehlikeyi atlattı. Doktorlar ağlayan çiçeğe karşı aileleri uyardı.
1: Çocuklar tarafından yendiği zaman bu sefer solunum yollarını etkileyebiliyor. Dudakta şişme, küçük dilde şişme, boğazda şişme, solunum yolunu tehdit edici hale gelebiliyor. Bu durum tabii hayatı risk altına alabiliyor.
2: Malatya'da bir otobüsle bir araç çarpıştı. O çarpışmada araç içindeki karı koca hayatını kaybetti. Korkunç kazanın görüntüleri de ortaya çıktı.
0: Katliam gibi kazada yeter çifti hayatını kaybetti. O kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Malatya'da otobüs şeridinde gidiyordu. Aniden karşısına bir araç çıktı. Çarpışma kaçınılmazdı. Otobüs şoförü frene bassa da olmadı. Otobüs ve araba hızla çarpıştı. Kaza anının araç içi kamera görüntüleri yürekleri dağladı. Otomobil Yeter çiftine mezar oldu. 43 yaşındaki Ali Yeter'le 41 yaşındaki eşi Fatma Yeter yaşamını yitirdi.
2: İstanbul Kadıköy'de 8 katlı binada yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar vardı. Alevlerin arasında can pazarı yaşandı.
0: Sekiz katlı binada yangın çıktı. Paniği herkesi sardı. Alev kapanında mahsur kalanları kucaklayarak ambulansa böyle taşıdılar. Öğle saatleriydi. Bu 8 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosu kısa devre yaptı. Bir anda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, apartmanı sardı. Üst katta yaşayanlar yoğun duman yüzünden apartmandan çıkamadı. Mahsur kalanlar pencerelerden, camlardan nefes almaya çalıştı. Çığlık atıp yardım istediler. İtfaiye merdiven uzattı. Sağlıkçılar sedye ile yakınları dumandan etkilenenleri kucaklayarak ambulansa getirdi. Yangın söndürüldü. Apartmanda mahsur kalan 14 kişi dışarı çıkarıldı.
2: ABD'de tam 200 yıl aradan sonra bir kadın cinayetten idame mahkum edildi. İnfaz için kendisine 2 doz ölümcül iğne yapıldı ancak kadın ölmedi. İşte akıllara durgunluk veren infaz krizi.
0: Hakkında idam kararı verildi. 2 doz zehirli iğneye rağmen ölmedi. Amerika'da bir idam mahkumunun infazı sırasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Chris Pike 1995 yılında 18 yaşındayken işlediği cinayetten ölüm cezasına çarptırılmıştı. Eyalette 200 yıl sonra idam edilen ilk kadın olacaktı. İnfaz çarşamba günü gazetecilerin huzurunda başladı. Pike'ın ilk doz iğnenin ardından hala hayatta olduğu belirlendi. Bunun üzerine ABD yasalarına göre ikinci doz iğne yapıldı. Ancak göğsünden hala homurtu benzeri ses geliyordu. Yasalara göre üçüncü doz iğne yoktu. Bunun üzerine 50 yaşındaki Pike hastaneye kaldırıldı. Chris Pike 18 yaşındayken bir gençlik eğitim kampında 19 yaşındaki Colin Slimer'ı erkek arkadaşıyla birlikte öldürmüştü. Slimer'ın cesedinin göğsüne satanik bir sembol olarak görülen 5 köşeli yıldız kazımışlardı.
2: Tayland'daki bir tapınak faciaya sahne oldu. Bilincini kaybeden sürücü otomobille tapınağa daldı. 3 kişi yaralandı.
0: Tapınağa otomobille daldı. İbadet edenlerin arasına böyle girdi. Başkent Bangkok'taki bu tapınak 68 yıllık. Binlerce ziyaretçi ibadet etmek için oradaydı. Sıradan bir gündü. Felaket öncesi 30 kişi yine ibadet ediyordu ama dehşeti yaşadılar. 78 yaşındaki sürücü tansiyon hastasıydı. Direksiyon başında baygınlık geçirdi. Fren yerine gaza bastı, tapınağın içine daldı. Herkes panikle kaçışırken ortalık toz bulutuna döndü. Göz gözü görmedi. Araç 3 kişiye çarptı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır. Tapınak içindeki eşyalarda büyük zarar gördü.
2: Mekke'de canlı bomba paniği yaşandı. Üzerindeki patlayıcı yelekle korku salan şüpheli ekipleri alarma geçirdi. Bakın nasıl etkisiz hale getirildi.
0: Üzerinde patlayıcı yelek vardı. Mekke polisini harekete geçirdi. Canlı bomba olduğu öne sürülen şüpheli böyle etkisiz hale getirildi. Binlerce Müslüman Mescid-i Haram'da ibadet ediyordu. Üzerinde patlayıcı yelek olan şüpheli kutsal topraklarda paniğe neden oldu. Herkes yanından kaçmaya başladı. Ekipler canlı bomba olduğu iddia edilen saldırganı durdurmak için düğmeye bastı. Böyle etkisiz hale getirildi. Suudi Arabistan yetkililerinden bir açıklama geldi. Canlı bomba ve saldırı girişimi iddiaları yalanlandı. Şüphelinin kimliği ve olay hakkında bilgi verilmedi.
2: Manisa Soma'da maalesef bir kez daha maden ocağında göçük meydana geldi. 7 işçi o göçük altında kaldı, 2 işçi yaralı kurtarıldı ancak 5 işçiden acı haber geldi.
0: Manisa Soma'da bir kez daha maden ocağı göçtü. Göçük altında 5 işçi can verdi. 2 işçi yaralı kurtuldu. Maden ocağındaki göçükte 7 işçi göçük altında kaldı. Zamanla yarış başladı. 7 işçiden Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen yaralı kurtuldu. 5 işçi göçük altındaydı. İlk olarak Halit Ersay ve Kerim Ören'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Sabaha karşı da 3 işçiden acı haber geldi. Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaralı kurtulan İbrahim Çimen o dehşet anlarını anlattı.
3: Bir anda direkler çökmeye başladı. Direkler çöktüğünü görünce ben kendim attım.
0: O anlattıkça yürekler yandı.
3: Benim belimden bastırdı ondan sonra yıkılan yer. Yani çocuklar bakıma geliyor tabii.
0: Emekli olmuştu ancak çocukları için maden ocağında çalışmaya devam ediyordu.
3: Emekli olduk zaten biz tekrar devam ettim ben. İhtiyaçlar için devam ettik işte.
0: İbrahim Çimen gibi emekli olduğu halde çalışan işçilerden biri de İsa Olcay'dı. 5 yıl sonra döndüğü maden ocağı mezarı oldu.
4: Emekli oldu. Emekli olduktan 5 yıl sonra çalışmaya devam etti 2021'den beri.
0: Onun da çalışma nedeni aynıydı.
4: Geçim sıkıntısı yüzünden çalışmaya devam ediyordum.
0: Maden ocağında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Ramazan İnce sevdiğine kavuşamadan göçük altında can verdi.
5: Yok görüşlü biri varmıştı. Nişan hazırı vardı. Gün belirliydi yani.
0: Madende kabusu yaşayan işçi Süleyman Şakrak 5 arkadaşını göçük altında yitirdi. Kendisi yaralı kurtuldu. Üstelik doğum günüydü.
6: Benim de bir Ekim.
7: Yeniden doğduğum gün oldu belki.
0: 3. çocuğunun doğumunu bekleyen Şakrak anlattıkça annesi ağladı.
6: Bunun yüzüne gidiyor. Ya ben kendim kanarım oradan çıkma ihtimalim yok.
0: Hayatını kaybedenlerden biri de 37 yaşındaki Kerim Ören'di. 13 yaşındaki oğlu Yaşar babasının tabutu başında en zor görevi yerine getirdi. İki çocuk babası Ören'in cenazesinde gözyaşları sel oldu. Denizlili maden işçisi Halit Ersay da memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Maden şirketinin yöneticilerinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
2: Emeklilik planı yapan milyonlarca çalışan var. Peki emeklilikte doğru yıl var mı? SSK, Bağkur, emekli sandığı çalışanlar 2026'da mı yoksa 2027'de mi emekli olursa daha avantajlı oluyor? Uzmanı tek tek anlattı.
0: Emeklilik için gün sayanlar 2026'da mı başvuru yapmalı yoksa 2027 mi beklenmeli?

0: sorusunu sormaya başladı.
1: Milyonlarca çalışan merak ediyor. 2026 sonu mu yoksa 2027'nin başı mı emekli olmak için daha uygun bir zamanlama? İşte şimdi bu sorunun cevabını uzmanından öğreneceğiz.
2: Bağkur'da eğer 2026'nın 12. ayın 31'ine kadar müracaat ederlerse 2027'nin ocağına göre maaşları %15 yüksek olacak.
1: Bağkurlu çalışan için durum bu şekilde. Peki SSK'lı çalışan için durum nasıl işleyecek?
2: Tabloda göstersek daha iyi olur. 2027'nin Ocak ayını beklerlerse asgari ücret üzerinden 55-60 bin lira kıdem tazminatı, tabii ki bu 20-25 yıl çalışan için geçerli, 2027'nin Ocak ayında %15 oranında maaşlarını da kaybetmiş olacaklar.
1: Peki emekli sandığı çalışanları için bu durum nasıl işleyecek?
2: 2026'da emekli olurlarsa yani 7. aydaki zamdan da etkilenmiş olacaklar. Maaşları %15 daha fazla olacak ama 2027'nin Ocak ayını beklerlerse onların asgari ücret değil, primleri tavandan yattığı için 2027'de bir yıllık kıdem tazminatları en az 200 bin TL fark edecek.
3: Eylül ayında %6'lık bir kayıp yaşayan altın, Ekim ayında da düşüşle başladı. Gram altın 6640 TL, çeyrek altın ise 10800 TL oldu. Peki altında yön değişecek mi? İşte piyasanın son durumu.
4: Aslında bunların hepsi spekülasyon. Yani in çık, in çık.
5: Hangisi de vatandaşların aslında elinde kalıyor? Borsa düşüyor, altın düşüyor.
0: Altın almayı düşünen fiyatların düşmesini, yatırımcısı da yükselmesini bekliyor. Peki bir inip bir çıkan gram altında yön değişecek mi?
6: 7000-7200 bandının üzerine çıkılmadığı sürece iyimser bir görüntü oluştuğunu söylemek zor.
5: Ben de biraz altın almıştım. Bekliyoruz, bekleyeceğiz.
7: Altın Eylül ayındaki %6'lık kaybını Ekim ayında da sürdürdü ve aya düşüşle başladı. Ons altın Eylül'de 4200 dolar seviyesini görürken Ekim ayında 4175 dolar seviyesine geriledi.
6: Petrol fiyatları bu kadar yüksek olunca dolayısıyla enflasyon tarafında yukarı yönlü bir baskı yapıyor.
7: Gram altın 6640 lira, çeyrek altın 10800 lira, yarım altın ise 21600 liraya geriledi.
6: ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım kararı geldi son olarak. Bunun bir sonraki ayda da yani bu ay içerisinde de hatta devam etmesi bekleniyor.
7: Piyasaların gözü kulağı ise Amerika'dan gelecek olan yeni istihdam verilerinde. İşte o veriye göre altının yönü de yeniden şekillenecek. Peki siz altın yatırımı yapıyor musunuz?
4: Umarım yapacağım şimdi bu düşüşle pazartesi günü.
3: Eylül ayı rakamlarını Türkiye Ziraat Odaları Birliği açıkladı. Meyve ve sebzenin tarladan tezgaha olan yolculuğunda artan rakamlar yine çok dikkat çekti. Tarladan 7 liraya çıkan limon pazarda 100 liraya satılıyor.
8: Kabzı mal karıyla satıyor pazarcıya. Pazarcı da karıyla satıyor derken bu 3'e 4'e katlanıyor yani.
0: Limon üretici de ucuzladı. Markette fiyatı uçuşa geçti. Limon tarladan 7 liraya çıkıyor. İstanbul'da pazarda 100 liraya satılıyor.
8: Çok aşırı bir rakam.
9: Şu anda tarlada 20 liraya çıkan bir malın sent pazarlarından en azından 70 lira 80 liraya mal oluyor.
10: Bir hafta içinde ne değişiyor? Ona da anlam veremiyoruz.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği açıkladı. Tarladan markete meyve ve sebzenin fiyat yolculuğu belli oldu.
10: Sabahtan beri geziyorum, biraz bir hafif düşüşlük var gibi.
7: Sulu sulu limonlar tezgahlarda bolca yerini aldı. Ancak bu kez fiyatlarıyla da yüzleri ekşitecek. Tarladan 7 liraya çıktı. Ancak şu an İstanbul'daki pazarda 100 liraya satılıyor.
9: Hamalyası var, bunun kanebesi var, bunun işçi parası var, bunun nakliye parası var. Tabii hepsi bunlar kiloya yansıyınca fiyatta bayağı kabarıyor.
0: Limonu, kuru incir, havuç, elma ve maydanoz izledi.
8: Maydanozla roka aldım 150 lira.
11: Pahalı olan mesela lahana, tam şimdi mevsimi, 50 lira kilosu.
0: Marketin zam şampiyonu %26 ile patlıcan oldu.
7: Olumsuz hava koşulları patlıcanla kabağı da vurdu. Patlıcanın kilosu 50 liradan, kabağında yine aynı şekilde kilosu 50 liradan satılıyor.
9: Meyve olarak daha da düşecek ama sebzeyi artık tarlalar bitiyor, sera başlayacak. Şu anda bir boşluk var, yükselecek sebzeler.
10: Fasulye 100'e düşmüş ama durum nereye götürecek bilmiyoruz.
3: Hava sıcaklığı düştü. Yağışlı hava yurda etkisi altına aldı. Sağanak yağış beraberinde olumsuzlukları da

0: getirdi. İşte Yağış'ın bir günlük bilançosu.
1: Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Sakarya, sağanak yağış birçok ili vurdu. Sağanak yağış Diyarbakır'da hayatı felç etti. Silvan'da minare yağışa dayanamadı, yıkıldı.
2: Tepe İhlas Camii minare de uçmuş.
1: Sokaklar çamur içinde kaldı. Sağanak yağış doluya döndü. Şehir beyaza büründü. Batman'da yağışın şiddeti AVM'lerde bile kendini gösterdi. Bingöl'de de dolu vardı. Görüntüler kar yağışını aratmadı. Mardin'de manzara korkunçtu.
3: Duvar yıkıldı burada. Görüyorsunuz taşları.
1: Hatay'da yağışın şiddeti duvarları yıktı.
4: Yağmur sularından dolayı duvarımız yıkıldı.
1: Cilve Gözü sınır kapısında taşkın yaşandı.
5: Orada bir anda derinleşebilirler.
1: Elazığ'da selin geldiği anlar yürekleri ağza getirdi. Tek mağdur insanlar da değildi. İnekler selin ortasında mahsur kaldı. Sakarya'da sağanağın zararı büyüktü. Selde sürüklenen çalı ve odun parçaları sahilde birikti.
6: Deniz kenarı odun doldu yine. Odun ihtiyacı olan gelsin.
1: Üreticiler ürünlerini kurtarma derdine düştü.
7: Ersin abi, ne olacak böyle?
1: Şanlıurfa yağışlara hazırlıksız yakalandı. Ve Tekirdağ, araçlar suya gömüldü.
0: Şimdi ekranlarınıza getireceğimiz haber insanlık ölmemiş dedirtecek türden. İstanbul'da bir adam yaralı kediyi kurtarmak için canını hiçe sayarak bagajda yolculuk yaptı. Bir eliyle bagaj kapağını, diğer eliyle kediyi tuttu, veterinere götürdü.
8: Gayet dikkatli, gayet düzgün, gayet eğitimli bir şekilde götürmeye çalıştı.
1: Yaralanan kediyi kurtarmak istedi. Bagajda böyle yolculuk yaptı.
8: Bagajda ona müdahale yaparak daha bir yere incinmesin diye veterinere götürdük.
1: Gürsel Demir seyir halindeydi. Yaralı bir kedi gördü, müdahale etmek istedi.
8: Bir yaralı kedi gördüm ve vicdan azabı duydum.
1: Bagaja oturdu. Bir eliyle bagaj kapağını, diğer eliyle kediyi tuttu ve veterinere götürdü.
8: Bagajda da şu şekilde dik durmamın nedeni hem bagaj kapağı vurma hem de bu taraftan da kediyi tutuyorum.
1: Ancak kedi kurtarılamadı.
8: Boyun kırıldığından dolayı nefes alamıyordu, kurtulamadı.
0: İstanbul Kadıköy'de kaldırımda yürüyen iki kardeşin üzerine inşaatın dış kaplaması düştü. O dehşet anları güvenlik kamerasına da yansıdı.
1: Kaldırımda yürüyenler dehşeti yaşadı. İnşaatın kaplaması iki kişinin üzerine devrildi. İkiz kız kardeşler kaldırımda yürüyordu. O anda inşaatın kaplaması üzerlerine devrildi. Fark ettiler, kaçmaya çalıştılar ama olmadı. İkisi de tahta kaplamanın altında kaldı. Kaplama üzerlerine devrildi. İki kardeş yerden kalkamadı. Yardımlarına çevredekiler koştu.
9: Yok, hiç yapmayın. Şu ambulans gelince boyunluğunu kapsın.
1: İkiz kardeşler hastaneye kaldırıldı. İkisinin de hayati tehlikesi var. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Bursa'da kayda geçen unutulmaz bir tesadüfü ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Kadın otobüs şoförü rahatsızlanan yolcusunun hayatını kurtardı. O yolcu meslektaşının annesi çıktı.
10: Bir anda seslendi. Ben fena oluyorum, kötü oluyorum diye.
11: Kahraman otobüs şoförü sese kulak verdi. Vakit kaybetmeden 112'yi aradı.
12: Ben şoförüm.
11: kan kaçtığını getiriyor yolcum.
12: Hayatını kurtardığı yolcu meslektaşının annesi çıktı.
13: Hanımefendiyle sonra inerken eşyaları vardı, vermeye çalıştım. Son bir çantası kaldı. Dedi ki benim oğlum da şoför.
12: Yasemin Alıç direksiyonun başındaydı. Rahatsızlanan yolcusunu yalnız bırakmadı.
13: Zoom 2 aradık. Yerimizi söyledik. Ambulans çağırdık.
12: Yolcu otobüsten inerken şoför eşyalarını topladı.
11: Soyan annesiyim ben.
9: Kimi?
11: Soyan Hanım, o da şoför otobüs falan.
12: Bu cümleyle gerçeği öğrendi. Hayatını kurtardığı yolcu meslektaşının annesiydi.
13: Tuttu ellerimden. Dedi tamam, çanta bende. Çantayı bıraktı. Senden daha sonra alırım diye söyledi.
12: Şoförse meslektaşını aradı.
13: İyiymiş sağlık durumu. Göğsünde sıkışma olmuş. İyi olduğunu söyledi.
12: Üstelik bu onun dokunduğu ilk hayat değildi. Rahatsızlanan başka bir yolcusunu da hastaneye yetiştirmişti.
0: Şimdi kısa bir ara. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
14: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
15: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
16: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
15: Çünkü neden?
16: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
15: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
16: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar. Ya ne olacağını? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
15: Me.
16: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
17: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcel! Türkcel! Türkcel! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
18: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış.
19: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
20: Aynenimiz.
19: Akımlar akıyormuş.
20: Akıyoruz.
19: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
20: Güzel.
19: Sen ne yapıyorsun?
21: Ben bir şey yapmıyorum abi.
19: Sen Türkcelli misin?
21: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
19: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
22: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
23: Türkcelleri bağlan hayata.
24: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
25: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
26: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
27: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
28: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
29: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
30: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
31: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
32: Yeni bir macera,
1: Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Damla?
1: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
6: Ben aslında internetten alıyorum. Ama böyle çok acil bir şey olduğu zamanlarda da uygulamaya giriyorum. Oradan siparişimi veriyorum. Sonra çok hızlı bir şekilde hemen mağazadan teslim alıyorum. Kusura bakmayın ama benim gerçekten yetişmem gerekiyor. Görüşürüz.
5: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta uygulamadan verdiğin siparişini mağazadan hızlıca teslim alma hizmeti var.

0: Sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginin standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Bu tatlı aşmış.
3: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
7: Yaşanacak. Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadiye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
4: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
5: Demezdim.
4: O zaman bize müsaade.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
9: Bayer'den.
10: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset.

0: Jilet ProBlade. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
6: Şu geçen yılki boş yok kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
7: Herkes değil.
6: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye.
8: Boş yok.
9: Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
11: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
10: Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
12: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
14: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Barışma bahanesiyle eski nişanlısının evine gitmiş, beşlerinden bıçaklayarak canice katletmişti. Beykoz'daki kadın cinayetinde katilin cezası belli oldu. İyi hal indirimiyle müebbet hapis cezası verildi.
15: Her gün bir Aysel, iki Aysel mi öleceğim?
16: Barışmak için gitmişti, canice katletti. O sana mahkemeden ödül gibi ceza verildi. Kadın cinayetinin adresi İstanbul Beykoz'du. Aysel Karakoç henüz 38 yaşındaydı. Eski nişanlısı Fethi Şancı barışmak için Karakoç'un evine gitti.
15: Evini bile toparladı, taşınacaktı.
16: İkili dakikadan sonra kavga etmeye başladı. Şancı genç kadını defalarca bıçakladı. Karakoç can haliyle bıçağı alıp fırlatsa da vücudunda 5 bıçak darbesi vardı. Hayatını kaybetti. O caninin hesap günüydü. Pişman olduğunu söyledi. Cani'nin Dubai'ye kaçmak için uçak bileti aldığı da ortaya çıktı. 35 yaşındaki katil zanlısına iyi hal indirim uygulayarak müebbet hapis cezası verildi.
15: Benim kızım suçsuz, günahsız, kızım savunmasız.
16: Karakoç'un ailesi karar karşısında bir kez daha yıkıldı. Üstelik Karakoç'un iki kardeşine duruşma sırasında katile saldırdıkları gerekçesiyle 2 gün disiplin cezası verildi.
15: Benim 2 tane çocuğumu da 4 gün mü 5 gün mü artık hapse atacaklar.
14: İnsanların arasına karıştı, müziğin ritmini yakaladı. Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest'te sergilenen bir robot bakın nasıl halay çekti.
16: Puşi taktı, halay çekti. Bütün dikkatleri üzerine topladı.
17: Çok güzel bir şey, insana benzetmişler.
16: Görüntüler Teknofest Güneydoğu Festivali'nde kayda geçti.
18: Çok şaşırdık, çok memnun kaldık. Müthiş bir şey.
16: Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu Can Hikmen, puşi taktı, halay çekti. Sonra öğrencilerle dans etti. Çocuklar sevgisini işte böyle gösterdi. Vatandaşlar tarafından ilgi odağı haline gelen robota türkü söyleyen dahi vardı.
18: Urfa dağlarında gezer bir ceylan malaman. Gezme ceylan şu dağlarda seni avlarlar.
14: Efendim bu haberimizi ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
19: Ziraat Bankası sunar.
14: 2 Ekim 2026 güncel piyasalar: dolar 49,14 TL, euro 55,35 TL, altın 6.533 TL, borsa ise günü 12.270 seviyelerinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
1: Ziraat Bankası sundu.
7: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Büyük savaşların uzun ve karanlık süreci boyunca seçkin bir asker sınıfı savaşta sevrilmeyi başardı. Değişmez kuralları basitti. Cesur bir asil yüreğe sahip ol, doğru davran ve efendine mutlak bağlılık göster. Katliamlarla geçen onca yıldan sonra bir imparatorluk ortaya çıkacaktı. Gücü her renkten, mezhepten ve dinden insanı kapsayacaktı. Kabul edilen bu kural, seçkin şövalyelerin geleneklerini sarstı. Ancak hepsini değil.

Kılıçlarınızı bırakırsanız gitmekte özgürsünüz.

0: Ben imparatorun resmi ulağıyım. Lord Bartu'a bir mesaj getirdim.
1: Kaleye hoş geldiniz. Mesajı ben alırım.
0: Mesaj sana değil, efendin için.
1: Efendimle konuşmak isteyen herkes önce benimle konuşur.
0: Senin gibi basit bir uşak imparatorun sözlerine duymaya layık mıdır sence? Ne dersin?
1: Eminim küstahlığınız diğer hanelerde etkili olmuştur. Bu nedenle affetmek istemem, hata olur.
0: Adın nedir, piyade? Hı? İmparator, elçisine bu kadar yardımsever davranan kişinin adını bilmek ister.
1: O halde beni doğru tanıtmanı öneririm. Ben 7. sıradan Komutan Raiden.
0: Adınızı çok duydum komutan. Lütfen küstahlığımı bağışlayın.

0: Bu doğrudan başkentten mi geliyor?
1: Gözlerimin önünde mühürlendi. Bizzat imparator tarafından.
0: Tamam.

0: Başkente çağrılıyorum. Bakan Gezamot'la yeni protokol ve görevleri gözden geçirecekmişiz. Tamamen saçmalık. Toplantıda konuşulacak protokol dediği, benden beklediği rüşvet ve kendi çıkarına olmasından başka hiçbir nedeni yok.
1: Bakanın nüfuzu son ifadenizden sonra oldukça arttı. İlk konseye katılmakta avantajlı.
0: Rüşvet talebine göz yumacak değilim. Ne kendi cebimden ne de başkentinkinden. Sen ne diyorsun?
1: Arkanızdayım lordum.
0: Ne zamandır gerçekleri söylemez oldun? Asıl düşünceni söyle.
1: Keyfinizi kaçıran gerçekten de rüşvet meselesi ise şayet... bu tavrınızı talep makamınıza ulaşmadan önce koymalıydınız diye düşünüyorum.
0: Tam olarak ne demeye çalışıyorsun?
1: Gurur meselesi olup olmadığına bakmak iyi bir önlem olur demek istiyorum efendim.
0: Bu gurur meselesi değil, onur meselesi.
1: O halde daveti reddedeceksiniz.
0: Ben zorbalığı reddedeceğim.
1: Lordum, başkentteki rüşvetçilik yeni bir şey değil. Yerli yersiz çıkartılan vergilerden ne farkı var?
0: Böyle bir adam açık açık merci korkusu olmadan rüşvet isteyebiliyorsa... tehlikeli bir döneme giriyoruz demektir. Ne oldu? Şimdi var olmayan bir idealizme bağlı kalacağımı mı sandın yoksa?
1: Belki de. Lordum.
0: İyiyim.
1: Ben hekimi çağırayım.
0: Muayene etti zaten.
1: Ne zaman? Ne söyledi?
2: Çok teşekkür ederim.
0: Onlara bundan söz etmek yok. Ha, güzellerim eve dönmüş. Bugünkü çalışma nasıl geçti bakalım?
3: Lili'nin müzik öğretmeni onun en iyi öğrencisi olduğunu söyledi.
0: Bundan hiç şüphem yok.
2: Bence biraz abartıyor.
0: Bence ya yeteneği görür görmez tanıyor ya da yakın zamanda ücretine zam istemeye hazırlanıyor. Peki benim için bir şey çalar mısın?

0: Gerçek çatışmalar idmanda yaptığımız gibi teke teke olmayacak.
1: Bunun öyle bir çalışma olduğunu bilmiyorum.
0: Ve çatışmada seni uyarmayacaklar. Her düşman bizim gibi savaşçı kurallarına bağlı olmayacak. Sen her zaman tetikte olacaksın.
2: Derhal yola çıkmak üzere hazırlık yapalım.

0: Başkentten çağrıldık.
1: Teğmen, kafileye ben de katılacak mıyım?
2: Ona komutan karar verir.
1: Ben hazır olduğuma inanıyorum efendim.
2: Komutan herkesin kendi hakkındaki düşüncesine göre karar verseydi... ...bu adamların yarısı benim rütbemde olurdu.
3: Yolculuk için askerleri toplayıp hazırlanın.

0: Beni çok korkuttun. Ne zamandır orada dikiliyorsun?
1: Saatlerdir.
0: Fark edilmeme becerin espri anlayışından iyi. Ve bu yeteneği karına karşı kullanman haksız bir üstünlük olur.
1: İnan bana, burada tek üstünlüğü olan sensin.
0: Ne üstünlüğüymüş bu? Kaleye resmi bir ulak geldiğini duydum. Herhalde iyi bir haber getirmedi.
1: Neden öyle dedin?
0: Benden varlığını gizleyebilirsin. Ama düşüncelerini asla.
1: Biz başkente çağrıldık.
0: Bir yıldan önce çağrılmazsınız sanıyordum da.
1: Bu yeni bakanımızın isteği.
0: Ne için çağırıyor?
1: Akşamımızı mahvetmeye değer bir şey değil.
0: Yani bu konuda konuşmak istemiyorsun.
1: Hayır. Yakında yine ayrı kalacağız ve aklıma bu zamanı değerlendirebileceğimiz daha iyi şeyler geliyor.
0: Bu fikre karşı çıkmak zor oluyor.

0: Gel benimle. Büyük babam vahşi bir savaşçıydı. Pek sevilmezdi ama topraklarımızı günümüz sınırlarına o getirmişti. Babamsa büyük savaş boyunca bu toprakları bizzat korudu. Onu tanısan çok severdin. Oğlum. Benim varisim yok. Buraya gömülen 10. ve son nesil olacağım. 30 yıl önce tam bu ay bütün öğütlere karşın seni evime davet etmemi sağlayan şey bu idealizmdi. Ruhu kararmış genç bir adamdın. Kendini içkiye vermiş, yoluna çıkanların mezarı kadar karanlık bir adamdın sen. Ben bunların ötesini o idealizm sayesinde gördüm. Karşımdaki adamı bu sayede tanıdım ve görüyorum ki artık yerimi alabilecek durumdasın. Ben gözümü kapattıktan sonra bu topraklar senin himayende olacak.
1: Lordum.
0: Adımı devam ettirmek senin görevin.
1: Fakat kılıcınız varisinize verilmeli. Ben sadece hizmetçi.
0: Sen benim ruhumun varisisin. Aramızdaki bağ kazanıldı. Miras kalmadı.
1: Efendim olmaz bu.
0: Bu kılıcı al bakalım.

0: kendine dikkat et.
1: Elbette.
2: Hoşça kal sevgilim. Hazır mısın komutan?
3: Hazırım lordum. Bakan Gezamot için hediyemiz hazır mı?
2: Evet, icabına bakıldı.

0: Gabriel.
1: Komutanım, beni şereflendirdiniz, sağ ol.
0: Annenle babanı iyi tanırdım. Aramızda olsalar seninle gurur duyarlardı. İşte yine başlıyoruz.
2: Aynen öyle.

0: İyi geceler.
1: Efendim, bir soru sorabilir miyim?
2: Elbette.
1: Komutanı uzun süredir tanıyorsunuz değil mi?
2: Senin yaşlarından biri.
1: Askeriye sınıfında doğmamış olduğu doğru mu?
2: O köylü sınıfından gelmiş. Çocukluğunda ailesi ummadan ölünce evlat edinilmiş.
1: Lord onu orduya o zaman mı almış?
2: Hayır. Çok daha sonra. Genç bir adamken. Neden sordun?
1: Hakkında hikayeler dolaşıyor. Zalim ve ölüm saçan biri diyorlar. Vicdansız ve haysiyetsizmiş.
2: Yıllar boyunca kendini içkiye vermişti. Bu karanlık onu şiddete sürükledi. Bunu bilmek ona olan saygını değiştirdi mi?
1: Bence değişebilen biri örnek alınmalı. Yargılanmamalı.
2: Artık dinlen. Yarın uzun bir yolculuk bizi bekliyor.

0: Yolculuk iyi geçti mi?
1: Evet.
0: Uzun gelmedi mi?
1: Bence kısaydı.
0: Bir hediyeyle gelmişsiniz.
1: Resmi ziyaretlerde adettendir.

0: Bir cübbe.
1: Kaliteli bir cübbe. Kutusu sizde kalabilir.
0: Seçiminizde uşağınızın katkısı var mı?
1: Hayır. Ben bizzat seçtim.
0: Öyle olsun. Yarın erkenden başlayalım. Yapacak çok iş var.
1: Yeni protokolle ilgili görüşlerinizi merak ediyorum.
0: Evet, ayrıca Bartok topraklarının gelecekte karşılaşabileceği sorunları da değerlendirebiliriz.
1: Cübbenin rengini beğenmedi bence.
2: Niyetinizin ne olduğunu bilseydim daha fazlasını getirelim derdim.
1: Daha fazlasını? Kutusunu bile verdim.
2: Bu eğlenilecek mesele değil. Hediyeyi şahsına hakaret saydı. Yarın daha uygun bir hediye getiririm.
1: Getirmeyeceksin. Benim olduğum yerde bakanın isteğine gerçekte neyse öyle bakacaksın. Rüşvet olarak. Kullandığı imalı dili anlamak ancak bir suça ortak olmaya yarayabilir.
2: Lordum, sanırım bu tarz bir direniş için pek uygun bir zaman değil.
1: Peki şimdi yumuşak bir tavır sergilersem toprağımı ne zaman savunmamı önerirsin bana? Topraklarımın yarısını aldıkları zaman mı? Yoksa üstlerime rüşvet yetiştirebilmek için altımdakilere zulmetmem gerekecek noktaya geldiğim zaman mı?
3: Kendini ne sanıyor bu?
4: Belki de kendinden ne beklendiğini anlayamamıştır henüz.
0: Hayır, pekala anladım. Acaba buraya gelip benim üstümden adını duyurmaya mı çalışıyor ha? Yoksa o kadar gururlu ki biraz olsun tevazu mu gösteremiyor? Al köpek. Üstüne iş.

0: Bu bir asilzade kılıcı. Bunu nasıl ele geçirdin söylesene.
1: O bana armağan edildi. Efendim tarafından.
0: Açıkçası bir lordun hizmetlisine böyle cömert davrandığını hiç duymamıştım. Anlaşılan sen kazandın.
2: Burası benim en sevdiğim oda. Çünkü cömertlik ve tevazu erdemlerini örnek teşkil ediyor. Başkentin işleyişini düzgün idare etmek için gerekli özellikler bunlar. Tanıdığım tüm asilzadelerin kavradığı özellikler. Konuşmamızın amacını anlayabildiniz mi acaba?
3: Evet. Çok etkileyici. Bunları bağışlamak niyetinde misiniz?
2: Sabrımı zorlamaya başladın ama.
3: Bu oyunu istediğin kadar oynayabiliriz. Ama sana rüşvet falan vermeyeceğim.
2: Bunu böyle mi anlıyorsun? Bir oyun. İmparator emrinin oyun olarak görüldüğünü bilseydin ne derdi?
3: Savurabildiğin tek tehdit gidip imparatora koşup surat asmak olduğuna göre... ben de bir an önce soralım
2: derim. Gerek yok. Protokol emrini imparator verdi. Sen karşı çıktın.
3: Benim tek karşı çıktığım senin üzerimde güç uygulayabileceğini sanma hayalin.
2: Hayal dünyasında yaşayan sensin. Ben değil. Seni tehdit etmiyorum. Sana söz veriyorum. Mülkünü ve mevkini almakla kalmam. Bartok adıyla bağlantılı her şeyi yok ederim. İşin bittiğinde de senin de atalarının da ismi tarihten tamamen silinmiş olur.
3: Sana haddini aşmamanı öneririm.
2: Bir şey mi oldu? Ben senin gibileri çok iyi bilirim. Hepsi de saçlarına ak düşüp kemikleri derilerine hançer misali saplandıktan sonra... geçmişlerini kendi arzularına göre yeniden yazan adamlar. Sen önemsizsin. Bartok boyunun yüce mirasına hiçbir iz bırakabilmiş değilsin. Tek başarın bir asil olarak doğmaktı. Ama sen bunu soyuna aktarmakta bile başarısız oldun.
4: Muhafızlar! Muhafızlar!
2: İmparatorun bakanına kılıç mı çekiyorsun?

0: Bakanım, kayınpederiniz geliyor.
1: Neler oldu? Tek duyduğum, saldırıya uğradığın.
2: Şimdilik fazla ayrıntı veremem. Fakat imparatorun gazabına şahit olmak üzereyiz.

0: bilge ve yüce imparatorumuzun huzuruna çağrılmış bulunuyorsunuz. Karşınızdaki mahkum Lord Bartok, imparatorun sadık bakanlarından birine saldırma suçu işledi. Efendimiz hükmünü açıklamadan mahkumun diğer asillere hitap etme izni yoktur.
1: Burada hakkımda söylenenler doğrudur. Kesin gerçekler hakkında tartışmayı veya inkar etmeyi gerekli bulmuyorum. Ama bunlar gerçek suçlarımın nedenini örtmeye başladı. Onur kabullenişten fazlasını gerektirir. Bu yüzden size tam bir itiraf ve tüm gerçekleri sunacağım. Uzun süre boyunca kendi riyakarlığımın farkında olamadım. Bu arada kendi korkaklığımı görmezden geldim. Büyük bir rahatlıkla siyasi mevkimin getirdiği ayrıcalığın ardına sığındım. Peki ne uğruna? Her insanın arzusu olan servet ve rütbemi kaybetmemek uğruna. Bugün karşınıza bir hükümlü olarak geldim. Sonunda haksızlığa karşı çıkmış biri olarak. Utancım ve pişmanlığım bu duruşu adaletsizlik beni bulmadan önce yapmamış olmak. Biz ordular besliyor, yollar yapıyor, ulusa iş veriyoruz. Yine de paramıza el konulup bağımsızlığımız yıpranınca sessiz kalıyoruz. Öyle zamanlar gelecek ki adaletsizliğe gücümüz yetmeyecek. Ancak ne olursa olsun karşı çıkmak zorundayız. Bu adam Gizamot yayılan bir kanser gibi. Yapılacak tek doğru şey o kanseri kesip atmak. Neden söz ettiğimi hepiniz biliyorsunuz. Zorbalığına maruz bırakılmamış olanınız yok. Bunları dostum olan asilzadeleri yargılamak için değil, uyarmak için söylüyorum. Ne yaptığınızı tekrar düşünmenizi öneriyorum. Çünkü bu adamın bizi birbirimize bağlayan bağları kırmasına çarak tutuyoruz. Bu da beni gerçek suçumu itiraf etmeye zorluyor. Böylece şerefim lekelenmemiş olacak. Aslında tek suçum elime fırsat geçmişken Gizamot'u öldürmemekti.

0: Bu topraklar ailemin hükmündeyken yüzlerce yıl barış içinde yaşadık. Kargaşa olan yere düzen getirdik. Savaş ve katliamdan başka bir şey olmayan yerlere ise barış. Vatandaşlarım üstlerine düşeni kabulleniyor. Çoğunluğun iyiliğine hizmet ettiklerini bilmekten hoşnutlar. Dostunuz asilzadeleri bu sözlerle farklı düşünme yetebileceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Hükmümü duymaya, şerefinizi geri kazanmaya hazır mısınız?
1: Hükmünüzü duymaya hazırım. Ama onurum hala benimdir.
2: İmparatorun sözüne karşı mı geliyorsunuz?
0: Bartok ailesinde yaşayanlar topraklarınızdan çıkarılacak. Bartok toprakları dağıtılacak. Ve şu kuruntularınız, onlar daha ciddi önlemler gerektirir.

0: Başkent yönetmeliğine karşı suçunuz ve saygısızlığınız kellenizin alınmasıyla cezalandırılacak.
1: Bunu yapamazsınız.
2: Ne cüretle imparatora doğrudan hitap edersin?
3: Lordum, böyle bir karar daha önceden hiçbir asilzade için verilmemişti.
4: Bu küstahlık kesinlikle karşılıksız kalmamalı efendim.
0: Ne öneriyorsun?

0: Komutanınız size son derece sadık Lord Bartok. Bu yüzden sonunuzun onun kılıcından gelmesi makul olacaktır. Emre uymamanız halinde Lord Bartok'un kan bağı olan herkes idam edilecektir.
1: Sayın Bakan.
0: Başdanışman, İmparator'un kararı açıklandı.
2: Komutan,

0: Yapacaksın.
1: Hayır.
0: Ben çoktan öldüm.
1: Bu rezalete alet olacağıma sizinle ölürüm daha iyi lordum.
0: Ölürsün biliyorum. Ama bunun ne yararı olacak?
1: Lordum. Ben bunu yapamam.
0: Çoktan yapıldı bile. Sadece sonrasını düşün. Soyumuzun ruhu seninle devam edecek.
2: Komutan Raiden. İmparatorun emri kararınızı gerektiren bir rica değildir.
0: Şunu unutma Raiden. Onuruna aldığın yaraya kendin yol açmışsındır. Çek kılıcını.
1: Lordum. Lütfen.
0: Komutan. Çek kılıcını dedim. Yasalarımıza bağlılığın tartışılmaz. Öyle değil mi?
1: Evet lordum.
0: O halde lordun ve efendin olarak görevi yerine getirmeni emrediyorum.

0: Bu karar uzunca bir süre muhalif düşünceleri susturur.
1: Komutan Raiden'la en kısa zamanda ilgilenmeliyiz efendim.
2: Efendimiz mi yoksa kendi çıkarınız için mi?
1: Önünüze nasıl dikildiğini gördünüz. Kudurmuş bir köpek gibi.
2: Savaşçıları efendilerine olan mutlak bağlılıkları sayesinde yönetiyoruz. Sadakat erdemine örnek teşkil etmesi için bir savaşçı öldürürsek 2 milyon tanesi buna ne tepki verir?
1: Ya intikam isterse?
0: Ona dokunulmayacak. Harekete geçmeye bahane arayan bir sürü azat edilmiş var zaten. Size saldırmaya niyetlendiğine dair gerçek bir kanıtla gelirseniz ölüm emrini veririm. Aksi takdirde olmaz. İyice anlaşıldı mı?
1: Evet efendim. O zamana kadar Bartok topraklarının tahliye dağıtımıyla ilgilenmemi ister misiniz?
2: Topraklar eşit paylaştırılmalı. Böylece hiçbir asilzade kayrılmış olmaz.
1: Elbette. Ama şu saatte efendimizin canını ayrıntılarla sıkmak istemem. Bununla bizzat ilgileneceğim.
2: Bundan hiç şüphem yok. Bakana dikkat etmelisiniz lordum.
0: Gezemot'u tasvip etmediğini biliyorum. Fakat hırsı ve açgözlülüğü çıkarlarıma hizmet ediyor.
2: Peki lordum.

0: August. Duydum ki bu sezon hasat bereketliymiş.
1: Evet öyle.
0: Sana devrettiğim topraklar tanıştığımızda yaşamadıklarını söylediğin ekinleri karşılamaya yetti mi yani?
1: Yetti.
0: Harika. Şimdi söyle bakalım. Lord Bartok'u tanıyordun. Uşağı hakkında ne biliyorsun?
1: Bartok'u o kadar iyi tanımazdım. Birkaç defa iş yapmıştık. Raiden denilen adamınsa söylentilerini duydum. Hepsi bu. Şiddet dolu geçmişinin hikayelerini.
0: Onunla zaman geçirdin. Fikrin nedir?
2: Bu işin peşini bırakırsa buna çok şaşırırım.
0: Senden bana bin adamını yollamanı istiyorum. Konu kapanana kadar güvenliğimi arttıracağım.
1: Bin adam mı?
0: Evet.
1: Bu hizmetimdekilerin yarısından fazla.
0: Hepsine benim sayemde sahipsin. Kızını karım olarak kabul etmeden önceki sefil haline geri mi dönmek istiyorsun yoksa?
1: Hayır bakanım.
0: Tahliyeyi sen denetleyeceksin. Ondan sonra ne kadar sürerse sürsün, Raiden'ı 24 saat gözünden ayırmayacaksın. Saldırmaya karar verdiğinde hazır olacağız.

0: Efendim? Bunun olmasına izin verecek miyiz?
1: Savaşmadan gidemeyiz.
2: Evet.
3: Beni dinleyin. Eşyanızı toplayıp gidin. Saray muhafızları yola çıktı bile.
4: Öylece elimiz boş sokağa mı atılıyoruz yani?
1: Peki o zaman neyle geçineceğiz?
5: Komutanım, artık bize hiçbir şey yaptırmayacak mısınız?
6: Efendimiz öldü. Artık komutanınız değilim.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Taşpınar'da şöyle şık bir koltuk takımı var mı?
10: Var var.
9: Koltuk varsa televizyonda?
10: Var var.
9: En zarifinden yemek masaları. Şeflere layık tencereler.
11: Var var.
9: En iyisinden beyaz eşyalar.
10: Var var.
9: Ay korktum be. Peki uygun fiyatlar?
10: Var var.
9: Ay boğazım kurudu, büyük bir termos. Var. Oyun konsolları. Var. Son model telefonlar.
10: Var var.
9: O zaman bir ödeme kolaylığı da vardır herhalde.
10: Var var. Elden taksit de var.
9: Vay. Sende başka kelimeler de mi vardı ya? Taşpınar. Eviniz için her şey var.

0: Sen denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
2: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
3: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
6: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
7: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
8: Hiç gerek yok, piril var.
9: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
10: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
9: Yeni Piril Ultra Güç.
11: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
12: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
13: Çocuk giyip el işi oyunca.
14: Yoksa?
15: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
16: Oh be, Profilo yapmış.
17: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay altın ve pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Kaç oldu? Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.

0: daha fazla uzatmasak mı?
1: Bence uzatalım. Bu kaşar bir başka
2: kaşar. Bu kaşar Sütaş kaşar. Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
3: Niye etikte birlikte geldik değil mi?
4: Ay bunlar olmazsa olmaz.
5: Tencere deyince de korkmaz.
3: Aa kızım bir baksana. Her şeyin bir ideali var. İdeali bu.
5: Az yer, çok iş kızım. Her işin bir korkması
6: var. Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Tüm Leo zeytin çeşitlerinde, Amigo ay çekirdeklerinde ve Mintax yumuşatıcılarda %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca. Win, win,
7: win. Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
8: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
9: Tarihiyle, doğasıyla, lezzetleri ve üretimiyle Konya'nın incisi Meram. Marka şehirler bu hafta Meram'ın güzelliklerini ekranlarınıza taşıyor. Marka şehirler pazar günü saat 13'te Beyaz TV'de.
10: Patron, gel oğlum buraya. Ya.
11: Hemen döneceğim tatlım.
10: Aferin oğluma. Gel, otur. Hadi eve gidiyoruz.
11: Patron, dur.
10: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana. Patron çıldırdın mı? Aa iyice söz dinlemez oldun.
11: Pardon canım, nerede kalmıştık?
12: Sen var ya sen. Red.

0: tüyü almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
5: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok

0: daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
4: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
5: Demezdi.
4: O zaman bize müsaade.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Misal Pro S Cargo. Fırsat buldun mu yeni işler açacaksın başına. Oğlum bunları bağlamadın mı? O da sana uyacak. Bir de 10 yıla kadar garanti.
9: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
10: Bugünden yarına Allianz seninle.
11: Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
12: Bu pasta aşmış.
13: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
14: 3-9 Ekim arasında BİM'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. İnce siyah zeytin 279 lira yerine 249 lira.

0: meyvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
1: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. İşte mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar.
2: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
3: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
4: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
5: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
3: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
7: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
8: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
7: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
9: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
7: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
8: Ya ne olacaktı?
7: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
10: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
11: 5G!
10: Türksel!
11: 5G!
10: Türksel!
11: 5G!
10: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
7: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynen.
7: Akımlara akıyor muyuz?
11: Akıyoruz.
7: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
8: Güzel.
7: Sen ne yapıyorsun?
12: Ben bir şey yapmıyorum abi.
7: Sen Türkselli misin?
12: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
7: Anlaşıldı. Hemen Türksel'li ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
6: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
13: Türksel'leri bağlan hayata.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
15: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
16: Bundan böyle kendinizden başka kimseye bağlılığınız yok. Baylar.

0: Dokunma kızıma.
1: Bu insanlar evlerini kaybediyor. Onlara asla saygısızlık etmeyeceksin.

0: Nereye gidiyorsun?
1: Buraya içki ver. Arkadaşlar.

0: bir yıl sonra.
1: Bu kadar mı? Harcamalarımızı ancak kapatıyor.
2: Bu gece şehirde iyi bir ziyafet çekeceğiz. Kafa dağıtırsın.
1: Tamam. Ben artık gideyim. Pazar yolu ana baba gününe dönmüştür bile.

0: Gördün mü? Babam bana kendi damgamı verdi.
1: Ne kadar güzel. Hiçbir çırağına bu kadar çabuk vermemişti.
2: Umarım yakında çırak demeyi bırakır, oğlum derim. Hadi damgala, artık yola çıkalım.

0: Ülkenin hiçbir yerinde böyle bir hançer bulamazsınız. İçten saygımın bir göstergesi.
1: Ulusumuz sizin gibilerin destekleriyle güçleniyor. Vergi indirimi istediğiniz imparatora bildirilecektir.
0: Teşekkür ederim bakanım.
1: İşim bitmek üzere mi?
2: Evet.
1: Belki yetenekli bir hekimim olsaydı vücudum bu hatıradan kurtulacak güce erişebilirdi.
2: Tedaviyi tamı tamına uyguladım. Bir şey yaranın kapanmasına engel oluyor sanırım lordum.
1: Yapacağın açıklama bu mu yani? Bir şey. Defol. Hizmetliği neden yolladın?
3: Görüşme sırasında rahatsız edilmek istemiyorsun.
1: O hizmetlinin zehirlenme ihtimaline karşı her şeyi tatma görevi olabileceği aklına geldi mi acaba? Gelmemiş ha? Belki de biliyordun ama bilmezden geliyordun.
3: Elbette hayır.
1: Sadece karımsın diye sana inanmam mı gerekiyor? Çay soğuyor.

0: Kapı inşaatı nasıl gidiyor? Bu demir kapı koca bir orduya dayanabilecek güçte.
1: Takıldıktan sonra kayınpederinizden aldığınız fazladan muhafızları gönderebiliriz. Onların maliyetiyle bütçe sınırlarımızı fazlasıyla aşıyoruz.
0: Para sorun olmaz.
1: Köşkün şu ana kadar olan maliyeti altın barak olmadan tahminimizin 5 katı. Nasıl karşı...
0: Muhasebe işlerine yararınız ne kadar heyecan verici olsa da komutanımla özel bir görüşme yapmalıyım. Ne haberler getirdin bana?
2: Değişen bir şey yok.
0: Ya adamların?
2: Dağılmışlar. Bulabildikleri her yerde iş arıyorlar.
0: Adamlarıyla hiç görüşüyor mu?
2: Hayır.
0: Ama yine de başkentten ayrılmıyor.
2: Merak etme. Gözümüz sürekli üstünde. Gece gündüz onu izliyoruz.
0: Sabırlı. Ama beni böyle kandıramaz. Seni de kandırmamadım. Kışkırt onu. Ne saklıyormuş öğren.
3: Merhaba. Beyler hoş geldiniz. Bakın kim gelmiş.
4: Teminim.
3: Lütfen ayakta kalmayın. Hey. İşletmemi nasıl buldunuz Teğmen?
4: Tam kendine göre bir yer yapmışsın.
3: Ben bunun içinde olmuşum. Ya siz? Siz neler yapıyorsunuz?
4: Zengin bir tüccarın balık teknesini idare ediyorum. Gabriel de onlar için çalışıyor.
3: İşiniz mis gibi kokunuzdan anlaşılıyor zaten.
4: Karım bu yüzden kalmama izin veriyor. Başkası dokunmayacağı için.
3: Hadi oradan. Parasıyla dokunur. Sana yarı fiyatına.
4: Sağ ol kalsın.
1: Ben teklifini kabul ediyorum.
3: Sen önce kendi içkilerinin parasını öde. İndirimlerimi başkalarına yapmayı da düşünürüm. Beyler, refahınıza içelim. Sizin refahınız benim refahım.
4: Şerefe.
3: Şerefe.
4: Ya sencim?
1: İş buldum mu çalışıyorum.
4: İmandan iş çıkabilir. Araştırayım mı?
1: Hayır, o iş pek bana göre değil.
3: Sen yoksulsun, o leş gibi kokuyor. Başkentteki en yalnız iki adamla aynı masada oturuyorum herhalde.
4: Aynen, ikimizden daha yalnızı yoktur.
3: Artık neredeyse her gün burada.
5: Yine eskisi gibi yaşıyor dediğinizde...
3: Bu gece her zamankinden daha iyi gibi.
4: Ben yola koyulayım.
3: Lütfen, o burada diye kalkmayın.
4: Aynı ortamda bulunmak bildiğim bulamıyorum.
1: Teğmen! Teğmen! Nereye böyle? Gel de benimle bir içki iç.
4: Artık teğmeniniz değilim.
6: Seni eve götürelim.
7: İyiyim ben.
6: Yardım edeyim. Ayağa kalkamıyorsun.
7: Yardıma ihtiyacım yok. İyiyim ben.
1: Oğluna kılıç kullanmasını öğretecek. Benden iyisini bulamazsın.
8: Sana teklifimi yaptım ve yeteneğine fiyat veren bir başkasını göremiyorum. Evet, kabul ediyor musun? İstemiyorsan vaktimi harcama.
1: Oğlunun şansı açık olsun. İhtiyacı olacak. Sonra onu Gezamot'un ön kapısından çıkarken gördüm.
9: Nasıl? Bakanın mülküne girmeye izin vermezler.
1: Bir metal işçisinin çırağı olarak çalışıyor ve yepyeni bir kimliği var. Meydandakilerden soruşturdum.
9: Demek ki çok işsiz kaldı.
1: Eminim Bakan Lord Bartok'un adamlarından birinin onun burnunun dibinde çalışmak için sahte bir kimlik yarattığını duysa çok cömert bir ödeme yapmaktan çekinmezdi.
9: Gidelim mi?
1: Talimin dönmesini yapacağım. İlk şey meyhanelere yakın bir yerde kalacak, yer bulmak olacak.
9: Kulağa hoş geliyor.
1: Sonra da kendime güzel...

0: Geciktin.
1: Jim bugün seni Gezamot'un mülkünden çıkarken görmüş. Ödül almak için bu bilgiyi Gezamot'a verecekti. Başka seçeneğim yoktu.
2: Bu benim hatam.
0: Senin hatan değil. Jim ödül almak için seni feda etmeye hazırmış. Ama bu kadar. Bu son hatamız olacak. Referanslar sende mi? Gezamot'un yerleşkesi artık bu ülkedeki en korunaklı yer. İçeri girmek zor olmakta kalmayacak. Bana kalırsa bu tamamen imkansız. Tek doğrudan giriş noktası burası. Ana kapı. Asma köprü gün batımıyla kalkıyor. Gündüz vardiyasındakiler çıkacağı zaman. Geçmek için iki taraftan da kontrol edilmesi gerekiyor.
3: Kontrolü bizde olmalı. Dışarıdan buradan. İçeridense buradan.
0: Ana kapıyı geçince asker kışlası geliyor. 250 asker her gece orada yatıyor. Silahlı ve savaş hazırlar. Onları uyandırırsak karşı koyamayız. Asker kışlasında geçtik mi labirent bahçeye girmeliyiz. Mülkü karşıdan karşıya görünmeden geçmenin tek yolu bu.
4: Ağaç budamakla iş bitse iyi. Bakanın odası çok yukarıda olduğu için manzara oradan da güzel görünmeli.
0: Böylece köşke kadar geldik. Kaleden önceki korunaklı tek yapı bu. Eğer üstümüze yağan ok yağmurundan kurtulmayı başarabilirsek, konutun demir kapılarına ulaşmış olacağız. Bu kapının dışarıdan açılması kesinlikle imkansız.
5: Efendim, benim gitmem gerek.
0: Evet, sen çık.
4: Nereye gidiyorsun?
2: Sevgilisini görmeye.
4: Öyle ya. Delikanlının aşk maceralarını dinlemek varken neden bu işte vakit harcıyoruz ki?
0: Rahat bırakın çocuğu. Kendine dikkat et.

0: Bu daha ne kadar sürecek? Acı çekmek utanılacak bir şey değil. Ama kendini mahvetmen Lord'u geri getirmez.
1: Anlayışın için teşekkür ederim.
0: Ondan başka paramız yok. Lütfen yanında kal. Bir gece olsun.
2: Sepet ölçünü mü izleyeyim?
0: Yapma Raiden. Lütfen. Ben buna çok fazla dayanamam.

0: Nerede o? Nerede dedim?
1: Ne nerede?
0: Kılıcın.
1: O mu? İşte burada.
0: Ben gidiyorum.
1: İyi fikir. Buranın namuslu bir kadına uygun olduğu söylenemez.
0: Seni terk ediyorum. Bana döneceğin umuduyla çırpındım durdum. Evlendiğim adam olacağın umuduyla. Ama sen kılıcını sattın. Asla o adam olmayacaksın. Aksini düşünmem için söyleyeceğim bir şey varsa... Şimdi tam sırası.

0: Efendim? Bakan huzura çağrıldı.
1: Bilgeliği ve sadakati asla unutulmayacak. Benimle gel. Ölmeden önce baş danışmanım asilzadelerle olan anlaşmalarına dikkat et.

0: denemeni tavsiye etti. Yöntemlerinin politik ve ahlaki uygunluğu aştığını düşünürdü. Egemenlik ve himaye arasında korunması gereken bir denge var. Başdanışman olarak ilk niyet gösterin vatandaş ve asilzadeler için vergi indirimi olacak.
1: Size bu unvanla hizmet edebilmek benim için şereftir.
0: Bundan böyle asilzadelerden rüşvet talep etme alışkanlığın tamamen son bulacak. Bakanlığın süresince aramızda sana bu özgürlüğü tanıyabileceğin belirli bir mesafe vardı. Ama artık yok. Bu lüzumsuz olur. Ayrıca kurtulamadığın Raiden takıntısı derhal bitecek. Benim çevremde bile seninki kadar güvenlik yok. Bundan utanman gerekir. O adam kendi kendini yiyip bitirdi bile. Güçlü olanı yücelttin. Bunu ağır başlılıkla kabul et.
1: Emredersiniz. Rehberliğiniz için teşekkür ederim. Kuşatma altında olduğumu anlamıyor mu bu?
2: Lordum, Raiden artık sizin için tehdit oluşturmuyor bence.
1: Neden?
2: Çünkü kılıcını sattı.
1: Ne?
2: Kılıcını satan bir savaşçı için söylenebilecek tek bir şey vardır. O savaşçı geçmişiyle tüm bağlarını koparmıştır.
1: Bu beni rahatlatır mı sence? Bir metal parçası kimin umrunda? Artık ayağa düşmüş savaşçı kanununu ortaya sürüp asıl niyetini kanıtlayamadığın gerçeğini örtebileceğini mi sandın? Beni yalnız bırak. Yapılması gerekene karar vereceğim.

0: Kocam sizi istiyor.
1: Önüme serilmiş bu yollar düşündükçe bana daha da ilginç geliyor. Tutkularımın doruğa çıktığı an Raiden daha da derine batıyor. Bu ahengin farkındayken onun yerinde olsaydın, böyle bir aşağılanma ve hakaretin karşılıksız kalmasına izin verir miydin? Hayır. Fark ettim ki karşımızdaki adam aslında öylesine derinden yaralı ki bence yeterince zorlanmamış. Bana Lord Bartok'un ailesini bul.
2: Senden istediğimi yapman sorun olacaksa söyle bana.
3: Hayır, olmaz. İnanın bu ücrete hemen hemen hiçbir şey sorun olmaz.

0: komutanım. Bu gece sizin için bir sürprizim var. Yeni bir kız. Ama başından söyleyeyim, bunda pazarlık edemem.
1: Raiden.

Ne oluyor? Beni almak için geldin, öyle değil mi? Raiden. Lütfen. Lütfen. Lütfen.

0: buraya kadarmış. Yapılacak bir şey kalmamış.
1: Emin misin? Belki sadece kızı umursamamıştır.
0: Beni dinlemiyor musunuz? Efendisinin kızı ona sunuldu. Ama hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey umrunda değil. Ne şerefi, ne ailesi, ne de kendi. Ve belli ki ne de siz.
1: Nihayet. Nihayet kurtuldum. Aferin. Aferin.

planladık. Fedakarlık yaptık. Doğru zamanı bekledik. Ve şimdi... zaman geldi.

0: August, hoş geldin. Bakıyorum elin boş gelmemişsin.
1: Hakkınla atandığın mevkini tebrik etmek ve adamlarımı geri verdiğin için özel bir armağanla teşekkür etmek isterim.

0: Bu bugüne kadar aldığım en güzel armağan.
1: Adamlarımla eve dönmeden önce kızımla biraz görüşmek istiyorum.
0: Tabii, tabii. Bence sakıncası yok.

Her insan şerefiyle birlikte doğar. Bu sizden ne alınabilir, ne de verilebilir. Asıl mesele onu kaybetmemektir. Yaptığımız planı hayata geçirme zamanı geldi. Bu gece düşmanımız 7. sıranın değişmez kanunu neymiş görecek. Bizden almaya çalıştıklarını geri isteyeceğiz. Birlikte Efendimizin ismini, halkımızın sesini ve ruhunu onurlandıracağız.

0: Odanızda kalın.
1: Sana neden güvendim ki? Vazgeçmeyecek demiştim.
0: Bakanım, odanızda kalın.
2: Kanatları açın. Okçular hazır olsun.

0: Lord Bartok benim en iyi, en eski dostumdu. Biliyordum. Bu kötülüğü cezasız bırakmayacağını biliyordum.
1: Efendim, kimseye güvenmesen bile ona güvenebilirsin demişti bana.
0: Neye ihtiyacın varsa söyle. Yardım etmeye hazırım. Fakat tek bir şartla. Kızımı o adamın elinden kurtarmadan dönmeyeceksin.
1: Size söz veriyorum.
0: Şimdi gerekenleri söyle.

0: Saklanacak güvenli bir yer bul.
1: Bekle. Teşekkür ederim.

0: Kendini kahraman mı sanıyorsun? Daima bir hain ve yüz karası olarak anılacaksın.
1: Nasıl anılacağımızı zaman gösterecek. Oysa senin hiç zamanın kalmadı.

0: Babanın şerefli ismi artık temiz. Bartok ismi asla unutulmayacak.
1: Teşekkür ederim.

0: Baş danışmana saldırı düzenlemek benim gücümü hiçe saymaktır. Ve karşılıksız kalamaz. Burada tek soru cezanın ne kadar sert olacağı, her birinin kaç kuşağını yok etmem gerekeceği. Burada bulunmamızın nedeni artık bir baş danışmanım olmaması. Fikrini söyleyecek olan var mı?
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Taşpınar'da şöyle şık bir koltuk takımı var mı?
4: Var var.
3: E koltuk varsa televizyonda?
4: Var var.
3: En zarifinden yemek masaları. Şeflere layık tencereler.
5: Var var.
3: En iyisinden beyaz eşyalar.
4: Var var.
3: Ay korktum be. Peki uygun fiyatlar?
4: Var var.
3: Ay boğazım kurudu, büyük bir termos.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Schwarzkopf Liz. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: İkinde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Kaç kaç oldu? Mutluluk sensin aslında, yanındayız her anında.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
1: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Uludağ'ın zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var.

0: Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: Dur. Şu arabayı takip et.

0: Sakatımız bitiyor.
1: Nasıl ya?
2: Nissan Qashqai e-Power Hybrid. Tek depoyla 1250 kilometreye varan menziliyle durdurulamaz.

0: %0 faizli ticari kredi fırsatıyla.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
4: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
5: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
6: Tokasa değil. Aygaz 100 oktana geçtik.
7: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
8: İndirimiydi, bu sıra fena. Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
9: Evden çıkmaya çekinir olduk.
10: Ben can petliyim, bana hava hoş.
7: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
11: Hadi, hadi gelsenize.
12: Beni bırak.
13: Dede, hadi gel.
12: Yok, sen git. Ben cam petliyim, bilin oğlum. Bana hava hoş.
7: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler.
4: Risk alma, cam pedal.
7: Risk almayın, cam pet alın.
14: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
15: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
16: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
15: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
17: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
15: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
16: Ya ne olacağını?
15: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
17: Me...
15: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
18: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
19: 5G!
18: Türkcell!
19: 5G!
18: Türkcell!
19: 5G!
18: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yaz?

0: Düşer 5G yazımda internette miyiz arkadaşlar?
1: Aynenleyiz.
0: Akımlar akıyormuş.
2: Akıyoruz.
0: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
3: Güzel.
0: Sen ne yapıyorsun?
4: Ben bir şey yapmıyorum abi.
0: Sen Turkcelli misin?
4: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
0: Anlaşıldı. Hemen Turkcelli ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
5: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcelli misin?
6: Turkcell'leri bağlan hayata.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
9: Lordum, karar vermeden önce halkın bu adamlara kahraman gözüyle baktığını hatırlatmakta fayda var.
10: Kahraman mı?
9: Halka göre bu adamlar ulusumuzu yücelten erdemleri savundu. Bir zamanlar bütün savaşçıların temsil ettiği, artık nadiren bulunabilen erdemleri. Eğer vereceğiniz ceza adil bulunmazsa, bu savaşçıları kendi ellerinizde şehit ilan etmiş olursunuz. Öte yandan, eğer onlara şerefli bir savaşçıya yarışacak şekilde davranırsak, bu kahramanları yanımıza almış oluruz.
11: Ben böyle bir suçun cezasız kalmasına göz yumamam. Cezaları kimsenin imparatora karşı gelemeyeceğine dair ibret olmalı.
12: İmparatorum, ben bir çözüm önerebilir miyim?
13: Bir ricam daha var. Eğer başarırsak imparatorun aklına ilk gelen tüm askerlerimin ve ailelerinin kellesini almak olur.
12: Haklısın.
13: Fakat tüm kararlarında olduğu gibi öncelikle tavsiye isteyecek. Ve baş danışmanı olmadan başkalarının fikirlerine açık olur.
12: Kastettiğin benim fikrim.
13: Adamlarım bu görevin sonunda onları ölümün beklediğini kabullendi. Onlar 7. sıranın savaşçıları. Cezalarını erteletmek istemezler. Onlar için ben istiyorum.
12: Kendin için istemiyor musun? Bu savaşçıların ismini kimse bilmez. Kimse onları tanımaz. Biri hariç, onu tanımayan yoktur.

0: komutanım. Ne oluyor?
1: Kalenin komutasını sen devralıyorsun.
0: Hayır komutanım. Komutanım. Bunu yapamazsınız. Arkanızdayız. Arkanızdayım.
1: Teğmen, kanunumuza bağlılığın tartışılmaz, öyle değil mi?
0: Evet.
1: O halde komutan olarak sana emrediyorum. Bartok boyunun idaresini devralacaksın.

düşünce ve bilgi imparatorumuz bu soylu savaşçıları halk kahramanı ilan etmeye karar vermiştir. Onlar bizi yüce bir ulus olarak bağlayan değerlerin olağanüstü bir örneği ve hatırlatıcısıdır. Bununla beraber şartlar ne olursa olsun İmparatorluk Konseyi'nin bir üyesine yapılan saldırı yazılı kanunlarca İmparator ve yüce ulusumuza yapılmış bir saldırı sayılır.

0: Yaşamak zorunda kaldıkların için özür dilerim.
1: O kadar zor olmadı, inan bana. Ama seni gerçekten kaybedebilecek olma korkusu dayanılmazdı.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
2: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Saat 8 mi?
1: 8.15. Çalışmaya devam et. Onu göz önünden kaldır.
2: Tustin, yaptığım denemeler işe yaradı. Oluyor. Kendi temiz suyumuzu üretebileceğiz. Artık
1: şimdi
2: onlara...
1: Şimdi bunun sırası değil.

0: Hepsi bu mu? Bana bakın, bence birazını kendinize saklıyorsunuz. Ya da başkasına satıyorsunuz.
1: Sizi temin ederim bayım. Yapmıyoruz.
0: Doğrusu da bu. Neden biliyor musun? Çünkü bu okyanus büyük Janfien'e ait ve sen ve insanların o izin verdiği için onun üstünde yaşıyorsunuz. Tabii bunun karşılığında sizden istediği tek şey bunun bedelini ödemeniz. O da size temiz su veriyor fakat içimde bu anlaşmaya uymuyorsunuz gibi bir his var.
1: Bay Sıkrım efendim, daha fazla suya ihtiyacımız var.
0: Haracı iki katına çıkarın yarına kadar.
1: Yakınlardaki bütün kaynakları tükettik. Daha fazlasını toplamamız zaman alır. Bunun için de suya ihtiyacımız var. Bu imkansız.
0: Yani bu miktarda suyun buradaki toplumunuz için yeterli olmadığını mı söylüyorsun bana?
1: Kes.
2: Bırakın bizi. Bırakın. Hayır. Lütfen geldik. Lütfen bırakın. Bizi bırakın. Bırakın. Bırakın. Bırakın. Lütfen bırakın bizi.
3: Gelin gelin, hadi. Sizi burada bulamazlar, hadi. Şşşş, gelin içeri. Burada kalın, tamam. Sesinizi çıkarmayın sakın.
2: Lütfen. Lütfen efendim. Lütfen çocuğumu bırakın efendim. Lütfen. Bizi bırakın. Lütfen. Şey yapmayın. Hayır. Yapmayın. Hayır, yapmayın efendim. Bize zarar götürmeyin.
4: Çok kalabalıklar.
0: Koroto halkı, Janfien'in gazabına hazır olun. Beyler başlayın.
2: Bırakın bizi efendim. Bırakın. Biz bir şey yapmadık. Bırakın.
0: Ve şimdi Lord Janfien'in misillemesine şahit olacaksınız.

Hey, nereye gidiyorsunuz? Eğlence daha yeni başladı. Merhaba çocuklar. Şimdi beni dinleyin. Yarına kadar aracı iki katına çıkaracaksınız. Yoksa insanlarınız kalıcı olarak Lord Janvier'in malı olurlar. Hepinize teşekkür ederim.

0: Ne yapıyorsun?
1: Ne yapıyor gibi görünüyorum. Bunu alıyorum.
0: Yapamazsın.
1: Yapabilirim.
0: Köpek balıkları ne olacak?
1: Derinden giderim. Beni göremezler.
0: Daha önce bunu tek başına kullandın mı?
1: Willow'u koruyacağıma söz verdim. Şimdi o sözümü tutuyorum.

0: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.
1: Ben buna benzer bir şey daha önce yaşamıştım. Uzun zaman önce. Ama bundan farklıydım.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Anlatması zor. Daha küçük bir çocuktum. Ona benzer biri vardı. Ama o... köpek balıklarına saygı duyardı. Onları bu şekilde kullanmazdı.
0: Çocukların güvende hissetmeleri için uydurulmuş bir masal olduğunu sanıyordum.
1: Gerçekti.
0: Peki şimdi neredeler?
1: Çoktan öldüler. Ama şimdi başkaları var.
0: Yaşlılar gibi konuşuyorsun. Bu kadar masal yeter. Onu nasıl durduracağız?
1: Her şeyin sırası var. Önce Willow'u geri almamız gerekiyor. İnsanlarımızı kurtarmalıyız.
2: Merak etme. Her şey çok güzel olacak. Şşş.

0: Neden yüzeye çıkıyoruz?
1: O teknenin arka tarafına mümkün olduğunca yaklaşmalıyız. Dümene geç.
0: Ne? Sen ne yapacaksın?
1: Willow'u kurtaracağım. Sen saklan. Eğer başın derde girerse dal, tamam mı?
0: Tek başına başaramazsın.

0: Bunu başaramayacağız. Bizi batıracaklar. Buradan çıkmalıyız şimdi.
1: Ne yaptın?
0: Ben mi? Neden bahsediyorsun?
1: İtiş gücü yok.
0: Ben bir şey yapmadım.
1: Şunu dene. Hadi. Şunu dene.
0: Tamam, git.

0: Daha fazla dayanabileceğini sanmıyorum. Kurtulduk mu?
1: Bilmiyorum.
0: Yukarı çıkmalıyız. Burada daha fazla kalamayız. Gitmemiz gerekiyor.
1: Tamam. Yükselin.

0: Haracın geri kalanı yarına kadar elimizde olacak. Bundan eminim. Korotoa halkına bunun için gerekli motivasyonu verdim.
1: Tamam, durun!
0: Dalga enerjimiz için gerekli parçaları taşıyan geminin bugünlerde Naura'dan yola çıkacağını öğrendim. O parçalar elimize geçince okyanusun kinetik enerjisinden faydalanabileceğiz. O zaman insanları kullanmak zorunda kalmayacağız.
2: Bu yetersiz durumdan ne kadar erken kurtulabilirsek o kadar iyi.
0: Yine de tutsaklara ihtiyacımız olacak.

0: Ellerini çarktan ayırma kızım. İtmeye devam et. Sakın durma. Bir ayağın devamlı diğerinin önünde olsun. Ne olursa olsun itmekten vazgeçme.
1: Savaş Lord'u bizden çok daha güçlü. Onunla savaşamayız.
2: İnsanlarımız ne olacak?
3: İstediğini yaparsak onları geri alabiliriz.
2: Bunu bilmiyoruz.
4: Timur! Henüz gençsin. Yaşlanınca daha farklı düşüneceksin. Makinelerine güç sağlamak için bize ihtiyaçları var. Bizi öldürmek içlerine gelmez. Onların ürettikleri suya ihtiyacımız var. Eğer diğerlerimizin yaşayabilmesi bazılarımızın feda edilmesini gerektiriyorsa bu fedakarlığa değer.
2: Sende ne var? Nereden buldun onları?
5: İstiridye ayıklayıcısı olmanın bazı avantajları var.

0: Bir yerlerde hayat devam ediyor Roman'ın. Bunu yapmak istediğinden emin misin?
1: Willow'a söz verdim. Ona göz kulak olacağım. Senden benimle gelmeni isteyemem.
0: İstemene gerek yok. Çünkü geliyorum.
1: Bu hiç iyi bir fikir değil.
0: İncileri takas etmek istiyor musun?
1: Elbette.
0: O zaman ben de geliyorum.

0: Güneş taşı. Daha önce onlardan bir tane görmüştüm. Onu sana kim verdi? Babanın mıydı? Merak etme, kimseye söylemem. Onu kullanmayı öğretti mi?
1: Bana güneşin konumuna göre yön bulmayı öğretti.
0: Peki köpek balığı çağırmanın sırrını da öğretti mi? O bir köpek balığı çağırıcısıydı. Buradaki birçoğumuz su baskınının ilk günlerinde canımızı onun sayesinde kurtardık.
1: O ben küçükken öldü. Bana bıraktığı tek şey bu.
0: Onu sana bırakmasının bir sebebi olmalı. Bize yardım etmelisin.

0: Yüzün. Ha, merhaba. Çok güzel.
1: Dur bakalım dostum. O çantada ne var?
2: Seni ilgilendirmez.
1: Buraya silah ya da kaçak mal sokamazsın.
2: Ha, öyle mi? Ya bu ne?
1: Bu mu? O törende kullanmak için.
2: Bu çantada öyle.
1: Ver onu bana.
2: Sen belanı mı arıyorsun ha?
3: Harika. Şimdi ne yapacağız?
4: Bunlar bende kalacak.
2: Onun kim olduğunu biliyor musun? Bekle. Sen Anne Aldrin'sin.
5: Daha kötülerini de duydum.

0: Sana bir teklifimiz var. Çok özel bir anlaşma.
1: Hiç bizim... konuşmaya başlamamız için bunun gibi daha çok çantaya ihtiyacınız var. İlgilenmiyorum.
2: Ödül senin olacak hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Yapabilirsin. İşte böyle. Hadi. Çıkarma sakın kafanı. Hadi dostum.
3: Dayan.
2: 10 saniye daha dayan.
3: Hadi.
2: Hadi
3: başını tutabilirsin.
2: Göster kendini. Hadi.
3: Sakın çıkarma.
2: Hadi.
3: Hadi devam et. Hadi dayan biraz daha. Sık dışını.
2: Hadi dostum.
4: Onlarla nereye gidiyoruz? Peki yakalanı?
5: Benden bu kadar.
4: Gerçekten mi? Ne zaman bitti dersem o zaman biter.
5: Bugün 10 kere yaptım. Hiçbirinde para kalmadı. Kazanamayacaklarını anlamaları için daha kaç kez yapmam gerekecek?
4: Belki biraz daha yaratıcı olmalısın. Hı?
5: Ben Elif Adams karşılığında çalışırım. Benim işim su işi. Fikir adamı olan sensin, dalgıç olan da ben. Bu durumda anlaşmaya pek bir şey katmayan sensin.
4: Bak, ben buraya büyük vurgun vurmaya geldim. Yakında buraya ağzına kadar dolu bir gemi gelecek. Bu arada bizim de cebimizi daha fazla doldurmamız gerekiyor tatlım.
5: Şu andan sonra cebini ben olmadan doldurman gerekecek. İşimiz bitti.
6: Her zamankinden.
0: Hiç fena değildin. Bir amatöre göre.
5: Benimle yarışmaya niyetlisin sanırım.
0: Hayır. Harcadığın zaman için daha fazlasını teklif ediyorum. Sürdürdüğün sefil hayattan kurtulmak için bir fırsat.
6: Bu da ne demek oluyor?
0: Ben ciddiyim. Bu senin hayatının fırsatı.
5: Evet, bunu daha önce de duydum.
0: Dinle. Senin yeteneklerine sahip olan biri bunu sadece içki parası için harcamamalı. Hayatının geri kalanında kafanı bir kovaya mı daldıracaksın?
5: Kafanı kovaya daldırmama ne dersin?
0: Bak, yanlış anlama. Ama sen bundan daha iyisin.
6: Devam et.
0: Hawksville Kalesi'ni biliyor musun? Oraya sızacağız. Ne diyorsun?
6: Bana bir içki ısmarla diyorum.
4: Bir sorum var.
7: O şey gerçek mi? Yoksa sadece gösteriş mi?
4: Bu kimin sorduğuna bağlı.
7: Ben soruyorum.
4: Bu durumda gerçek.

0: Ne yaptığını gördüm.
1: Ne gördün?
0: Kabukları duydun.
1: Ne yaptım?
0: Aynı yunusların yaptığı gibi. Akustik ve sonar. Suda değiliz. Ama o sistemin bir minyatürünü yaratabilme yeteneğin çok etkileyici.
1: Ne istiyorsun?
0: Sana bir iş teklifim var.
1: Ben emekliyim.
0: Parayı etrafa dağıttığını fark ettim. Eğer tepedeki adama karşı koymayı düşünürsen, bu iş tam sana göre.
1: 5 dakikan var.
2: Yani bizden Hawks bile girip insanlarını kurtarabilir.

0: kurtarmakta sana yardım etmemizi istiyoruz.
1: Evet öyle. Edgar, sonik teknolojisini kullanarak kaleyi dinleyecek. Elde ettiği verileri yapının planını çıkarıp tutsakları nerede tuttuklarını belirlemekte kullanacak. Toby, derin su dalış kıyafetiyle içeri girip, kalenin zayıf noktasında bir gedik açıp içeri girmemizi sağlayacak.
0: Ben ne yapacağım?
2: Sen serbest dalıcısın. Senin görevin köpek balıklarını kaleden uzaklaştırmak. Savaş Lordu'nun köpek balıkları seni takip ederken biz de rahatça içeri girebiliriz. Köpek balıkları seni sadece belli bir derinliğe kadar takip edecek. Bunu su altı aracımızla onlardan kaçarken fark ettik.
3: Peki içeride bizim için ne var? İçeride bulacaklarımızın dış atollerde çok para edeceği kesin. Fakat elde edeceklerimizin girdiğimiz riske değeceğinden emin değilim.
2: Savaş Lordu çok uzun zamandır çevre köylerden haraç topluyor. Bir sürü ganimeti, yakıtı ve kendi su arıtma cihazı var. Temiz su üretme imkanına sahip. Hepimizin ihtiyacından fazlasını. Onu ele geçirebilirsek istediğimiz fiyata satarız.
4: Pekala, bir sorum var. Bir şeyler havaya uçurmaya fırsatım olacak mı? Çünkü bildiğiniz gibi, bilirsiniz, benim ihtisas alanım enkaz çıkarma. Bu doğru. Fakat havaya uçurma. Boom! O benim varlık sebebim.
3: Patlatma.
4: Ne dediğimi biliyorum.
3: Havaya patlatma.
4: Her neyse, ben Toby olarak bunu yapabilecek miyim? Bilirsiniz, boom boom işini.
1: Eğer öyle bir fırsatın olursa neden olmasın?
4: Evet, ben varım.
0: Evet, ben de.
3: Bu iş tamamen akıl dışı. Ben de varım.
1: Mükemmel. Şimdi bir tekne lazım.
5: Anlaşılan hala uzuvlarınız yerinde. Bu iyi işaret.
2: Yardımın için sağ ol.
5: Buraya ait değilsiniz.
1: Seni ve ekibini tutmak istiyoruz.
5: Cevabım daha öncekiyle aynı. İlgilenmiyorum.
1: Henüz teklifimizi duymadım.
5: Gerek yok. Size baktığım zaman her şeyin cevabını görebiliyorum.
1: Hakkımızda hiçbir şey bilmiyorsun.
5: Öyle mi? Balıkçı değil misiniz? Küçük bir köyden. Kim bilir nereden? Görünüşe bakılırsa Korotoa. Biri size yanlış yaptı. Siz de kafanızda büyük bir planla buraya geldiniz. Bunu daha önce de gördüm. Küçük insanların yaptığı büyük planlar. Küçük insanları öldürür. Ve benim ölmeye hiç niyetim yok. Benim size tavsiyem hala yapabiliyorken geldiğiniz yere geri dönün. Başka bir şeye ihtiyacınız olursa ben buralardayım.
1: Hey, burada bir sürü başka kaptan var.
6: Hawksbill mi? Şu meşhur kale mi? Poseidon'u bile altına yaptıracak kadar köpek balığıyla dolu olan yer mi? Siz kafayı yemişsiniz maymunlar.
7: Elbette. Sizi Hawksbill Kalesi'ne götürürüm. Sizi tam kapısının önünde indiririm. Eminim Savaş Lordu arkadaşlarınıza kavuşmanızdan mutlu olacaktır. Sonra da sizi köpek balıklarına yem yapar.
8: Pekala, şunu anlıyorum. Beni ve teknemi sizi Hawksbill Kalesi'ne götürmem için kiralamak istiyorsunuz. Bunun sonunu görebiliyorum. Hepiniz öleceksiniz. Hayır. Hayır, sağ olun.

0: Bir tekne bulduk.
1: Bunu nasıl başardınız?
0: Bilirsin. İkna edici olabiliyoruz.
1: Beni kaptanla tanıştırın. Planın detaylarını görüşeceğim.
0: O sensin.
1: Ne?
0: Bu tekne bizim.
1: Bu tekne bizim de ne demek? Herkes nerede?
2: Onlar biraz bağlılar.
0: İsteksizler diyelim.
1: Tekneyi çaldınız mı?
0: Kimlerle çalıştığını biliyor musun?
2: Ne kadar az şey bilirseniz o kadar iyi.
0: Biz böyle çalışırız.
1: Biz böyle çalışmayız. Tamam mı?

0: hemen itiraz edeceğine ambardakilere bir göz atmaya ne dersin? He? Kaptan, manifestoya bakılırsa bunların hepsi Hawksbill Kalesi'ne gidiyor.
1: Bu da ne?
0: Bu bir kinetik enerji üreticisi. Anlaşılan su arıtma cihazları için. Yani arıtma cihazlarına enerji sağlayan bir cihaz.
2: Pekala.
3: Burası Hawksbill Kalesi. Lütfen tekrarlar mısınız?
2: Tekneniz elimizde. Yükünüzde. Telsiz sinyalinden kontrol edin. Hemen tüm tutsakları serbest bırakın. Biz de teknenizi geri verelim.
4: Ben Mason Scream. Kiminle konuşuyorum?
2: Bu seni ilgilendirmez. Tüm tutsakları serbest bırak ve değerli yükünü geri al. Yoksa denizin dibinde arayacaksın.
4: Şimdi beni iyi dinle. Savaş
3: Lord'unun teknesini ve
4: içindekileri hemen geri getireceksin. Yoksa köpek balıklarını yollar ve Korotay'ı yok ederim.
2: Nereyi?
4: Korotay'ı.
2: Adını bile duymadım.
3: Tekrar ediyorum. Yükü ve tekneyi buraya
4: getir, yoksa Korotay'ı yok ederim.
1: Bunu yapabilir mi?
4: Karar vermek için
3: 5 saniye.

0: Devam ediyoruz. Mini denizaltı 2 kişilik. Dalgıç elbisen sığmayabilir. Sonar teçhizatı nasıl? Çok yer kaplar mı?
1: Tekne üzerinde çalışmak için yapılmış. Tekrar tasarlayabilirim fakat zaman alır.
2: Ne kadar zaman?
1: Yeni parçalar bulmam lazım. Denizaltıyı uyarlamam 2 veya 3 gün sürer. Ayrıca size nasıl çalıştığını da öğretmem lazım.
0: 3 günümüz yok. İnsanlarımızın o kadar sağ kalacağının garantisi yok.

0: Ne diyorsun Edgar? Sonar cihazını buna monte edebilir misin?
1: Bilemiyorum.
2: Kuratoa'dan Timur'a, orada mısın?
0: Dinliyorum.
3: Timur, sen ne yaptın?
4: Çaldıklarını geri vermen lazım. Dinle. Savaş
3: Lord'u ondan çaldıklarını
4: hemen teslim etmez.
3: Sen tüm rehineleri öldürmekle tehdit ediyor.
0: Çoktan teslim ettik bile.
4: O aynı fikirde değil.
3: Bir şeyler yapsan iyi olur. Hemen.
5: Bir dakika izin ver.
0: Ne yaptık dedin?
6: Onları vermedik.
0: Neden?
6: Biz hırsızız. Ayrıca pazarlık için onlara ihtiyacın var.
0: Rehineleri öldürecekler.
7: Blöf yapıyorlar.
0: Koratoa'da yaptıklarını görmediniz. Köpek balıklarından bir orduları var.
6: Söylediklerin doğruysa, mallarını geri aldıktan sonra rehinelere artık ihtiyaçları kalmayacak. Böylece insan gücü olmadan çalıştırabilecekler. O zaman insanlara ne yaparlar dersin?
0: Bu operasyonu biz yönetiyoruz. Sizi biz kiraladık. İnsanlarımızın hayatlarıyla kumar oynuyorsunuz.
6: Hayır, onları kurtarıyoruz.
0: Niyetinizin bu olduğuna eminim. O kargoyu geri götüreceğiz hemen şimdi.
7: Artık çok geç.
0: Ne?
7: Onu geri veremeyiz. Çok geç.
4: Bu yaptığınız size
3: pahalıya mal olacak.
0: Bay Scream, efendim? Kargonun değiştirildiğinden haberim yoktu. Niyetim bu değildi. Bir yanlışlık oldu ve bunu hemen düzelteceğiz.
4: Kargoyu
3: teslim edin. Yoksa tutsaklar ölür.
0: Lütfen bir şey yapmayın. Kargonuzu geri vereceğim. Bu benim hatam
7: ya,
0: değil.
7: Hayır, çok geç.
0: Neden bahsediyorsun?
7: Boom. Boom. Tekneye patlayıcı yerleştirdim. Yapmak istediğimiz de bu değil mi? He? Yani savaş lordunu devirmek. Bunun için bir fırsatın olursa demiştin. Ben de inisiyatifimi kullandım.
5: Hepiniz o tekneyi terk edin hemen.
7: 5.
8: Dışarı.
7: 4. 3.
8: Herkes o tekneyi terk etsin.
7: 1. Boom.
3: Öldünüz. Hepiniz öldünüz.

0: Savaş Lordu Jaffe'nin mesajını dinlemek için hazır olun.
1: Korotoa halkı, bana karşı gelmeye kalktınız.
2: Şimdi bunun karşılığını ödeyeceksiniz.
1: Bu okyanusun hakimi benim.
2: Ve şimdi onu düşmanlarımı ezmek için kullanacağım.

0: O. Neden devreye girmiyor?
1: Bütün bağlantılar tamam. Köpek balıklarını etkileyen başka bir şey var.
0: Çıkarın onu. Buraya getirin. Onu alın.

0: Bunu bana babam vermişti. Ben de şimdi sana veriyorum. Onu koru ve o da seni ve halkını koruyacak. Beni ne zaman düşünecek olursan yanında olacağım.
1: Sistem çalışmıyor mu?
2: Her şey yolunda görünüyor.
1: Bunu o yapıyor. Çıkarın onu.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Taşpınar'da şöyle şık bir koltuk takımı var mı?
6: Var var.
5: E koltuk varsa televizyonda?
6: Var var.
5: En zarifinden yemek masaları. Şeflere layık tencereler.
7: Var var.
5: En iyisinden beyaz eşyalar.
6: Var var.
5: Ay korktum be. Peki uygun fiyatlar?
6: Var var.
5: Ay boğazım.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
2: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
3: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
4: Olur mu dersin? Olmaz mı dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
5: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Art Line artısı var.
6: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
7: Sütaş labneyi.
8: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
10: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde Tring'sa.

0: patatesi ve içeceğiyle.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
4: Daha fazla uzatmasak mı?
5: Bence uzatalım.
6: Bu kaşar bir başka kaşar, bu kaşar Sütaş kaşar.
3: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
8: Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
10: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi uygun.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama

0: Yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
3: Bayer'den.

0: Birlik hareketi. Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
1: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Niye ettik de birlikte geldik değil mi?
4: Ay bunlar olmazsa olmaz.
5: Tencere deyince de korkmaz.
3: Aa kızım bir baksana.
6: Her şeyin bir ideali var.
3: İdeali bu.
5: Az yer, çok iş kızım.
7: Her işin bir korkması var.
8: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
9: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
10: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
11: İçtikçe iyi hissedeceksin.
12: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm.
13: Ama bunun pek çok artısı var.
12: Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var.
13: Ferri Artline artısı var.
14: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz Yüz Oktan'a geçen geçene ve beyaz yakalılar yokuşları aşıyorlar, bütçelerini açmıyorlar.
15: Buyurun buyurun siz önden geçin.
16: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
17: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
18: Çünkü neden?
17: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
18: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
17: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar. Ya ne olacaktı? Çünkü Türkcell...

0: demek, Türk salısı demek. Türk salısı demek, Türk sen kalitesi demek. Kalite demek, çoban demek. Doğru mu?
1: Me...
0: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
2: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell! Türkcell! Türkcell! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
3: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
4: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
5: Aynen.
4: Akımlar akıyormuş.
5: Akıyoruz.
4: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
0: Güzel. Sen ne yapıyorsun?
6: Ben bir şey yapmıyorum abi.
0: Sen Türkcelli misin?
6: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
0: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
7: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
8: Türkcelli'ye bağlan hayata.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: Bir şekilde sistemi etkiliyorsun değil mi? Götürün onu.
12: Hayır.
13: Vilo?
12: Timur!
13: Vilo!
12: Timur!
11: Dinle. Aldıklarının hepsini hemen geri getir.
14: Yoksa insanların hepsi ölecek.
13: Getireceğim.
11: Bir saat sonra Scream'le Naura'da buluşacaksın.
14: Eğer halkının yaşamasını istiyorsan hiçbir eksik
11: olmamasına dikkat et.
13: Çaldıklarınızın hepsini geri istiyorum. Hemen şimdi. Hawksbill. Kargonuz liman başkanıyla birlikte Nauru rıhtımında olacak. Eksiksiz olarak. Hepsi bu mu? Pekala o zaman. Yaptığımız her anlaşma ve kontrat artık geçersiz. Sion, gidelim.
15: İstersen gelebiliriz seninle.
13: Ne sebeple? Bunun bir anlamı yok. Vazgeçiyoruz. Sion ve ben Korotoa'ya dönüyoruz. Her şey bir hataydı.
16: Hayır değildi. Ne yaptıklarını telsizle dinledim.
13: Kesinlikle. O zaman neden gitmemiz gerektiğini anlamışsındır.
16: Bir saat önce sorsan seninle aynı fikirde olurdum. Ama artık değil.
13: Güzel. Siz savaş lorduna karşı küçük savaşınıza devam edin. Biz bu işte yokuz.
17: Dinle. Bu parçaları ele geçirdikten sonra o rehineleri canlı bırakmayacağını biliyorsun. Onları köpek balığı yemi yapacaklar. Artık temiz su yapmak için insan gücüne ihtiyaçları kalmayacak. Bunun onlara ne faydası var?
15: Bu onları kurtarmak için tek fırsatımız.
13: Bunu yaparsak, başarılı olursak, sonra ne olacak?
16: Savaşacağız. Hepimiz. Savaş lordunun bu güce erişmesine biz sebep olduk. O her geçen gün tehditlerini arttırırken biz oturduk ve sessiz kaldık. Herkes görmezden gelmeseydi o bu gücü elde edemezdi. Hala onu alt edecek gücümüz varken bunu yapmalıyız.
15: Onları dinle. Onlar haklı.
13: Tamam. Ama kabul edersem artık yalnız kurda oynamak yok. Biz bir takımız. Bunu ya hep beraber yapacağız ya da yapmayacağız. Ben söylemeden kimse bir şey yapmayacak. Gizlice patlayıcı yerleştirmek yok, çalmak da. Bunu yapabilir misiniz?

24 deniz mili güneybatısındayız. 2576 Fathom'la sinyal yolluyorum. Yani bizi büyük bir tropik balık sanacaklar.

0: Hey! Savaş da orada, onu görmek istiyor. Hemen şimdi.
1: Konuşmak istememenin kimseye faydası dokunmaz. Şimdi sen Corato'dansın. Ama orası senin orijinal klanın değil, haksız mıyım? Dünyayı su bastığında, ki bu sen doğmadan önceydi, insanlar karalara, hala denizin üstünde görünen dağ tepelerine ulaşmaya çalışıyorlardı. Dağlara hakim olanlar o insanları tekrar denizlere sürdüler. Savaşlar çok kanlı oldu ve kan köpek balıklarını çekti. Ve ben de binlerce kişilik bir grupla birlikteydim ve o son kara parçalarından birine ulaşmaya çalışıyorduk. Ama çoktan ele geçirilmişti ve bizi denize sürdüler. Deniz köpek balığı kaynıyordu. Tam bir katliamdı. Ama bir adam vardı. Muhteşem bir şey başaran bir adam. O adam ortaya çıktı ve sahip olduğu bir güçle, bir çeşit enerji kaynağıyla köpek balıklarını uzaklaştırmayı başardı. Ve küçük bir grup olarak sağ kalmayı başardık. Ama bunun bir anlamı kalmamıştı. Çünkü sular durulduğunda ve etrafımıza baktığımızda her şey sular altında kalmıştı. O adamı hiç unutmadım. Köpek balıkları üzerinde hakimiyet kurma sistemimi kurarken ondan esinlendim. Dünyada sistemimin benzeri olmadığını düşünüyordum. Bugüne kadar. Bunu nasıl yaptın? Köpek balıklarını nasıl durdurdun?
2: Ben hiçbir şey yapmadım.
1: Peki nasıl oldu?
2: O bir şey değil. Sadece bir hatıra. Yapma.
1: Pekala. Bildiklerini benimle paylaşırsan tüm dünya senin olur.

0: Bana nasıl çalıştığını söyle. Yoksa köpek balıklarını Koratoa'ya yollarım ve önlerine çıkan her şeyi, üzerinde yaşayan her canlıyı yok ederler. Scream, kargoyu aldıktan sonra Koratoa'ya git ve emirlerimi bekle.
1: Bay Scream,
0: buna lütfen engel olabilirsin kolaylıkla.
1: Yapamam.
0: Yapman gereken tek şey bana istediğim şeyi vermek.
1: Yapamam. Ha.
0: Yardımcım harika bir fikirle geldi. Eğer onu senden doğrudan alamazsak biz de işte o zaman

Lan köpek balığı. Neleri yiyebildiklerine inanamazsın. Midelerinde araba plakası rengi iyi ve tam bir zırh bile çıktığı görüldü. Yani seni yemekte hiç zorlanmayacaktır. Ne duydum biliyor musun? Karnı açmış.

0: yakın mesafede işe yarıyor. Şimdi uzak mesafede ne olduğunu görelim. Onu oradan çözün. Buraya getirin.
1: Ben pozisyonumu aldım.
0: Emrimi bekle. Onu buraya getirin.
2: Emirlerinizi bekliyoruz.
0: İnsanlarını kurtarmak istiyorsan bundan daha fazlasını yapman gerekecek. Sana şans veriyorum.
3: Efendim, onun metodunu çözmek için bir yol bulmuş olabilirim.
0: Nedir o?
3: Eğer bunu nasıl yaptığını gönüllü olarak anlatmak istemiyorsa, öğrenmenin başka yolları var. Bakın, ihtiyacım olan tek şey o köpek balıklarıyla iletişim halindeyken beyin dalgalarını kaydetmek. Sonra kayıtları inceleyerek belki onun yöntemini deşifre edebilirim.
0: Bunu yapmana izin veriyorum.
3: Yani bu bir dakika sürebilir. Teoride çok basit bir iş ama yine de bir dakika sürebilir.
0: Sen sadece elini çabuk tut. Onun bilgisi olmadan bu şey hiçbir işe yaramaz. Öğrenmek istediğim şey sadece bunu nasıl yapabildiği değil, başka neler de yapabileceği. Savunma amaçlı kullanabildiğini gördük. Saldırıda da kullanabiliyor mu? İnsanlarını kurtarmak istiyorsan bundan daha fazlasını yapmalısın.
1: Buraya haraç toplamak için gelmedim. Janvier'in emriyle buradayım.
2: O emir verdiğinde köpek balığı ordusunu serbest bırakacağım ve şehrinizi yok edecekler.
1: Bu sularda yaşayan herkesin hakimi olduğu için Janvier bunu yapma hakkına da sahip.
2: Yani söyleyeceğiniz veya yapacağınız hiçbir şey beni durduramaz. Ölmeye hazır olun.
1: Ben ondan gelecek
2: emri beklerken siz de sabırla bekleyin.
1: Teşekkür ederim.
3: Pekala.

0: Bruno, sana bir görev veriyorum. Senden köpek balıklarını bir hedefe yönlendirmeni istiyorum. Ve o hedef de... işte bu. Eğer kendi insanlarını kurtarmak istiyorsan bunu yapacaksın.
1: Lütfen benden bunu isteme.
0: Hadi yap. Scream, emrimle onları serbest bırakmanı istiyorum.

0: 8 7
1: Yap şunu. Halkını kurtarabileceksen yap.
0: 6 5 4 3
2: Yapamam.
1: Yapmalısın. Hayatımın önemi yok. Yap şunu. Kurtar onları.
0: 2 1
3: Scream, saldırıyı durdur.
0: Hemen Havsk bile geri dön.
4: Herkes güverte, üste dönüyoruz.
5: Efendim, veri toplamak için biraz daha zamana ihtiyacım var. Çok yaklaştık. Biraz daha devam edersek yöntemini deşifre ederim.
0: Bunun için

0: İleride zamanımız olacak. Şu anda davetsiz misafirlerle ilgilenmem gerek.
1: Tutsaklar ne olacak?
0: Onları hücrelerine geri götürün ve kolyesini bana verin.
2: Sistemin çalışması için ne kadar yaklaşmalıyız?
3: Bundan daha yakın.
4: Az daha yaklaşırsak mancınıkların menziline gireceğiz.
2: Mancınık mı dedin?
5: Mancınık mı?
3: Orta çağdan kalma iki elastik kayış yardımıyla
5: bizi... Evet, Sezar, mancının ne olduğunu biliyorum.
4: Daha önce buraya geldiğinizi sanıyorum.
6: Deniz altının içindeydik.
4: En az bir mancınıkları var. Yeniden doldurması bir dakika sürüyor. Çok fazla cephaneleri yok fakat direkt isabet alırsak batarız. Yani menzil dışında kalmalıyız.
7: Eğer bir şeyler yapacaksan şimdi yapsan iyi olur.
8: Tılsımım yok dedim. Nasıl kullanacağımı biliyor olsaydım bile artık yanımda değil.
7: Bir şeyler denemen gerek. Onun sana verilmesinin bir sebebi var. Ben bir köpek balığı çağırıcısı değilim. Onu kullanmak için yakınında olman gerektiğini düşünmüyorum. Onunla bir çeşit bağlantı kurarsan işe yarayacak. Denemen gerekiyor.
0: Pekala. Söylediğinde ateş edin.
4: Daha fazla yaklaşabileceğimizi sanmıyorum.
3: İşe yarar bir tarama yapamıyorum.
2: Ne demek istiyorsun?
3: Çok uzaktayız.
2: Mancını doldurmak bir dakika sürer dedin. Ateşi üstüme çekeceğim. Onlar tekrar doldururken size yaklaşın. Aksi takdirde kalenin yerleşim planını öğrenemeyeceğiz.

0: Yaklaşık 30 saniyemiz var. Sonra menzilden çıkmalıyız.
1: Daha fazla yaklaşmamız lazım.
0: Elimden geleni yaparım. Fakat işe yarasa iyi olur.
1: Bu tam olarak bilimsel değil.
2: Ne demek tam bilimsel değil?
1: Gel sen ayarla.
2: Makine senin makinen. Kendini ayarla.
1: Sessizlik lütfen.

0: Hayır. Neredeyse.
1: Hadi dostum.
0: Tamamdır.

0: Merdiveni uzatın.
1: Merdiveni indir.
0: Kapıyı açın.
1: Tamam, gel.
0: Timur'u alın.
1: Tamam, elimi tut. Elimi tut. Hadi, elimi tut.
2: Yakala onu Toby.
1: Buraya gel.

0: Yine de planı uygulamalıyız.
1: Burada daha net bir görüntü var. Emin değilim, fakat tutsakları şurada tutuyor olabilirler.
0: Oraya nereden gidiliyor?
1: Şurası köpek balıklarının girdiği yer, bir kapı. Girmek için pek uygun bir yer değil.
0: Başka seçeneğimiz yok mu?
1: Eğer giriş kapısından kabul edilmeni beklemiyorsan, yok.
0: O zaman oradan girerim.
2: Sen mi?
0: Toby gitti. Willow'u ben çıkaracağım.
3: Çok uzaktalar. Mancınığı boşaltın. Benden kurtulabileceğinizi mi sandınız? Sizin için başka bir şeyim daha var. Sana bir görev veriyorum. Kamikaze köpek balığını hazırlamanı istiyorum.
4: Emredersiniz efendim.
0: Bu beni köpek balıklarından korumaz. Çok hızlı olmalıyım.
2: Bu bir intihar.
0: Daha iyi bir fikrim var mı? Pek sanmıyorum. Bu noktaya kadar geldik. Şimdi pes etmeyeceğim. Oraya girmemiz lazım.
2: İçeri girdiğinde ne yapacaksın?
0: Ben bir kahve içeceğim. Orayı başlarına yıkacağım. Güç kaynağından başlayarak. Güven bana. Ne olduğunu anlamayacaklar bile.

0: Bize doğru gelen bir şey var.
1: Ne o?
0: Hava kabarcıkları çıkarmadıkları için köpek balıklarını sonarda görememem lazım. Bu kesinlikle bir köpek balığı. Fakat çok özel bir tür. Ve üstümüze doğru geliyor.
1: Siyan. Siyan, dümene geç.

0: Tekneyi terk edin!
1: Hedefe varmak üzere.

Dayan. Dayan. Hadi. Başarabiliriz.

0: Efendim?
1: Bir şeyler yapıyor.
2: Hadi. Dayan. Dayan. Hadi. Başarabiliriz. Dayan. Hadi. Hadi.
1: Hepsini buraya getirin.

çalışıyor.

0: Lilo?
1: Timur! Arkanda!
2: Şimdi senin kafanı koparacağım.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Bu küçük buluşmayı böldüğüm için üzgünüm. Ama artık bizi buradan çıkarabilir misiniz? Ha?
2: İnsanlarımızı buradan çıkartmalıyız. Depoları boşalttım. Kale batıyor.
1: Onların teknelerini alacağız. Bana yeni bir tane boşdular.
3: Tırsaklar bu tarafta.
1: Tamam.
3: Bu taraftan hadi.
4: Bilo. Bilo.
1: Hadi.
4: Hadi çabuk ol.
3: Onları çıkaralım.
4: Çıkar onları.
3: Hadi.
1: Gelin gelin. Hadi. Acele. Hadi. Acele.

0: Bunu sen mi yapıyorsun?
1: Bilmiyorum. Ben kimsenin kontrolünde olduklarını sanmıyorum.
2: Timur, su arıtma makinesi ne olacak? Ana parçaları yanımızda götürmeliyiz. Burada tek değerli şey o.
0: Scream'in teknesini alacağız. Onları oraya götürün.
1: Evet.
2: Tamam, gelsin hadi.

0: Bunu durdurabilir misin?
1: Bilmiyorum. Çok fazlalar.
0: Bir şeyler yapmalısın.
1: Yapamıyorum. Tılsımımı yok etti. Gücümün kaynağı artık yok.
0: Bu doğru değil.
1: Ve nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ben yapamıyorum işte.
0: Güç senin içinden geliyor. Tılsım senin gücünü yansıtıyordu. Gücün kaynağı değildi. Sen bir köpek balığı çağırıcısısın. Kendine güvenmen gerek.

0: Gidin.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Taşpınar'da şöyle şık bir koltuk takımı var mı?
4: Var var.
3: E koltuk varsa televizyonda?
4: Var var.
3: En zarifinden yemek masaları. Şeflere layık tencereler.
5: Var var.
3: En iyisinden beyaz eşyalar.
4: Var var.
3: Ay korktum be. Peki uygun fiyatlar?
4: Var var.

0: İngiliz, mutfağın benzersiz.
1: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Art Line artısı var.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: anında konforu yaşayın. Bebelak. Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın. Bebelak.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Büyük lezzet kapında, orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: ailesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
5: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
6: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat. Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
7: Yapıyor.

0: anında konforu yaşayın. Bebelak. Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın. Bebelak.
1: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.

0: etti.
1: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok. Piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Bu tavuk aşmış.
7: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
8: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene taksiciler 100 Oktan'ın performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile.
9: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
10: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
11: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
10: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
12: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
10: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
11: Ya ne olacaktı?
10: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
13: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
14: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G!
13: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
15: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
16: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
17: Aynen.
16: Akımlar akıyormuş.
17: Akıyoruz.
16: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
17: Güzel.
16: Sen ne yapıyorsun?
18: Ben bir şey yapmıyorum abi.
16: Sen Türkcelli misin?
18: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
16: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
19: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türk

0: Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
1: Turkcell'leri bağlan hayata.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Bunu nasıl başarıyor? Gidin,

0: Kendi bildiğini yapmaya karar verdiğinde birçok kişi seni sürgün etmeyi düşünmüştü. Eğer yaptıkların olmasaydı her şeyimizi kaybedecektik.
1: Teşekkür ederiz. Hepinize minnettarız.
2: Okyanus sizi kucaklasın.

0: Bu köpek balığı çağrıcısına ait. Baban da bundan gurur duyardı. Teşekkür ederiz.
1: Çağrıcıların yolundan gideceksen artık gerçek eğitimine başlayabilirsin. Buna hazır mısın?
2: Evet.
1: O zaman başlayalım.
3: Şimdi

0: Onunla şansın olmasını istiyorsan yeteneklerini geliştirmelisin.
1: Teşekkür ederim.
0: Benimki sadece bir gözlem. Peki sen ne yapabilirsin?
1: Dünyanın en kötü savaş lordunu, okyanusun derinliklerine gönderen balıkçının efsanesini hatırlıyorsundur. Hiç duymadın mı?
0: Kulağa masal gibi geliyor.
1: Bunu yalnız başarmamıştı. Yardımcıları vardı. Arkadaşları.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
2: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Büyük savaşların uzun ve karanlık süreci boyunca seçkin bir asker sınıfı savaşta sevrilmeyi başardı. Değişmez kuralları basitti. Cesur bir asil yüreğe sahip ol, doğru davran ve efendine mutlak bağlılık göster. Katliamlarla geçen onca yıldan sonra bir imparatorluk ortaya çıkacaktı. Gücü her renkten, mezhepten ve dinden insanı kapsayacaktı. Kabul edilen bu kural, seçkin şövalyelerin geleneklerini sarstı. Ancak hepsini değil.

Kılıçlarınızı bırakırsanız gitmekte özgürsünüz.

0: Ben imparatorun resmi ulağıyım. Lord Bartu'a bir mesaj getirdim.
1: Kaleye hoş geldiniz. Mesajı ben alırım.
0: Mesaj sana değil, efendin için.
1: Efendimle konuşmak isteyen herkes önce benimle konuşur.
0: Senin gibi basit bir uşak imparatorun sözlerine duymaya layık mıdır sence? Ne dersin?
1: Eminim küstahlığınız diğer hanelerde etkili olmuştur. Bu nedenle affetmek istemem, hata olur.
0: Adın nedir, piyade? Hı? İmparator, elçisine bu kadar yardımsever davranan kişinin adını bilmek ister.
1: O halde beni doğru tanıtmanı öneririm. Ben 7. sıradan Komutan Raiden.
0: Adınızı çok duydum komutan. Lütfen küstahlığımı bağışlayın.

0: Bu doğrudan başkentten mi geliyor?
1: Gözlerimin önünde mühürlendi. Bizzat imparator tarafından.
0: Tamam.

0: Başkente çağrılıyorum. Bakan Gezamot'la yeni protokol ve görevleri gözden geçirecekmişiz. Tamamen saçmalık. Toplantıda konuşulacak protokol dediği, benden beklediği rüşvet ve kendi çıkarına olmasından başka hiçbir nedeni yok.
1: Bakanın nüfuzu son ifadenizden sonra oldukça arttı. İlk konseye katılmakta avantajlı.
0: Rüşvet talebine göz yumacak değilim. Ne kendi cebimden ne de başkentinkinden. Sen ne diyorsun?
1: Arkanızdayım lordum.
0: Ne zamandır gerçekleri söylemez oldum? Asıl düşünceni söyle.
1: Keyfinizi kaçıran gerçekten de rüşvet meselesi ise şayet... bu tavrınızı talep makamınıza ulaşmadan önce koymalıydınız diye düşünüyorum.
0: Tam olarak ne demeye çalışıyorsun?
1: Gurur meselesi olup olmadığına bakmak iyi bir önlem olur demek istiyorum efendim.
0: Bu gurur meselesi değil, onur meselesi.
1: O halde daveti reddedeceksiniz.
0: Ben zorbalığı reddedeceğim.
1: Lordum, başkentteki rüşvetçilik yeni bir şey değil. Yerli yersiz çıkartılan vergilerden ne fark var?
0: Böyle bir adam açık açık merci korkusu olmadan rüşvet isteyebiliyorsa... tehlikeli bir döneme giriyoruz demektir. Ne oldu? Şimdi var olmayan bir idealizme bağlı kalacağımı mı sandın yoksa?
1: Belki de. Lordum.
0: İyiyim.
1: Ben hekimi çağırayım.
0: Muayene etti zaten.
1: Ne zaman? Ne söyledi?
0: Onlara bundan söz etmek yok. Ha, güzellerim eve dönmüş. Bugünkü çalışma nasıl geçti bakalım?
2: Lili'nin müzik öğretmeni onun en iyi öğrencisi olduğunu söyledi.
0: Bundan hiç şüphem yok.
3: Bence biraz abartıyor.
0: Bence ya yeteneği görür görmez tanıyor... ya da yakın zamanda ücretine zam istemeye hazırlanıyor. Peki benim için bir şey çalar mısın?

0: güzel.
1: Gerçek çatışmalar idmanda yaptığımız gibi teke tek olmayacak.
0: Bunun öyle bir çalışma olduğunu bilmiyorum.
1: Ve çatışmada seni uyarmayacaklar. Her düşman bizim gibi savaşçı kurallarına bağlı olmayacak.

0: Sen her zaman tetikte olacaksın.
1: Derhal yola çıkmak üzere hazırlık yapalım. Başkentten çağrıldık.
2: Teğmen, kafileye ben de katılacak mıyım?
0: Ona komutan karar verir.
2: Ben hazır olduğuma inanıyorum efendim.
0: Komutan herkesin kendi hakkındaki düşüncesine göre karar verseydi... ...bu adamların yarısı benim rütbemde olurdu. Yolculuk için askerleri toplayıp hazırlanın.

0: Beni çok korkuttun. Ne zamandır orada dikiliyorsun?
1: Saatlerdir.
0: Fark edilmeme becerin espri anlayışından iyi. Ve bu yeteneği karına karşı kullanman haksız bir üstünlük olur.
1: İnan bana, burada tek üstünlüğü olan sensin.
0: Ne üstünlüğüymüş bu? Kaleye resmi bir ulak geldiğini duydum. Herhalde iyi bir haber getirmedi.
1: Neden öyle dedin?
0: Benden varlığını gizleyebilirsin. Ama düşüncelerini asla.
1: Biz başkente çağrıldık.
0: Bir yıldan önce çağrılmazsınız sanıyordum da.
1: Bu yeni bakanımızın isteği.
0: Ne için çağırıyor?
1: Akşamımızı mahvetmeye değer bir şey değil.
0: Yani bu konuda konuşmak istemiyorsun.
1: Hayır. Yakında yine ayrı kalacağız ve aklıma bu zamanı değerlendirebileceğimiz daha iyi şeyler geliyor.
0: Bu fikre karşı çıkmak zor oluyor.

0: Gel benimle. Büyük babam vahşi bir savaşçıydı. Pek sevilmezdi ama topraklarımızı günümüz sınırlarına o getirmişti. Babamsa büyük savaş boyunca bu toprakları bizzat korudu. Onu tanısan çok severdin. Oğlum. Benim varisim yok. Buraya gömülen 10. ve son nesil olacağım. 30 yıl önce tam bu ay bütün öğütlere karşın seni evime davet etmemi sağlayan şey bu idealizmdi. Ruhu kararmış genç bir adamdın. Kendini içkiye vermiş, yoluna çıkanların mezarı kadar karanlık bir adamdın sen. Ben bunların ötesini o idealizm sayesinde gördüm. Karşımdaki adamı bu sayede tanıdım ve görüyorum ki artık yerimi alabilecek durumdasın. Ben gözümü kapattıktan sonra bu topraklar senin himayende olacak.
1: Lordum.
0: Adımı devam ettirmek senin görevin.
1: Fakat kılıcınız varisinize verilmeli. Ben sadece hizmetçi.
0: Sen benim ruhumun varisisin. Aramızdaki bağ kazanıldı. Miras kalmadı.
1: Efendim olmaz bu.
0: Bu kılıcı al bakalım.

0: Hoşça kal sevgilim. Hazır mısın komutan?
1: Hazırım lordum. Bakan Gezamot için hediyemiz hazır mı?
0: Evet, icabına bakıldı.

0: Gabriel.
1: Komutanım, beni şereflendirdiniz, sağ ol.
0: Annenle babanı iyi tanırdım. Aramızda olsalar seninle gurur duyarlardı. İşte yine başlıyoruz.
2: Aynen öyle.

0: İyi geceler.
1: Efendim, bir soru sorabilir miyim?
2: Elbette.
1: Komutanı uzun süredir tanıyorsunuz değil mi?
2: Senin yaşlarından beri.
1: Askeriye sınıfında doğmamış olduğu doğru mu?
2: O köylü sınıfından gelmiş. Çocukluğunda ailesi ummadan ölünce evlat edinilmiş.
1: Lord onu orduya o zaman mı almış?
2: Hayır. Çok daha sonra. Genç bir adamken. Neden sordun?
1: Hakkında hikayeler dolaşıyor. Zalim ve ölüm saçan biri diyorlar. Vicdansız ve haysiyetsizmiş.
2: Yıllar boyunca kendini içkiye vermişti. Bu karanlık onu şiddete sürükledi. Bunu bilmek ona olan saygını değiştirdi mi?
1: Bence değişebilen biri örnek alınmalı. Yargılanmamalı.
2: Artık dinlen. Yarın uzun bir yolculuk bizi bekliyor.

0: Yolculuk iyi geçti mi?
1: Evet.
0: Uzun gelmedi mi?
1: Bence kısaydı.
0: Bir hediyeyle gelmişsiniz.
1: Resmi ziyaretlerde adettendir.

0: Bir cübbe.
1: Kaliteli bir cübbe. Kutusu sizde kalabilir.
0: Seçiminizde uşağınızın katkısı var mı?
1: Hayır. Ben bizzat seçtim.
0: Öyle olsun. Yarın erkenden başlayalım. Yapacak çok iş var.
1: Yeni protokolle ilgili görüşlerinizi merak ediyorum.
0: Evet, ayrıca Bartok topraklarının gelecekte karşılaşabileceği sorunları da değerlendirebiliriz.
1: Cübbenin rengini beğenmedi bence.
2: Niyetinizin ne olduğunu bilseydim daha fazlasını getirelim derdim.
1: Daha fazlasını? Kutusunu bile verdim.
2: Bu eğlenilecek mesele değil. Hediyeyi şahsına hakaret saydı. Yarın daha uygun bir hediye getiririm.
1: Getirmeyeceksin. Benim olduğum yerde bakanın isteğine gerçekte neyse öyle bakacaksın. Rüşvet olarak. Kullandığı imalı dili anlamak ancak bir suçu ortak olmaya yarayabilir.
2: Lordum, sanırım bu tarz bir direniş için pek uygun bir zaman değil.
1: Peki şimdi yumuşak bir tavır sergilersem toprağımı ne zaman savunmamı önerirsin bana? Topraklarımın yarısını aldıkları zaman mı? Yoksa üstlerime rüşvet yetiştirebilmek için altımdakilere zulmetmem gerekecek noktaya geldiğim zaman mı?
3: Kendini ne sanıyor bu?
4: Belki de kendinden ne beklendiğini anlayamamıştır henüz.
0: Hayır, pekala anladım. Acaba buraya gelip benim üstümden adını duyurmaya mı çalışıyor ha? Yoksa o kadar gururlu ki biraz olsun tevazu mu gösteremiyor?

0: Bu bir asilzade kılıcı. Bunu nasıl ele geçirdin söylesene.
1: O bana armağan edildi. Efendim tarafından.
0: Açıkçası bir lordun hizmetlisine böyle cömert davrandığını hiç duymamıştım. Anlaşılan sen kazandın.
2: Burası benim en sevdiğim oda. Çünkü cömertlik ve tevazu erdemlerini örnek teşkil ediyor. Başkentin işleyişini düzgün idare etmek için gerekli özellikler bunlar. Tanıdığım tüm asilzadelerin kavradığı özellikler. Konuşmamızın amacını anlayabildiniz mi acaba?
3: Evet. Çok etkileyici. Bunları bağışlamak niyetinde misiniz?
2: Sabrımı zorlamaya başladın ama.
3: Bu oyunu istediğin kadar oynayabiliriz. Ama sana rüşvet falan vermeyeceğim.
2: Bunu böyle mi anlıyorsun? Bir oyun. İmparator emrinin oyun olarak görüldüğünü bilseydin ne derdi?
3: Savurabildiğin tek tehdit gidip imparatora koşup surat asmak olduğuna göre... ben de bir an önce soralım
2: derim. Gerek yok. Protokol emrini imparator verdi. Sen karşı çıktın.
3: Benim tek karşı çıktığım senin üzerimde güç uygulayabileceğini sanma hayalin.
2: Hayal dünyasında yaşayan sensin. Ben değil. Seni tehdit etmiyorum. Sana söz veriyorum. Mülkünü ve mevkini almakla kalmam. Bartok adıyla bağlantılı her şeyi yok ederim. İşin bittiğinde de senin de atalarının da ismi tarihten tamamen silinmiş olur.
3: Sana haddini aşmamanı öneririm.
2: Bir şey mi oldu? Ben senin gibileri çok iyi bilirim. Hepsi de saçlarına ak düşüp kemikleri derilerine hançer misali saplandıktan sonra... geçmişlerini kendi arzularına göre yeniden yazan adamlar. Sen önemsizsin. Bartok boyunun yüce mirasına hiçbir iz bırakabilmiş değilsin. Tek başarın bir asil olarak doğmaktı. Ama sen bunu soyuna aktarmakta bile başarısız oldun.
4: Muhafızlar! Muhafızlar!
2: İmparatorun bakanına kılıç mı çekiyorsun?

0: Bakanım, kayınpederiniz geliyor.
1: Neler oldu? Tek duyduğum, saldırıya uğradığın.
2: Şimdilik fazla ayrıntı veremem. Fakat imparatorun gazabına şahit olmak üzereyiz.

0: bilge ve yüce imparatorumuzun huzuruna çağrılmış bulunuyorsunuz. Karşınızdaki mahkum Lord Bartok, imparatorun sadık bakanlarından birine saldırma suçu işledi. Efendimiz hükmünü açıklamadan mahkumun diğer asillere hitap etme izni yoktur.
1: Burada hakkımda söylenenler doğrudur. Kesin gerçekler hakkında tartışmayı veya inkar etmeyi gerekli bulmuyorum. Ama bunlar gerçek suçlarımın nedenini örtmeye başladı. Onur kabullenişten fazlasını gerektirir. Bu yüzden size tam bir itiraf ve tüm gerçekleri sunacağım. Uzun süre boyunca kendi riyakarlığımın farkında olamadım. Bu arada kendi korkaklığımı görmezden geldim. Büyük bir rahatlıkla siyasi mevkimin getirdiği ayrıcalığın ardına sığındım. Peki ne uğruna? Her insanın arzusu olan servet ve rütbemi kaybetmemek uğruna. Bugün karşınıza bir hükümlü olarak geldim. Sonunda haksızlığa karşı çıkmış biri olarak. Utancım ve pişmanlığım bu duruşu adaletsizlik beni bulmadan önce yapmamış olmak. Biz ordular besliyor, yollar yapıyor, ulusa iş veriyoruz. Yine de paramıza el konulup bağımsızlığımız yıpranınca sessiz kalıyoruz. Öyle zamanlar gelecek ki adaletsizliğe gücümüz yetmeyecek. Ancak ne olursa olsun karşı çıkmak zorundayız. Bu adam Gizamot yayılan bir kanser gibi. Yapılacak tek doğru şey o kanseri kesip atmak. Neden söz ettiğimi hepiniz biliyorsunuz. Zorbalığına maruz bırakılmamış olanınız yok. Bunları dostum olan asilzadeleri yargılamak için değil, uyarmak için söylüyorum. Ne yaptığınızı tekrar düşünmenizi öneriyorum. Çünkü bu adamın bizi birbirimize bağlayan bağları kırmasına çarak tutuyoruz. Bu da beni gerçek suçumu itiraf etmeye zorluyor. Böylece şerefim lekelenmemiş olacak. Aslında tek suçum elime fırsat geçmişken Gizamot'u öldürmemekti.

0: Bu topraklar ailemin hükmündeyken yüzlerce yıl barış içinde yaşadık. Kargaşa olan yere düzen getirdik. Savaş ve katliamdan başka bir şey olmayan yerlere ise barış. Vatandaşlarım üstlerine düşeni kabulleniyor. Çoğunluğun iyiliğine hizmet ettiklerini bilmekten hoşnutlar. Dostunuz asilzadeleri bu sözlerle farklı düşünmeye yetebileceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Hükmümü duymaya, şerefinizi geri kazanmaya hazır mısınız?
1: Hükmünüzü duymaya hazırım. Ama onurum hala benimdir.
2: İmparatorun sözüne karşı mı geliyorsunuz?
0: Bartok ailesinde yaşayanlar topraklarınızdan çıkarılacak. Bartok toprakları dağıtılacak.

0: ve şu kuruntularınız, onlar daha ciddi önlemler gerektiriyor. Başkent yönetmeliğine karşı suçunuz ve saygısızlığınız kellenizin alınmasıyla cezalandırılacak.
1: Bunu yapamazsınız.
2: Ne cüretle imparatora doğrudan hitap edersin?
3: Lordum, böyle bir karar daha önceden hiçbir asilzade için verilmemişti.
4: Bu küstahlık kesinlikle karşılıksız kalmamalı efendim.
0: Ne öneriyorsun?

0: Komutanınız size son derece sadık Lord Bartok. Bu yüzden sonunuzun onun kılıcından gelmesi makul olacaktır. Emre uymamanız halinde Lord Bartok'un kan bağı olan herkes idam edilecek.
1: Sayın Bakan.
0: Başdanışman, imparatorun kararı açıklandı.
2: Komutan,

0: Yapacaksın.
1: Hayır.
0: Ben çoktan öldüm.
1: Bu rezalete alet olacağıma sizinle ölürüm daha iyi lordum.
0: Ölürsün biliyorum. Ama bunun ne yararı olacak?
1: Lordum. Ben bunu yapamam.
0: Çoktan yapıldı bile. Sadece sonrasını düşün. Soyumuzun ruhu seninle devam edecek.
2: Komutan Raiden. İmparatorun emri kararınızı gerektiren bir rica değildir.
0: Şunu unutma Raiden. Onuruna aldığın yaraya kendin yol açmışsındır. Çek kılıcını.
1: Lordum. Lütfen.
0: Komutan. Çek kılıcını dedim. Yasalarımıza bağlılığın tartışılmaz. Öyle değil mi?
1: Evet lordum.
0: O halde lordun ve efendin olarak görevi yerine getirmeni emrediyorum.

0: Bu karar uzunca bir süre muhalif düşünceleri susturur.
1: Komutan Raiden'la en kısa zamanda ilgilenmeliyiz efendim.
2: Efendimiz mi yoksa kendi çıkarınız için mi?
1: Önünüze nasıl dikildiğini gördünüz. Kudurmuş bir köpek gibi.
2: Savaşçıları efendilerine olan mutlak bağlılıkları sayesinde yönetiyoruz. Sadakat erdemine örnek teşkil etmesi için bir savaşçı öldürürsek 2 milyon tanesi buna ne tepki verir?
1: Ya intikam isterse?
0: Ona dokunulmayacak. Harekete geçmeye bahane arayan bir sürü azat edilmiş var zaten. Size saldırmaya niyetlendiğine dair gerçek bir kanıtla gelirseniz ölüm emrini veririm. Aksi takdirde olmaz. İyice anlaşıldı mı?
1: Evet efendim. O zamana kadar Bartok topraklarının tahliye dağıtımıyla ilgilenmemi ister misiniz?
2: Topraklar eşit paylaştırılmalı. Böylece hiçbir asilzade kayrılmış olmaz.
1: Elbette. Ama şu saatte efendimizin canını ayrıntılarla sıkmak istemem. Bununla bizzat ilgileneceğim.
2: Bundan hiç şüphem yok. Bakana dikkat etmelisiniz lordum.
0: Gezemot'u tasvip etmediğini biliyorum. Fakat hırsı ve açgözlülüğü çıkarlarıma hizmet ediyor.
2: Peki lordum.

0: August. Duydum ki bu sezon hasat bereketliymiş.
1: Evet öyle.
0: Sana devrettiğim topraklar tanıştığımızda yaşamadıklarını söylediğin ekinleri karşılamaya yetti mi yani?
1: Yetti.
0: Harika. Şimdi söyle bakalım. Lord Bartok'u tanıyordun. Uşağı hakkında ne biliyorsun?
1: Bartok'u o kadar iyi tanımazdım. Birkaç defa iş yapmıştık. Raiden denilen adamınsa söylentilerini duydum. Hepsi bu. Şiddet dolu geçmişinin hikayelerini.
0: Onunla zaman geçirdin. Fikrin nedir?
2: Bu işin peşini bırakırsa buna çok şaşırırım.
0: Senden bana bin adamını yollamanı istiyorum. Konu kapanana kadar güvenliğimi artıracağım.
1: Bin adam mı?
0: Evet.
1: Bu hizmetimdekilerin yarısından fazla.
0: Hepsine benim sayemde sahipsin. Kızını karım olarak kabul etmeden önceki sefil haline geri mi dönmek istiyorsun yoksa?
1: Hayır bakanım.
0: Tahliyeyi sen denetleyeceksin. Ondan sonra ne kadar sürerse sürsün, Raiden'ı 24 saat gözünden ayırmayacaksın. Saldırmaya karar verdiğinde hazır olacağız.

0: Efendim? Bunun olmasına izin verecek miyiz?
1: Savaşmadan gidemeyiz.
2: Evet. Beni dinleyin. Eşyanızı toplayıp gidin. Saray muhafızları yola çıktı bile.
3: Öylece elimiz boş sokağa mı atılıyoruz yani?
1: Peki o zaman neyle geçineceğiz?
4: Komutanım, artık bize hiçbir şey yaptırmayacak mısınız?
5: Efendimiz öldü. Artık komutanınız değilim. Bundan böyle kendinizden başka kimseye bağlılığınız yok. Baylar. Azat edildiniz.

0: Dokunma kızıma.
1: Bu insanlar evlerini kaybediyor. Onlara asla saygısızlık etmeyeceksin.

0: Nereye gidiyorsun?
1: Buraya içki ver.

0: bir yıl sonra.
1: Bu kadar mı? Harcamalarımızı ancak kapatıyor.
2: Bu gece şehirde iyi bir ziyafet çekeceğiz. Kafa dağıtırsın.
1: Tamam. Ben artık gideyim. Pazar yolu ana baba gününe dönmüştür bile.

0: Gördün mü? Babam bana kendi damgamı verdi.
1: Ne kadar güzel. Hiçbir çırağına bu kadar çabuk vermemişti.
2: Umarım yakında çırak demeyi bırakır, oğlum derim. Hadi damgala, artık yola çıkalım.

0: Ülkenin hiçbir yerinde böyle bir hançer bulamazsınız. İçten saygımın bir göstergesi.
1: Ulusumuz sizin gibilerin destekleriyle güçleniyor. Vergi indirimi istediğiniz imparatora bildirilecektir.
0: Teşekkür ederim bakanım.
1: İşin bitmek üzere mi?
2: Evet.
1: Belki yetenekli bir hekimim olsaydı vücudum bu hatıradan kurtulacak güce erişebilirdi.
2: Tedaviyi tamı tamına uyguladım. Bir şey yaranın kapanmasına engel oluyor sanırım lordum.
1: Yapacağın açıklama bu mu yani? Bir şey. Defol. Hizmetliği neden yolladın?
3: Görüşme sırasında rahatsız edilmek istemiyorsun.
1: O hizmetlinin zehirlenme ihtimaline karşı her şeyi tatma görevi olabileceği aklına geldi mi acaba? Gelmemiş ha? Belki de biliyordun ama bilmezden geliyordun.
3: Elbette hayır.
1: Sadece karımsın diye sana inanmam mı gerekiyor? Çay soğuyor.

0: Kapı inşaatı nasıl gidiyor? Bu demir kapı koca bir orduya dayanabilecek güçte.
1: Takıldıktan sonra kayınpederinizden aldığınız fazladan muhafızları gönderebiliriz. Onların maliyetiyle bütçe sınırlarımızı fazlasıyla aşıyoruz.
0: Para sorun olmaz.
1: Köşkün şu ana kadar olan maliyeti altın barak olmadan tahminimizin 5 katı. Nasıl karşı...
0: Muhasebe işlerine yararınız ne kadar heyecan verici olsa da komutanımla özel bir görüşme yapmalıyım. Ne haberler getirdin bana?
2: Değişen bir şey yok.
0: Ya adamların?
2: Dağılmışlar. Bulabildikleri her yerde iş arıyorlar.
0: Adamlarıyla hiç görüşüyor mu?
2: Hayır.
0: Ama yine de başkentten ayrılmıyor.
2: Merak etme. Gözümüz sürekli üstünde. Gece gündüz onu izliyoruz.
0: Sabırlı. Ama beni böyle kandıramaz. Seni de kandırmamalı. Kışkırt onu. Ne saklıyormuş öyle?
3: Merhaba. Beyler hoş geldiniz. Bakın kim gelmiş.
4: Teminim.
3: Lütfen ayakta kalmayın. Hey! İşletmemi nasıl buldunuz Teğmen?
4: Tam kendine göre bir yer yapmış.
3: Ben bunun içinde olmuşum. Ya siz? Siz neler yapıyorsunuz?
4: Zengin bir tüccarın balık teknesini idare ediyorum. Gabriel de onlar için çalışıyor.
3: İşiniz mis gibi, kokunuzdan anlaşılıyor zaten.
4: Karım bu yüzden kalmama izin veriyor. Başkası dokunmayacağı için.
3: Hadi oradan, parasıyla dokunur. Sana yarı fiyatına.
4: Sağ ol kalsın.
1: Ben teklifini kabul ediyorum.
3: Sen önce kendi içkilerinin parasını öde. İndirimlerimi başkalarına yapmayı da düşünürüm. Beyler, refahınıza içelim. Sizin refahınız benim refahım.
4: Şerefe.
3: Şerefe.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
8: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
7: Çünkü neden?
8: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsam reklam olmaz. Olur mu Selim?
9: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
8: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar. Ya ne olacaktı? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
10: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell!
11: 5G!
10: Türkcell!
11: 5G!
10: Türkcell!
11: 5G!
10: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
8: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
12: Aynen.
8: Akımlar akıyormuş.
12: Akıyoruz.
8: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
13: Ben bir şey yapmıyorum abi.
8: Sen Türkcelli misin?
13: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
8: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
7: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
14: Türkcelleri bağlan hayata.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Bu ürünü aldınız ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
15: Ya mesela daha az önce 30 bine tablet alacakken bir satış danışmanı bu da sizin işinizi görür deyip 20 binlik tablet önerdi. Yetmez mi?
5: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta bütçenizi düşünen güvenilir teknoloji uzmanları var.
16: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
12: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
14: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakika.

0: İkimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışana tak.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
3: Oh, o kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdim.
3: O zaman bize müsaade.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Damla bence çok eğlenceli.
8: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
11: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
7: Damla bence çok eğlenceli.
8: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
14: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
13: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
15: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
16: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
17: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
18: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
19: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar.

0: sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Heh, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
3: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
2: Bakıyorum kedimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
5: Damla bence çok eğlenceli.
6: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Selin, yine diş etlerin kaladı değil mi?
10: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
12: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
13: Tarihiyle, doğasıyla, lezzetleri ve üretimiyle Konya'nın incisi Meram. Marka şehirler bu hafta Meram'ın güzelliklerini ekranlarınıza taşıyor. Marka şehirler yarın saat 13'te Beyaz TV'de.
14: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
15: 50.000 düş.
14: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
16: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
17: Arabam.com'a değerinde drink sat.
18: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
19: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
0: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
18: Demezdim.
0: O zaman bize müsaade.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
18: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
0: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Selin, yine diş etlerin kaladı değil mi?
10: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Ya sencim?
2: İş buldum mu çalışıyorum.
1: Limandan iş çıkabilir. Araştırayım mı?
2: Hayır, o iş pek bana göre değil.
3: Sen yoksulsun, o leş gibi kokuyor. Başkentteki en yalnız iki adamla aynı masada oturuyorum herhalde.
1: Aynen, ikimizden daha yalnızı yoktur.
3: Artık neredeyse her gün burada.
4: Yine eskisi gibi yaşıyor dediğinizde...
3: Bu gece her zamankinden daha iyi gibi.
1: Ben yola koyulayım.
3: Lütfen, o burada diye kalkmayın.
1: Aynı ortamda bulunmak midemi bulandırıyor.
2: Teğmen! Teğmen! Nereye böyle? Gel de benimle bir içki iç.
1: Artık teğmeniniz değilim.
5: Seni eve götürelim.
2: İyiyim ben.
5: Yardım edeyim. Ayağa kalkamıyorsun.
2: Yardıma ihtiyacım yok. İyiyim ben. Oğluna kılıç kullanmasını öğretecek benden iyisini bulamazsın.
6: Sana teklifimi yaptım ve yeteneğine fiyat veren bir başkasını göremiyorum. Evet, kabul ediyor musun? İstemiyorsan vaktimi harcama.
2: Oğlunun şansı açık olsun, ihtiyacı olacak. Sonra onu Geza Mutu'nun ön kapısından çıkarken gördüm.
7: Nasıl? Bakanın mülküne girmeye izin vermezler.
2: Bir metal işçisinin çırağı olarak çalışıyor ve yepyeni bir kimliği var. Meydandakilerden soruşturdum.
7: Demek ki çok işsiz kaldı.
2: Eminim bakan Lord Bartok'un adamlarından birinin onun burnunun dibinde çalışmak için sahte bir kimlik yarattığını duysa çok cömert bir ödeme yapmaktan çekinmezdi.
7: Gidelim mi?
2: Talimin dönmesiyle yapacağım ilk şey meyhanelere yakın bir yerde kalacak yer bulmak olacak.
7: Kulağa hoş geliyor.
2: Sonra da kendime güzel...

0: Geciktin.
1: Jim bugün seni Gezamot'un mülkünden çıkarken görmüş. Ödül almak için bu bilgiyi Gezamot'a verecekti. Başka seçeneğim yoktu.
2: Bu benim hatam.
0: Senin hatan değil. Jim ödül almak için seni feda etmeye hazırmış. Ama bu kadar. Bu son hatamız olacak. Referanslar sende mi? Gezamot'un yerleşkesi artık bu ülkedeki en korunaklı yer. İçeri girmek zor olmakta kalmayacak. Bana kalırsa bu tamamen imkansız. Tek doğrudan giriş noktası burası. Ana kapı. Asma köprü gün batımıyla kalkıyor. Gündüz vardiyasındakiler çıkacağı zaman. Geçmek için iki taraftan da kontrol edilmesi gerekiyor.
3: Kontrolü bizde olmalı. Dışarıdan buradan. İçeridense buradan.
0: Ana kapıyı geçince asker kışlası geliyor. 250 asker her gece orada yatıyor. Silahlı ve savaş hazırlar. Onları uyandırırsak karşı koyamayız. Asker kışlasında geçtik mi?

0: Labirent bahçeye girmeliyiz. Mülkü karşıdan karşıya görünmeden geçmenin tek yolu bu.
1: Ağaç budamakla iş bitse iyi. Bakanın odası çok yukarıda olduğu için manzara oradan da güzel görünmeli.
0: Böylece köşke kadar geldik. Kaleden önceki korunaklı tek yapı bu. Eğer üstümüze yağan ok yağmurundan kurtulmayı başarabilirsek, konutun demir kapılarına ulaşmış olacağız. Bu kapının dışarıdan açılması kesinlikle imkansız.
2: Efendim, benim gitmem gerek.
0: Evet, sen çık.
1: Nereye gidiyorsun?
3: Sevgilisini görmeye.
1: Öyle ya. Delikanlının aşk maceralarını dinlemek varken neden bu işte vakit harcıyoruz ki?
0: Rahat bırakın çocuğu. Kendine dikkat et.

0: Bu daha ne kadar sürecek? Acı çekmek utanılacak bir şey değil. Ama kendini mahvetmen Lord'u geri getirmez.
1: Anlayışın için teşekkür ederim.
0: Ondan başka paramız yok. Lütfen yanında kal. Bir gece olsun.
1: Sepet ölçünü mü izleyeyim?
0: Yapma Raiden. Lütfen. Ben buna çok fazla dayanamam.

0: Nerede o? Nerede dedim?
1: Ne nerede?
0: Kılıcın.
1: O mu? İşte burada.
0: Ben gidiyorum.
1: İyi fikir. Buranın namuslu bir kadına uygun olduğu söylenemez.
0: Seni terk ediyorum. Bana döneceğin umuduyla çırpındım durdum. Evlendiğim adam olacağın umuduyla. Ama sen kılıcını sattın. Asla o adam olmayacaksın. Aksini düşünmem için söyleyeceğim bir şey varsa... Şimdi tam sırası.

0: bilgeliği ve sadakati asla unutulmayacak. Benimle gel. Ölmeden önce baş danışmanım asilzadelerle olan anlaşmalarına dikkat etmemi tavsiye etti. Yöntemlerinin politik ve ahlaki uygunluğu aştığını düşünürdü. Egemenlik ve himaye arasında korunması gereken bir denge var. Baş danışman olarak ilk iyi niyet gösterin vatandaş ve asilzadeler için vergi indirimi olacak.
1: Size bu unvanla hizmet edebilmek benim için şereftir.
0: Bundan böyle asilzadelerden rüşvet talep etme alışkanlığın tamamen son bulacak. Bakanlığın süresince aramızda sana bu özgürlüğü tanıyabileceğin belirli bir mesafe vardı. Ama artık yok. Bu lüzumsuz olur. Ayrıca kurtulamadığın Raiden takıntısı derhal bitecek. Benim çevremde bile seninki kadar güvenlik yok. Bundan utanman gerekir. O adam kendi kendini yiyip bitirdi bile. Güçlü olanı yücelttin. Bunu ağır başlılıkla kabul et.
1: Emredersiniz. Rehberliğiniz için teşekkür ederim. Kuşatma altında olduğumu anlamıyor mu bu?
2: Lordum, Raiden artık sizin için tehdit oluşturmuyor bence.
1: Neden?
2: Çünkü kılıcını sattı.
1: Ne?
2: Kılıcını satan bir savaşçı için söylenebilecek tek bir şey vardır. O savaşçı geçmişiyle tüm bağlarını koparmıştır.
1: Bu beni rahatlatır mı sence? Bir metal parçası kimin umrunda? Artık ayağa düşmüş savaşçı kanununu ortaya sürüp asıl niyetini kanıtlayamadığın gerçeğini örtebileceğini mi sandın? Beni yalnız bırak. Yapılması gerekene karar vereceğim.

0: kocam sizi istiyor.
1: Önüme serilmiş bu yollar düşündükçe bana daha da ilginç geliyor. Tutkularımın doruğa çıktığı an Raiden daha da derine batıyor. Bu ahengin farkındayken onun yerinde olsaydın, böyle bir aşağılanma ve hakaretin karşılıksız kalmasına izin verir miydin? Hayır. Fark ettim ki karşımızdaki adam aslında öylesine derinden yaralı ki bence yeterince zorlanmamış. Bana Lord Bartok'un ailesini bul.
2: Senden istediğimi yapman sorun olacaksa söyle bana.
3: Hayır olmaz. İnanın bu ücrete hemen hemen hiçbir şey sorun olmaz.

komutanım. Bu gece sizin için bir sürprizim var. Yeni bir kız.

Raiden. Raiden. Beni kurtarmaya gelmişsin.

Ne oluyor? Beni almak için geldin, öyle değil mi? Raiden. Lütfen. Lütfen. Lütfen.

0: buraya kadarmış. Yapılacak bir şey kalmamış.
1: Emin misin? Belki sadece kızı umursamamıştır.
0: Beni dinlemiyor musunuz? Efendisinin kızı ona sunuldu. Ama hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey umrunda değil. Ne şerefi, ne ailesi, ne de kendi. Ve belli ki ne de siz.
1: Nihayet. Nihayet kurtuldum. Aferin. Aferin.

Doğru zamanı bekledik. Ve şimdi... zaman geldi.

0: August, hoş geldin. Bakıyorum elin boş gelmemişsin.
1: Hakkınla atandığın mevkini tebrik etmek ve adamlarımı geri verdiğin için özel bir armağanla teşekkür etmek istedim.

0: Bu bugüne kadar aldığım en güzel armağan.
1: Adamlarımla eve dönmeden önce kızımla biraz görüşmek istiyorum.
0: Tabii, tabii. Bence sakıncası yok.

Her insan şerefiyle birlikte doğar. Bu sizden ne alınabilir, ne de verilebilir. Asıl mesele onu kaybetmemektir. Yaptığımız planı hayata geçirme zamanı geldi. Bu gece düşmanımız 7. sıranın değişmez kanunu neymiş görecek. Bizden almaya çalıştıklarını geri isteyeceğiz. Birlikte Efendimizin ismini, halkımızın sesini ve ruhunu onurlandıracağız.

0: Odanızda kalın.
1: Sana neden güvendim ki? Vazgeçmeyecek demiştim.
0: Bakanım, odanızda kalın.
2: Kanatları açın. Topçular hazır olsun.

0: Lord Bartok benim en iyi, en eski dostumdu. Biliyordum. Bu kötülüğü cezasız bırakmayacağını biliyordum.
1: Efendim, kimseye güvenmesen bile ona güvenebilirsin demişti bana.
0: Neye ihtiyacın varsa söyle. Yardım etmeye hazırım. Fakat tek bir şartla. Kızımı o adamın elinden kurtarmadan dönmeyeceksin.
1: Size söz veriyorum.
0: Şimdi gerekenleri söyle.

0: Kendini kahraman mı sanıyorsun? Daima bir hain ve yüz karası olarak anılacaksın.
1: Nasıl anılacağımızı zaman gösterecek. Oysa senin hiç zamanın kalmadı.

0: Babanın şerefli ismi artık temiz. Bartok ismi asla unutulmayacak.
1: Teşekkür ederim.

0: Baş danışmana saldırı düzenlemek benim gücümü hiçe saymaktır. Ve karşılıksız kalamaz. Burada tek soru cezanın ne kadar sert olacağı, her birinin kaç kuşağını yok etmem gerekeceği. Burada bulunmamızın nedeni artık bir baş danışmanım olmaması. Fikrini söyleyecek olan var mı?
1: Lordum, karar vermeden önce halkın bu adamlara kahraman gözüyle baktığını hatırlatmakta fayda var.
0: Kahraman mı?
1: Halka göre bu adamlar ulusumuzu yücelten erdemleri savundu. Bir zamanlar bütün savaşçıların temsil ettiği, artık nadiren bulunabilen erdemleri... Eğer vereceğiniz ceza adil bulunmazsa, bu savaşçıları kendi ellerinizde şehit ilan etmiş olursunuz. Öte yandan, eğer onlara şerefli bir savaşçıya yarışacak şekilde davranırsak, bu kahramanları yanımıza almış oluruz.
0: Ben böyle bir suçun cezasız kalmasına göz yumamam. Cezaları kimsenin imparatora karşı gelemeyeceğine dair ibret olmalı.
2: İmparatorum. Ben bir çözüm önerebilir miyim?
3: Bir ricam daha var. Eğer başarırsak imparatorun aklına ilk gelen tüm askerlerimin ve ailelerinin kellesini almak olur.
2: Haklısın.
3: Fakat tüm kararlarında olduğu gibi öncelikle tavsiye isteyecek ve baş danışmanı olmadan başkalarının fikirlerine açık olur.
2: Kastettiğin benim fikrim.
3: Adamların bu görevin sonunda onları ölümün beklediğini kabullendi. Onlar 7. sıranın savaşçıları. Cezalarını erteletmek istemezler. Onlar için ben istiyorum.
2: Kendin için istemiyor musun? Bu savaşçıların ismini kimse bilmez. Kimse onları tanımaz. Biri hariç, onu tanımayan yoktur.

0: Komutanım. Ne oluyor?
1: Kalenin komutasını sen devralıyorsun.
0: Hayır komutanım. Komutanım. Bunu yapamazsınız. Arkanızdayız. Arkanızdayım.
1: Teğmen, kanunumuza bağlılığın tartışılmaz, öyle değil mi?
0: Evet.
1: O halde komutan olarak sana emrediyorum. Bartok boyunun idaresini devralacaksın.

düşünce ve bilge imparatorumuz bu soylu savaşçıları halk kahramanı ilan etmeye karar vermiştir. Onlar bizi yüce bir ulus olarak bağlayan değerlerin olağanüstü bir örneği ve hatırlatıcısıdır. Bununla beraber şartlar ne olursa olsun İmparatorluk Konseyi'nin bir üyesine yapılan saldırı yazılı kanunlarca İmparator ve yüce ulusumuza yapılmış bir saldırı sayılır.

0: katlanmak zorunda kaldıkların için özür dilerim.
1: O kadar zor olmadı, inan bana. Ama seni gerçekten kaybedebilecek olma korkusu dayanılmazdı.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Saat 8 mi?
1: 8:15. Çalışmaya devam et. Onu göz önünden kaldır.
2: Tustin, yaptığım denemeler işe yaradı. Oluyor. Kendi temiz suyumuzu üretebileceğiz. Artık
1: şimdi
2: onlara...
1: Şimdi bunun sırası değil.

0: Hepsi bu mu? Bana bakın, bence birazını kendinize saklıyorsunuz. Ya da başkasına satıyorsunuz.
1: Sizi temin ederim bayım. Yapmıyoruz.
0: Doğrusu da bu. Neden biliyor musun? Çünkü bu okyanus büyük Janfien'e ait ve sen ve insanların o izin verdiği için onun üstünde yaşıyorsunuz. Tabii bunun karşılığında sizden istediği tek şey bunun bedelini ödemeniz. O da size temiz su veriyor fakat içimde bu anlaşmaya uymuyorsunuz gibi bir his var.
1: Bay Sıkrım efendim, daha fazla suya ihtiyacımız var.
0: Haracı iki katına çıkarın yarına kadar.
1: Yakınlardaki bütün kaynakları tükettik. Daha fazlasını toplamamız zaman alır. Bunun için de suya ihtiyacımız var. Bu imkansız.
0: Yani bu miktarda suyun buradaki toplumunuz için yeterli olmadığını mı söylüyorsun bana?
1: Kesinlikle efendim.
0: Lord Janfien'in bana verdiği yetkiyle nüfusunuzu %10 oranında azaltacağım. Sağlıklılardan 5-6 tanesini alın. Kızlardan olsun.
2: Vilo, şimdi savaşma zamanı değil. Babanı onurlandırmak istiyor musun? Hayatta kal.
3: Peki ya sen ne olacaksın?
2: Benim hiç babam olmadı.
1: Bay Scream efendim, öyle demek istememiştim.
0: İnsanlarını geri almak istiyorsan haracı yarına kadar iki katına çıkar.
1: Beni alabilirsin. Ama insanlarımı bırak.
4: Bırakın bizi! Bırakın! Hayır. Lütfen geldik, lütfen bırakın! Bizi bırakın! Bırakın! Bırakın gideceksin! Lütfen bırakın bizi!
3: Gelin gelin, şey hadi. Sizi burada bulamazlar, hadi. Şşşş, gelin içeri. Burada kalın, tamam. Sesinizi çıkarmayın sakın.
4: Lütfen. Lütfen efendim. Hayır. Lütfen çocuğu bırakın efendim. Lütfen. Bizi bırakın. Lütfen. Bir şey yapmayın. Hayır. Yapmayın. Hayır. Yapmayın efendim. Bize zarar götürmeyin.
5: Çok kalabalıklar.
4: Götürmeyin onları. Lütfen bırakın. Beni bırakın. Bırakın.
0: Koroto halkı, Janfien'in gazabına hazır olun. Beyler başlayın.
4: Bırakın bizi efendim. Bırakın. Biz bir şey yapmadık. Bırakın.
0: Ve şimdi Lord Janfien'in misillemesine şahit olacaksınız.

Hey, nereye gidiyorsunuz? Eğlence daha yeni başladı. Merhaba çocuklar. Şimdi beni dinleyin. Yarına kadar haracı iki katına çıkaracaksınız. Yoksa insanlarınız kalıcı olarak Lord Janfei'nin malı olurlar. Hepinize teşekkür ederim.

0: Ne yapıyorsun?
1: Ne yapıyor gibi görünüyorum. Bunu alıyorum.
0: Yapamazsın.
1: Yapabilirim.
0: Köpek balıkları ne olacak?
1: Derinden giderim. Beni göremezler.
0: Daha önce bunu tek başına kullandın mı?
1: Willow'u koruyacağıma söz verdim. Şimdi o sözümü tutuyorum.

0: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.
1: Ben buna benzer bir şey daha önce yaşamıştım. Uzun zaman önce. Ama bundan farklıydı.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Anlatması zor. Daha küçük bir çocuktum. Ona benzer biri vardı. Ama o... köpek balıklarına saygı duyardı. Onları bu şekilde kullanmazdı.
0: Çocukların güvende hissetmeleri için uydurulmuş bir masal olduğunu sanıyordum.
1: Gerçekti.
0: Peki şimdi neredeler?
1: Çoktan öldüler. Ama şimdi başkaları var.
0: Yaşlılar gibi konuşuyorsun. Bu kadar masal yeter. Onu nasıl durduracağız?
1: Her şeyin sırası var. Önce Willow'u geri almamız gerekiyor. İnsanlarımızı kurtarmalıyız.
2: Merak etme. Her şey çok güzel olacak.

0: başaramayacağız. Bizi batıracaklar. Buradan çıkmalıyız şimdi.
1: Ne yaptın?
0: Ben mi? Neden bahsediyorsun?
1: İtiş gücü yok.
0: Ben bir şey yapmadım.
1: Şunu dene. Hadi. Şunu dene.
0: Tamam, git.

0: daha fazla dayanabileceğini sanmıyorum. Kurtulduk mu?
1: Bilmiyorum.
0: Yukarı çıkmalıyız. Burada daha fazla kalamayız. Gitmemiz gerekiyor.
1: Tamam. Yükselin.

0: Haracın geri kalanı yarına kadar elimizde olacak. Bundan eminim. Korotoa halkına bunun için gerekli motivasyonu verdim.
1: Tamam, durun!
0: Dalga enerjimiz için gerekli parçaları taşıyan geminin bugünlerde Naura'dan yola çıkacağını öğrendim. O parçaları elimize geçince okyanusun kinetik enerjisinden faydalanabileceğiz. O zaman insanları kullanmak zorunda kalmayacağız.
2: Bu yetersiz durumdan ne kadar erken kurtulabilirsek o kadar iyi.
0: Yine de tutsaklara ihtiyacımız olacak köpek balıkları için.
1: Pekala, devam edin!

0: Seni çarktan ayırma kızım. İtmeye devam et. Sakın durma. Bir ayağın devamlı diğerinin önünde olsun. Ne olursa olsun itmekten vazgeçme.
1: Savaş Lord'u bizden çok daha güçlü. Onunla savaşamayız.
2: İnsanlarımız ne olacak?
3: İstediğini yaparsak onları geri alabiliriz.
2: Bunu bilmiyoruz.
4: Timur! Henüz gençsin. Yaşlanınca daha farklı düşüneceksin. Makinelerine güç sağlamak için bize ihtiyaçları var. Bizi öldürmek içlerine gelmez. Onların ürettikleri suya ihtiyacımız var. Eğer diğerlerimizin yaşayabilmesi bazılarımızın feda edilmesini gerektiriyorsa bu fedakarlığa değer.
2: Sende ne var? Nereden buldun onları?
5: İstiridye ayıklayıcısı olmanın bazı avantajları var.

0: Bir yerlerde hayat devam ediyor olmalı.
1: Bunu yapmak istediğinden emin misin?
2: Willow'a söz verdim. Ona göz kulak.

0: Güneş taşı. Daha önce onlardan bir tane görmüştüm. Onu sana kim verdi? Babanın mıydı? Merak etme, kimseye söylemem. Onu kullanmayı öğretti mi?
1: Bana güneşin konumuna göre yön bulmayı öğretti.
0: Peki köpek balığı çağırmanın sırrını da öğretti mi? O bir köpek balığı çağırıcısıydı. Buradaki birçoğumuz su baskınının ilk günlerinde canımızı onun sayesinde kurtardık.
1: O ben küçükken öldü. Bana bıraktığı tek şey bu.
0: Onu sana bırakmasının bir sebebi olmalı. Bize yardım etmelisin.

0: Yüzün. Ha, merhaba. Çok güzel.
1: Dur bakalım dostum. O çantada ne var?
2: Seni ilgilendirmez.
1: Buraya silah ya da kaçak mal sokamazsın.
2: Ha, öyle mi? Ya bu ne?
1: Bu mu? O törende kullanmak için.
2: Bu çanta da öyle.
1: Ver onu bana.
2: Sen belanı mı arıyorsun ha?
3: Harika. Şimdi ne yapacağız?
4: Bunlar bende kalacak.
2: Onun kim olduğunu biliyor musun? Bekle. Sen Anne Aldrin'sin.
5: Daha kötülerini de duydum.
2: Sana bir teklifimiz var. Çok özel bir anlaşma.
5: Hiç bizim... konuşmaya başlamamız için bunun gibi daha çok çantaya ihtiyacınız var. İlgilenmiyorum.
6: Ödül senin olacak. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Yapabilirsin. İşte böyle. Hadi. Çıkarma sakın kafanı. Hadi dostum.
7: Dayan.
6: 10 saniye daha dayan. Hadi. Hadi başını tutabilirsin. Göster kendini. Hadi.
7: Sakın çıkarma.
6: Hadi.
7: Hadi devam et. Hadi dayan biraz daha. Sık dışını.
6: Hadi dostum. Sen de gittin hadi. Bilirsin. Hey.
7: Hayır canım. Oğlum ona gidiyor. Hey. Sen bir baksak iyi olur.
6: Hadi. Hadi dostum.
1: Onlarla nereye gidiyorsun? Peki yakalanı?
3: Benden bu kadar.
1: Gerçekten mi? Ne zaman bitti dersem o zaman biter.
3: Bugün 10 kere yaptım. Hiçbirinde para kalmadı. Kazanamayacaklarını anlamaları için daha kaç kez yapmam gerekecek?
1: Belki biraz daha yaratıcı olmalısın. Hı?
3: Ben 50 fedims karşılığında çalışırım. Benim işim su işi. Fikir adamı olan sensin, dalgıç olan da ben. Bu durumda anlaşmaya pek bir şey katmayan sensin.
1: Bak ben buraya büyük vurgun vurmaya geldim. Yakında buraya ağzına kadar dolu bir gemi gelecek. Bu arada bizim de cebimizi daha fazla doldurmamız gerekiyor tatlım.
3: Şu andan sonra cebini ben olmadan doldurman gerekecek. İşimiz bitti.
8: Her zamankinden.
2: Hiç fena değildin. Bir amatöre göre.
3: Benimle yarışmaya niyetlisin sanırım.
2: Hayır. Harcadığın zaman için daha fazlasını teklif ediyorum. Sürdürdüğün sefil hayattan kurtulmak için bir fırsat.
8: Bu da ne demek oluyor?
2: Ben ciddiyim. Bu senin hayatın.

0: Atının fırsatı.
1: Evet, bunu daha önce de duydum.
0: Dinle. Senin yeteneklerine sahip olan biri bunu sadece içki parası için harcamamalı. Hayatının geri kalanında kafanı bir kovaya mı daldıracaksın?
1: Kafanı kovaya daldırmama ne dersin?
0: Bak yanlış anlama. Ama sen bundan daha iyisin.
2: Devam et.
0: Hawksville Kalesi'ni biliyor musun? Oraya sızacağız. Ne diyorsun?
2: Bana bir içki ısmarla diyorum.
3: Bir sorun var.
4: O şey gerçek mi? Yoksa sadece gösteriş mi?
3: Bu kimin sorduğuna bağlı.
4: Ben soruyorum.
3: Bu durumda gerçek.

0: Ne yaptığını gördüm.
1: Ne gördün?
0: Kabukları duydun.
1: Ne yaptım?
0: Aynı yunusların yaptığı gibi. Akustik ve sonar. Suda değiliz. Ama o sistemin bir minyatürünü yaratabilme yeteneğin çok etkileyici.
1: Ne istiyorsun?
0: Sana bir iş teklifim var.
1: Ben emekliyim.
0: Parayı etrafa dağıttığını fark ettim. Eğer tepedeki adama karşı koymayı düşünürsen, bu iş tam sana göre.
1: 5 dakikan var.
2: Yani bizden Hawks bile girip insanlarını kurtarmakta sana yardım etmemizi istiyorsun.
0: Evet öyle. Edgar, sonik teknolojisini kullanarak kaleyi dinleyecek. Elde ettiği verileri yapının planını çıkarıp tutsakları nerede tuttuklarını belirlemekte kullanacak. Toby, derin su dalış kıyafetiyle içeri girip kalenin zayıf noktasında bir gedik açıp içeri girmemizi sağlayacak.
2: Ben ne yapacağım?
3: Sen serbest dalıcısın. Senin görevin köpek balıklarını kaleden uzaklaştırmak. Savaş lordunun köpek balıkları seni takip ederken biz de rahatça içeri girebiliriz. Köpek balıkları seni sadece belli bir derinliğe kadar takip edecek. Bunu su altı aracımızla onlardan kaçarken fark ettik.
1: Peki içeride bizim için ne var? İçeride bulacaklarımızın dış atollerde çok para edeceği kesin. Fakat elde edeceklerimizin girdiğimiz riske değeceğinden emin değilim.
3: Savaş lordu çok uzun zamandır çevre köylerden haraç topluyor. Bir sürü ganimeti, yakıtı ve kendi su arıtma cihazı var. Temiz su üretme imkanına sahip. Hepimizin ihtiyacından fazlasını. Onu ele geçirebilirsek istediğimiz fiyata satarız.
4: Pekala, bir sorum var. Bir şeyler havaya uçurmaya fırsatım olacak mı? Çünkü bildiğiniz gibi, bilirsiniz, benim ihtisas alanım enkaz çıkarma. Bu doğru. Fakat havaya uçurma. Boom! O benim varlık sebebim.
1: Patlatma.
4: Ne dediğimi biliyorum.
1: Havaya patlatma.
4: Her neyse, ben Toby olarak bunu yapabilecek miyim? Bilirsiniz. Boom boom işini.
0: Eğer öyle bir fırsatın olursa neden olmasın?
4: Evet, ben varım.
2: Evet, ben de.
1: Bu iş tamamen akıl dışı. Ben de varım.
0: Mükemmel. Şimdi bir tekne lazım.
5: Anlaşılan hala uzuvlarınız yerin.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Selin, yine diş etleri.

0: kanadı değil mi? Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi

0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Damla
2: bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
0: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
6: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
4: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
3: O zaman...

0: santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri, yıkar, geçer.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
4: De, bu iyi işaret.
5: Yardımın için sağ ol.
4: Buraya ait değilsiniz.
6: Seni ve ekibini tutmak istiyoruz.
4: Cevabım daha öncekiyle aynı. İlgilenmiyorum.
6: Henüz teklifimizi duymadım.
4: Gerek yok. Size baktığım zaman her şeyin cevabını görebiliyorum.
6: Hakkımızda hiçbir şey bilmiyorsun.
4: Öyle mi? Balıkçı değil misiniz? Küçük bir köyden. Kim bilir nereden? Görünüşe bakılırsa Korotoa. Biri size yanlış yaptı. Siz de kafanızda büyük bir planla buraya geldiniz. Bunu daha önce de gördüm. Küçük insanların yaptığı büyük planlar küçük insanları öldürür. Ve benim ölmeye hiç niyetim yok. Benim size tavsiyem hala yapabiliyorken geldiğiniz yere geri dönün. Başka bir şeye ihtiyacınız olursa ben buralardayım.
6: Hey! Burada bir sürü başka kaptan var.
7: Hawksbill mi? Şu meşhur kale mi? Poseidon'u bile altına yaptıracak kadar köpek balığıyla dolu olan yer mi? Siz kafayı yemişsiniz maymunlar.
8: Elbette. Sizi Hawksbill kalesine götürürüm. Sizi tam kapısının önünde indiririm. Eminim Savaş Lordu arkadaşlarınıza kavuşmanızdan mutlu olacaktır. Sonra da sizi köpek balıklarına yem yapar.
9: Pekala, şunu anlıyorum. Beni ve teknemi sizi Hawksbill Kalesi'ne götürmem için kiralamak istiyorsunuz. Bunun sonunu görebiliyorum. Hepiniz öleceksiniz. Hayır. Hayır, sağ olun.

0: Bir tekne bulduk.
1: Bunu nasıl başardınız?
0: Bilirsin. İkna edici olabiliyoruz.
1: Beni kaptanla tanıştırın. Planın detaylarını görüşeceğim.
0: O sensin.
1: Ne?
0: Bu tekne bizim.
1: Bu tekne bizim de ne demek? Herkes nerede?
2: Onlar biraz bağlılar.
0: İsteksizler diyelim.
1: Tekneyi çaldınız mı?
0: Kimlerle çalıştığını biliyor musun?
2: Ne kadar az şey bilirseniz o kadar iyi.
0: Biz böyle çalışırız.
1: Biz böyle çalışmayız. Tamam mı?
3: Hemen itiraz edeceğine, ambardakilere bir göz atmaya ne dersin, ha? Kaptan, manifestoya bakılırsa bunların hepsi Hawksbill Kalesi'ne gidiyor.
4: Bu da ne?
3: Bu bir kinetik enerji üreticisi. Anlaşılan su arıtma cihazları için. Yani arıtma cihazlarına enerji sağlayan bir cihaz.
1: Pekala.
5: Burası Hawksbill Kalesi. Lütfen tekrarlar mısınız?
1: Tekneniz elimizde. Yükünüzde. Telsiz sinyalinden kontrol edin. Hemen tüm tutsakları serbest bırakın. Biz de teknenizi geri verelim.
6: Ben Mason Scream. Kiminle konuşuyorum?
1: Bu seni ilgilendirmez. Tüm tutsakları serbest bırak ve değerli yükünü geri al. Yoksa denizin dibinde arayacaksın.
6: Şimdi beni iyi dinle. Savaş
5: Lord'unun teknesini ve
6: içindekileri hemen geri getireceksin. Yoksa köpek balıklarını yollar ve Korotay'ı yok eder.
1: Nereyi?
6: Korotay'ı.
1: Adını bile duymadım.
5: Tekrar ediyorum. Yükü ve tekneyi buraya getir, yoksa Korotay'ı yok ederim.
4: Bunu yapabilir mi?
6: Karar vermek için
5: 5 saniyeniz var.

0: Devam ediyoruz. Mini denizaltı 2 kişilik. Dalgıç elbisen sığmayabilir. Sonar teçhizatı nasıl? Çok yer kaplar mı?
1: Tekne üzerinde çalışmak için yapılmış. Tekrar tasarlayabilirim fakat zaman alır.
2: Ne kadar zaman?
1: Yeni parçalar bulmam lazım. Denizaltıyı uyarlamam 2 veya 3 gün sürer. Ayrıca size nasıl çalıştığını da öğretmem lazım.
0: 3 günümüz yok. İnsanlarımızın o kadar sağ kalacağının garantisi yok.

0: Ne diyorsun Edgar? Sonar cihazını buna monte edebilir misin?
1: Bilemiyorum.
2: Kuratoa'dan Timur'a, orada mısın?
0: Dinliyorum.
3: Timur, sen ne yaptın?
4: Çaldıklarını geri vermen lazım. Dinle. Savaş
3: lordu ondan çaldıklarını
4: hemen teslim etmez.
3: Sen tüm rehineleri öldürmekle tehdit ediyor.
0: Çoktan teslim ettik bile.
4: O aynı fikirde değil.
3: Bir şeyler yapsan iyi olur. Hemen.
5: Bir dakika izin ver.
0: Ne yaptık dedin?
6: Onları vermedik.
0: Neden?
6: Biz hırsızız. Ayrıca pazarlık için onlara ihtiyacın var.
0: Rehineleri öldürecekler.
7: Blöf yapıyorlar.
0: Koratoa'da yaptıklarını görmediniz. Köpek balıklarından bir orduları var.
6: Söylediklerin doğruysa, mallarını geri aldıktan sonra rehinelere artık ihtiyaçları kalmayacak. Böylece insan gücü olmadan çalıştırabilecekler. O zaman insanlara ne yaparlar dersin?
0: Bu operasyonu biz yönetiyoruz. Sizi biz kiraladık. İnsanlarımızın hayatlarıyla kumar oynuyorsunuz.
6: Hayır, onları kurtarıyoruz.
0: Niyetinizin bu olduğuna eminim. O kargoyu geri götüreceğiz hemen şimdi.
7: Artık çok geç.
0: Ne?
7: Onu geri veremeyiz. Çok geç.
4: Bu yaptığınız size
3: pahalıya mal olacak.
0: Bay Scream, efendim? Kargonun değiştirildiğinden haberim yoktu. Niyetim bu değildi. Bir yanlışlık oldu ve bunu hemen düzelteceğiz.

0: kargoyu teslim edin. Yoksa tutsaklar ölür.
1: Lütfen bir şey yapmayın. Kargonuzu geri vereceğim. Bu benim hatam değil.
2: Ya, hayır, çok geç.
1: Neden bahsediyorsun?
2: Boom. Boom! Tekneye patlayıcı yerleştirdim. Yapmak istediğimiz de bu değil mi? Ha? Yani savaşlı ordunu devirmek. Bunun için bir fırsatın olursa demiştin. Ben de inisiyatifimi kullandım.
3: Hepiniz o tekneyi terk edin hemen.
2: 5.
0: Dışarı.
2: 4. 3.
0: Herkes o tekneyi terk etsin.
2: 1. Boom.
4: Öldünüz. Hepiniz öldünüz.
0: Savaş lordu, Jaffe'nin mesajını dinlemek için hazır olun.
5: Korotoa halkı, bana karşı gelmeye kalktınız.
0: Şimdi bunun karşılığını ödeyeceksiniz.
5: Bu okyanusun hakimi benim.
0: Ve şimdi onu düşmanlarımı ezmek için kullanacağım.

0: O. Sistemin nesi var? Neden devreye girmiyor?
1: Bütün bağlantılar tamam. Köpek balıklarını etkileyen başka bir şey var.
0: Çıkarın onu. Buraya getirin. Onu alın.

0: Bunu bana babam vermişti. Ben de şimdi sana veriyorum. Onu koru ve o da seni ve halkını koruyacak. Beni ne zaman düşünecek olursan yanında olacağım.
1: Sistem çalışmıyor mu?
2: Her şey yolunda görünüyor.
1: Bunu o yapıyor. Çıkarın onu. Bir şekilde sistemi etkiliyorsun, değil mi? Götürün onu.
3: Hayır!
4: Willow?
5: Timur!
4: Willow!
3: Timur!
1: Dinle.

0: Aldıklarının hepsini hemen geri getir.
1: Yoksa insanlarının hepsi ölecek.
2: Getireceğim.
0: Bir saat sonra Scream'le Naura'da buluşacaksın.
1: Eğer halkının yaşamasını istiyorsan hiçbir eksik
0: olmamasına dikkat et.
2: Çaldıklarınızın hepsini geri istiyorum. Hemen şimdi. Hawksbill. Kargonuz liman başkanıyla birlikte Nauru rıhtımında olacak. Eksiksiz olarak. Hepsi bu mu? Pekala o zaman. Yaptığımız her anlaşma ve kontrat artık geçersiz. Sion, gidelim.
3: İstersen gelebiliriz seninle.
2: Ne sebeple? Bunun bir anlamı yok. Vazgeçiyoruz. Sion ve ben Korotoa'ya dönüyoruz. Her şey bir hataydı.
4: Hayır değildi. Ne yaptıklarını telsizle dinledim.
2: Kesinlikle. O zaman neden gitmemiz gerektiğini anlamışsındır.
4: Bir saat önce sorsan seninle aynı fikirde olurdum. Ama artık değil.
2: Güzel. Siz savaş lorduna karşı küçük savaşınıza devam edin. Biz bu işte yokuz.
5: Dinle. Bu parçaları ele geçirdikten sonra o rehineleri canlı bırakmayacağını biliyorsun. Onları köpek balığı yemi yapacaklar. Artık temiz su yapmak için insan gücüne ihtiyaçları kalmayacak. Bunun onlara ne faydası var?
6: Bu onları kurtarmak için tek fırsatımız.
2: Bunu yaparsak, başarılı olursak, sonra ne olacak?
4: Savaşacağız. Hepimiz. Savaş lordunun bu güce erişmesine biz sebep olduk. O her geçen gün tehditlerini arttırırken biz oturduk ve sessiz kaldık. Herkes görmezden gelmeseydi o bu gücü elde edemezdi. Hala onu alt edecek gücümüz varken bunu yapmalıyız.
6: Onları dinle. Onlar haklı.
2: Tamam. Ama kabul edersem artık yalnız kurda oynamak yok. Biz bir takımız. Bunu ya hep beraber yapacağız ya da yapmayacağız. Ben söylemeden kimse bir şey yapmayacak. Gizlice patlayıcı yerleştirmek yok, çalmak da. Bunu yapabilir misiniz?

24 Deniz Mili güneybatısındayız. 2576 Fatom'la sinyal yolluyorum. Yani bizi büyük bir tropik balık sanacaklar.

0: Hey! Savaş da orada, onu görmek istiyor. Hemen şimdi!
1: Konuşmak istememenin kimseye faydası dokunmaz. Şimdi sen Corato'dansın. Ama orası senin orijinal klanın değil, haksız mıyım? Dünyayı su bastığında, ki bu sen doğmadan önceydi, insanlar

0: Karalara hala denizin üstünde görünen dağ tepelerine ulaşmaya çalışıyorlardı. Dağlara hakim olanlar o insanları tekrar denizlere sürdüler. Savaşlar çok kanlı oldu ve kan köpek balıklarını çekti. Ve ben de binlerce kişilik bir grupla birlikteydim ve o son kara parçalarından birine ulaşmaya çalışıyorduk. Ama çoktan ele geçirilmişti ve bizi denize sürdüler. Deniz köpek balığı kaynıyordu. Tam bir katliamdı. Ama bir adam vardı. Muhteşem bir şey başaran bir adam. O adam ortaya çıktı ve sahip olduğu bir güçle, bir çeşit enerji kaynağıyla köpek balıklarını uzaklaştırmayı başardı. Ve küçük bir grup olarak sağ kalmayı başardık. Ama bunun bir anlamı kalmamıştı. Çünkü sular durulduğunda ve etrafımıza baktığımızda her şey sular altında kalmıştı. O adamı hiç unutmadım. Köpek balıkları üzerinde hakimiyet kurma sistemimi kurarken ondan esinlendim. Dünyada sistemimin benzeri olmadığını düşünüyordum. Bugüne kadar. Bunu nasıl yaptın? Köpek balıklarını nasıl durdurdun?
1: Ben hiçbir şey yapmadım.
0: Peki nasıl oldu?
1: O bir şey değil. Sadece bir hatıra. Yapma.
0: Pekala. Bildiklerini benimle paylaşırsan tüm dünya senin olur.

0: Bana nasıl çalıştığını söyle. Yoksa köpek balıklarını Koratoa'ya yollarım ve önlerine çıkan her şeyi, üzerinde yaşayan her canlıyı yok ederler. Scream, kargoyu aldıktan sonra Koratoa'ya git ve emirlerimi bekle.
1: Bay Scream,
0: buna
1: lütfen.
0: Engel olabilirsin kolaylıkla.
1: Yapamam.
0: Yapman gereken tek şey bana istediğim şeyi vermek.
1: Yapamam. Ha.
0: Yardımcım harika bir fikirle geldi. Eğer onu senden doğrudan alamazsak biz de işte o zaman dolaylı yoldan alırız. Seni en favori konuğumla tanıştırmak istiyorum. Kaplan köpek balığı. Neleri yiyebildiklerine inanamazsın. Midelerinde araba plakası, rengi iyi ve tam bir zırh bile çıktığı görüldü. Yani seni yemekte hiç zorlanmayacaktır. Ne duydum biliyor musun? Karnı açmış.

0: yakın mesafede işe yarıyor. Şimdi uzak mesafede ne olduğunu görelim. Onu oradan çözün. Buraya getirin.
1: Ben pozisyonumu aldım.
0: Emrimi bekle. Onu buraya getirin.
2: Emirlerinizi bekliyoruz.
0: İnsanlarını kurtarmak istiyorsan bundan daha fazlasını yapman gerekecek. Sana şans veriyorum.
3: Efendim, onun metodunu çözmek için bir yol bulmuş olabilirim.
0: Nedir o?
3: Eğer bunu nasıl yaptığını gönüllü olarak anlatmak istemiyorsa, öğrenmenin başka yolları var. Bakın, ihtiyacım olan tek şey o köpek balıklarıyla iletişim halindeyken beyin dalgalarını kaydetmek. Sonra kayıtları inceleyerek belki onun yöntemini deşifre edebilirim.
0: Bunu yapmana izin veriyorum.
3: Yani bu bir dakika sürebilir. Teoride çok basit bir iş ama yine de bir dakika
0: sürebilir. Sen sadece elini çabuk tut. Onun bilgisi olmadan bu şey hiçbir işe yaramaz. Öğrenmek istediğim şey sadece bunu nasıl yapabildiği değil, başka neler de yapabileceği. Savunma amaçlı kullanabildiğini gördük. Saldırıda da kullanabiliyor mu? İnsanlarını kurtarmak istiyorsan bundan daha fazlasını yapmalısın.

0: Buraya haraç toplamak için gelmedim. Jean Fien'in emriyle buradayım.
1: O emir verdiğinde köpek balığı ordusunu serbest bırakacağım ve şehrinizi yok edecekler.
0: Bu sularda yaşayan herkesin hakimi olduğu için Jean Fien bunu yapma hakkına da sahip.
1: Yani söyleyeceğiniz veya yapacağınız hiçbir şey beni durduramaz. Ölmeye hazır olun.
0: Ben ondan gelecek
1: emri beklerken siz de sabırla bekleyin.
0: Teşekkür ederim.
2: Pekala.

0: Hünov, sana bir görev veriyorum. Senden köpek balıklarını bir hedefe yönlendirmeni istiyorum. Ve o hedefte... işte bu. Eğer kendi insanlarını kurtarmak istiyorsan bunu yapacaksın.
1: Lütfen benden bunu isteme.
0: Hadi yap. Scream, emrimle onları serbest bırakmanı istiyorum.

0: 8 7
1: Yap şunu. Halkını kurtarabileceksen yap.
0: 6 5 4 3
2: Yapamam.
1: Yapmalısın. Hayatımın önemi yok. Yap şunu. Kurtar onları.
0: 2 1
3: Scream, saldırıyı durdur.
0: Hemen Havsk bile geri dön.
4: Herkes güverteye, üste dönüyoruz.
5: Efendim, veri toplamak için biraz daha zamana ihtiyacım var. Çok yaklaştık. Biraz daha devam edersek yöntemini deşifre ederim.
0: Bunun için ileride zamanımız olacak. Şu anda davetsiz misafirlerle ilgilenmem gerek.
5: Tutsaklar ne olacak?
0: Onları hücrelerine geri götürün ve kolyesini bana verin.
6: Sistemin çalışması için ne kadar yaklaşmalıyız?
7: Bundan daha yakın.
8: Az daha yaklaşırsak mancınıkların menziline gireceğiz.
6: Mancınık mı dedin?
9: Mancınık mı?
7: Orta çağdan kalma iki elastik kayış yardımıyla
9: bizi... Evet, Sezar, mancının ne olduğunu biliyorum.
8: Daha önce buraya geldiğinizi sanıyorum.
2: Deniz altının içindeydik.
8: En az bir mancınıkları var. Yeniden doldurması bir dakika sürüyor. Çok fazla cephaneleri yok fakat direkt isabet alırsak batarız. Yani menzil dışında kalmalıyız.
1: Eğer bir şeyler yapacaksan şimdi yapsan iyi olur.
2: Tasımım yok dedim. Nasıl kullanacağımı biliyor olsaydım bile artık yanımda değil.
1: Bir şeyler denemen gerek. Onun sana verilmesinin bir sebebi var. Ben bir köpek balığı çağırıcısı değilim. Onu kullanmak için yakınında olman gerektiğini düşünmüyorum. Onunla bir çeşit bağlantı kurarsan işe yarayacak. Denemen gerekiyor.
0: Pekala. Söylediğinde ateş edin.
8: Daha fazla yaklaşabileceğimizi sanmıyorum.
7: İşe yarar bir tarama yapamıyorum.
6: Ne demek istiyorsun?
7: Çok uzaktayız.
6: Mancını doldurmak bir dakika sürer dedin. Ateşi üstüme çekeceğim. Onlar tekrar doldururken size yaklaşın. Aksi takdirde kalenin yerleşim planını öğrenemeyeceğiz.

0: Yaklaşık 30 saniyemiz var. Sonra menzilden çıkmalıyız.
1: Daha fazla yaklaşmamız lazım.
0: Elimden geleni yaparım. Fakat işe yarasa iyi olur.
1: Bu tam olarak bilimsel değil.
2: Ne demek tam bilimsel değil?
1: Gel sen ayarla.
2: Makine senin makinen. Kendini ayarla.
1: Sessizlik lütfen.

0: Hayır. Neredeyse.
1: Hadi dostum.
0: Tamamdır.

0: Merdiveni uzatın.
1: Merdiveni indir.
0: Kapıyı açın.
1: Tamam, gel.
0: Timur'u alın.
1: Tamam, elimi tut. Elimi tut. Hadi, elimi tut.
2: Yakala onu Toby.
1: Buraya gel. Ah! Ah! Ah!

0: Yine de planı uygulamalıyız.
1: Burada daha net bir görüntü var. Emin değilim fakat tutsakları şurada tutuyor olabilirler.
0: Oraya nereden gidiliyor?
1: Şurası köpek balıklarının girdiği yer, bir kapı. Girmek için pek uygun bir yer değil.
0: Başka seçeneğimiz yok mu?
1: Eğer giriş kapısından kabul edilmeni beklemiyorsan, yok.

0: O zaman oradan girerim.
1: Sen mi?
0: Toby gitti. Willow'u ben çıkaracağım.
2: Çok uzaktalar. Mancınığı boşaltın. Benden kurtulabileceğinizi mi sandınız? Sizin için başka bir şeyim daha var. Sana bir görev veriyorum. Kamikaze köpek balığını hazırlamanı istiyorum.
3: Emredersiniz efendim.
0: Bu beni köpek balıklarından korumaz. Çok hızlı olmalıyım.
1: Bu bir intihar.
0: Daha iyi bir fikrim var mı? Pek sanmıyorum. Bu noktaya kadar geldik. Şimdi pes etmeyeceğim. Oraya girmemiz lazım.
1: İçeri girdiğinde ne yapacaksın?
0: Ben bir kahve içeceğim. Orayı başlarına yıkacağım. Güç kaynağından başlayarak. Güven bana. Ne olduğunu anlamayacaklar bile.

0: Bize doğru gelen bir şey var.
1: Ne o?
0: Hava kabarcıkları çıkarmadıkları için köpek balıklarını sonarda görememem lazım. Bu kesinlikle bir köpek balığı. Fakat çok özel bir tür. Ve üstümüze doğru geliyor.
1: Siyan. Siyan, dümene geç.

Hedefe varmak üzere.

Hadi, başarabiliriz.

0: Efendim?
1: Bir şeyler yapıyor.
2: Hadi. Dayan. Dayan. Hadi. Başarabiliriz. Dayan. Hadi. Hadi.
1: Hepsini buraya getirin.

çalışıyor.

0: Willow?
1: Timur! Arkanda!
2: Şimdi senin kafanı koparacağım.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Bu küçük buluşmayı böldüğüm için üzgünüm. Ama artık bizi buradan çıkarabilir misiniz? Ha?
0: İnsanlarımızı buradan çıkartmalıyız. Depoları boşalttım. Kale batıyor.
1: Onların teknelerini alacağız. Bana yeni bir tane boşdular.
2: Tırsaklar bu tarafta.
1: Tamam.
2: Bu taraftan hadi.
3: Bilo.
1: Bilo. Hadi.
3: Hadi çabuk ol.
2: Onları çıkaralım.
3: Çıkar onları.
2: Hadi. Gelin gelin. Hadi.
4: Acele.
2: Hadi.
4: Acele. Hadi.

0: Bunu sen mi yapıyorsun?
1: Bilmiyorum. Ben kimsenin kontrolünde olduklarını sanmıyorum.
2: Timur, su arıtma makinesi ne olacak? Ana parçaları yanımızda götürmeliyiz. Burada tek değerli şey o.
0: Scream'in teknesini alacağız. Onları oraya götürün.
1: Evet.
2: Tamam, gel Sion, hadi.

0: Bunu durdurabilir misin?
1: Bilmiyorum. Çok fazlalar.
0: Bir şeyler yapmalısın.
1: Yapamıyorum. Tılsımımı yok etti. Gücümün kaynağı artık yok.
0: Bu doğru değil.
1: Ve nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ben yapamıyorum işte.
0: Güç senin içinden geliyor. Tılsım senin gücünü yansıtıyordu. Gücün kaynağı değildi. Sen bir köpek balığı çağrıcısısın. Kendine güvenmen gerek.

0: Kendi bildiğini yapmaya karar verdiğinde birçok kişi seni sürgün etmeyi düşünmüştü. Eğer yaptıkların olmasaydı her şeyimizi kaybedecektik.
1: Teşekkür ederiz. Hepinize minnettarız.
2: Okyanus sizi kucaklasın.

0: Bu köpek balığı çağrıcısına ait. Baban da bundan gurur duyardı. Teşekkür ederiz.
1: Çağrıcıların yolundan gideceksen artık gerçek eğitimine başlayabilirsin. Buna hazır mısın?
2: Evet.
1: O zaman başlayalım.
3: Şimdi...

0: Onun da şansın olmasını istiyorsan yeteneklerini geliştirmelisin.
1: Teşekkür ederim.
0: Benimki sadece bir gözlem. Peki sen ne yapabilirsin?
1: Dünyanın en kötü savaş lordunu, okyanusun derinliklerine gönderen balıkçının efsanesini hatırlıyorsundur. Hiç duymadın mı?
0: Kulağıma sal.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Büyük savaşların uzun ve karanlık süreci boyunca seçkin bir asker sınıfı savaşta sevrilmeyi başardı. Değişmez kuralları basitti. Cesur bir asil yüreğe sahip ol, doğru davran ve efendine mutlak bağlılık göster. Katliamlarla geçen onca yıldan sonra bir imparatorluk ortaya çıkacaktı. Gücü her renkten, mezhepten ve dinden insanı kapsayacaktı. Kabul edilen bu kural, seçkin şövalyelerin geleneklerini sarstı. Ancak hepsini değil.

0: Ben imparatorun resmi ulağıyım. Lord Bartu'a bir mesaj getirdim.
1: Kaleye hoş geldiniz. Mesajı ben alırım.
0: Mesaj sana değil, efendin için.
1: Efendimle konuşmak isteyen herkes önce benimle konuşur.
0: Senin gibi basit bir uşak imparatorun sözlerine duymaya layık mıdır sence? Ne dersin?
1: Eminim küstahlığınız diğer hanelerde etkili olmuştur. Bu nedenle affetmek istemem, hata olur.
0: Adın nedir, piyade? Hı? İmparator, elçisine bu kadar yardımsever davranan kişinin adını bilmek ister.
1: O halde beni doğru tanıtmanı öneririm. Ben 7. sıradan Komutan Raiden.
0: Adınızı çok duydum komutan. Lütfen küstahlığımı bağışlayın.

0: Başkente çağrılıyorum. Bakan Gezamot'la yeni protokol ve görevleri gözden geçirecekmişiz. Tamamen saçmalık. Toplantıda konuşulacak protokol dediği, benden beklediği rüşvet ve kendi çıkarına olmasından başka hiçbir nedeni yok.
1: Bakanın nüfuzu son ifadenizden sonra oldukça arttı. İlk konseye katılmakta avantajlı.
0: Rüşvet talebine göz yumacak değilim. Ne kendi cebimden ne de başkentinkinden. Sen ne diyorsun?
1: Arkanızdayım lordum.
0: Ne zamandır gerçekleri söylemez oldum? Asıl düşünceni söyle.
1: Keyfinizi kaçıran gerçekten de rüşvet meselesi ise şayet... bu tavrınızı talep makamınıza ulaşmadan önce koymalıydınız diye düşünüyorum.
0: Tam olarak ne demeye çalışıyorsun?
1: Gurur meselesi olup olmadığına bakmak iyi bir önlem olur demek istiyorum efendim.
0: Bu gurur meselesi değil, onur meselesi.
1: O halde daveti reddedeceksiniz.
0: Ben zorbalığı reddedeceğim.
1: Lordum, başkentteki rüşvetçilik yeni bir şey değil. Yerli yersiz çıkartılan vergilerden ne fark var?
0: Böyle bir adam açık açık merci korkusu olmadan rüşvet isteyebiliyorsa... tehlikeli bir döneme giriyoruz demektir. Ne oldu? Şimdi var olmayan bir idealizme bağlı kalacağımı mı sandın yoksa?
1: Belki de. Lordum.
0: İyiyim.
1: Ben hekimi çağırayım.
0: Muayene etti zaten.
1: Ne zaman? Ne söyledi?
0: Onlara bundan söz etmek yok. Ha, güzellerim eve dönmüş. Bugünkü çalışma nasıl geçti bakalım?
2: Lili'nin müzik öğretmeni onun en iyi öğrencisi olduğunu söyledi.
0: Bundan hiç şüphem yok.
3: Bence biraz abartıyor.
0: Bence ya yeteneği görür görmez tanıyor... ya da yakın zamanda ücretine zam istemeye hazırlanıyor. Peki benim için bir şey çalar mısın?

0: güzel.
1: Gerçek çatışmalar idmanda yaptığımız gibi teke tek olmayacak.
0: Bunun öyle bir çalışma olduğunu bilmiyorum.
1: Ve çatışmada seni uyarmayacaklar. Her düşman bizim gibi savaşçı kurallarına bağlı olmayacak. Sen her zaman tetikte olacaksın.
2: Derhal yola çıkmak üzere hazırlık yapalım. Başkentten çağrıldık.
0: Teğmen, kafileye ben de katılacak mıyım?
1: Ona komutan karar verir.
0: Ben hazır olduğuma inanıyorum efendim.
1: Komutan herkesin kendi hakkındaki düşüncesine göre karar verseydi... ...bu adamların yarısı benim rütbemde olurdu. Yolculuk için askerleri toplayıp hazırlanın.

0: Beni çok korkuttun. Ne zamandır orada dikiliyorsun?
1: Saatlerdir.
0: Fark edilmeme becerin espri anlayışından iyi. Ve bu yeteneği karına karşı kullanman haksız bir üstünlük olur.
1: İnan bana, burada tek üstünlüğü olan sensin.
0: Ne üstünlüğüymüş bu? Kaleye resmi bir ulak geldiğini duydum. Herhalde iyi bir haber getirmedi.
1: Neden öyle dedin?
0: Benden varlığını gizleyebilirsin. Ama düşüncelerini asla.
1: Biz başkente çağrıldık.